0: Sularda saldırılarını sürdürüyor. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen filoda bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. İsrail askerleri 40 tekneyi alıkoydu. İsrail basını alıkonulan yüzden fazla aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 43 Türk de var. Bazı tekneler ise yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
1: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi.
1: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
2: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
1: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti İran krizini siyasi çıkarları uğruna kullanmakla da suçladı.
1: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
2: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi.
1: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini dinledik. Ayrıca İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya başka tepkiler de vardı. Şimdi Ankara'dan gelen diğer tepkilere bakalım.
3: Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz.
4: Ankara'dan İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in eylemini korsanlık olarak nitelendirdi.
5: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Gürlek, İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerine örtemeyecektir mesajını paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir dedi.
6: Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerini kullandı.
0: İsrail'in küresel somut filosuna yönelik saldırısına bir tepki daha geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yazdı. Paylaşımda bulunan Bolat, uluslararası sularda tamamen sivil ve insani amaçlarla hareket eden filoya yönelik müdahale, insanlık vicdanını hedef alan kabul edilemez bir saldırıdır dedi. İsrail'in son saldırıyla hukuk tanımaz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdiğini de belirten Bolat, Gazze'de çocuklar açlıkla mücadele ederken yardım taşıyan sivillerin engellenmesinin insanlık değerleriyle bağdaşmadığını da ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Johann Wadephul'la bir araya geldi. Bakanlar görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde iyimser olmak istediklerini belirtti.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyaretlerde bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Bakan Fidan, Alman Başbakan Friedrich Merz tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı daha sonra mevkidaşı Johann Wadephul'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Türkiye'nin sadece ABD ve İran arasındaki savaşta değil, Ukrayna'da, Gazze'de, Afrika'da da çözüm için diplomasiden yana olduğunu bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı hem Pakistan hem de Washington ve Tahran'la temas halinde olduklarını aktardı.
3: İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz.
7: Fidan, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakereleri konusunda iyimser olmak istediklerini tekrarladı. Uluslararası toplumun da bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.
3: Aslında uluslararası toplumun Avrupa başta olmak üzere ortaya koyduğu birleşik tutum, savaşın bir an önce durması, boğazın açılması, serbest ticaretin başlaması, enerji güvenliğine ve dünya piyasalarına oluşan tehdidin ortadan kalkması ki gıdaları da biliyorsunuz gübre ürünlerinden dolayı etkilemekte ve tekrar eski sisteme dönülmesi.
7: Alman Dışişleri Bakanı Wadephul da Türkiye'nin ülkeler arası ihtilafların çözümü için önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.
8: Türkiye yalnızca coğrafi yakınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda büyük siyasi ve ekonomik önemi nedeniyle de bu çatışma bölgeleri üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahiptir.
7: Toplantı sonrası Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına eş başkanlık yaptı.
0: Tekirdağ Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı.
4: Eşi ve oğlu polisleri giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklar değdendiği bu görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
9: Ağla göz yaşını
4: şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncülerin eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
0: Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk cinayetin ardından bir restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra da otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı.
2: Aracıyla restoranın önüne yanaştı. İçeridekilere ard arda ateş açtı. Eşini öldürdükten sonra bir restoranı basan zanlı katliam yaptı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk, ayrılmalarına rağmen eski eşi Arzu Özden'in peşini bırakmadı. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Burada da silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Bazı çalışanlarla müşterileri de yaraladı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Öztürk'ün yaraladığı 8 kişinin tedavisi sürüyor. Cinayetlerin ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Öztürk'ün ormanlık alana kaçtığı değerlendiriliyor. Aramalar sürüyor.
0: Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlenen kardeşlerden birinin durumu da ağır.
10: Temizlik için girdikleri kuyuda zehirlendiler. İki kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu ise ağır. İsmail Yeşildal, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki elma bahçesine yer alan 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Ağaçları sulamak için kullandıkları kuyuya halat yardımıyla indi. Ancak uzun süre dışarı çıkmayınca bu kez kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal'la akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. Diğerlerinden de haber alınamayınca yakınları yardım istedi. Yardım için kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer ise son anda kurtuldu. Nefes almakta güçlük çeken Beşer zehirlendiğini anlayınca hemen kuyudan çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 4 kişiyi dışarı çıkardı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişiden Mehmet, Recep ve Murat Yeşildal hayatını kaybetti. 50 yaşındaki İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
0: İstanbul Gayrettepe'deki 29 ölümlü gece kulübü yangını davası sürüyor. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu büyük bir ihmale işaret etti. İşletme 7 kez el değiştirmesine rağmen en son itfaiye raporunun 2006'da alındığı, yani yanmadan 18 yıl önce alındığı ortaya çıktı. Yakınlarını kaybeden uzayan yargılama tepkili.
11: Tam 2 yıl 3 ay oldu. Karar çıkmamış. Yorulduk artık. Yani çağrı yapmaktan yorulduk, paylaşmaktan yorulduk, destek istemekten yorulduk. Artık bize sahip çıksınlar.
4: 29 ölümlü Maskuare'de gece kulübü yangınında bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. İstanbul Gayrettepe'deki işletmenin en son 2006'da itfaiye raporu aldığı anlaşıldı. Gece kulübü 7 kez el değiştirirse de yeni itfaiye belgesi bulunamadı. Beşiktaş Belediyesi'nin denetim ve özeni göstermemekten sorumlu olduğu belirtildi.
12: Denetim yapmadan ruhsat verenlerin, çalışanların yanıcı maddelerinin ortasında güvencesiz bırakılanların, tadilat işinden anlamayan kulüp çalışanları zorla çağıranların, tadilatın bile isteye ölüme yol açacağını bilenlerin olası kasta yargılanmasını istiyoruz.
9: Kazan kader değil, bu bir katliam.
4: 2 Nisan 2024'teki faciada 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma teknik aksaklıklar nedeniyle 3 saat geç başlayınca gerilim arttı. Aileler ve sanıklar arasında tartışma yaşandı. 18 yaşında ölen Onur Aladağ'ın babası ve annesi fenalaştı.
13: Pes etmeyeceğiz. Gene geldik 14. duruşmaya. 29 ailenin acısını dindirsinler artık, yani mahkeme bitsin. Çok yorulduk.
4: 14. duruşma eksikliklerin giderilmesi için bir kez daha ertelendi.
0: İstanbul-İzmir otoyolunda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı. İstanbul'dan İzmir'e giden AG'nin kullandığı yolcu otobüsü Susurluk Yeni Mahalle mevkisinde refüje çarpıp devrildi, sonra da sürüklendi. Kazada otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten kontrolü sağlandı. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul Bağdat Caddesi'nde yapılan yürüyüşe dünyanın dört bir yanından hastalığı yenmiş çocuklar da katıldı. Farkındalık ve dayanışma yürüyüşüne katılanların coşkusuna İstanbullular da ortak oldu.
10: Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV'in düzenlediği yürüyüşe katıldı. Görüntüler İstanbul Bağdat Caddesi'nden. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.
14: Fırsat eşitliği, erken tanı gibi konulara dikkat çekmek amacıyla bu yılda Latin Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Asya'dan 10 ülkeden çocuklarımızı ülkemize davet ettik. Bizim çocuklarımızla buluşturduk.
10: Bandonun çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde yapılan yürüyüş boyunca İstanbullular da katılımcıların coşkusuna ortak oldu. Yürüyüşe katılanlar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan ve Moğolistan gibi birçok ülkeden hastalığı yenmiş çocuklar da vardı. Suadiye'den başlayan farkındalık ve dayanışma yürüyüşü Erenköy'e kadar sürdü.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferleri için satışa sunulan biletlerin de kısa sürede biteceğini duyurdu.
15: Diyarbakır'a. Hem bayram var hem düğün var. Gidiyoruz. Biletleri 10-15 gün önce aldık.
10: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler satışa açıldı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
16: Kurban Bayramı'nda şu andaki bütün listelerimiz dolu, ana listelerimiz. Ek seferlere başladık. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek seferlerin müsaadesini verdi.
17: Şu an için biletlerimiz tamamı tükendi sayılır. Ek sefer çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Onlar da çok çabuk tükenir.
18: Yolculuk Sakarya'ya. Eşim, dostum, tanıdıklarım var. Bayram için gidiyorum.
19: Evet, Çanakkale nasipse bir haftalığına gidiyorum Çanakkale'ye. Ailemle nasipse bayramı geçireceğim. Tamam.
10: Yoğunluk bilet fiyatlarına da artış olarak yansıdı.
20: Tabii bayram fiyatları farklı oluyor tabii ki. Ayın 20'si, 19, 20, 21, 22 devamı farklı. %20, %30 artış.
21: Bayram yine farklı bir yere gidilecek. Ama tabii bilet fiyatları malum. 4 gün öncesinde geldiğim fiyatla 4 gün sonrasında aynı fiyata dönemiyorum açıkçası.
17: Ege tarafımız şu an dolu. Ankara bölgesi olsun o taraflar dolu. Fakat aldığımız duyumlarla Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesi bu konuda çok yoğun gidiyor şu an.
10: Yetkililer korsan biletler konusunda da uyarılarda bulundu.
16: Ben yine her bayramda da söylüyorum. Yani vatandaşlarımıza, halkımıza lütfen otogarlardan bilet alsınlar. Yani korsan taşımacı, usulsüz taşımacı firmalardan almasınlar. Tek şoförle gidiyorlar, servis araçlarla gidiyorlar, minibüs tutuyorlar. Yapmasınlar bunu. Gelsinler, 3 kuruş fazla versinler ama buradaki garantili firmalarla yesinler. Seyahatlerini sağlam yapsınlar.
0: Giresun'da Duroğlu tünelinden geçen bir sürücü karşılaştığı ayı karşısında şaşkınlık yaşadı. Tünele girdiği sırada önüne çıkan ayı uzun süre aracın önünde koşarak ilerledi. Görüntüler Dereli ilçesinde kaydedildi. Bir sürücü Dereli Giresun yolu üzerindeki Duroğlu tünelinden geçiyordu. O sırada karşısına bir ayı çıktı. Şaşkınlık yaşayan sürücü hayvana çarpmamak için hızını düşürdü. Ayı tünel boyunca aracın önünden ayrılmadı. Çıkışa kadar aracın önünde koştu. Daha sonra da ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Bölgede son günlerde ayıların yerleşim alanlarına daha sık inmeye başladığı belirtiliyor. Özellikle kırsal mahallelerde arı kovanlarına yönelik ayı saldırılarında da artış var. Spor dünyasındaki gelişmelere bakalım şimdi de. Amili takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti.
1: 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen A milli takımın 35 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı'yı davet etti. Ay Yıldızlılar 31 Mayıs'ta FIFA'ya vereceği oyuncu listesinde 9 oyuncuya veda edip kadroyu 26 kişiye indirecek. Dünya Kupası hazırlıklarına Cuma günü İstanbul'da başlayacak milliler, 1 Haziran'da ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacak. Turnuvada D grubunda mücadele edecek Türkiye, 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay, 26 Haziran'da da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
0: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü. Sarı Kırmızılıları Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul eden Erdoğan, üst üste 4. şampiyonluk için teknik heyet ve futbolcuları kutladı.
5: Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Kupayı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne götüren Sarı Kırmızılıları tebrik eden Erdoğan, 26. şampiyonluğu kutladı.
22: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir.
5: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
23: Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık. Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece sahada kazanan değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik.
24: Bizim için de şampiyonluk ve sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Tekrar inşallah yine buraya geliriz. sizi görmeye.
5: Sarı Kırmızıların yıldızları Mauro Icardi ve Victor Osimhen de şampiyonluğun gururunu Erdoğan'la paylaştı.
2: Thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort.
3: Thank you very much, Mr. President, for receiving us. It's always a great pleasure to be in front of you.
5: Takımdaki milli futbolcular adına söz alan Kaan Ayhan, Cumhurbaşkanını Dünya Kupası'na davet etti.
6: Milli futbolcular olarak Dünya Şampiyonası'nda bir başarıya imza atıp biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz. Orada da görüşmek inşallah nasip olur.
5: Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaraylı yöneticiler de katıldı. Sarı Kırmızılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye etti.
0: Zeynep Sönmez'in kortlardaki yükselişi devam ediyor. Türk tenisçi WTA sıralamasında 59. basamağa çıkarak Çağla Büyükakçay'ın rekorunu kırdı. Son katıldığı turnuva Roma Açık'ta ikinci tur oynayan Sönmez, 2016'da 60. olan Çağla Büyükakçay'ı geçerek Türk tenisinde yeni bir rekora imza attı. 24 yaşındaki sporcu sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta 3. tur oynamıştı. Zeynep Sönmez'in sıradaki hedefi ise Fransa Açık. Sezonun 2. Grand Slam'inde ana tablo maçları ise pazar günü başlayacak. Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı.
1: Beşiktaş yeni sezona Sergen Yalçın'sız başlayacak.
7: Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor.
1: Ligin sona ermesinin ardından Başkan Serdal Adalı ile Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde görüşen Yalçın görevi bıraktı. 53 yaşındaki çalıştırıcı Rize Spor maçından sonra taraftarın istifa çağrısını kaldırabilecek bir karaktere sahip olmadığını söylemişti.
7: İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm.
1: Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük için aklında Şenol Güneş'in olmadığını açıkladı.
8: Çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol hocaya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç telefonla bile konuşmadık.
1: Ligin 4. haftasında Ole Gunnar Solskjær'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş, sezonu Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. tamamladı. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda da evinde Konyaspor'a yenilerek yarı finalde elendi.
0: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu da Beştepe'de özel bir konser verecek. Koro, 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla sahne alacak. Konser öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
25: Türk sanat müziğinden klasik ve popüler müziğe kadar geniş bir repertuar. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser verecek. Koro konserde 41 keman, 22 bağlama, 12 çello ile birlikte 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak. Konser Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
26: İlk defa burada olacağım için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım geçen seneden olduğu için hafif biliyorlar. Bana da anlatmışlardı. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten ben burayı çok sevdim. Yani hafta sonu evde oturacağımıza buraya gelmek, bir şeyler öğrenmek daha güzel bence.
25: Konser öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bir milletin en kıymetli hazinesinin sanatla yetişen evlatları olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 2024 yılında başlayan ve her geçen gün güçlenerek büyüyen yolculuğunu büyük bir gurur ve heyecanla takip ediyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun müzik kabiliyeti ve sanat sevgisi öne çıkan özel yetenekli çocuklardan oluşan değerli bir topluluk, azmin, özverinin ve tutkunun en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti. Geleneksel Türk musikisinin geleceğe taşıyan gençleri tebrik eden Erdoğan, nota nota yükselen bu anlamlı emeğin daim olmasını diliyor, çocuklarımıza aydınlık bir istikbal getirmesini temenni ediyorum dedi. Genel Direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı koronun orkestra şefliğini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Atay Bağcı ve koro şefliğini de Profesör Doktor Ahter Destan yapıyor.
4: Projenin zaten çıkış noktası sanatsal bir iş olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çocuklarımızın hayatına dokunacak, çocuklarımızın ruhsal, duygusal, zihinsel, bireysel, ahlaki gelişimine katkıda bulunacak bir sosyal proje olmasıydı.
25: Koro 2024'te kuruldu. Yetenek sınavlarıyla seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro bugün yaklaşık 350 öğrenciye ulaştı.
0: Noktaladık. Yayınımız doğrudan siyasetle devam edecek.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sura sura.
11: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
12: Niçin?
11: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
12: geçmişe dönmek de lazım.
11: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
12: Bu mesajın etkisi ne olacak?
11: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
9: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Doğrudan siyaset.
13: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Son haftalarda terörsüz Türkiye sürecini konuştuğumuzda konuklarımıza acaba süreçte bir yavaşlama mı var sorusunu yöneltiyorduk. Devlet önce silahları bırakın, ardından yasal düzenlemeler yapılır diyordu. Örgütse silah bırakma süreciyle yasal adımların paralel ilerlemesi gerektiğini savunuyordu. Ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den sürece dinamizm kazandırabilecek bir adım geldi. Türk Gün Gazetesi'nde kapsamlı bir yazı kaleme aldı Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır yazdı ve 7 başlık altında bu yol haritasını detaylandırdı. Çok açık olan ifadeler var, üzerine tartışılması, düşünülmesi gereken yerler var. Bir süredir çok tartışılan Abdullah Öcalan'ın statü talebiyle ilgili önemli açıklamalar var. Konuklarımızın görüşüne başvuracağımız noktalar var. Tabii terörsüz Türkiye süreci bölgemizde yaşanan diğer hadiselerle de bir şekilde ilişkili. İran savaşı sürüyor. Önümüzdeki günlerde Donald Trump, ABD yönetimi savaşın seyri açısından kritik kararlar verebilir. Hepsini konuşacağız bu akşam doğrudan siyasette. Mete Çubukçu'yla beraberiz her hafta olduğu gibi. Merhaba.
14: Merhaba Burak.
13: Bu akşam Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle. Hoş geldiniz.
15: Teşekkür ederim Burak.
13: Ve Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk de bu akşam konuğumuz. Hocam iyi akşamlar.
27: İyi akşamlar Burak Bey, stüdyoyu ve seyircileri selamlıyorum.
13: Sağ olun. Şimdi Mete Çubukçu, uzun bir yazı. Dün akşamdan önemli bir açıklamanın geleceği söylenmişti. Bu sabah hepimiz merakla bekliyorduk. Gerçekten dikkat çeken noktalar var. Beraber böyle irdeledik, parça parça baktık. Hangi noktalar öne çıkıyor sizce, onu sorayım.
14: Bence çok önemli ve çok kapsamlı bir analiz ya da yazı. Türk Gün Gazetesi'nde yer alan Devlet Bahçeli imzasıyla. Ama belli ki ciddi görüş alışverişlerinde bulunulmuş terör uzmanları, yani Türkiye'de bu konuda 40 yıldır bu işi takip eden uzmanlar, akademisyenler, belki bu tür süreçleri izleyen isimler Rinde katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece terör boyutu değil, bundan sonra nasıl yol alınması gerektiği, dünyadan örnekler ve varılmak istenen nokta. Çünkü bu süreçte yola çıkıldığında bu sürecin diğer dünyadaki işte İrlanda olsun, İspanya olsun, Kolombiya olsun ya da diğer ülkelerdeki benzer süreçlerden farklı işleyeceği, farklı olduğu bir hani Türkiye süreci belki

0: özetleyeyim. Özellikle liderlik vasfından yola çıkarak Devlet Bahçeli neden işte kurucu lider dediğini ve onun aslında örgüte teşmil ettiğini, yani örgütü kuran bir lider olduğunu daha önce de belirtmişti. Ve bu amaçla yani örgütü en kolay ikna edecek, belki de süreci hızlandıracak kişinin de Abdullah Öcalan örgüt lideri olduğunu söylüyor bu yazısında. Örneklendiriyor. İşte Weberyan, akademisyen dediğim oralardan alıntılar var. Onu da belki açarız. Sonuç olarak hukuki olmayan, yani çünkü hukuki anlamda bir af edilmesi ve ondan sonra bir süreç muhatabı ya da koordinatör olması gerekiyor. Böyle bir sürecin olmadığını ve olmayacağını da görüyoruz. Ama bir sıfat, barış ve siyasallaşma koordinatörü sıfatıyla özellikle kendisine bir takım olanaklar sağlanıp iletişim, lojistik imkanları, örgütün sadece Kandil değil Avrupa'daki ve diğer belki ülkelerdeki unsurlarıyla onları bir şekilde ikna etmek ve bu süreçle ilgili hızı arttırmak amacıyla ve aksaklıkları gidermek amacıyla bir koordinatör olarak belirleneceğini ya da böyle bir sıfat verileceğini söylüyor. Devletin belirleyici yetkili kişiler lojistik destek bulunduğu cezaevinde temin edilecektir diyor. Belli ki İmralı cezaevinde belki biraz daha özgürlük demeyelim ama çalışma alanı ya da ilişki alanı biraz daha genişleyecek. Kendisine örgüt mensupları yahut bileşenleri sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanacak. Bu örgüt üyeleriyle yüz yüze olmayacağı için herhalde farklı iletişim ya da teknolojik olanaklarla bunlar bir şekilde sağlanacak. Tabii bu öneri, yani bunu hani nasıl bir şey yapacak belli değil. Ve kamuoyuna doğrudan açıktan olmasa da hep tartışılan STK, gazeteciler, belki bizlerden işte bir takım insanların gidip onunla söyleşi yapması, röportaj ya da nedir yani sorun, onu paylaşabileceğini söylüyor. Ve bu amaçla da burada keseceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrıca bir komisyon kurulacağı.
1: Yeni bir komisyon mu?
0: Evet, yeni bir komisyon kurulacağı. Cumhurbaşkanlığında yani yasamada ve yürütmede iki ayrı komisyon kurulacağı önerisinde, kurulması gerektiği önerisinde bulunuyor. Yürütmede Cumhurbaşkanlığı Yardımcısının Başkanlığında Adalet İçişleri Bakanı, Milli Savunma, Aile Sosyal Hizmetler gibi birçok bakanlığın içinde olduğu, isimleri de çok uzun, tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu kuruluyor. Yani iki tane, hem mecliste hem Cumhurbaşkanlığında. Ve onun da yanında diyelim Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi. Bu da özellikle bu süreci toplumsallaştırmak, toplumu anlatmak ve dezenformasyonu önlemekle yükümlü. Yani belli ki bir çalışma yapılmış. Bunların hepsi hayata geçer mi bilemiyorum ama çok net, kapsamlı bir süreci önümüzde göreceğiz gibi görülüyor. Çünkü isimleri konmuş, bakanlıklar belirtilmiş, statüler netleşmese bile burada dile getirilmiş. Ve bunların hepsinin hedefinin de bir an önce Türkiye'yi terörden arındırmak ve demokratikleştirmek olduğu bu yazıda söyleniyor.
1: Şimdi Sayın Kartoğlu, şunu sormak istiyorum. Böyle bir yol haritasına, ki Sayın Bahçeli bir anlamda bu sürecin mimarı, şimdi yeni bir yol haritası koydu önümüze bu süreçte. Neden ihtiyaç duydu sizce böyle kapsamlı bir açıklamaya Bahçeli?
2: Bir süredir aslında bu başladığı süreci devam ettiriyor Devlet Bahçeli. Ve biraz da aslında sürecin hızlanmasını istediğini de belirtmiş oluyor. Grup toplantılarından bir ikisinde bu konuya değinmedi. Onun dışında tamamında değindi. Şimdi de gazeteden bu mesajları verdi. Biraz tabii niyet beyanından öte artık yavaş yavaş bir çerçeve de önermeye başladı. Evet. Dolayısıyla biraz daha devlet politikasına dönüştürme teklifi içeriyor bu önerileri. Bugünkü açıklamalarıyla, bugünkü metniyle o biraz daha netleşmiş oldu. Benim görevim

0: bildiğim temel hedef, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaşıyor. Temel hedef Türkiye'nin PKK'nın kullandığı gerekçeler ya da benzeri gerekçelerle bir daha demokrasi dışı herhangi bir girişimle muhatap olmamız. Bir, terörün o anlamda altyapısını ve geleceğini ortadan kaldırmak. Birincisi bu, toplumsal bütünleşme adına bunların yapılıyor olması. İkincisi de Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı bir nokta, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan örgüt üzerindeki etkinliğini kanıtlamıştır. Hı hı. Diyor ve bu etkinliğin hedeflenen durum için kullanılması gerektiğini düşünüyor. PKK'yı kuran kişiye, PKK'nın bizatihi kendisini organizasyon olarak ve olası benzer gerekçelere dayalı bir terör eylemin, terör örgütünün ortaya çıkmasına mani olacak şekilde zeminini de Türkiye'den kazımak. Bu konuda da kurucusuna görev vermek ya da imkan veya fırsat sağlamak.
1: Tam ifadesini söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi ve iradesi test edilmiş ve görülmüştür.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla tabii buradaki, buraya kadar çok tartışmalı bir şey değil. Çünkü cezaevinde de olsa, dışarıdan gayri resmi uzlaşmayla da olsa, örgütün kurucusu veyahut yöneticileriyle devletlerin bir şekilde uzlaşmaya varıp daha sonra da bunu bir barış sürecine dönüştürmeleri, terörü ortadan kaldırmaları veya durdurmaları örnekleri görüldü dünyada. Fakat bu sefer Abdullah Öcalan tutuklu, hükümlü ve onun bu anlamda hükümlü statüsü, hukuki statüsü değişmeden terör örgütüne talimat vermenin dışında nasıl bir başka statü daha ona tanınabilir ve bu talimat vermenin dışında nasıl bir mekanizmanın içerisinde bulunması sağlanabilir? İşin buradaki boyutu bir hukuki zorluk getiriyor. Onun tabii hocam belki bu konuda bizi aydınlatabilir. Ona dayalı bir takım düzenlemeler belki gerekir ama yasal düzenleme de hukuki ihtiyacı karşılamayabilir. Çünkü yasa hukuk demek değil. O bakımdan işin orası biraz tırnak içinde henüz belirsiz. O belirsiz durumu aşmak için belki neler yapılabileceğinin konuşulması amacıyla Devlet Bahçeli biraz daha bu konuları ayrıntılandırıyor. Ben biraz onu tartışılsın mı? Buna bir çözüm. Muhtemelen kendi önerisi de vardır. Çünkü bir boşluğa bir öneri, bir şey atmıyor. Ama onu da henüz söylemiş değil. Onun tartışılmasını istiyor gibi anladım. Ama dediğim gibi hukuki boşlukların doldurulması gerekir. Sonra siyasi boşluk doğmaması gerekir. O da ayrı bir konu. Çünkü son tarihte bu 40 yılını Türkiye'ne mal olmuş. Hemen her aileden bir acının yaşandığı, bir kaybın yaşandığı kanlı bir geçmişe sahip bir örgüt ve o örgütün bütün bu süreçleri yöneten kurucusu, bunun da toplumda bir karşılığı var, olumsuz bir karşılığı var. Orada da toplumu Öcalansız bu işleri yürütmenin daha zor olacağına veyahut da mümkün olmayacağına her neyse ikna ederek toplumun bu anlamda bu projeyi yürütenlere siyasi olumsuz sonuç doğurmamasını sağlayacak yolları bulması lazım, ikna yöntemlerini bulması lazım. O da ayrı bir bahis. Ama öncelikle bu işin bir hukuki çerçevede nasıl şekillendirilebileceğini belki tartışmak gerekiyor. Bahçeli'nin meramının da bu olduğunu düşünüyorum şu aşamada.
1: Peki hocam, şimdi Sayın Kartoğlu'nun bıraktığı yerden devam edelim. Uygulanabilirlik meselesi, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu yol haritasının işte statü meselesi ve tabii bunun getirdiği bir hukuki düzenleme ihtiyacı belki ortaya çıkıyor. Bununla beraber mecliste kurulması, bir komisyon kurulması talebi var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı uhdesinde yine bir komisyonun kurulması talebi var. Farklı noktalar var. Hani bunların uygulanabilirliği konusunda işte hükümet bu adımları atar mı? Ne kadar atar? Bu konuda bir ihtilaf meydana gelebilir mi? Hukuki olarak bazı şeyler mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Önce neyi tartıştığımıza dair bir şey söylemek istiyorum, bir genel çerçeve girişi. Yani belki çünkü çok kritik bir zamanda gelen çok geniş kapsamlı bir açıklama aslında bu metnin içerisi. Bir de Sayın Bahçeli Türk'ün gazetesinde daha önce iki tane böyle yazı yazdı, bu üçüncüsü. Ayrıca son iki haftadaki grup toplantılarında verdiği mesajlar ve o söylemleri de buna ekleyerek ya böyle bir genel bir Bahçeli söylemindeki modelleme hakkında bir şeyler söylemek lazım. Şimdi şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Aslında bu bir tür süreç mimarisi, bir ajanda, bir genel çerçeve, siyasal çerçeve öneriyor. Eğer bizim bu PKK'yı silahsızlandırma sürecinden bir Türkiye modeli çıkaracaksak da o Türkiye modeline dair bir şey bu aslında. Yani bu PKK'nın silahsızlanma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasama ve yürütme aygıtı ile şunları yapabilir. Aynı zamanda PKK ve onun kurucusuna da başka bir rol düşmeli ve işte bu çerçevede bazı adımların atılması için bir hukuki ya da siyasi atmosfere ihtiyacımız var. Bir de tabii aynı zamanda metinde bir tür tarihsel derinlik de var. Yaklaşık 20 ay geçti Sayın Bahçeli'nin çözüm süreci, ikinci çözüm süreci ya da teröristli Türkiye sürecini başlattığı o işte milat nitelindeki konuşmanın üzerinden. Bu 20 ayda ne oldu? Pozitif anlamda bunun da bir tahlili söz konusu. Yani 3 tane saç ayağı var. Devlete düşenler, Öcalan aracılığıyla örgütün yapması gerekenler ve aynı zamanda bu sürecin bir tarihsel ayrıntısının ortaya çıkması. Şimdi MHP'nin ve Bahçeli'nin tavrı ile ilgisi, sorunuzda bunun uygulanması ve hukuki sınırlarının da ayrıca tartışmaya açılmasına dair bir hatırlatma vardı. Şimdi en baştan beri Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli maksimalist bir yerde durdu. Ama bu maksimalist yer şöyle değil. Mesela Kürt sorunu diye bir sorun var. Biz bu sorunu yeni siyasi haklarla, yeni bir anayasayla işte bunlarla çözeceğiz. Demirin durduğu yer değil. Sadece PKK'nın silahsızlanmasının hızlandırılması bakımından oldukça tırnak içinde radikal, cüretkar önerileri biz Sayın Bahçeli'nin ağzından veya kaleminden gördük, duyduk, okuduk ya da işte buna tanıklık ettik. Bu da bu maksimalist çizginin bir devamı. Çözüm sürecinde bir duraklama var. Neden? Çünkü bunun iki nedeni var. Daha sonra peki çeşitli sorularla açılabiliriz. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu'daki bazı gelişmeler nedeniyle biz uzun süre Suriye'de SDG ile Şam arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı konuştuk ve SDG'nin bu süreci uzatması ve entegrasyona yanaşmamasını ve bu süreç bir şekilde halledildi. SDG Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şam'dan yana tavır koymasıyla kazanımların bir kısmını ya da önemli bir kısmını kaybetti. Ocak ayından itibaren ise bu ekranlarda ve pek çok mecrada İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Yani biz şunu unutmamamız lazım. PKK'nın Suriye ve İran nedeniyle dış konjonktür nedeniyle silah bırakmayı geciktirdiği açıkça ortada. Birinci neden bu. İkinci nedense basamak siyaseti diye bir şey var. Yani PKK, yasa dışı Kürt hareketi, hatta Öcalan ve yasal Kürt hareketi demin beklentisi önce bir yasal çerçevenin ortaya çıkması. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşü ve biliyorsun bir komisyon kuruldu. Komisyonda bir takım rapor taslakları vardı. Cumhur İttifakı'nın yani AKP ve MHP'nin de görüşü PKK'nın silah bırakma sürecinin belli bir aşamaya gelmesi, bunun tespiti MİT tarafından gerekirse MGK kararı, bu kararlardan sonra bir yasal adım atılması, bu basamaklardan hangisinin daha önce olacağı noktasında bazı ara formüller var. Belki bu program içinde de konuşuruz. Yani siyasi iktidarın yumuşadığı ya da işte yasal adım hazırlıkları, özellikle infazla ilgili düzenleme taslaklarını biz çeşitli mecralarda okumaktayız. Buna dair hazırlıkları. Ama bu konuda henüz siyasi iktidar kesin kararını, daha doğrusu ben işte önce yasayı çıkaracağım ve bu yasa sayesinde PKK silahsızlanacak argümanı kabul etmiş değil. Dolayısıyla bu iki durum, yani dış politikada Suriye ve İran ayağı, iç politikada da basamak siyaseti, önce yasa mı çıkacak yoksa PKK'lar teslim olacak mı meselesi, 20 ayın sonunda, biz bunu Mayıs'ın ortası gibi konuşuyoruz, PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanmamasına yol açtı. Bu noktada Sayın Bahçeli Öcalan'ın, tıpkı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının süreçte bir ivme kazandırması gibi, Öcalan'a bir statü verilmesinin PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandıracağına dair bir varsayımla hareket etmekte. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Yani bu gerçekçi bir varsayım mıdır? Öcalan'ın statüsünün yükseltilmesi PKK'nın silah bırakmasını gerçekten de kolaylaştırabilir mi? Bunun hakkında konuşmak lazım. İki hususu da ayrıca altını çizmek istiyorum. Bir tanesi statü meselesi en başından beri Umut Hakkı'nın alternatifidir Burak Bey. Şimdi biliyorsunuz Umut Hakkı daha Bahçeli'nin ilk konuşmasında, hatırlayalım o konuşmayı, ne demişti? Tüm süreçler tamamlandıktan sonra gerekirse Umut Hakkı'nda konuşuruz demişti. Umut Hakkı aslında bir tür şartlı salıverilme. Ama DEM ve PKK, Öcalan'ın serbest bırakılması ve Umut Hakkı'nı son 20 ay boyunca sürekli savundu. Ama Öcalan hiçbir zaman ben Umut Hakkı istiyorum, serbest kalmak istiyorum demedi. Yani o olmayınca, ya da olması mümkün de değil zaten aynı zamanda, bununla ilgili bir takım siyasi riskler ve tartışmalar da var. Statü meselesi o sayede ön plana çıktı. Öcalan'ın kendisi dahil olmak üzere hem yasal Kürt hareketi DEM hem yasa dışı Kürt hareketi PKK Öcalan'a bir statü verilmesini istiyor. Neden? Bu biraz muhataplıkla ilgili. Yani biz de burada varız. Bu süreci kısmen eş aktörler olarak yürütmeliyiz. Aynı zamanda PKK ile Öcalan arasındaki temasın yoğunlaşmasının süreci hızlandıracağına dair bir görüş var. Peki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bağlıyor mu? Belki onu da bu program içinde konuşuruz. Şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. İki tane görüş var bu hususta. Bir tanesi, en baştan beri Adalet ve Kalkınma Partisi MHP arasında bir görüş farklılığının olduğu. Yani bu bir devlet projesi. Türkiye'de terörün bitmesi, PKK'nın silahsızlanması, evet şüphesiz ki. Cumhur İttifakı da pek çok konuda olduğu üzere bu konuda da bir mutabakat içerisinde. Ama yine de AKP ile MHP arasında bu sürecin hızı ve içeriği konusunda tam bir anlaşma yok. Birinci görüş bu. İkinci görüşte aslında bir anlaşma var ama MHP daha cüretkar, daha maksimalist olan kanadı temsil ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de hükümeti de olduğu için daha minimalist adımlar atmakta, birbirlerini konjektür olarak dengelemekteler. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Yani aralarında görüş farklılıkları var mı, yoksa birbirlerini dengeleyen bir yapıyla mı devam ediyorlar? Ama şunu biliyoruz. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli daha önce de bazı açıklamalar yaptı. Öcalan'ın statü verilmesi açıklaması daha eski bir açıklama. Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dedi. Evet. Ahmetler göreve gelsin dedi. Kayyumla ilgili düzenleme yapılsın dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu düzenleme önerileri, bunlar bu arada tamamı somut öneriler, hiçbirine olumlu yanıt vermedi. Mesela bu Sayın Bahçeli'nin geçen haftaki açıklaması, ondan önceki açıklamasına da siyasi iktidar, Sayın Erdoğan, işte meclis ya da Adalet ve Kalkınma Partisi grubu çok net, açık bir yanıt vermemekte. Bu bağlamda hani yürütmeyi icra kuvvetinde onlar temsil ettiği için Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması yine havada mı kalacak, yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi bununla ilgili daha net bir pozisyon takınacak mı? Onu görmemiz için biraz daha vakte ihtiyaç var. Ama sürecin ayrıntılarını daha sonra tekrar konuşalım tabii ki.
1: Peki hocam, bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Hava durumu.
7: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba Beşkent'te de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
6: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini belirtti.
1: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları, Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü, müzakerelerin devam ettiğini duyurdu, şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
0: İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. Bu kapsamda 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen filoda bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. İsrail askerleri 40 tekneyi alıkoydu. İsrail basını da alıkonulan yüzden fazla aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 66 Türk de var. 11 tekne ise yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Yola çıkan 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
2: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi.
2: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
3: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
2: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti İran krizini siyasi çıkarları uğruna kullanmakla da suçladı.
2: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
3: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi.
2: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı.
4: Eşi ve oğlu polis eriği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklar da eğlendiği bu görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
5: Ama gözyaşını silmelur.
4: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler, Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
0: Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk cinayetin ardından bir restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra otomobille kaçarken de etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı.
3: Aracıyla restoranın önüne yanaştı. İçeridekilere ard arda ateş açtı. Eşini öldürdükten sonra bir restoranı basan zanlı katliam yaptı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk, ayrılmalarına rağmen eski eşi Arzu Özden'in peşini bırakmadı. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Burada da silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Bazı çalışanlarla müşterileri de yaraladı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Öztürk'ün yaraladığı 8 kişinin tedavisi sürüyor. Cinayetlerin ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Öztürk'ün ormanlık alana kaçtığı değerlendiriliyor. Aramalar sürüyor.
0: Konya'da geçen yıl kaybolan kadının cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 43 yaşındaki Muazzez Bayhan geçen yıl cezaevinden izinli çıkan eski eşi Münir Turhan tarafından evden alındı. İki çocuk annesi daha sonra ortadan kayboldu. Firari eski eşi 3 gün sonra yakalandı. Ancak Muazzez Bayhan'dan haberi olmadığını iddia etti. Olayı araştıran JASAT ekipleri dere yatağına gömülü kemik parçaları buldu. Kemiklerin de Muazzez Bayhan'a ait olduğu belirlendi. Münir Turhan'ın cezaevinden çıktıktan sonra kıskançlık nedeniyle kadını öldürdüğü, Bayhan'ın altın kolyesini de bozdurduğu tespit edildi. 40'ın üzerinde suç kaydı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı hakkında kasten öldürme suçundan fezleke hazırlandı. 26 yıl önce okulundan çıkıp eve döndüğü sırada lise öğrencisi saldırıya uğramış ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturması yıllar sonra raftan indirildi. Şüphelilerin mezarları açıldı.
3: Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında ilk FETÖ kabir işlemi yapıldı. İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyordu. Tuğaltay'ın katili ya da katilleri bulunamamıştı. Otopsi raporunda Çağla'nın tırnaklarına başkalarına ait DNA örnekleri tespit edildi. Aradan geçen 26 yılın ardından dosyada önemli bir adım atıldı.
6: Çağla Tuğaltay dosyasında şüpheli bir isim vardı. Kimliği tespit edilemeyen Lütfi. Dosyanın yeniden raftan indirilmesiyle o şüpheli tespit edildi. Lütfi Şerbetçi'nin ise 2023 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kilyos mezarlığında kimliği belirlenemediği dönemde 376 numarayla kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
3: Yapılan FETÖ kabir işleminin ardından DNA örnekleri toplandı. Toplanan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çağla'nın tırnaklarından alınan örneklerle eşleştirilecek. Ayrıca soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde de 3 kişinin daha mezarının açılıp örnek alınacağı öğrenildi.
0: Tokat'ta Kelket Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerine su bastı. Taşkın riski nedeniyle 70 ev boşaltıldı. Erbaa ilçesinde çökme riski olan yaya köprüsü kapatılırken Turhalı ilçesinde ise eğitime 3 gün ara verildi.
4: Tokat'ta Kelket Çayı'nın debisi yükseldi. Yaya köprüsü çökme riski nedeniyle kapatıldı. Olası sel riskini artırdığı için bir köprü ise yıkılmaya başlandı. Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerine su bastı. Turhalı ilçesinde eğitime 3 gün ara verildi. 21-22-23 Mayıs'ta okullar tatil edildi.
7: Yukarıdaki barajların kapaklarını açmasından dolayı köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekili arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik.
4: Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelket Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES'in dolu sabaklarından bırakılan suyla birlikte çay taştı. Tepekışla köyünde su baskınları yaşandı. İlçe merkezindeki yeni mahallede bulunan kesme çiçek seraları da taşkından etkilendi. Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü içinde yıkım kararı alındı. Suyun akışını daraltıp olası sel riskini artıran köprüde yıkım çalışmaları sürüyor.
8: Devlet Su İşleri standardına uygun bir köprü değildi burası. Toplamda alt tabandan yukarı doğru en alt kısmı 2 metre civarında. Bu sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bunu kaldırmak zorundaydık.
4: Debisi yükselen Kelket Çayı üzerindeki yaya köprüsü ise çökme riski nedeniyle kapatıldı.
0: Giresun'da bir kamyonet dik yamaçtan taklalar atarak yola yuvarlandı. Araçtaki iki kişi yaralandı. Kaza Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Rahmi Kuru kullandığı kamyonetin kontrolünü yitirdi. Araç çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet yamacın altından geçerken yolda durdu. İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Emlak ilan sitelerindeki devlet denetiminden kaçan dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını kullanmaya başladı. Sosyal medya dolandırıcılara ait sahte ilanlarla dolu. Yeni yöntem dolandırıcılıkla mücadele için Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.
9: Kimi konut satmaya çalışıyor, kimi araç. Sosyal medya cazip rakamlar ve ilgi çekici görsellerin olduğu sahte ilanlarla dolu. Ticaret Bakanlığı yeni dolandırıcılık yöntemiyle mücadele için harekete geçti.
10: Duymuşum, çok oluyor yani. Evin tapısını veriyor, şeyini veriyor. Evinde başkası oturuyor. Ona da sadaya evi, bana da sadaya evi.
9: Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Şubat ayında emlak alış satış platformlarında elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçirilmişti. Devlet denetiminden kaçan dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya siteleri oldu.
11: Sosyal medyada cazip ilanlarla, cazip rakamlarla, çok muntazam görsellerle ilan verip yurttaşları dolandırdıklarını biz sıkça duyuyoruz ve sıkça bize telefon geliyor.
9: Ticaret Bakanlığı sahte ilan verilen sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
12: Sosyal medyadan hiçbir şeye inanmıyorum da katılmıyorum da yani. Evde olsa var öyle ilanlar görüyorum ama yani bence gerçek değil, yalan.
11: Gördükleri cazip ilanlara kapora göndermesinler. Gayrimenkulü apartmana gidecekler. Emlak danışmanlığının referansıyla, refakatiyle.
13: Bir tık bile ileri gidebilirim. Belki avukat eşliğinde bile satışlar yapılması gerektiğini düşünenlerdenim.
9: Yeni sisteme göre satış ya da kiralama yapmayanlara da idari yaptırımlar uygulanacak.
0: Dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir süreç başlıyor. İçişleri Bakanlığı yapay zeka destekli Dolunay sistemini hayata geçirdi. Sistemin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anlattı.
14: İçişleri Bakanlığı dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. Emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay sisteminde tek bir çatı altında toplanacak. Projeyle saniyeler içinde suç önleme tutanağı oluşturulup başsavcılığa gönderilecek.
15: Türkiye artık suçu takip eden değil, riski yöneten, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren, dijital çağın tehditlerini okuyan, çocukları ve aileyi merkeze alan yeni nesil iç güvenlik modeline geçiyor. Bu yeni nesil tehditlere karşı artık daha dinamik bir yapıya ihtiyacımız var.
14: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Dolunay projesinin detaylarını Yeni Şafak gazetesine anlattı. Vatandaşlar e-devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden çağrı merkezi aracılığıyla ya da doğrudan kolluk birimlerine başvurarak ihbarda bulunabilecek. Sisteme girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, dekontlar ve ekran görüntüleri merkezi veri havuzunda toplanacak. Yapay zeka sisteme verileri işleyecek. Kullanılan dolandırıcılık yöntemi, risk seviyesi, ağ bağlantıları, dijital hareketlilik otomatik olarak analiz edilecek. Analizde hangi kurumun tedbir alması gerektiği belirlenip savcının onayına sunulacak. Bu sayede hesap bloke talimatı, kart merkezi şüpheli işlem bildirimi ve MASAK mali analiz yönlendirmesi hızla yapılacak. Eş zamanlı olarak da BTK'ya zararlı bağlantının engellenmesi talimatı yollanacak. Sahte ihbarların engellenmesi içinse kullanıcı doğrulaması şart olacak. Bakan Çiftçi proje sayesinde aylar süren delil toplama sürecinin daha hızlı yapılacağını, mağdurun başvuru yapmasıyla 18 dakika içinde dosyanın savcıya ulaşacağını söyledi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçen günlerde gerçekleştirdiği operasyonla bir casusluk şebekesi çökertilmişti. O operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişiden birinin 1995 yılında Türk vatandaşı olduğu, o tarihten bu yana da casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
14: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki farklı yabancı istihbarat servisine dönük operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden birinin 20, diğerinin ise 33 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan isimlerden biri B.E. 1970 yılında Bursa'da doğan B.E.'nin 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıktığında yabancı istihbarat yetkilileriyle temas kurarak casusluk faaliyetlerine başladığı belirtildi. B.E.'nin 20 yıl boyunca 15 farklı istihbarat servisiyle temas kurduğu, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye ilişkin bilgiler topladığı öğrenildi. Oluşturduğu istihbarat ağıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı, yabancı istihbarat servislerine aktardığı vurgulandı. BE'ye dönük teknik takip ayrıca 1993 yılından bu yana Türkiye'de istihbarat toplayan bir başka casusu daha ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hatta casusun 1995 yılında Türk vatandaşı olarak İstanbul'a yerleştiği belirlendi.
0: Adana'da bir üretici 5 yıl önce 15 dönümlük bahçesine İspanyol kirazı fidelerini ekti. İlk kez bu yıl hasat yapabildi. Topladığı kirazları da yurt dışına kilosu 4 Euro'dan satıyor.
14: İspanya'dan getirilen fidanlar 5 yıl sonra meyve verdi. İlk mahsul Avrupa'ya ihraç edildi. Adana'da İmamoğlu ilçesine bir üretici 2021 yılında İspanya'dan kiraz fidanı satın aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle verim alamadı. Yoğun hasada bu yıl başlayabildi.
16: Hani ilk başta tabii Çukurova'da kiraz biraz zor dendi. Olmaz diye görüş bildirdiler. Genelde yayla bitkisidir ama İspanya'dan getirdikleri bir ürün. Bizim bölgemize de uyum sağladı.
14: Kirazlar iç piyasaya değil yurt dışına satılıyor. Kilo fiyatı ise 3,5 euro ile 4 euro arasında değişiyor.
16: Burası 15 dönüm bir alan. Royal Tiago cinsi kiraz. 5. yılı. Memnunuz yani, hasattan memnunuz.
0: Rize'de bir kedi her sabah züccaciye dükkanına uğruyor. İş yeri sahibinin boynuna sarılıyor. Bunu istisnasız her gün yapıyor. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan ikilinin bu dostluğu görenleri de hayran bırakıyor.
4: Her sabah dükkana giriyor, İş yeri sahibine sarılıp tüm gününü onunla geçiriyor.
17: Biz dükkan açtığımızda bu yeni doğmuştu. Daha gözlerini açamıyordu. Annesi yoktu. Bu dışarıdan bir geldi. Şu kadar bir şey zaten. Avuç içi kadar. Ondan sonra dükkanı açtığımızdan beri bizle beraber. Her gün burada.
4: Rize'de züccaciye işletmecisi Ferhat Hayat'la henüz yavruyken sahiplendiği kedisi arasında güçlü bir bağ oluştu. Sevimli kedi her gün dükkanın açılmasını dört gözle bekliyor. Sabah kapı açılır açılmaz içeri giriyor. Ferhat Hayat'ın boynuna sarılıyor. Onu bu şekilde selamladıktan sonra yanında oturuyor.
17: Kendisi dışarıda kalıyor ama biz branda örtüyoruz. Brandanın içinde uyur kendisi. Dükkana babamla giriyor. Bir bunu selamlıyor babamı. Sonra geliyor. Fix burası yeri var. Burada uyur.
18: Öncenden bir hastalık geçirmiş. Oğlum onu veterinere götürüyor, tedavi ettiriyor. Tedaviden sonra artık bir bağı oluştu onunla. O bizi bir türlü bırakmıyor. Sürekli bizimle birlikte. Ben her sabah geldiğimde beni kapıda karşılar, bir selamlar.
4: Esnaf ve kedinin dostluğu sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.
0: 19 Mayıs coşkusu başladı. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında da birçok kentte Fener Alayı düzenlendi.
3: Banlo takımı eşliğinde yürüdüler. 1919 metrelik Türk bayrağı taşıdılar. Milli mücadelenin başlangıç noktası olan Samsun'da 19 Mayıs coşkusu vardı. Binlerce kişi Fener Alayı için saat 19.19'da Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı. Türk bayrağı ve meşaleler taşıyan kalabalık İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek 19 Mayıs bulvarını takip etti. Program İstiklal Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinlikleriyle sona erdi. Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Atakum sahil şeridindeki aydınlatmalar kırmızı ve beyaz tonlarla ışıklandırıldı. Yozgat'ta da bayrak yürüyüşü düzenlendi. Terminal mevkiinden kentin simgesi olan Saat Kulesi'ne kadar süren yürüyüşe katılım yoğundu. Kortejde halk dansları şenliği için yurt dışından gelen öğrenciler de vardı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de binlerce kişi 19 Mayıs kutlamaları için sokaktaydı. Kutlamalar kapsamında iki kentte Fener Alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.
0: İş Sanat Anadolu sergilerinin yeni durağı Samsun oldu. İlk Adım 107. yılında sergisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamından izler taşıyan eserleri Çarşamba ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.
19: Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri koleksiyonundaki eserleri Anadolu'daki sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu sergileri bu kez milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı Samsun'daydı. Çarşamba ilçesinde İlk Adım 107. yılında başlığıyla açılan sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden son dönemlerine kadar uzanan süreci yansıtan eserler ziyaretçilerle buluştu.
20: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının parçası olan Anadolu Sergileri Herkes İçin Sanat'ta bu ay 19 Mayıs'a özel olarak milli mücadelemizin ilk adımı olan Samsun'un Çarşamba ilçesindeyiz. Atamızı anıyoruz.
19: Sergide Feyhaman Duran'ın Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden biri olan Kalpaklı Atatürk eseriyle birlikte Nusret Karaca, Ziya Duru, Mehmet Aksoy, Şadi Çalık ve Emirhan Bıçakçı gibi sanatçıların portreleri, tarihsel kompozisyonları, heykel ve rölyefleri yer aldı.
21: Bunların bir kısmı aslında fotoğrafa bakarak yapılmış resimler ama hiçbiri Atatürk'ün tamamen kendisini gerçekçi olarak anlatmak üzere yapılmış değil. Bir kısmı ressamlar Atatürk'ü nasıl görüyor, onlar için ne ifade ediyor? Bir kısmı da aslında Türkiye ve Türk toplumu için Atatürk ne demek, onu yansıtmak üzere seçilmiş çeşitli farklı resimler var.
19: Anadolu sergilerinin bir sonraki durağı Isparta olacak.
0: Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Doğan'ın Kanunu'ndan ilk tanıtım yayınlandı.
22: İstanbul'da başlayıp Urla'nın sıcak atmosferine uzanan Doğan'ın Kanunu dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Merakla beklenen dizinin Pinhani'nin Hikayeler Tükendi şarkısı eşliğinde yayınlanan ilk tanıtımında Yaman ve Doğa arasında yaşanacak büyülü aşkın kapıları aralanıyor.
23: Başka türlü bir yalnızlık, ağlarken yaşlı gözlerinden sızmış.
22: Doğan'ın Kanunu'nun oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen ve Hülya Duyar gibi isimler yer alıyor.
23: O kadar da gizli kalmışken içimden boşaldı.
22: Dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.
23: Sevmek en güzel şey, masmavi oldu her şey, ah bir de vaktimiz olsa.
22: Doğan'ın Kanunu yakında Star'da.
23: Başka türlü bir yalnızlık, ağlarken yaşlı gözlerinden sızmış.
0: Bültenimizin sonuna geldik. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
25: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
26: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
25: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
26: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
25: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
26: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
25: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: O kapsamlı açıklamayı terörist Türkiye süreciyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi Mete Çubukçu şunu sormak istiyorum. Tabii burada en dikkat çeken meselelerden bir tanesi Abdullah Öcalan'ın statü talebine karşılık gelecek bir kurum inşa edilmesi veya oluşturulması. O kurum eliyle Abdullah Öcalan'ın örgütle, çeşitli işte az önce söylediğiniz sivil toplum kuruluşlarıyla, gazetecilerle bir şekilde temas etmesi, sürece katkı sağlaması isteniyor. Hatta burada yani Alman düşünür ünlü Max Weber'e atıfla, evet. Max Weber'in o karizmatik liderlik ifadesine de bir atıf var. Orada ne anlatılmak isteniyor bununla, hem onu sormak istiyorum hem de yani tabii bu tartışmalı bir mesele. Türkiye'de siyaseten de çok konuşulacak bir konu.
2: Evet. Şimdi Burak, adı geçenin mahkumiyet hali saklı kalmak üzere adı geçen, yani Abdullah Öcalan, bir sosyal statü teçhiz edilmesi, yani nasıl bir şey tam kurulur o sistematik ya da o kurum, onu tam bilemiyorum. Yani idari nasıl olur, hukuki çok olacak gibi değil çünkü hükümlü. Ama diğer konuya gelecek olursak, başta onun için dedim. Yani Bahçeli'nin kaleminden çıkan bu metin, evet, böyle bir kolektif analize de sanki şey yapıyor bize, yönlendiriyor. İşte akademisyenler, terör uzmanları ya da süreç uzmanlarıyla birlikte. İşte Weber'e orada atıfta bulunuyor. Karizmatik liderlik ya da nasıl söyleyelim, değil mi? Karizmatik otorite.
1: Birçok silahlı örgütte lider kültürünün gelişmesi Weberyen anlamda karizmatik otoritenin bürokratik ya da kolektif yapılardan daha baskın hale gelmesine
2: yani
1: yol açabilir.
2: Şimdi Weber'de şu var, yani özellikle bu tür yapılarda karizmatik diye bahsedilen ya da bu tür terör örgütlerinde kuruculuk yapan liderin örgüt üzerinde çok baskın olduğu, yani bir kolektif yapı yok, bir kurumsal yapı yok, lider var ve bütün örgütü bu lider götürüyor. Biraz PKK'yı da ve Öcalan ilişkisini de böyle kuruyorlar. Buraya niye atıfta bulunmuşlar? Şunun için, yani muhtemelen örgütte bir dağılma olabilir ya da örgüt bir şekilde, yani Kandil'den bahsediyoruz ya da Avrupa'daki oluşumlardan bahsediyoruz, yavaş yavaş Öcalan'ın etkisinden bağımsızlaşabilir ve denetimi zorlaşabilir. O yüzden bu karizmatik liderlik, Weber'de bu var, bunun kullanılması gerekiyor. Bunu kullanacak kişi de Abdullah Öcalan olarak burada özellikle anlıyoruz. Çünkü bir şekilde bu tür örgütlerde işte silahlı direnişin sembolü, efendime söyleyeyim tarihsel kurtarıcı vesaire vesaire gibi tanımlamalar da söz konusu. Hep şu oluyor, yani kolektif yapılara geçildiğinde, yani kararların topluca verildiği noktalarda aslında çok farklı fikirler de ortaya çıkabiliyor. PKK'da bu ihtimal de söz konusu ve sürecin akamete uğraması da söz konusu olabilir bu anlamda. Onun için Öcalan'ın tırnak içinde bu yapısıyla, karizmatik önder yapısıyla örgütü denetim altında tutması ve onu bir şekilde bu yola sevk etmesi gerekir diye ben en azından anlıyorum. Bir diğer riskli noktada kurumsallaşma dedikleri, dünyada örnekleri var bu tür örgütlerin, özellikle lider kültünden kurtuluyorlar, bir kurumsal yapı oluşturuyorlar ve ondan sonra bir şekilde ya silahlı ya da silahsız siyasete devam ediyorlar ve lider devreden çıkıyor. O yüzden bu, yani Weberyen örnek veriliyor. Örgütün en fazla etkileyecek kişi budur. Örgütün sözünü dinleyeceği kişi budur. Dolayısıyla bu karizmatik liderlik ya da yapıyı biz kullanmamız gerekiyor. Yani karizması olduğundan değil, bu kurucu olduğundan ve bu kadar yıl bu örgütü yönettiğinden dolayı. Çünkü bir süre sonra kontrol kaybolabilir ve denetimden çıkabilir ya da farklı fikirler süreci baltalayabilir kuşkusunu gidermek için. böyle bir göndermede bulunulmuş diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi o Mustafa Bey, onu soracaktım. Yani mesela dikkat çeken bir ifade var. Diyor ki devletle örgüt arasındaki ilişki biçimi bir çerçeveye oturtulmadığından belli kurumlar eliyle sistematik olmayan bir kontrol ve yönlendirme süreci işlemektedir. Bu durum işlerin ortaya konulan irade paralelinde yürümemesi gibi bir sonuç ortaya çıkarmaktadır diyor Sayın Bahçeli. Yani ne anlıyorsunuz siz bu ifadeden?
3: Vallahi şimdi örgütle devlet arasında doğal olarak hukuki meşru bir ilişki olmaz. Sadece istihbari düzeyde olur. Oradan istenilen sonuçlar alınamıyor anlamına geliyorsa böyle bir değerlendirme belki mümkün. Ama başkaca bir mekanizma kurulması, bunun adı konulmadan tartışmaya açılması bana o anlamda eksik geldi. Çünkü siz örgütle temasa geçsin, diyalog kursun diye anlaşılabilecek bir şey söylemiş oluyorsunuz bu durumda. Ve devlet mekanizmalarının, ki güvenlik mekanizmaları ve istihbarat mekanizmaları örgütle ilgili sorumluluk üstlenen mekanizmalar, onların bugüne kadar yaptıklarının başka bir çerçeveye oturtulmasını, başka bir mekanizmaya oturtulmasını öneriyorsunuz. Dediğim gibi adı konulmadan böyle bir şeyin ortaya konması ya da teklif edilmesi haliyle çok çok geniş bir tartışma alanı açıyor. Ne demek istedi sorusunun cevabı o yüzden çok uzun zamandır aranıyor, araştırılıyor. Ama kimsenin de ben duymadım şu anda hani PKK tarafından da o cepheden de ya da o cephenin destekçileri, sivil siyasi takipçileri tarafından da bir belki sınırlanmış olmamak için onlardan da bir mekanizma önerisi ben görmedim şu ana kadar. Şunu destekliyor veyahut da şöyle bir şeyin yapılması bunu karşılayabilir gibi bir öneri duymadım. O yüzden herhalde bilinen ya da düşünülen bir mekanizma var ve o mekanizmanın belki hükümet nezdinde ele alınıp ortaya konulması talebi bu ifadeler.
1: Şimdi Armağan Öztürk, şunu soracağım. Az önce siz de ifade ettiniz, yani bu benim sorularım arasında da vardı. Ablu Öcalan'ın daha önce yaptığı açıklamalardan, bazen işte tutanaklardan gördüğümüz o örgüt üzerinde tam anlamıyla iktidar sahibi olduğunu düşünüyor, güç sahibi, otorite sahibi olduğunu düşünüyor. Ama hani siz de söylediniz ya az önce, statü, Öcalan'a verecek bir statü acaba

0: Yani bir tane lider var, onun karizması sistemi ya da kurumu ayakta tutar. Bu bir. İkincisi, geleneksel meşruluk diye bir şey var. Yani alışılageldiği şekilde kurallara itaat etme, insanları, kurumları bir arada tutar. Üçüncüsü ise modern toplumlara özgü bürokratik yasal meşruluk. Yani liderinizin karizmatik olup olmaması ya da sizin bir geleneğinizin, geçmişinizin olup olmamasının bir önemi yok. Bizi bir arada tutan şeyler nedir? Kurumlar ve yasalar. Şimdi aslında modern toplum üçüncüsü üzerine kurulu ama bütün 19 ve 20. yüzyıla baktığımızda pekala geleneksel meşruluğun ve karizmatik meşruluğun ön plana çıktığı anlara da tanıklık ediyoruz. Orta Doğu coğrafyasında karizmatik meşruluğun ayrıca bir önemi var. Mesela Türk siyasetinde, şimdi PKK'yı konuşuyoruz ama siyasi partilerde lider kültürü çok güçlüdür mesela. Ya da ne bileyim Türk siyasi yazınında işte yöneticiler üzerinden siyasi ve toplumsal hayatı anlatırız. Şimdi gelelim Sayın Bahçeli'nin önerisine. Ya Weber iki yerde kullanıyor ve bunlar birbirine çelişkili. Bir kere diyor ki Öcalan'ın statüsü yükseltilmeli. Onun karizmatik meşruluğundan da kaynaklanarak, yani karizması olup olmaması ilgisi yok bunun. Yani örgütteki kurucu rolünün aslında bir tür rasyonellik sağladığını ve bundan yararlanmalıyız biz. Ne için? PKK'nın silahsızlandırılması, PKK'nın Öcalan'ınla iletişimin arttırarak Öcalan'ın direktifleri ya da doğrultusunda hareket etmesi bağlamında. İkinci mesele de yine az önce sizin sorunuzda vardı stüdyoda konuşurken. Sistematik bir ilişki istiyor Sayın Bahçeli. Diyor ki yani Öcalan'ın durumu, Öcalan ve örgütle devletin arasındaki ilişki sistematik değil. Yani bu sistematik olmak demek, yani bir şeyi bir çerçeveye, benim ilk turdaki konuşmam da öyleydi. Aslında Sayın Bahçeli'nin bugün Türk Gün Gazetesi'ne yazdığı yazı Türkiye modeline dair bir reçete. İşte budur, bu bizi PKK'nın silahsızlandırılmasına götürecek. Yani ikisinin aynı anda kullanılmasında bir çelişki var tabii ki. Hem Öcalan'ın karizmatik meşruluğundan yararlanarak bir liderin gücüyle bu sürecin yürütülmesi, hem de aynısında bunun bir sistematiğe bağlanması şeklinde. Yani Öcalan özne olarak ön plana çıkıyor ama aynı zamanda onun özne olarak ön plana çıkması bir yapının da devamını sağlayacak. Ben bunu çok olanak dahilinde görmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani 27 Şubat 2025 tarihinde Öcalan bir silah bırakma ve fesih çağrısında bulundu Burak Bey. 12 Mayıs'ta da PKK toplandı, kongresini topladı ve ben kendi önderimin çağrısına uyacağım dedi ama uymadı. Şimdi bir kere bunun bir açıklamasının yapılması lazım. Yani Öcalan'ın statüsünün arttırılması yoluyla, buradan kastedilen şey siyasi bir şey bu arada. O da ayrıca bir tartışmaya yol açacaktır. Öcalan'ın statüsünün arttırılması ne bakımdan PKK'nın bu daha önce uymadığı çağrıya uymasının koşullarını sağlayacak? Bununla ilgili bir boşluk var. Bir de bunu dediğiniz andan itibaren, mesela bugün dendi, daha doğrusu geçen hafta ve ondan önceki hafta da konuşulmuştu. Bu neye yol açacak? Öcalan'la ilgili bir siyasileşme tartışmasını beraberine getirecek. Yani Öcalan'ın hukuki durumu değişmiyor. O hala hükümlü, salıverilmediğine göre. Ama siyasi durumu değişecek. Ya mesela yani biz bugünden itibaren ya da geçen hafta daha da bunu konuşmuştuk. Öcalan siyasi bir aktör mü olacak?
1: Şimdi hocam, siyasi aktör... Buyurun. Hocam tam bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani buyurun. Ben çünkü tam mesela burayı anlayamadım. Tam sizin söylediğinizle alakalı. Metinde diyor ki Sayın Bahçeli, bahsi geçen statü içinde siyasallaşma kavramı ile ifade edilen gerçekliğin Öcalan'ın ya da herhangi bir örgüt mensubunun siyasal figürleşmesi değil, siyasal karşılıklarının Türkiye'lileşmesidir. Siz ne anlıyorsunuz bu ifadeden?
0: Şöyle, tabii şunu söylemeye çalışıyor. Öcalan'ın geçmişte söyledikleri, belki şu anda hala onların bir kısmına inanıyordur. Bir keza silah bırakma çağrısında bir öz eleştiri yapmıştı. Ben geçmişte savunduklarımı artık savunmuyorum demişti ama ondan sonra çelişen başka açıklamalar da yaptı. Ya da deseydi Öcalan'ı bir kenara bırakalım. PKK'nın bir doğrultusu var. Bir siyasi doğrultusu. Yani Öcalan'a siyasi bir rol vermek, PKK'nın savunduğu ya da belli ölçülerde demin savunduğu ya da bir zamanlar Öcalan'ın savunduğu şeylere, siyasi fikirlere, düşüncelere, eylem biçimine siyaseten karşılık vermek, değer vermek anlamına gelmiyor. Türkiye genel siyaseti PKK'nın silahsızlandırılması içerisinde Öcalan'ın buzda entegre olması anlamına geliyor. Sayın Bahçeli'nin okuması bu yönde. Yani Türkiye bir neydi bu?

0: iç cephenin güçlendirilmesiydi değil mi bu sürecin aslı ulvi amacı? PKK'nın silahsızlandırmasına dair bir devlet projesi var. Öcalan kendi siyasi konumunu buna entegre edecek ve böylelikle bunun için çalışacak. Ya belki öyle evet, ama bu her halükarda Öcalan'ın bir siyasi aktör gibi davranmasını kaçınılmaz olarak ön plana çıkacak. Mesela diyelim ki bu koordinatörlük kuruldu. Mesela siz gazetecilerin, yabancı belki misyon şeflerinin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarıyla Öcalan arasındaki tüm konuşmalar haliyle siyasi bir içeriğe sahip olacak. Yani aslında bir fiil bir şekilde siyaset yapmaya başlayacak. Bu gerekli mi, gereksiz mi, yararlı mı? Yani şu an geçilen süreç bakımından PKK silah bırakmadan Öcalan'ın siyaseten ön plana çıkmasının mesela süreç aleyhtarı da bir durum var ya aynı zamanda. Biliyorsunuz teröristli Türkiye sürecine yönelik çeşitli anketler, çalışmalar yapılıyor. PKK'nın silah bırakmasına büyük bir toplumsal destek var. Halkın %80'i 90'ı tabii ki PKK silah bıraksın, teröristli Türkiye sürecine destekliyoruz diyor. Sonra alt sorular soruluyor. Mesela deniliyor ki Öcalan serbest kalsın mı? PKK'ya af çıksın mı? Ya da ne bileyim işte kayyum kaldırılsın mı? Alt sorulara geçildiğinde halkın ezici bir çoğunluğunun bu konudaki tüm adımlara karşı çıktığını görmekteyiz. Yani şimdi siyasi durum bu. Ve ayrıca seçim ihtimali de var. Belki onu da konuşuruz. Hani bu süreçlerin Türkiye'nin iç politik başka gündemlerine eklenmeme ihtimali. Bu şartlar altında Öcalan'ın siyasi bir aktör, siyasi bir pozisyona gelmesi, siyasi bir aktör gibi davranmasına yol açacak. Bu da bazı siyasi riskleri beraberine getirecektir. Ama şu söylenebilir, yani stüdyodan da söylenebilir, başka yerde de konuşulabilir bu. Bu tür süreçler, sonuçta bir çatışma çözümünü konuşuyoruz değil mi? Bu tür süreçler aslında bu tür riskleri göze almayı gerektirir de denilebilir. Yani bazı terör örgütünün işte kurucuları, onun yasal uzantılarının sürece bu şekilde siyaseten gücünü arttırması aslında terör örgütlerinin silahsızlanmasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısıyla bu riski de göze almak gerekir. Mesela Türkiye'de Kürt hareketi, İslamcıların bir kısmı ve liberal sol, liberal sağ neyse, liberal hareket bu riskin üstlenilmesi gerektiğini düşünmekte. Yani tabii bu sorunu böyle çözeceğiz gibi, ama yani bu hükümetin tavrı bu yönde midir emin değilim. Benim kanaatim olumsuz bir okuma, yani böyle düşünmedikleri kanaatindeyim. Evet. Kaldı ki ondan bağımsız olarak yani Türkiye'nin şu an içinden geçmekte olduğu siyasi koşullar ve dış politik gündem, yani buna müsait mi, o konuda da evet, bir tereddüt var. Son cümlem şu olsun ama. Peki yani Bahçeli'nin, biz hep Bahçeli'nin çözümlerini konuşuyoruz ya. Peki alternatifi ne bunun? Bir de onu da aynı zamanda konuşmak lazım. Bahçeli dedi ki süreci hızlandırmak için Öcalan'a siyasi statü vermek lazım. Peki tamam, vermezsek eğer, verilmezse süreci hızlandırmanın diğer yolu nedir? Hani biraz da onunla birlikte konuşulursa belki Bahçeli'nin önerisinin değeri, anlamı daha yerli yerine oturur diye düşünüyorum.
1: Bunu bir sonraki turda size sorayım hocam. Şimdi Mete Çubukçu, yine buradaki metinden yola çıkarak size bir şey sormak istiyorum. Şimdi diyor ki Sayın Bahçeli, kamuoyuna doğrudan açıklama olmasa da basın yayın kuruluşları, akademik, STK ve benzeri yapılarla temas hakkı tanınabilecek. Bu şekilde barış ve terörsüz Türkiye hedef ve kararlılığının geniş kitlelerde karşılık bulmasına katkı sağlanacaktır demiş. Şimdi siz de yıllarca Doğu bölgelerinde görev yaptınız gazeteci olarak. İmralı Doluş duruşmalarını takip ettiniz, evet, bildiğim kadarıyla 99'da. Ya bu mesele meslek hayatınızın önemli bir, evet, bölümünü kapsadı. Böyle bir imkan da olsa ne düşünürsünüz? Gider misiniz?
2: Vallahi talep olursa ya da izin olursa gerekli soruları sormak için giderim. Yani şu örneği vereceğim. Irak Savaşı'ndan sonra 2003 değil mi?
1: 2003
2: evet. İstanbul'da büyük bir konferans yapılmıştı. Uluslararası bir konferans. Gazeteciler, akademisyenler, askerler falan katılmıştı. Moderatör bir soru sordu. Böyle 80-100 kişilik bir grup. Dedi iki tane elimizde isim var. Kimle dedi görüşme yapmak istersiniz? Bir tanesi George Bush, diğeri Osama Bin Laden. %70 Osama Bin Laden'e çıktı. Şimdi Osman Bin Laden bir terör örgütünün lideri, işte 11 Eylül'ü gerçekleştirmiş vesaire. Yani gazetecilikte önemli olan hangi soruyu nasıl sorduğunla ilgili, yoksa bir propagandaya alet olmak amacıyla değil.
3: Bir de nadir olana talip.
2: Nadir olana talip. Yani kimse, George Bush Amerika Devlet Başkanı'ydı. Kimse, yani orada %30 belki işte. 20-30 kişi kaldırdık. Yine herkes Osama Bin Laden.
1: Robert Fiske'i de almış oldum. Kendisiyle burada röportaj yapmıştık. Osama Bin Laden'le röportaj yapan nadir isimlerden biri.
2: Yani gazetecilikte öyledir. Biraz da bir de hani soruyu nasıl sorma gerektiği üzerinedir orada. Böyle bir imkan olur, bir izin olur, davet olur vesaire. Tabii ki gazeteci sıfatıyla gidilir. Ama şunu sen ne düşünüyorsun? Böyle bir şey olursa Mustafa?
3: Ben kişisel olarak gitmeme için kendimi bayağı bir zorlarım.
2: Zorlarsın kişisel olarak. Evet, ben hani gazetecilik açısından, yoksa hani...
3: Yok, bu zaten şey değil. Yani bildiğim şey iyi biri kötü anlamına gelmiyor. Evet. Mesleki olarak birilerinin, doğru birilerinin bunu yapıyor olması lazım. Duygusal davranmayacak birilerinin bunu yapıyor olması lazım. Temel duygusallık hepimizde var. O ayrı, onu sayma, dikkate almadan söylüyorum. Onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Ama dediğiniz gibi doğru soruları soracaksınız. Doğru mesajları alacaksınız. Ondan alacaksınız. Çünkü HDP ile görüşmelerini de, yani DEM partililerle görüşmelerini de biliyoruz. Orada bildiri mahiyetinde konuşmalar oluyor. Yani orada öyle oluyor.
2: Herhalde şöyle olmayacaktı. Yani 1990 Soğuk Savaş bitti. İşte real sosyalizm dağıldı. Yani biz 30 yıl önce konuşuyorduk, herhalde şimdi o anlamda konuşmayacağız. Ben 99'da davaya giden, yani İmralı Adası'na çıkan gazetecilerden biriyim. İşte böyle iris göz kontrolüyle vesaireyle içeri girmiştik. Duruşmada o da kafesin, ya o cam kafesin içindeydi. Şehit aileleriyle birlikte gitmiştik. Yani benim gazetecilik hayatımın önemli anlarından biriydi. Yani hem onu o şekilde görmek, hem de o şehit ailelerin yaklaşımı, duygusallığı gibi. Yani burada da farklı bir şey. Ama şunu düşünüyorum, yani ben Armağan Hoca'nın söylediği bir siyasal statü burada görmüyorum. Yani en azından bu öneride görmüyorum. Bundan sonra hani ne olur, böyle bir şey olur mu?
3: Bu zaten işin kendisi, hani siyasal statü ya başkaları sahip olur bu sürecin içerisinde, onun dışındakilere bir siyasal statü sağlar ya da konulara biz falan. Ama ya böyle bir süreci yürüten kişinin hocam daha iyi değerlendirecektir, ama ister istemez yürüten kişinin kendisine de bir statü sağlar ki. Siz ya, istediğiniz kadar biz onu vermiyoruz diye.
2: Ya zaten söylenmiş ya, koordinatör, yani işte barış ve siyasallaşma koordinatörü sıfatıyla.
3: Yani o siyasal statüyü kurumsal olarak sağlamaz. Evet.
2: Evet.
3: Ama sosyal olarak sağlar.
2: Şimdi diğer örneklere geçilmiş, yani özellikle İRA ve ETA örnekleri çok uzun yıllar süren müzakerelerdi. Şimdi Türkiye modeli diyoruz. Süreç yani aslında çok yavaş gitmiyor. Yani. İki yıl oldu mu?
1: 20 ay. Yani eğer yani Ekim 2024
2: bir sürü şey de oldu. Bu arada bir sürü şey olurken, yani Suriye meselesi çok uzun bir zaman kapladı. Çok önemli bir meseleydi. Çünkü şunu biliyoruz. Yani PKK'nın o artık geçmiş yıllardan bu yılları karşılaştırıldığında, hem eleman devşirme, hem o işte silahlı eylemler vesaire kapasitesi giderek düştü. Bu çok net olarak ortada. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik güçlerinin yeni teknolojiler, yeni stratejiler sonucunda bu çok net. Eskisi kadar öyle şey yapamıyor. Nereye evrildi? Dediler ki Suriye'de biz bir model üzerine çalışalım. Son yılların hepsi Suriye'deydi. Bütün hedef orasıydı. Orası da olmadı. Bir şekilde hani onlar %100 istiyordu. Belki %20, %25'te bir şekilde kapatıldı. Bence iyi de oldu. Ben İran meselesini Suriye kadar riskli görmüyorum açıkçası. Yani PKK ve yani orası orayı iter mi, ya da işte farklı bir evreye sokar mı, ondan çok emin değilim. Yani Suriye çok daha riskli bir şeydi, ama bugüne kadar bu süreçte çok fazla dünya modellerini örnek almayacağız derken, burada biraz işte İRA'dan, ETA'dan bahsedilmesi, o liderlik profilinin ortaya çıkması. Mesela İra'da çok daha net karizmatik liderlik ve evet bir neydi gerçek İra diye bir kol daha koptu oradan ama çok varoluş gösteremedi. İra'da öyle bir yapı vardı. Etta'nınki biraz daha dağınık liderlik yapısı olduğu için biraz daha uzun sürdü. Yani bunlar incelenmiş. Dünya örneklerinden de burada yararlanma var ve bunlar da iyi bir şey. En başta üçüncü taraf derken hep bir ülke ya da bir yabancı kurum deniyordu. O hala yok ama üçüncü taraf olarak işte meclis, cumhurbaşkanlığı, farklı koordinatörlükler, işte medya, STK gibi bir takım kurumların da buraya girmesi gerektiği söyleniyor. Benim burada en çok önemsediğim şudur. Armağan Hoca'nın da dediği gibi burada bir çelişkili durum var. Türkiye'nin çoğu bu sürecin bitmesi, terörün bitmesinin arkasında. Ama Öcalan'ı öne çıkardığınız zaman orada bir direnç başlıyor. Şimdi bunu normal DEM Partililer ya da işte kimse onların da biliyor olması lazım. Ama defaten bunu hep öne çıkardılar. Hep bunu öne çıkardılar. Bu belki başka bir şey. Tartışma konusu yani böyle bir çelişki de ortada.
1: Doğrudan Öcalan'dan duymak meseleyi sizce nasıl bir etki yaratır? Yani çünkü biz hiçbir zaman yani şöyle hani hep işte tutanaklarda okuduk. DEM Parti'nin yaptığı açıklamalarda gördük. Bazen sızıntılar oldu ama yani kendi ağzından o metinleri saymazsak eğer Nevruz'a gönderilen veya 26 Şubat işte 2026'da 2025'te kendi ağzından bu meseleyi uzun yıllardır çok duymadık. Ne düşündüğünü, çözüme dair ne düşündüğünü, bunun Türkiye'ye dair ne düşündüğünü. Duyulması insanların nasıl bir etki?
2: Yani tabii bu nasıl duyulacağıyla da ilgili. Yani hakikaten bu kurulan işte ya da kurulacak olan önerilen gruplar, komiteler gidip görüştüğünde bu görüşmeler ya da bu sorular aynı netlikte, uzunlukta kamuoyuyla paylaşılacak mı? Yoksa hani belli bir çerçeve mi çizilecek? Bunları bilmiyoruz. Evet, bunlar hakikaten bu süreçlerdeki çok netameli konular, çok dikkatli olunması. Çok hassas konular. Şöyle de bir şey var. Yani ben gazeteci olarak 90'lardan beri yani terördü, işte Kürt sorunuydu, ismini ne koyarsak koyalım. Yani hem alanda izledim. Hem de bir takım kaynakları onları daha iyi tanıyabilmek için bu çünkü gazeteci için gerekli bir şeydir. Onların işte yazdıkları kitapları şunları bunları bakmaya çalıştım yani. Niçin bunu yapıyorlar? Niye bu yola başvuruyorlar vesaire diye. Orada da yani mesela zaman zaman şunu görebiliyorum. İyi polis kötü polis. Yani kim kimi ikna edemiyor. Aslında her iki tarafta birbirini mi tamamlıyor? Yani sonuçta şunu biliyoruz. İşte Abdullah Öcalan'ın tırnak içinde Kandil'e zaman zaman eleştirdiği, işte bağırdığı, çağırdığı, Kandil'in kendi bildiğini yaptığı ama kimileri de der ki aslında iki taraf da birbirini tanıyor ve tamamlıyor. Şimdi bu bir avantaj da olabilir bu süreçte, bu metinden yola çıkacak olursak belki hakikaten bir şekilde daha ikna kabiliyeti ya da işte gücü olacaktır.

0: durumu. Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba Beşkent'te de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu günler, saat 5 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtip, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti.
1: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları, Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü, müzakerelerin devam ettiğini duyurdu, şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde İslam Merkezi kompleksinde bulunan bir camide silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan da yaşamına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
1: Müslüman çocukların eğitim aldığı İslam Merkezi kompleksinde ders saatiydi. Çocuklar içerideydi. Öğlene doğru bir anda 19 ve 17 yaşlarındaki 2 kişi camiye girdi, rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan yakındaki polis memurları anında müdahale etti, telsizle destek istendi. Onlarca polis kompleksi kuşattı. Saldırganları arama çalışması sürerken silah sesleri kesildi. İki saldırganın yaşamına son verdiği anlaşıldı. Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer çocuklara hedef alan saldırının bir nefret saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Amerikan basını saldırganlardan birinin ailesine intihar notu bıraktığını ve notunda ırkçı ifadelere yer verdiğini yazdı. Polis de saldırganlardan birinin silahında ırkçı ve İslamofobik yazılar olduğunu açıkladı. Cami imamı ve İslam Merkezi direktörü Taha Hasan, bölge sakinlerine bir süre camiye gitmemelerini söyledi.
2: Güvendeyiz. Okulun tamamı güvende. Tüm çocuklar, tüm personel ve öğretmenler İslam Merkezi'nin dışında güvende. Şu anda bir tehdit yok. Ancak herkesin San Diego İslam Merkezi'nden uzak durmasını istiyoruz.
1: Saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da açıklama yaptı. Trump saldırıyı kınadı, çok korkunç bir durum dedi. New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de İslamofobi bu ülkedeki Müslüman topluluklarını tehlikeye atıyor. Buna birlik olarak karşı koymalıyız ifadelerini kullandı.
0: İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen Filo'da bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. İsrail askerleri 40 tekneyi alıkoydu. İsrail basını da alıkonulan yüzden fazla aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 66 da Türk var. Bazı tekneler ise yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan Sumut filosundaki bazı tekneler İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Güney Kıbrıs açıklarında seyir halinde bulunan Munki isimli teknedeki Türk aktivist Özkar Özer yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
3: Şu anda saldırı altındayız diye arkadaşlar uyarıyorlar. Dürbünle tekne tespit edildi. Sabahleyin zaten bir baskın yapılmıştı. İsrail donanması, hücum botları teknemizin etrafına gelip tacizde bulunup uyarılarda anonsları yaptılar. Sonrasında da filonun kalabalık olduğu, teknelerin kalabalık olduğu bölgeye gittiler. Orada teknelere müdahale ettikleri haberini biz de internet ortamından öğrendik. Sabahleyin teknelerle etrafımızda döndüler sadece. Elleri silahlı, donanımlı. Hücum botlarda yaklaşık 15'er asker civarında asker vardı. Yaklaşık 45 kişi olarak 3 botla etrafımızda döndüler. Anonslar yaptılar bağırarak. Onun haricinde bir müdahalede bulunmadılar. Tekneler arasında iletişim kuramıyoruz. Çünkü diğer teknelerin birçoğu alındı ve dağıldı tekneler. O yüzden sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Şu anda seyir halindeyiz ve dürbünle tarafımıza gelen bot tespit edildi. Arkadaşlar onun hazırlığını yapıyorlar. Eğitimler de verildi. Herhangi bir müdahale esnasında can yeleklerimizi giyiyoruz. Yani zaten bu bir şiddetsiz bir eylem. Ellerimizi kaldırıyoruz. Barışçıl bir misyon olduğumuzu söylüyoruz. Herhangi bir fiziksel müdahale olmadan bekliyoruz. 6 Türk, 4 yabancı ülke vatandaşı var. Toplam 10 kişiyiz. 2,5 gün civarında Gazze'de olabiliriz diye planlıyoruz. Ben 3 çocuk babasıyım. Öğretmenim. 12 yılda hasta tedavi ettim. Hastanelerin bombalanması, hastaların ilaçsız bırakılması, çocukların gülme yerine çığlıklar atması, acı çekmesi, tedavisiz hastaların ölüme mahkum edilmesi, bunlar benim için çok acı verici şeyler. Yüreğimi sızlatan, insanlığımı harekete geçiren şeyler. Bu olmamalı kesinlikle. Ve bunun için bir şey yapmalıyım dedim ve bu yüzden buraya katıldım. Boykot önemli elbette. Ses çıkarmak önemli, eyleme geçmek de önemli. Uluslararası kurumların görevlerini yapmaması, sivillerin inisiyatif almasına sebep oldu. Biz isterdik ki uluslararası kurumlar devreye girsin. Bu insanlık dışı abluka, uygulamalar bitsin isterdik. Ama bu olmadığı için biz bu yoldayız. Bireysel inisiyatif aldık. İnsanlara da şu çağrıyı yapmak isterim. Yani burada insanlığı tanımayan, insanlık için tehlikeli, kanser hükmünde bir anlayış var, bir zihniyet var. Yani bunları bir din ya da bir ırk olarak tanımlamak değil. Bu hastalıklı bir zihniyet ve bu kendisinden başka herkesi düşman gören bir zihniyet, köle gören bir zihniyet ve biz insan olarak, insanlık olarak bu zihniyeti temizlemeliyiz. Bundan kurtulmalıyız. Bunu tedavi etmeliyiz. Yoksa bizim sonraki neslimiz için bu iyi bir şey bırakmış olmayacağız. Bir şeyler yapmalıyız biz. Ve uyanmalıyız artık. Yani bizi uyuttukları bunca şeyden uyanmalıyız. Ruhlarımızı, kalplerimizi, zihinlerimizi uyandırmalı ve harekete geçmeliyiz. Buna ihtiyacımız var.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
4: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi.
4: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
5: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
4: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti İran krizini siyasi çıkarları uğruna kullanmakla da suçladı.
4: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
5: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi.
4: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisine de yineledi.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine, örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü, bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
6: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
7: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığı'na, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
6: Bahçeli Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
0: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü ve süreç kapsamında yeni bir hamle çağrısı siyasetin gündeminde. DEM Parti'den de Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi.
8: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
9: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
8: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
9: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.
4: Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gelişmeleri hatırlatan Erdoğan, ekonomi yönetiminin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
4: Ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz.
9: Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışları yaşandığını da belirtti. Erdoğan, üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız ifadesini kullandı.
4: Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
0: CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz ifadesini kullandı.
10: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur.
9: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençler için yeni bir proje hazırladıklarını söyledi. Bütünleşik Gençlik Güvencesi Programı adı altında iktidara geldiklerinde atacakları adımları sıraladı. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı.
10: Bütünleşik Gençlik Güvencesi'ni Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
9: Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuştu. Özel, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve kamuda mülakatı kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki de ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuklu sanıklardan iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu, Kapki'ye hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu diye sordu. Kapki hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi.
11: Bir şey söyleyecek misin?
12: Sayın Başkan, ortaya atılan iddialar var.
9: Kapki, savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2000 de aldığınıza dair beyanlar sözlerinde ise tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde yanıt verdi. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam eden diğer bir davada iptal edilen üniversite diploması ile ilgili. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. 7. İdari Dava Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire 30 gün içinde Danıştay'a temiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
0: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. Eskişehir'deki soruşturmada şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri, kripto varlık hesaplarını aktardıkları da iddialar arasında. Bu kapsamda hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 25'i gözaltına alınmıştı. Zanlılardan aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu 15'i için tutuklama kararı verildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da soruşturma savcısına ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Yalım önemli açıklamalarda bulundu. İfadesinde anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını söyledi.
5: Rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı, ihale süreçleri ve kurultay dönemine ilişkin para trafiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Özkan Yalım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanan Yalım'ın mal varlıklarına da el konulmuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalım savcıya ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde CHP İzmir İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın kendisine Özgür Özel'i desteklemesi yönünde zorluk çıkarttığını söyledi. Bazı delegelerin görüşmelere izin vermediğini aktardı. Yalım savcıya ifadesinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti, dedi. Bu iddia ile ilgili telefondaki görüşmelerin incelenebileceğini söyledi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a verdiğini, onun da parayı Özel'in aracına koyduğunu belirtti. Basına çıkan Özel'in kara kutusu iddialarını yalanladı. Avukatları da Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
0: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ek ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü iddia etmişti. Böcek'in parayı teslim ettiğini söylediği kişi de gözaltına alındı. Böcek babasının belediye başkanlığı adaylığı için CHP yönetiminin 1 milyon euro talep ettiğini öne sürmüştü. Ek ifadesinde bu iddiayı gündeme getiren Böcek, parayı parti genel merkezinin 6. katında buluştuğu kişiye verdiğini söylemiş, o kişinin adını hatırlamadığını belirtmişti. Gökhan Böcek'e fotoğraf teşhisi yaptırıldı. Böcek'in teşhis ettiği kişi Ankara'da gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürüldü. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadeleri alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmada ayrıca daha önce yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de olduğu 9 kişi tutuklanmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz partisinden istifa etti. Ersin Beyaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddia ve beklentiyi artık ortaya koyamadığını söyledi. Parti yönetimine eleştirilerde bulunan Ersin Beyaz, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir, dedi. Bu istifayla da İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı.
9: Eşi ve oğlu polis eriği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklarla eğlendiği bu görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
11: Ağla gözyaşını silme lul ve lul.
9: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
0: Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk cinayetin ardından bir de restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı.
5: Aracıyla restoranın önüne yanaştı. İçeridekilere ard arda ateş açtı. Eşini öldürdükten sonra bir restoranı basan zanlı katliam yaptı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk, ayrılmalarına rağmen eski eşi Arzu Özden'in peşini bırakmadı. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Burada da silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Bazı çalışanlarla müşterileri de yaraladı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Öztürk'ün yaraladığı 8 kişinin tedavisi sürüyor. Cinayetlerin ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Öztürk'ün ormanlık alana kaçtığı değerlendiriliyor. Aramalar sürüyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçen günlerde gerçekleştirdiği operasyonla bir casusluk şebekesi çökertilmişti. O operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişiden birinin 1995 yılında Türk vatandaşı olduğu, o tarihten bu yana da casusluk faaliyete yürüttüğü belirlendi.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki farklı yabancı istihbarat servisine dönük operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden birinin 20, diğerinin ise 33 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan isimlerden biri B.E. 1970 yılında Bursa'da doğan B.E.'nin 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıktığında yabancı istihbarat yetkilileriyle temas kurarak casusluk faaliyetlerine başladığı belirtildi. B.E.'nin 20 yıl boyunca 15 farklı istihbarat servisiyle temas kurduğu, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye ilişkin bilgiler topladığı öğrenildi. Oluşturduğu istihbarat ağıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı, yabancı istihbarat servislerine aktardığı vurgulandı. BE'ye dönük teknik takip ayrıca 1993 yılından bu yana Türkiye'de istihbarat toplayan bir başka casusu daha ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hatta casusun 1995 yılında Türk vatandaşı olarak İstanbul'a yerleştiği belirlendi.
0: Ankara merkezli 23 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanı olarak gösteren 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kendilerini bakanlık çalışanı gibi tanıtan şüphelilerin sahte evrak ve gerçeğe aykırı sözleşmelerle 23 kişiyi 642 milyon lira dolandırdıkları belirtildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezi 23 ilde düzenlenen operasyonda 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporlarında zanlılara ait şirketlerde 2 milyar 764 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Emlak ilan sitelerindeki devlet denetiminden kaçan dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını kullanmaya başladı. Sosyal medya dolandırıcılara ait sahte ilanlarla dolu. Yeni yöntem dolandırıcılıkla mücadele için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
13: Kimi konut satmaya çalışıyor, kimi araç. Sosyal medya cazip rakamlar ve ilgi çekici görsellerin olduğu sahte ilanlarla dolu. Ticaret Bakanlığı yeni dolandırıcılık yöntemiyle mücadele için harekete geçti.
14: Duymuşum, çok oluyor yani. Evin tapusunu veriyor, şeyini veriyor. Evinde başkası oturuyor. Ona da sada evi, bana da sada evi.
13: Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Şubat ayında emlak alış satış platformlarında elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçirilmişti. Devlet denetiminden kaçan dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya siteleri oldu.
15: Sosyal medyada cazip ilanlarla, cazip rakamlarla, çok muntazam görsellerle ilan verip yurttaşları dolandırdıklarını biz sıkça duyuyoruz ve sıkça bize telefon geliyor.
13: Ticaret Bakanlığı sahte ilan verilen sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
16: Sosyal medyadan hiçbir şeye inanmıyorum da katılmıyorum da yani. Evde olsa var öyle ilanlar görüyorum ama yani bence gerçek değil, yalan.
15: Gördükleri cazip ilanlara kapora göndermesinler. Gayrimenkulü apartmana gidecekler. Emlak danışmanlığının referansıyla, refakatiyle.
17: Bir tık bile ileri gidebilirim. Belki avukat eşliğinde bile satışlar yapılması gerektiğini düşünenlerdenim.
13: Yeni sisteme göre satış ya da kiralama yapmayanlara da idari yaptırımlar uygulanacak.
0: Dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir süreç başlıyor. İçişleri Bakanlığı yapay zeka destekli Dolunay sistemini hayata geçirdi. Sistemin ayrıntılarını da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anlattı.
6: İçişleri Bakanlığı dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. Emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay sisteminde tek bir çatı altında toplanacak. Projeyle saniyeler içinde suç önleme tutanağı oluşturulup başsavcılığa gönderilecek.
7: Türkiye artık suçu takip eden değil, riski yöneten, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren, dijital çağın tehditlerini okuyan, çocukları ve aileyi merkeze alan yeni nesil iç güvenlik modeline geçiyor. Bu yeni nesil tehditlere karşı artık daha dinamik bir yapıya ihtiyacımız var.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Dolunay projesinin detaylarını Yeni Şafak gazetesine anlattı. Vatandaşlar e-devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden çağrı merkezi aracılığıyla ya da doğrudan kolluk birimlerine başvurarak ihbarda bulunabilecek. Sisteme girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, dekontlar ve ekran görüntüleri merkezi veri havuzunda toplanacak. Yapay zeka sisteme verileri işleyecek. Kullanılan dolandırıcılık yöntemi, risk seviyesi, ağ bağlantıları, dijital hareketlilik otomatik olarak analiz edilecek. Analizde hangi kurumun tedbir alması gerektiği belirlenip savcının onayına sunulacak. Bu sayede hesap bloke talimatı, kart merkezi şüpheli işlem bildirimi ve MASAK mali analiz yönlendirmesi hızla yapılacak. Eş zamanlı olarak da BTK'ya zararlı bağlantının engellenmesi talimatı yollanacak. Sahte ihbarların engellenmesi içinse kullanıcı doğrulaması şart olacak. Bakan Çiftçi proje sayesinde aylar süren delil toplama sürecinin daha hızlı yapılacağını, mağdurun başvuru yapmasıyla 18 dakika içinde dosyanın savcıya ulaşacağını söyledi.
0: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara da yanıt verdi.
6: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
18: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
19: Bilim baba.
6: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu vardı. 11 milyar liraya aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 50 kişi yakalandı.
6: 10 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem ortaya çıkarıldı. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

0: birlerinin aklanması için suç örgütü kurulduğu tespit edildi. Örgüt faaliyetlerini iki ayrı yapılanma üzerinde yürütüyordu. Saha grubu aracılığıyla aylık 70 bin lira karşılığında kişiler hakkında banka hesabı açılıp bu kişiler üzerine paravan limited şirketler kuruluyordu. Ofis grubu üzerinden ise banka ve paravan şirket hesapları yasa dışı bahis sitelerine tanımlanıyordu. Elde edilen suç gelirleri bu hesaplar üzerinden yönetiliyordu. Suç örgütünün hesaplarında yaklaşık 7 milyarlık işlem hacmi tespit edildi. Mersin merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda biri kamu personeli 50 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edilen lüks araçlar ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el koyuldu.
1: İstanbul'da Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır, 14 kişi de yaralandı. Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak bir kişi yaşamını yitirdi. 9 kişinin ise tedavisi sürüyor. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen kazada da aynı yönde seyir halindeki araçlardan biri diğerine arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araca motosiklet çarptı. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferler için de satışa sunulan biletlerin kısa sürede biteceğini duyurdu.
2: Diyarbakır'a. Hem bayram var hem düğün var. Gidiyoruz. Biletleri 10-15 gün önce aldık.
0: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler satışa açıldı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
3: Kurban Bayramı'nda şu andaki bütün listelerimiz dolu, ana listelerimiz. Ek seferlere başladık. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek seferlerin müsaadesini verdi.
4: Şu an için biletlerimiz tamamı tükendi sayılır. Ek sefer çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Onlar da çok çabuk tükenir.
5: Yolculuk Sakarya'ya. Eşim, dostum, tanıdıklarım var. Bayram için gidiyorum.
6: Evet, Çanakkale nasipse bir haftalığına gidiyorum. Çanakkale'ye ailemle nasipse bayramı geçireceğim.
0: Yoğunluk bilet fiyatlarına da artış olarak yansıdı.
7: Tabii bayram fiyatları farklı oluyor tabii ki. Ayın 20'si, 19, 20, 21, 22 devamı farklı. %20, %30 artış.
8: Bayram yine farklı bir yere gidilecek. Ama tabii bilet fiyatları malum. 4 gün öncesinde geldim fiyatla 4 gün sonrasında aynı fiyata dönemiyorum açıkçası.
4: Ege tarafımız şu an dolu. Ankara bölgesi olsun o taraflar dolu. Fakat aldığımız duyumlarla Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesi bu konuda çok yoğun gidiyor şu an.
0: Yetkililer korsan biletler konusunda da uyarılarda bulundu.
3: Ben yine her bayramda da söylüyorum. Yani vatandaşlarımıza, halkımıza lütfen otogarlardan bilet alsınlar. Yani korsan taşımacı, usulsüz taşımacı firmalardan almasınlar. Tek şoförle gidiyorlar, servis araçlarla gidiyorlar, minibüs tutuyorlar. Yapmasınlar bunu. Gelsinler, 3 kuruş fazla versinler ama buradaki garantili firmalarla gitsinler. Seyahatlerini sağlam yapsınlar.
1: İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde 11.729 bağımsız bölüm daha tamamlandı. Konuya ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama var.
0: İstanbul Fikirtepe'nin kentsel dönüşüm sürecinde bir bölüm daha tamamlandı. Konutların teslimatına da başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
9: Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut Eli ile Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11.729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz.
0: Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanlarıyla yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişebileceği belirtildi. Anahtar teslimleriyle ilgili sürecin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütülebileceği ifade edildi. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri tamamlayamayınca evleri yıkılan binlerce hak sahibi mağdur olmuştu. Çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Proje alanı %55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe 1.

0: İkinci etapta 11.729 bağımsız bölümü tamamladı.
1: Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu Antalya'da toprağa verildi. Çavuşoğlu için Alanya ilçesinde tören düzenlendi.
2: Ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuş, 13 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu toprağa verildi. 52 yaşındaki iş insanı Aydın Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşiydi. 5 Mayıs'ta kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Ameliyata alındı, yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak 13 gün sonra hayatını kaybetti. Aydın Çavuşoğlu için Alanya'da cenaze töreni düzenlendi.
3: Aydın bize vasiyette bulunmuş. Kendi adına bir vakıf kurulmasını ve bu vakıf üzerinden yeni camiler ve okullar yapılmasını ve çocukların okutulmasını vasiyet etmiş. İnşallah ailece biz de onun vasiyetini yerine getireceğiz.
2: Aydın Çavuşoğlu kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
1: İstanbul-İzmir otoyolunda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı. İstanbul'dan İzmir'e giden AG'nin kullandığı yolcu otobüsü Susurluk Yeni Mahalle mevkisinde revize çarpıp devrildi, sonra da sürüklendi. Kazada otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik ise bir süre tek şeritten kontrolü sağlandı. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlenen kardeşlerden birinin durumu ise ağır.
0: Temizlik için girdikleri kuyuda zehirlendiler. İki kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu ise ağır. İsmail Yeşildal, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki elma bahçesine yer alan 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Ağaçları sulamak için kullandıkları kuyuya halat yardımıyla indi. Ancak uzun süre dışarı çıkmayınca bu kez kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal'la akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. Diğerlerinden de haber alınamayınca yakınları yardım istedi. Yardım için kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer ise son anda kurtuldu. Nefes almakta güçlük çeken Beşer zehirlendiğini anlayınca hemen kuyudan çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 4 kişiyi dışarı çıkardı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişiden Mehmet, Recep ve Murat Yeşildal hayatını kaybetti. 50 yaşındaki İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
1: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul olayla ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir cinayet daha ortaya çıkarıldı. 2016'da Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde silahla vurulan Fatma ve İbrahim Teryaki'yi torunlarının öldürdüğü ortaya çıktı. Çiftin torunu tutuklandı, gelinleri ise ev hapsi cezası aldı.
4: Yaptım dedi, ne yapabilirsin maalesef. Son suç çektim, o hırsına vurdum.
2: 10 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti. Dedesini ve babaannesini öldürdüğü günü olay yerinde anlattı.
5: Babaanne kaçmaya yeltendi mi o anda?
4: Yeltendi.
5: Ona da aynı buradan bu mesafe çektim.
2: Fatma ve İbrahim Teryaki çifti Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşıyordu. 2016 yılında silahla vurulan çiftin ölümü 10 yıldır gizemini koruyordu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi dosyayı yeniden ele aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda ailenin 7 yakını gözaltına alındı. Torunları Özkan Teryaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Dedesi İbrahim Teryaki'nin annesi Nimet Teryaki'ye geçmiş yıllarda cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığını, bu nedenle çiftin evine gidip ikisini de öldürdüğünü anlattı.
5: Siz Nihat Hanım vurum esnasında neredeydiniz?
6: Ben şuradaydım. Şuradaydım.
5: Siz o anda yetiştiniz buraya kadar.
6: Hayır, buradaydım.
5: Evet.
2: Özkan Teryaki tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Annesi Nimet Teryaki'ye ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan ev hapsi adli tedbiri uygulandı.
1: 26 yıl önce okulundan çıkıp eve döndüğü sırada lise öğrencisi saldırıya uğramış ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Çağla Tuğaltay cinayetinden bahsediyoruz. Soruşturma yıllar sonra raftan indirildi, şüphelilerin mezarları açıldı.
7: Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında ilk FETÖ kabir işlemi yapıldı. İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyordu. Tuğaltay'ın katili ya da katilleri bulunamamıştı. Otopsi raporunda Çağla'nın tırnaklarına başkalarına ait DNA örnekleri tespit edildi. Aradan geçen 26 yılın ardından dosyada önemli bir adım atıldı.
8: Çağla Tuğaltay dosyasında şüpheli bir isim vardı. Kimliği tespit edilemeyen Lütfi. Dosyanın yeniden raftan indirilmesiyle o şüpheli tespit edildi. Lütfi Şerbetçi'nin ise 2023 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kilyos mezarlığında kimliği belirlenemediği dönemde 376 numarayla kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
7: Yapılan FETÖ kabir işleminin ardından DNA örnekleri toplandı. Toplanan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çağla'nın tırnaklarından alınan örneklerle eşleştirilecek. Ayrıca soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde de 3 kişinin daha mezarının açılıp örnek alınacağı öğrenildi.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları programında konuştu. Bilal Erdoğan, Müslümanların dünyadaki medeniyet nöbetini devralabileceğini söyledi.
9: Batının da kötüye bir gidişatı olduğunu görüyoruz. Yani hani cam dükkanına girmiş bir fil senaryosu vardır ya, ne hareket etse etrafını yakar yıkar, o dükkandan çıkmaya da beceremez, arkasını da dönemez, ortalığı mahveder. Şu anda Batının yaşadığını biraz buna benzetmek mümkün. Yani bir yandan eski kudretinden, eski gücünden uzaklaştığının farkında, bir yandan toplumun yaşadığı bunalımların farkında, bir yandan yaşadığı demografik çöküşün farkında ve Batı işte yükselen Çin'le ilgili ne yapacağını bilemiyor. Yeni dünya düzeninde kendini nasıl konumlandıracağını bilemiyor. Ve bu sorgulamalar içinde çırpınırken de etrafına daha da fazla zarar vermeye devam ediyor. Hani bugünlerde yaşadığımız şeyler dünyada kendi koydukları kuralları böylesine çiğner olmalarını biraz buna ben bağlıyorum. Biz tarihe bakıp bu işin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca tarihe bakıp bizim bu işe aday olabileceğimizi de görebiliyoruz. Yani dünyanın 2 milyarlık Müslümanları kendine çeki düzen verdiği takdirde en iyi olabileceğini değerlendirerek dünyanın bütün bu fikri, bilimsel birikimini alıp onun ötesine ben nasıl geçerim diye bu yola baş koyduğu zaman bu medeniyet nöbetini yeniden dünyanın Müslümanları devralabilir.
1: Konya Selçuklu Belediyesi tarafından organize edilen Teknosel Festivali sona erdi. 6 gün süren festivalin son gününde ise yarışmalarda dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Bu haberle de veda edelim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
10: Selçuklu Belediyesi'nin organize ettiği Teknosel 2026 Festivali sona erdi. Festivalin son gününde yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 6 gün süren festival Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde robot, yapay zeka, film, kodlama, serbest ve özel kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda 567 takım ve 1761 öğrenci kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı takdim etti.
11: Festivalimize, yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımız aslında bizim gözümüzde birinci. İnşallah burada ortaya koydukları yenilikçi fikirler önümüzdeki süreçte yeni fikirlerin oluşması, yeni projelerin ortaya çıkması için ilham kaynağı olacak.
10: Pek Yatırmacı, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin uygulanabilir ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade etti.
11: İnşallah biz takımlarımızın, öğrencilerimizin, okullarımızın bu ilgisi olduğu sürece bu teknosel yarışmalarımızı, teknosel festivalimizi daha geliştirerek, daha kapsamlı bir şekilde de önümüzdeki yıllarda da inşallah devam ettireceğiz diyorum.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
13: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da hava az bulutlu. İstanbul 24, Bursa 27 derece. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Ankara 20 derece. Ege'de rüzgar karayel yönünden esiyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Antalya 28 derece. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
12: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
14: Sevgili dinleyiciler, bu programı hazırlarken zorlandığım bir nokta var. Yanlış kullanılışına tanık olduğum ve üstünde duracağım bir sözcüğün pek çok dinleyicimiz tarafından doğru kullanıldığını bildiklerini düşünmek. Tereciye tere satmak gibi bir şey oluyor. Ancak bu durumda konu seçmenin ne kadar güç olacağını düşünüp beni hoş göreceğinizi varsayıyorum. Evet, şimdi yanlış söylenişine tanık olduğumuz bir sözcüğe bakıyoruz yakından. Adalet. Evet, ikinci A sesi uzun olacak. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. İkinci A sesinin uzun söylendiği genel olarak bilinir de tersini söyleyenlere de rastlanıyor ne yazık ki. Adalet. Bir toplulukta kanun ve nizam yoluyla hakların karşılıklı olarak korunması ve dengeli tutulması bir diğer tanımı. Daha sürdürürsek tanımları, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme ve de yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması adalet. Türlü deyimlerde kullanalım da söyleyişine iyice kulağımız alışsın. Adalet dağıtmak, kanunların saydığı hakları sahiplerine vermek, tanımak, adalete teslim etmek, sanığı adalet işleriyle uğraşan kuruluşa götürmek, adalete teslim olmak, sanığın adalet işleriyle uğraşan kuruluşa gidip hakkında gerekli işlemin yapılmasını istemek. Sonra adalet divanı var, adalet kapısı var, adalet sarayı var, sosyal adalet var. Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları ve bu işlerin görüldüğü resmi yapıya da adliye diyoruz. Burada adli merciler ya da makamlar görüyor adalet işlerini. Adli dedik, adaletle ilgili anlamında. Sözcük sonundaki iyi sesi uzun olacak. Adli. Yine deyimler. Adli makam, adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı kamuya ait yönetim yeri, yani adli merci. Adli sicil, bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi. Adli tıp, tıbbın adalete yardım eden kolu. Adaletin tıpla uğraşan kuruluşu. Hayatın size adil davranması dileklerimizle iyi günler.
12: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

ve 107 yıldır da sönmedi. Bugün de o ruha sahip çıkıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu özel günü kutluyoruz. Ve bugün ilk törenler Anıtkabir'de yapılacak. Saat 9'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Ardından saat 10'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstiklal'in Işığında Türk Yüzyılına temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisi tarafından saat 14'te Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katılacak. Bugün birçok ilde de akşam saatlerinde Fener Adayı yürüyüşleri düzenlenecek. Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. Ve bu kapsamda 52 tekneden 40'ı da alıkonuldu. İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen filoda bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. İsrail askerleri 40 tekneyi alıkoydu. İsrail basını alıkonulan yüzden fazla aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, ardından da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 66 Türk de var. 11 tekne ise yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Yola çıkan 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosunda yer alan bir teknede arıza meydana geldi. Açık denizde sürüklenen gemiye Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından yardım edildi. Family isimli gemi Adrasan Limanı'na çekildi. Açıklama Küresel Sumut filosundan geldi. Filoda yer alan Family isimli hastane gemisinin seyir halindeyken teknik arıza nedeniyle acil durum yaşadığı belirtildi. Manevra kabiliyetini kaybeden geminin açık denize sürüklenmesi üzere gemi kaptanı Türk sahil güvenlik ekiplerinden telsizle yardım talep etti. Yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik komutanlığına bağlı unsurlar kısa sürede bölgeye ulaştı. Denizin dalgalı olması üzerine teknede bulunanlar tahliye edilmezken Family isimli gemi sahil güvenlik gemisi tarafından bordalanarak Adrasan Limanı'na çekildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti.
1: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. Şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
0: Rusya lideri Vladimir Putin bugün Çin'e gidiyor. Çin ziyareti öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmelerden detaylar ortaya çıktı. Putin Çin ziyareti öncesi iki ülkenin birbirini egemenlik ve güvenlik konularında daima desteklediğini söyledi. Rusya lideri ayrıca Pekin-Moskova ilişkilerinin hiçbir güce bağlı olmadığını da söyledi. Her zaman barış içerisinde çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. Öte yandan Amerikan merkezli Financial Times gazetesi Trump'la Xi'nin ikili diyaloğuna dair bir kulis bilgisine yer verdi. Buna göre Xi Trump'a Putin'in Ukrayna saldırısından pişman olmuş olabileceğini söyledi. Gazetede yer alan bir diğer iddiaya göre ise Trump, Xi'ye Putin'e de iletmesi için bir öneride bulundu. Üç liderin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendilerine açılan davalara karşı birlikte durması gerektiğini söyledi. Mahkemede Ukrayna Savaşı'na ilişkin dava nedeniyle Putin'in yakalama emri bulunuyor. Xi hakkında ise Sincan'da Uygur Türklerine yönelik işkencelerden açılmış davalar var. Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçlusu bulunan İsrail lideri Netanyahu'yu korumak amacıyla bazı mahkeme üyelerine yaptırım uygulamıştı. İran krizi sıcaklığını sürdürürken Türkiye'nin hava savunmasına yönelik önlemler de artırılıyor. Bu kapsamda NATO işbirliği çerçevesinde Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Türkiye'ye kurulacak. Açıklama Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibile Katarina Zork'tan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Zork, Almanya Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek dedi. Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'yi destekleyerek ittifakın güneydoğu kanadının hava savunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. NATO'nun gücünün üyelerin birbirini koruması ve savunmayı ittifak olarak birlikte şekillendirmesinden geldiğini belirten Zork, Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığını ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiğini son haftalarda göstermiştir dedi. Halihazırda NATO işbirliği çerçevesinde İspanya'ya ait bir adet Patriot sistemi de Türkiye'de görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
2: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi.
2: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
3: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
2: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti İran krizini siyasi çıkarları uğruna kullanmakla da suçladı.
2: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
3: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi.
2: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı da yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
4: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
5: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığı'na, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
4: Bahçeli Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
0: MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü ve süreç kapsamında yeni bir hamle çağrısı siyasetin gündeminde. DEM Parti'den de Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi.
6: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
7: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
6: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
7: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
0: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuklu sanıklardan iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu Kapki'ye hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu diye sordu. Kapki hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi.
8: Bir şey söyleyecek misiniz?
9: Sayın Başkan, ortaya atılan iddialar var.
7: Kapki savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2000'de aldığınıza dair beyan var sözlerine ise tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde yanıt verdi. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam eden diğer bir davada iptal edilen üniversite diploması ile ilgili. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. 7. İdari Dava Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
0: Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da soruşturma savcısına ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. İfadesinde anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını söyledi.
3: Rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı, ihale süreçleri ve kurultay dönemine ilişkin para trafiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Özkan Yalım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanan Yalım'ın mal varlıklarına da el konulmuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalım savcıya ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde CHP İzmir İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın kendisine Özgür Özel'i desteklemesi yönünde zorluk çıkarttığını söyledi. Bazı delegelerin görüşmelere izin vermediğini aktardı. Yalım savcıya ifadesinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti, dedi. Bu iddia ile ilgili telefondaki görüşmelerin incelenebileceğini söyledi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a verdiğini, onun da parayı Özel'in aracına koyduğunu belirtti. Basına çıkan Özel'in kara kutusu iddialarını yalanladı. Avukatları da Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gençlere yönelik yeni projelerini anlatan Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz diye konuştu.
8: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençler için yeni bir proje hazırladıklarını söyledi. Bütünleşik Gençlik Güvencesi programı adı altında iktidara geldiklerinde atacakları adımları sıraladı. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı.
8: Bütünleşik Gençlik Güvencesi'ni Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
7: Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuştu. Özel, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve kamuda mülakatı kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, ek ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü iddia etmişti. Böceğin parayı teslim ettiğini söylediği kişi gözaltına alındı. Böcek, babasının belediye başkanlığı adaylığı için CHP yönetiminin 1 milyon euro talep ettiğini öne sürmüştü. Ek ifadesinde bu iddiayı gündeme getiren Böcek, parayı parti genel merkezinin 6. katında buluştuğu kişiye verdiğini de söylemiş, o kişinin adını hatırlamadığını belirtmişti. Gökhan Böceğe fotoğraf teşhisi yaptırıldı. Böceğin teşhis ettiği kişi Ankara'da gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçen günlerde gerçekleştirdiği operasyonla bir casusluk şebekesi çökertilmişti. O operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişiden birinin 1995 yılında Türk vatandaşı olduğu, o tarihten bu yana da casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki farklı yabancı istihbarat servisine dönük operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden birinin 20, diğerinin ise 33 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan isimlerden biri B.E. 1970 yılında Bursa'da doğan B.E.'nin 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıktığında yabancı istihbarat yetkilileriyle temas kurarak casusluk faaliyetlerine başladığı belirtildi. B.E.'nin 20 yıl boyunca 15 farklı istihbarat servisiyle temas kurduğu, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye ilişkin bilgiler topladığı öğrenildi. Oluşturduğu istihbarat ağıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı, yabancı istihbarat servislerine aktardığı vurgulandı. BE'ye dönük teknik takip ayrıca 1993 yılından bu yana Türkiye'de istihbarat toplayan bir başka casusu daha ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hatta casusun 1995 yılında Türk vatandaşı olarak İstanbul'a yerleştiği belirlendi.
0: Sırada yasa dışı bahiste mücadele var. Adana'da açılan soruşturmada aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara yanıt verdi.
4: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
10: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
11: İyiyim baba.
4: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 11 milyar liraya aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 50 kişi yakalandı.
4: 10 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem ortaya çıkarıldı. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis şebekelerine karşı iki büyük darbe indirildiğini söyledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde aylar süren çalışmalar sonucu 10 yasa dışı bahis ofisi kurulduğu belirlendi. Gözaltı kararı verilen 183 şüphelinin banka hesaplarında ve kripto varlıklarında inceleme yapıldı. Toplam 11 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi ve hesap hareketliliği tespit edildi. Başka bir operasyonun adresi de Mersin'di. Gürcistan menşeli yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerinin aklanması için suç örgütü kurulduğu tespit edildi. Örgüt faaliyetlerini iki ayrı yapılanma üzerinde yürütüyordu. Saha grubu aracılığıyla aylık 70 bin lira karşılığında kişiler hakkında banka hesabı açılıp bu kişiler üzerine paravan limited şirketler kuruluyordu. Ofis grubu üzerindense banka ve paravan şirket hesapları yasa dışı bahis sitelerine tanımlanıyordu. Elde edilen suç gelirleri bu hesaplar üzerinden yönetiliyordu. Suç örgütünün hesaplarında yaklaşık 7 milyarlık işlem hacmi tespit edildi. Mersin merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda biri kamu personeli 50 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edilen lüks araçlar ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el koyuldu.
0: Emlak ilan sitelerindeki devlet denetiminden kaçan dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını kullanmaya başladı bu kez de. Sosyal medya dolandırıcılara ait sahte ilanlarla dolu. Yeni yöntem dolandırıcılıkla mücadele için Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.
11: Kimi konut satmaya çalışıyor, kimi araç. Sosyal medya cazip rakamlar ve ilgi çekici görsellerin olduğu sahte ilanlarla dolu. Ticaret Bakanlığı yeni dolandırıcılık yöntemiyle mücadele için harekete geçti.
12: Duymuşum, çok oluyor yani. Evin tapısını veriyor, şeyini veriyor. Evinde başkası oturuyor. Ona da sadaya evi, bana da sadaya evi.
11: Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Şubat ayında emlak alış satış platformlarında elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçirilmişti. Devlet denetiminden kaçan dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya siteleri oldu.
13: Sosyal medyada cazip ilanlarla, cazip rakamlarla, çok muntazam görsellerle ilan verip yurttaşları dolandırdıklarını biz sıkça duyuyoruz ve sıkça bize telefon geliyor.
11: Ticaret Bakanlığı sahte ilan verilen sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
14: Sosyal medyadan hiçbir şeye İnanmıyorum da katılmıyorum da yani. Evde olsa var öyle ilanlar görüyorum ama yani bence gerçek değil, yalan.
13: Gördükleri cazip ilanlara kapora göndermesinler. Gayrimenkulü apartmana gidecekler. Emlak danışmanlığının referansıyla, refakatiyle.
15: Bir tık bile ileri gidebilirim. Belki avukat eşliğinde bile satışlar yapılması gerektiğini düşünenlerdenim.
11: Yeni sisteme göre satış ya da kiralama yapmayanlara da idari yaptırımlar uygulanacak.
0: Dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir süreç başlıyor. İçişleri Bakanlığı yapay zeka destekli Dolunay sistemini hayata geçirdi. Sistemin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anlattı.
4: İçişleri Bakanlığı dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. Emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay sisteminde tek bir çatı altında toplanacak. Projeyle saniyeler içinde suç önleme tutanağı oluşturulup başsavcılığa gönderilecek.
5: Türkiye artık suçu takip eden değil, riski yöneten, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren, dijital çağın tehditlerini okuyan, çocukları ve aileyi merkeze alan yeni nesil iç güvenlik modeline geçiyor. Bu yeni nesil tehditlere karşı artık daha dinamik bir yapıya ihtiyacımız var.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Dolunay projesinin detaylarını Yeni Şafak gazetesine anlattı. Vatandaşlar e-devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden çağrı merkezi aracılığıyla ya da doğrudan kolluk birimlerine başvurarak ihbarda bulunabilecek. Sisteme girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, dekontlar ve ekran görüntüleri merkezi veri havuzunda toplanacak. Yapay zeka sisteme verileri işleyecek. Kullanılan dolandırıcılık yöntemi, risk seviyesi, ağ bağlantıları, dijital hareketlilik otomatik olarak analiz edilecek. Analizde hangi kurumun tedbir alması gerektiği belirlenip savcının onayına sunulacak. Bu sayede hesap bloke talimatı, kart merkezi şüpheli işlem bildirimi ve MASAK mali analiz yönlendirmesi hızla yapılacak. Eş zamanlı olarak da BTK'ya zararlı bağlantının engellenmesi talimatı yollanacak. Sahte ihbarların engellenmesi içinse kullanıcı doğrulaması şart olacak. Bakan çiftçi proje sayesinde aylar süren delil toplama sürecinin daha hızlı yapılacağını, mağdurun başvuru yapmasıyla 18 dakika içinde dosyanın savcıya ulaşacağını söyledi.
0: Tokat'ta Kelket Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerini su bastı. Taşkın riski nedeniyle 70 ev boşaltıldı. Erbaa ilçesinde çökme riski olan Yaya Köprüsü kapatılırken Turhalı ilçesinde ise eğitime 3 gün ara verildi.
7: Tokat'ta Kelket Çayı'nın debisi yükseldi. Yaya Köprüsü çökme riski nedeniyle kapatıldı. Olası sel riskini artırdığı için bir köprü ise yıkılmaya başlandı. Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerine su bastı. Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildi. 21-22-23 Mayıs'ta okullar tatil edildi.
16: Yukarıdaki barajların kapaklarını açmasından dolayı köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekili arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik.
7: Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelket Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES'in dolu sabaklarından bırakılan suyla birlikte çay taştı. Tepekışla köyünde su baskınları yaşandı. İlçe merkezindeki yeni mahallede bulunan kesme çiçek seraları da taşkından etkilendi. Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü içinde yıkım kararı alındı. Suyun akışını daraltıp olası sel riskini artıran köprüde yıkım çalışmaları sürüyor.
17: Devlet Su İşleri standardına uygun bir köprü değildi burası. Toplamda alt tabandan yukarı doğru en alt kısmı 2 metre civarında. Bu sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bunu kaldırmak zorundaydık.
7: Debisi yükselen Kelket Çayı üzerindeki Yaya Köprüsü ise çökme riski nedeniyle kapatıldı.
0: İstanbul Gayrettepe'deki 29 ölümlü gece kulübü yangını davası sürüyor. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu büyük bir ihmale işaret etti. İşletme 7 kez el değiştirmesine rağmen en son itfaiye raporunun 2006'da alındığı, yani yanmadan 18 yıl önce alındığı ortaya çıktı. Yakınlarını kaybedenler uzayan yargılamaya tepkili.
18: Tam 2 yıl 3 ay oldu. Karar çıkmamış. Yorulduk artık. Yani çağrı yapmaktan yorulduk, paylaşmaktan yorulduk, destek istemekten yorulduk. Artık bize sahip çıksınlar.
7: 29 ölümlü Masku Are'de gece kulübü yangınında bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. İstanbul Gayrettepe'deki işletmenin en son 2006'da itfaiye raporu aldığı anlaşıldı. Gece kulübü 7 kez ev değiştirse de yeni itfaiye belgesi bulunamadı. Beşiktaş Belediyesi'nin denetim ve özeni göstermemekten sorumlu olduğu belirtildi.
19: Denetim yapmadan ruhsat verenlerin, çalışanların yanıcı maddelerinin ortasında güvencesiz bırakılanların, tadilat işinden anlamayan kulüp çalışanları zorla çağıranların, tadilatın bile isteye ölüme yol açacağını bilenlerin olası kasta yargılanmasını istiyoruz.
20: Kazan kader değil, bu bir katliam.
7: 2 Nisan 2024'teki faciada 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma teknik aksaklıklar nedeniyle 3 saat geç başlayınca gerilim arttı. Aileler ve sanıklar arasında tartışma yaşandı. 18 yaşında ölen Onur Aladağ'ın babası ve annesi fenalaştı.
21: Pes etmeyeceğiz. Gene geldik 14. duruşmaya. 29 ailenin acısını dindirsinler artık, yani mahkeme bitsin. Çok yorulduk.
7: 14. duruşma eksikliklerin giderilmesi için bir kez daha ertelendi.
0: İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde 11.729 bağımsız bölüm daha tamamlandı. Konuya ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar var.
4: İstanbul Fikirtepe'nin kentsel dönüşüm sürecinde bir bölüm daha tamamlandı. Konutların teslimatına da başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
1: Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut Ediyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11.729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz.
4: Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanlarıyla yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişebileceği belirtildi. Anahtar teslimleriyle ilgili sürecin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütülebileceği ifade edildi. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri tamamlayamayınca evleri yıkılan binlerce hak sahibi mağdur olmuştu. Çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Proje alanı %55'i sosyal donat alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe birinci etapta 11.729 bağımsız bölümü tamamladı.
0: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. İsrail'in Irak'ta İran Savaşı'nda kullanılmak için bir değil iki üs açtığı ortaya çıktı. Üslerden birinin Haziran 2025'teki 12 gün savaşında da kullanıldığı belirtiliyor.
4: İsrail, İran'a karşı düzenlediği saldırılarda kullanılmak üzere Irak'ta gizli iki üs açtı. Bunun için bir yıldan fazla hazırlık yaptı. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Gazete İsrail'in Irak'ın batısında açtığı üssün ilk olarak bir çoban tarafından fark edilerek Irak ordusuna bildirildiğini yazdı. Çoban üsse çok yaklaştığı için arabasıyla ilerlediği sırada havadan helikopterle vurularak öldürüldü. Öldürülmeden önce Iraklı yetkilileri bilgilendirdi. Irak askerleri de bölgeye incelemeye gittiklerinde yine ateşe maruz kaldı. Bir asker öldü, iki asker yaralandı. Askerler geri çekilmek zorunda kaldı. Bölgesel güvenlik yetkilileri üssün son İran Savaşı'ndan önce kurulduğunu ve Haziran 2025'te Tahran'a karşı yapılan 12 günlük savaş sırasında da kullanıldığını belirtti. Pist, helikopter ve çadırların bulunduğu üssün hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi merkez olarak kullanıldığı kaydedildi. İsrail ordusunun bu geçici üssü inşa etmeye 2024 yılının sonlarından itibaren hazırlanmaya başladığı açıklandı. New York Times gazetesi üslerin varlığını ABD'nin Haziran 2025'ten beri veya muhtemelen daha öncesinden bildiğini yazdı. Washington'ın bu bilgiyi muhtemelen Bağdat'tan sakladığı vurgulandı. ABD'nin Irak güvenliğinde rol almasının İsrail'in ülkede üs açmasını kolaylaştırdığının altı çizildi. İran Savaşı'nda ABD'den gelen talep üzerine Irak'ın radarlarını kapatmak zorunda kaldığı, bu nedenle sahasında olan bitenle ilgili ABD verilerine bağımlı kaldığı belirtildi. New York Times'a göre Irak yönetimi üslerden önceden haberdar olmuş ancak sessiz kalmayı tercih etmiş de olabilir. İsrail üslerinin varlığının Irak'ta İran etkisini azaltmak için ABD'nin yürüttüğü çabalara zarar verebileceğinin de altı çizildi.
0: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması Körfez ülkelerinin gelirlerine de darbe vurdu. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi alternatif boru hatlarına sahip olmayan Katar'ın zor durumda kaldığına dikkat çekiliyor. Amerikan New York Times gazetesi Katar ekonomisinin içinde bulunduğu durumu mercek altına aldı.
4: İran savaşı dünyanın en zengin ülkelerinden birini felce uğratıyor. Amerikan New York Times gazetesi İran savaşının Katar ekonomisi üzerindeki etkilerini incelediği haberinde bu başlığı kullandı. İran'ın saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının Katar'ın hayati öneme sahip doğal gaz ihracatını durdurduğu belirtildi. Katar'ın 1990'larda başlattığı doğal gaz ihracatıyla dünyanın en zengin ülkelerinden birine dönüştüğüne dikkat çekildi. O dönemde dünyanın en büyük doğal gaz rezervi olan Kuzey Sağ'dan elde edilen gazı -162 dereceye kadar soğutarak sıvı hale getirildiği hatırlatıldı. Katar'ın bu sayede boru hatlarına ihtiyaç duymadan tankerlerle dünyanın her köşesine gaz göndermeye başladığı belirtildi. 2010'da doğalgaz üretim kapasitesini 70

0: Arap Emirlikleri'nin aksine Katar'ın Hürmüz'e alternatif boru hatları da bulunmuyordu. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasından 24 saat sonra Katar Enerji Şirketi kontratlarına bağlı kalmayacağını duyurdu. İki hafta sonra İran, Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesisini hedef aldı. Katar'ın üretimi %17 azaldı. Savaş, Katar'ın enerji dışında turizm ve yabancı yatırımla ekonomisi çeşitlendirme çabalarını da sekteye uğrattı. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre Orta Doğu'nun turizm gelirlerinde günlük 600 milyon dolarlık kayıp oluştu. İthal ürünleri Suudi Arabistan üzerinden karayoluyla alma zorunluluğu Katar ekonomisine ayrı bir yük getirdi. Ancak bu durum halka yansımıyor. Katar doğalgaz gelirlerinden yıllarca mahrum kalsa bile geniş mali kaynaklarının maaş ödemelerini ve temel hizmetleri sürdürmesini sağlayacağı belirtildi. Ancak bir yandan da Katar Enerji Şirketi'nin savaşın başından beri milyarlarca dolar kayba uğradığına da dikkat çekiliyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Katar ekonomisinin bu yıl %8,6 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yarın açılması halinde bile Katar'ın savaş öncesi üretimine ve ihracatına dönmesinin yıllar süreceği vurgulanıyor.
1: İran Savaşı'nda propaganda önemli bir malzeme haline dönüşmüş durumda. İran sokaklarında ABD'nin hedefe oturtulduğu reklam panoları dikkat çekiyor. İran halkı bu panolarla verilen mesajın önemli olduğunu söylüyor.
2: Reklam panolarında hedefte Amerika Birleşik Devletleri var. Savaş mesajları içeren panoların adresi İran'ın başkenti Tahran. Propagandanın önem kazandığı savaşta reklam panoları İranlılar için ayrı bir önem taşıyor. İranlılar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefe konulduğu panoları görünce moral bulduklarını söylüyor.
3: İnsanlar meydana gelip panoları gördüklerinde bu başlı başına bir motivasyon kaynağı oluyor. Her gece yeni sloganlar asıyorlar. Bu panoda öyle. Baktığınızda motivasyon veriyor. Çok iyi. İyi bir medya çalışması. Bu sadece bir tanesi. Binlerce çeşidi var ve bu da onlardan biri.
4: Şu anki savaş koşullarında bu gerçekten insana güç veriyor. Panoları gördüğümde mutlu oluyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki propaganda savaşı sosyal medyada da sürüyor. İki tarafta kendi mesajlarını en fazla kişiye ulaştırarak dünya kamuoyunu safına çekmeye çalışıyor.
1: Gazze'de insani koşullar zorlu olsa da bir yandan da hayatın normal akışında sürmesi için çabalar devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaştığı dönemde fahiş fiyatlar nedeniyle gelinlik bulamayan Filistinliler, terzilerin giyilebilecek duruma getirdiği gelinlikleri satın alıyor.
2: Düğün sezonu yaklaşıyor. Ancak evlilik hazırlığı yapan Gazze'li genç kızlar gelinlik bulamıyor. Bulabildikleri gelinliklerin fiyatları ise o kadar pahalı ki satın alamıyorlar. Hal böyle olunca da terzilerin onardığı ikinci el gelinliklere yöneliyorlar. Filistinliler savaş başladıktan sonra gelinlik fiyatlarının iki katına çıktığını belirtiyor.
5: Elimizdeki eski elbiseleri onarıp yıkayarak ve yeniden şekil vererek kullanıma hazır hale getiriyoruz.
2: Gazze'deki terzilerde imkansızlıklar nedeniyle gelinlikleri onarmakta zorlanıyor. İkinci el kıyafetleri onararak yenileyen terzideki dikiş makinesi, hurdaya dönmüş bir bisiklet sayesinde çalışıyor.
5: En ucuz gelinlik 1000 dolar. Bizim bütçemiz ise 200 doların altında. Tüm çeyiz parası bir gelinliğin fiyatını bile karşılamıyor.
2: İsrail, gelinlik yapımında kullanılan birçok malzemenin Gazze'ye girişine de izin vermiyor.
1: Hollywood'da Filistin'e destek veren isimlerin başında gelen Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, Cannes Film Festivali'nde konuştu. Gazze'deki katliama tepki gösteren ünlü aktör, soykırımın gerçek olduğunu, sessiz kalanlarınsa suça ortaklık ettiğini söyledi. War and free
6: Palestine. Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin'e yönelik açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Hollywood'da Gazze'ye destek veren isimlerin başında gelen ünlü aktör, bu kez Cannes Film Festivali'nde konuştu. Bardem.

0: İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki göstererek soykırımın gerçek olduğunu, sessiz kalanlarınsa suça ortaklık ettiğini söyledi.
1: Gazze örneğine bakarsak, orada yaşananlar bir soykırımdır ve gerçektir. Buna karşı mücadele edebilirsiniz. Bunu haklı göstermeye ya da açıklama yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bu gerçeği değiştirmez. Buna karşı çıkabilir ya da haklı gösterebilirsiniz. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz soykırımı destekliyorsunuz demektir. Bunlar benim için gerçektir.
0: Ünlü aktör aynı zamanda İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği 1948'de yaşanan ve büyük felaket olarak anılan Nekbe'nin yıl dönümünde de bir mesaj paylaştı. Mesajında Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak, Batı Şeria'da etnik temizlik olarak devam ediyor ifadelerini kullandı. Bardem, Filistinli bir ailenin Nekbe'den sonra 3 kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatan Senden Geriye Kalan filminin yürütücü yapımcıları arasında yer almıştı. Film en iyi uluslararası film dalında Ürdün tarafından Oscar'a aday gösterilmişti.
2: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü. Sarı Kırmızılıları Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul eden Erdoğan, üst üste 4. şampiyonluk için teknik heyet ve futbolcuları kutladı.
3: Hoş geldiniz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Kupayı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne götüren Sarı Kırmızılıları tebrik eden Erdoğan, 26. şampiyonluğu kutladı.
5: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir.
4: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
6: Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık. Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece sahada kazanan değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik.
7: Bizim için de şampiyonluk ve sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Tekrar inşallah yine buraya geliriz. Sizi görmeye.
4: Sarı Kırmızıların yıldızları Mauro Icardi ve Victor Osimhen de şampiyonluğun gururunu Erdoğan'la paylaştı.
8: Thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort.
9: Thank you very much Mr. President for receiving us. It's always a great pleasure to be in front of you.
4: Takımdaki milli futbolcular adına söz alan Kaan Ayhan, Cumhurbaşkanını Dünya Kupası'na davet etti.
10: Milli futbolcular olarak Dünya Şampiyonası'nda bir başarıya imza atıp biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz. Orada da görüşmek inşallah nasip olur.
4: Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaraylı yöneticiler de katıldı. Sarı Kırmızılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye etti.
2: Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör görevinden ayrıldı.
11: Beşiktaş yeni sezona Sergen Yalçın'sız başlayacak.
12: Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz. Ama hayat devam ediyor.
11: Ligin sona ermesinin ardından Başkan Serdal Adalı ile Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde görüşen Yalçın görevi bıraktı. 53 yaşındaki çalıştırıcı Rize Spor maçından sonra taraftarın istifa çağrısını kaldırabilecek bir karaktere sahip olmadığını söylemişti.
12: İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm.
11: Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük için aklında Şenol Güneş'in olmadığını açıkladı.
13: Çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol hocaya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç telefonda bile konuşmadık.
11: Ligin 4. haftasında Ole Gunnar Solskjær'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş, sezonu Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. tamamladı. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda da evinde Konyaspor'a yenilerek yarı finalde elendi. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: palsy, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsy tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.
2: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
1: Reklam.
3: Doğa Takvimi. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Çiçeklerle konuşursanız, onlara güzel sözler söylerseniz daha hızlı büyürler mi? Cevap evet. Çiçeklerle konuşursanız daha hızlı büyüdüklerine tanık olursunuz. Ancak onlara iyi gelen sözlerin güzelliği değil. İşin aslı çiçeklere ne söylediğinizin önemi yok. Yeter ki onlara yaklaşın ve bir şeyler söyleyin. Böylece titreşimi ve soluğunuzu duyacaklar, verdiğiniz karbondioksiti alacaklar. Bu da fotosentezi artıracak, bitkiyi büyütecektir. Bitkilere müzik dinletmenin de titreşimler nedeniyle benzer etkiyi sağladığı biliniyor.
3: Doğa Takvimi.
5: Müzik arası.

0: Sora sora.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
2: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
2: Bu mesajın etkisi ne olacak?
1: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da hava az bulutlu. İstanbul 24, Bursa 27 derece. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Ankara 20 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Antalya 28 derece. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafik bayram etkisinde, harita %4'ü gösteriyor. Her iki köprü de açık. Anadolu yakasında Beylerbeyi Çengelköy arasında hafif bir yoğunluk var. Avrupa yakasında da Beşiktaş Ortaköy arasında yine hafif bir trafik yoğunluğu gözleniyor. R5 ve TEM açık. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
5: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 107 yıl önce bugün Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan ve kurtuluş mücadelesini başlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Gün boyunca NTV ve NTV Radyo'dan yurdumuzun dört bir köşesinden sizlere bayram coşkusunu aktaracağız. Ben Zeynep Gülalp. Önce bugün öne çıkan başlıklara bakalım. 19 Mayıs coşkusu başladı. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında birçok kentte dün Fener Alayı düzenlendi. Kutlamalar bugün tüm yurtta sürecek. Bugün ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Saat 9'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Saat 10'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılına temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisi tarafından saat 14'te Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu da Beştepe'de özel bir konser verecek. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti. Rusya lideri Putin ise bugün Çin'e gidiyor. Putin, Çin ziyareti öncesi iki ülkenin birbirini egemenlik ve güvenlik konularında daima desteklediğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeden de detaylar ortaya çıktı. Financial Times gazetesi Xi'nin Trump'a Putin'in Ukrayna saldırısından pişman olmuş olabileceğini söylediğini yazdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi. Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan, Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, kaleme aldığı yazısında yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Özel, iktidara geldiklerinde 25 yaş altı her gence iş, staj ve eğitim sunulacağını anlattı. Bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki de ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi. Rüşvet, irtikap, ihale, fesat, karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Yalım, ifadesinde anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını da iddia etti. Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk, cinayetin ardından bir restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı. Amerika'nın San Diego kentinde İslam Merkezi kompleksinde bulunan camide silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti. 2 saldırgan da yaşamına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü. Sarı Kırmızılıları Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul eden Cumhurbaşkanı üst üste 4. şampiyonluk için teknik heyet ve futbolcuları kutladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
5: Sabahla başlıyoruz. Büyük direnişin ve dirilişin 107. yılı 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyor Sabah gazetesi. Manşette ise İsrail her türlü barbarlığı sergiliyor başlığını görüyoruz. Gazze insani yardım götüren küresel su mutfilosuna saldıran Siyonist yönetime sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi Cumhurbaşkanı. Uluslararası sularda insanlığa saldırı bir diğer başlık. İsrail Kıbrıs açıklarında küresel su mutfilosuna saldırdı. Soykırımcı İsrail bir kez daha uluslararası sularda insanlık suçu işledi. Siyonist askerler 39 teknedeki 66'sı Türk, 320'yi aşkın aktiviste alıkoydu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi soykırımcılara destek olmakla suçlandı deniliyor bugün sabahta. Milliyet'e bakıyoruz. Milliyet gazetesi geleceği inşa eden gençlik manşetiyle çıkıyor. Bilimden sanata, spordan çevre projelerine her alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye sınırlarını aşan gençler hem geleceğe umut oluyor hem de 19 Mayıs ruhunu gururla yaşatıyor diyor ve o gençlerin hikayeleri bugün Milliyet'in manşetinde yer buluyor. İlk adım 107 yıl önce atıldı. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de Boğaz'da işgal güçlerinin savaş gemilerini görünce önce hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmemin çaresine bakmalı, geldikleri gibi giderler dedi. Milli Mücadele 19 Mayıs 1919'da Atatürk önderliğindeki Bandırma vapurunun yolcularının Samsun'a çıkışıyla başladı diyor. Bugün Milliyet gazetesi de bu şekilde 19 Mayıs 1919'u anıyor yine ilk sayfadan. İran'a saldırıyı erteledim bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik planlanan saldırıları erteledim. Müzakereler sürüyor dedi. Trump, İran'dan tatmin edici bir açıklama gelmezse her an vurabiliriz diye konuştu. İran televizyonuysa Trump geri adım attı ifadelerini kullandı diyor bugün yine Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesi yola çıktık geri dönmeyiz manşetiyle çıkıyor. İsrail Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna 3. kez saldırdı. 66'sı Türk, 321 aktivist alıkonuldu. 39 tekneyle irtibat kesildi. Hürriyet'te konuşan aktivistler yola devam ediyoruz geri dönmeyiz diyor ve bu haberde yine Hürriyet gazetesinin manşetinde yer buluyor. Yasa dışı bahse bir dalga daha bir diğer başlık. Adana'dan sonra dün de Antalya ve Mersin'de yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan iki çeteye baskın düzenlendi. 233 kişi hakkında işlem yapıldı diyor. Kara paradan cezaevine girdi bir diğer başlık. Adana merkezi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı kara para aklamakla suçlandı diyor bugün yine Hürriyet. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Umudun adı 19 Mayıs manşetini görüyoruz. Bugün Büyük Atatürk'ün sarayın teslimiyetçiliğine ve emperyalist işgale karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 107. yılı. Cumhuriyet ve çağdaş değerlere, kurtuluş ve kuruluş felsefesine, demokrasiye, laikliğe inanan yurttaşlar Türk bayraklarıyla meydanlarda, yürüyüş ve etkinliklerde 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacak. Ankara'daki kutlamaların simge adresi ise her yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir olacak diyor Cumhuriyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesi haydut gemileri basıp kaçırdı manşetiyle çıkıyor. Yine küresel Sumut filosuna baskın Yeni Şafak gazetesinde bu şekilde veriliyor. Akşamın manşetinde Avrupa Birliği sınırında korsanlık başlığını görüyoruz. Yine aynı şekilde duyuruluyor bu haber. Ekonomide her tedbiri alıyoruz bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOB'da konuştu. Ekonomik sıkıntılarının farkında olduğunun altını çizdi. Her şeyin güdük gülistanlık olmadığını farkındayız. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor. Fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız. Kararlılıkla mücadele edeceğiz diyor. Akşam gazetesi de yine Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini ilk sayfadan veriyor. Postaya bakalım, o vapurun izinde hep senin peşinde manşetini görüyoruz. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a ulaştıran Bandırma vapuru bir ulusun bağımsızlık ruhunu da taşıyordu. Modern ve çağdaş Türkiye'nin doğuşu o gün müjdelendi. Nitekim özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk de kendisine doğum günü olarak 19 Mayıs'ı seçti. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatarak tutuşturduğu bağımsızlık meşalesi 107 yıl sonra milyonlarca yurttaşın yüreğinde aynı güçle yanıyor. Artık Bandırma vapuru sadece Atatürk'ü ve arkadaşlarını değil, her daim onun izinden yürüyen ve Cumhuriyeti ilelebet koruyacak olan milyonları da taşıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diyor bugün Posta gazetesi. Gurur duyatan bir diğer başlık, Merih Demiral ve Zeynep Sönmez Türk bayrağını uluslararası arenada taşıyan iki genç sporcumuz. Tam da 19 Mayıs arifesinde onlardan gelen iki haber göğsümüzü kabarttı ve biliyoruz ki yaşasaydı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu iki gencimizle gurur duyardı diyor bugün Posta gazetesi. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
15: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
17: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Ay gaz diyorum.
18: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
19: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
17: Ben QNB'ye geçiyorum.
20: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.
21: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
0: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Mobile Systems.
5: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. İlk törenler Anıtkabir'de yapılacak. Saat 9'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine iştirak edecek. Saat 10'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılına temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisi tarafından saat 14'te Güven Park'ta Anıtkabir'e düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Korteji Yürüyüşü'nde olacak. Coşku başladı. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlamaları kapsamında birçok kentte Fener Alayı düzenlendi dün.
2: Banlo takımı eşliğinde yürüdüler. 1919 metrelik Türk bayrağı taşıdılar. Milli mücadelenin başlangıç noktası olan Samsun'da 19 Mayıs coşkusu vardı. Binlerce kişi Fener Alayı için saat 19.19'da Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı. Türk bayrağı ve meşaleler taşıyan kalabalık İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek 19 Mayıs bulvarını takip etti. Program İstiklal Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinlikleriyle sona erdi. Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Atakum sahil şeridindeki aydınlatmalar kırmızı ve beyaz tonlarla ışıklandırıldı. Yozgat'ta da bayrak yürüyüşü düzenlendi. Terminal mevkiinden kentin simgesi olan Saat Kulesi'ne kadar süren yürüyüşe katılım yoğundu. Kortejde halk dansları şenliği için yurt dışından gelen öğrenciler de vardı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de binlerce kişi 19 Mayıs kutlamaları için sokaktaydı. Kutlamalar kapsamında iki kentte Fener Alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.
5: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Beştepe'de özel bir konser verecek. Bugün 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro sahne alacak. Konser öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
2: Türk sanat müziğinden klasik ve popüler müziğe kadar geniş bir repertuar. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser verecek. Koro konserde 41 keman, 22 bağlama, 12 çello ile birlikte 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak. Konser Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
7: İlk defa burada olacağım için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım geçen seneden olduğu için hafif biliyorlar. Bana da anlatmışlardı. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten ben burayı çok sevdim. Yani hafta sonu evde oturacağımıza buraya gelmek, bir şeyler öğrenmek daha güzel bence.
2: Konser öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bir milletin en kıymetli hazinesinin sanatla yetişen evlatları olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 2024 yılında başlayan ve her geçen gün güçlenerek büyüyen yolculuğunu büyük bir gurur ve heyecanla takip ediyorum, dedi. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun müzik kabiliyeti ve sanat sevgisi öne çıkan özel yetenekli çocuklardan oluşan değerli bir topluluk, azmin, özverinin ve tutkunun en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti. Geleneksel Türk musikisinin geleceğe taşıyan gençleri tebrik eden Erdoğan, nota nota yükselen bu anlamlı emeğin daim olmasını diliyor, çocuklarımıza aydınlık bir istikbal getirmesini temenni ediyorum, dedi. Genel Direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı koronun orkestra şefliğini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Atay Bağcı ve koro şefliğini de Profesör Doktor Ahter Destan yapıyor.
22: Projenin zaten çıkış noktası sanatsal bir iş olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çocuklarımızın hayatına dokunacak, çocuklarımızın ruhsal, duygusal, zihinsel, bireysel, ahlaki gelişimine katkıda bulunacak bir sosyal proje olmasıydı.
2: Koro 2024'te kuruldu. Yetenek sınavlarıyla seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro bugün yaklaşık 350 öğrenciye ulaştı.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Gürlek mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan kutlu yürüyüşün ilk adımı ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi. 100 yıl önce yakılan İstiklal Meşalesi'nin bağımsızlık yolunu aydınlattığını da belirten Gürlek, bugün de hedefin aklı hür, vicdanı hür, Teknofest kuşağıyla birlikte destekli, tam bağımsız ve güçlü Türkiye'nin idealini yarınlara taşımak olduğunu söyledi. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum dedi.
1: NTV Radyo.
5: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit düşmüştü. Şehit polisler dün son yolculuklarına uğurlandı.
3: Eşi ve oğlu polis yeleği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise türkü söylediği anlar kaldı.
4: Ağla gözyaşını silmelul
3: melul. Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler, Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
5: İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen filoda bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. İsrail askerleri 40 tekneyi alıkoydu. İsrail basını alıkonulan 100'den fazla aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 66 Türk de var. Bazı tekneler ise yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
23: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok. Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
5: Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini de ifade etti.
24: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü müzakerelerin devam ettiğini duyurdu, şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
5: Rusya lideri Putin bugün Çin'e gidiyor. Çin ziyareti öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmelerden detaylar da ortaya çıktı. Putin, Çin ziyareti öncesi iki ülkenin birbirine egemenlik ve güvenlik konularında daima desteklediğini söyledi. Rusya lideri ayrıca Pekin-Moskova ilişkilerinin hiçbir güce bağlı olmadığını belirtti. Her zaman barış içinde çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. Diğer taraftan Amerikan merkezli Financial Times gazetesi Trump'la Xi'nin ikili diyaloğuna dair bir kulis bilgisine yer verdi. Buna göre Xi, Trump'a Putin'in Ukrayna saldırısından pişman olmuş olabileceğini söyledi. Gazetede yer alan bir diğer iddiaya göre ise Trump, Xi'ye Putin'e de iletilmesi için bir öneride bulundu. Üç liderin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendilerine açılan davalara karşı birlikte durması gerektiğini söyledi. Mahkemede Ukrayna Savaşı'na ilişkin dava nedeniyle Putin'in yakalama emri bulunuyor. Xi hakkında ise Sincan Uygur Türklerine yönelik işkencelerden açılmış davalar var. Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçlusu bulunan İsrail lideri Netanyahu'yu korumak amacıyla bazı mahkeme üyelerine yaptırım uygulamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi.
9: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
9: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
10: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığı'na, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
9: Bahçeli Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü ve süreç kapsamında yeni bir hamle çağrısı siyasetin gündeminde DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi.
11: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
3: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
11: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
12: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
5: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuklu sanıklardan iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu, Kapki'ye hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu diye sordu. Kapki, hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi.
13: Bir şey söyleyecek misiniz?
14: Sayın Başkan, ortaya atılan iddialar var.
3: Kapki, savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2000 de aldığınıza dair beyan var sözlerine ise tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde yanıt verdi. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam eden diğer bir davada iptal edilen üniversite diploması ile ilgili. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. 7. İdari Dava Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
5: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara da yanıt verdi.
9: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
13: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
15: İyiyim baba.
9: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
16: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafik bayram etkisinde, harita %8'i gösteriyor. Her iki köprü de açık. Anadolu yakasında Beylerbeyi-Beykoz sahil yolunda bir yoğunluk var. Avrupa yakasında da Beşiktaş-Ortaköy arasında hafif bir yoğunluk var. E5 ve TEM açık. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
16: İstanbul yol durumu.
21: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
18: Mobile Systems.
24: Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
25: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
26: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
27: Neova Sigorta.
28: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
29: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz...

0: Egzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: NTV Radyo.
8: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
9: Reklam.
10: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
11: Arvento. Mobile Systems.
12: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türk Edebiyatı'nın ve gazeteciliğinin en üretken, en şöhretli isimlerinden Ahmet Rasim'in, Birinci Dünya Savaşı'nda Tasvir-i Efkar gazetesi için gittiği, Romanya cephesinden gönderdiği yazılar, Romanya Mektupları adıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Eseri günümüz Türkçesine Yasin Beyaz uyarlamış. Ahmet Rasim 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında İstanbul'un sokaklarının, semtlerinin, seyyar satıcılarının, gezilip görülecek yerlerinin, yeme içme mekanlarının, adetlerinin, hasılı gündelik hayata dair ne varsa hemen her şeyin kaydını tutmuş bir yazar. Üstelik eşine az rastlanır bir üslupla. 1865 doğumlu Ahmet Rasim kendi döneminin, hatta bütün bir edebiyat tarihimizin en renkli denemecilerinden. Posta ve Telgraf Nezaretinde memur olarak çalışırken bir yandan da Ahmet Mithat'ın gazetesi Tercüman-ı Hakikat'e yazmaya başladı. Hüseyin Rahmi ile Boş Boğaz adlı mizah dergisini çıkardılar. Savaş muhabirliği de yaptı Ahmet Rasim. Balkan Savaşı sırasında Sofya'ya, Birinci Dünya Savaşı'nda da Romanya cephesine gittim. 1927'de İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu müziği, Darüşşafaka'da öğrenciyken Zekai Dede'den aldığı musiki dersleriyle geliştirdi. Pek çoğunun güftesi kendisine ait 60'tan fazla şarkı besteledi. Yazarlık mesleğini hayatının sonuna kadar sürdüren Ahmet Rasim, hikaye, roman ve hatıra türlerinden gazete yazılarına, tarih ve okul kitaplarına kadar çok çeşitli alanlarda eserler ortaya koymuş eşsiz bir yazar. Efendim, az önce de dediğim gibi Ahmet Rasim bir dönem savaş muhabirliği de yaptı ve bulunduğu cephelerden biri de Romanya cephesiydi. Osmanlı Devleti bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi sınırları haricindeki Romanya, Galicia ve Makedonya cepheleri için ittifak devletlerine destek verdi. 1916'nın sonbaharında Osmanlı 6. Kol Ordusu Romanya cephesindeki askeri harekata katıldı. 6 Aralık 1916'da Bükreş işgal edildi ve Romanya askeri idaresi kurularak başına Osman Nizami Paşa getirildi. Tasvir-i Efkar gazetesinin Aralık 1916'da Romanya cephesine gönderdiği Ahmet Rasim, Romanya mektuplarında, yani bugün

0: sözünü ettiğimiz kitabında Sofya, Varna ve İbrail üzerinden Bükreş'e yaptığı yolculukta uğradığı istasyon ve yerleşim yerlerindeki gözlemlerini, cephe gerisindeki halkın durumunu ve cephe izlenimlerini aktarmakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Amile futbol takımının 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti.
4: 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen A milli takımın 35 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğur Can Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı'yı davet etti. Ay Yıldızlılar 31 Mayıs'ta FIFA'ya vereceği oyuncu listesinde 9 oyuncuya veda edip kadroyu 26 kişiye indirecek. Dünya Kupası hazırlıklarına Cuma günü İstanbul'da başlayacak milliler, 1 Haziran'da ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacak.
3: Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdar Adalı ile Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde görüşen Yalçın görevi bıraktı. 53 yaşındaki çalıştırıcı Rize Spor maçından sonra taraftarın istifa çağrısını kaldırabilecek bir karaktere sahip olmadığını söylemişti. Öte yandan Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Serdar Adalı, teknik direktörlük için aklında Şenol Güneş'in olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Sarı Kırmızılıları Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul eden Erdoğan, üst üste 4. şampiyonluk için teknik heyet ve futbolcuları kutladı.
5: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir.
3: Kabulde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
6: Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık. Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece sahada kazanan değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik.
7: Bizim için de şampiyonluk tabii sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Tekrar inşallah yine buraya geliriz sizi görmeye.
3: Jose Mourinho Real Madrid teknik direktörlüğüne 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: NTV Radyo.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
9: Ülkemizde orman yangınları en sık yaz aylarında görülüyor. Peki ormanlarımızı nasıl korumalıyız? Hangi çalışmalarla ormanlarımızı yaza hazırlamalıyız? Profesör Doktor Doğanay Tolunay anlatıyor.
10: Biliyorsunuz hani geçtiğimiz aylar, kış ve bahar ayları oldukça yağışlı geçti. Bu sevindirici bir durum ama böyle yağışlı bahar aylarında özellikle yol kenarlarında, orman kenarlarında otsu türler çok hızlı büyürler. Yani işte boyları yarım metre, bir metreye ulaşabilir nemin de etkisiyle birlikte. Ve bu büyüyen otlar eğer Mayıs, Haziran ayları gibi yağışlar azalır ve sıcaklıklar artarsa kuruduğu için ormandaki yanıcı maddenin artmasına neden olurlar. Kuru otlar odunsu olmadığı için, otsu yapıda olduğu için tutuşma sıcaklıkları çok daha düşüktür odunsu materyallere göre. Ufacık bir kıvılcımda bu kuru otlar hele bir de yağış nedeniyle boylandıysalar çok hızlı bir şekilde tutuşup yangının da hızlı bir şekilde yayılmasına neden olabilirler. Önümüzdeki dönemde işte sıcaklıkları takip edilmesi, eğer sıcak hava dalgaları ani olarak kuraklıklar meydana gelirse bu belli noktalarda işte yerleşimle orman arasındaki ara kesitlerde, elektrik nakil hatlarının altında, yol kenarlarında bu kuru otların biçilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Yine ormanla iç içe olan köylerde de kuru otların kaldırılması gerekiyor. Çünkü çok hızlı olarak yangın ilerleyeceği için müdahale edilmesi, söndürülmesi zorlaşacak ve geniş alanlara yayılabilecektir. Bunlara ek olarak da sadece kuru otların mücadelesi değil, yangınlar aslında bir afet olarak ele alınması gerekiyor. Önleyici tedbirler son derece önemli. İşte bu aylarda örneğin orman içindeki yolların bakımının yapılması, sık ormanlarda yanıcı madde yükünü azaltacak önlemler yapılması, yangın işçilerinin eğitimlerinin tamamlanması, araç gereç bakımlarının yapılması, farklı kurumların işbirliği yapması, çünkü yangınlarda itfaiyeden Orman Genel Müdürlüğü'ne, karayollarına, elektrik dağıtım şirketlerine kadar çok geniş perspektifte ilgilenmesi gereken kurumlar var. Bunların işbirliği yapması, her birinin kendi sorumluluk alanlarında yangınlarla mücadele için önlemleri alması gerekiyor.
11: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
13: Mobile Systems.
14: Reklam.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
15: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
20: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
11: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
21: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
22: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
23: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde görülen yağışlar 42. yağmurları değil. 42. yağmurları da bu zamanlarda başlar. Daha çok İç Ege, İç Anadolu, Bolu çevrelerinde dar bir alanda etkili olur ve çok şiddetli yağmaz. Ürünlerin sulanmasına da yardımcı olur. Bugünlerde görülen yağışlarsa daha yoğun nemle geldiğinden geniş alanı etkiliyor, hortuma, doluya ve çok daha şiddetli yağdığından sele neden oluyor. Her
1: mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 8.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Mobile Systems.
6: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 107 yıl önce bugün Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan ve kurtuluş mücadelesini başlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Bir saat sonra Buse Yıldırım'ın sunumuyla özel yayınımız başlayacak. Gün boyunca NTV ve NTV Radyo'dan yurdumuzun dört bir köşesinden sizlere bayram coşkusunu aktaracağız. Ben Zeynep Gülalp, bu saate haber turuyla başlayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında birçok kentte dün Fener Alayı düzenlendi. Kutlamalar bugün tüm yurtta sürecek. Bugün ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Saat 9'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine iştirak edecek. Saat 10'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılına temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisi tarafından saat 14'te Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Korteji Yürüyüşü'nde olacak. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum ise kaleme aldığı yazısı aslında yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Özel, iktidara geldiklerinde 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı. Bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi. Rüşvet, irtikap, ihale, fesat, karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Yalım, ifadesinin anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını iddia etti. Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk cinayetin ardından bir restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra otomobille kaçarken de etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde de İslam Merkezi kompleksinde bulunan camide silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti. 2 saldırgan da yaşamına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü. Sarı Kırmızılıları Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul eden Cumhurbaşkanı üst üste 4. şampiyonluk için teknik heyet ve futbolcuları kutladı.
0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, iyi bayramlar, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Her yıl 19 Mayıs tarihinde yaptığımız kutlamalara benzer bir şekilde 107. yılında aynı onur, aynı güven ve aynı kararlılıkla yola devam eden millet, hiç şüphesiz 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve emperyalizme karşı mücadelenin başarı getirebileceğini mazlum milletlere yakın tarihte ispat eden Büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha minnet ve rahmetle anıyor. Türkiye'de 19 Mayıs günü ilk defa 1926 yılında Samsun'da Gazi Günü olarak kutlanmaya başlanmış. Sonra 1935 yılında Atatürk Günü olarak ulusal çapta kutlanması kararlaştırılmış. 1938 yılında da Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması kabul edilmiş. Üç büyük kulübünde katılımlarıyla birlikte nihayet 1981 yılında şimdi resmi adı olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte kutlanıyor. 19 Mayıs aynı anda Büyük Atatürk'ün kendi doğum tarihi olarak belirttiği bir milat. Bu da önemli. Bunu da not etmekte fayda var. Tabii 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı olduğuna göre elbette gençliğin profiline, gençliğin istatistiksel bilgilerine eğilmekte fayda var. Esasen Türkiye İstatistik Kurumu böyle özel günlerde, mesela 23 Nisan'da istatistiklerle çocuk, 8 Mart'ta istatistiklerle kadın gibi bu konudaki özellikle istatistikleri derlediği istatistik güncellemelerini veya güncelerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu gelenek bozulmadı. Geçtiğimiz hafta içerisinde 14 Mayıs'ta istatistiklerle gençlik 2025 istatistik belgesi veya gündemi kamuoyuyla paylaşıldı. Buradan müsaade ederseniz Türkiye'de gençliğin durumuna bir bakalım, ama ondan evvel şunu vurgulamakta fayda var. Birleşmiş Milletler ve TÜİK'in istatistik kalıplarına göre genç nüfus toplumun 14-25 yaş grubunu içeren kesimine verilen bir ünvan. Aslında gençler ve kendini genç kabul eden herkes elbette genç olmak gerekir, ama demografik açıdan 14-25 yaş grubundaki insan varlığımız nüfusun an itibariyle yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Bu bundan 25 yıl evvel %20'nin üzerindeydi. İşin tabii alarme edici noktası ise bu 75 yıl sonra, yani 2100 senesi itibariyle genç nüfus oranı %7'lere kadar düşecek bir seyir izleyecek. Yani artık Türkiye demografik bakımdan genç nüfusa sahip, tırnak içinde genç bir ülke olma özelliğini kaybetti. Ortalama 33.4 yaş averajıyla orta yaşlı veya hızla yaşlanan bir nüfus olma özelliğini taşıyor. Özellikle bu hızlı yaşlanma konusu Birleşmiş Milletler İstatistik Dairesi'nce de altı çizilen bir konu. Tabii netice itibariyle bakıldığında, eğer bu gelişmeler, tabii doğurganlık oranında olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde maalesef Türkiye'de dünyada benzer bir şekilde genç nüfus oranının azalacağını gösteriyor. Ama buna karşın Avrupa Birliği üyeleri, ülkeler arasında Türkiye genç nüfus oranı bakımından en yüksek oranı hala sürdürüyor. Enteresan bir başka tespit de bu 14-25 yaş arasını oluşturan genç nüfus profilinin 3'te 1'i 15-17 yaş grubundaki kardeşlerimize, evlatlarımıza ait. Bu da enteresan bir nokta. Yani genç nüfusun 3'te 1'ini 15-17 yaş grubundaki gençlerimiz oluşturuyor. Beklenen yaşam süresi açısından 15 yaşındaki gençler için, yani gençliğe adım atanlar için bu süre 64.3 yıl. Gene enteresan bir tespit. Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının tam 3,5 katı olarak karşımıza çıkıyor. Genç nüfus oranımızın en yüksek olduğu il %20'yi bıtık aşan oranla Şırnak. Bu açıdan da gene gelenek bozulmuyor. Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfus oranı en yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek öğretimde net okullaşma oranı %46.3 iken ne eğitimde ne de istihdamda olan genç nüfus oranı maalesef %23 oranını aşarak 3 milyon kişiye ulaşıyor. Genç nüfus istihdam oranı %40'ı aşıyor. Ve gene yapılan bir kesim araştırmalar genç kesimde elde edilen kazançtan memnuniyet düzeyini %50 mertebesine taşıyor. Tabii TÜİK ve Birleşmiş Milletler tanımıyla 15-24 yaş arası olarak nitelendirilen genç nüfusu bir tık yukarıya çekip 30 yaşını da işin içine, 30 yaşına kadarki kesimi de, yani 15-30 yaş arasını düşündüğümüzde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise maalesef 3'te 1 düzeyine erişiyor. Ve gene bu kesim aynı oranda, yani 3'te 1 oranında ailelerinin elinde yaşamaya devam ediyorlar. Bir başka önemli nokta da üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranının %25 düzeyinde olduğu ve üniversite mezunlarının sadece 3'te 2'sinin kendi mezuniyet alanları veya ilgili irtibatlı işlerde çalışma ihtimali ve imkanı bulabildikleri. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gene TÜİK tarafından gerçekleştirilmiş gençlerin %54.4'ü genel olarak haleti ruhiyelerinin mutlu olduğunu ifade ediyorlar. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı ise %87.2. Maalesef genç kadınlar arasında en fazla psikolojik şiddete maruz kalındığı görülüyor. Ve nihayet bir yüksek notayla bitirelim. Gençlerin yapay zeka kullanma oranı %40. Ancak bir takım çalışmalar özellikle yapay zekayı gençlerin hem bir dost hem de bir tehdit olarak algıladıklarını gösteriyor. Evet, gençler ve daima genç kalmasını bilenler. Gençlik bir haleti ruhiye, bir anlayış, yeniliğe, dinamizme, her daim açık olma gerçeğine veya özelliğine işaret ediyor. Her daim genç kalabilmek ümit ve temennisiyle. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir bildiriyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz. Büyük direnişin ve dirilişin 107. yılı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun deniliyor Sabah gazetesinde. İsrail her türlü barbarlığı sergiliyor da manşette yer alan başlık. Gazze'ye insani yardım götüren, küresel Sumut filosuna saldıran Siyonist yönetime sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de Sabah'ın manşetinde yer buluyor. Uluslararası sularda insanlığa saldırı bir diğer başlık. İsrail Kıbrıs açıklarında küresel Sumut filosuna saldırdı. Soykırımcı İsrail bir kez daha uluslararası sularda insanlık suçu işledi. Siyonist askerler 39 teknedeki 66'sı Türk, 320 kişiyi aşkın aktivisti alıkoydu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi soykırımcılara destek olmakla suçlandı deniliyor yine bugün Sabah'ta. Milliyet gazetesi gece inşa eden gençlik diyor manşetten. Bilimden sanata, spordan çevre projelerine her alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye sınırlarını aşan gençler hem gece umut oluyor hem de 19 Mayıs ruhunu gururla yaşatıyor diyor bugün Milliyet gazetesi. Bu başlıkla, bu manşetle çıkıyor. İran'a saldırıyı erteledim bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik yarın yani bugün planlanan saldırıları erteledim, müzakereler sürüyor dedi. Trump, İran'dan tatmin edici bir açıklama gelmezse her an vurabiliriz diye konuştu. İran televizyonu ise Trump geri adım attı ifadelerini kullandı diyor bugün Milliyet. Hürriyet gazetesi yola çıktık geri dönmeyiz manşetiyle çıkıyor. İsrail Gazze'yi insani yardım götüren Sumut filosuna 3. kez saldırdı. 66'sı Türk, 321 aktivist alıkonuldu. 39 tekneyle irtibat kesildi. Hürriyete konuşan aktivistler yola devam ediyoruz geri dönmeyiz diyor. Bir diğer başlık yasa dışı bahse bir dalga daha. Adana'dan sonra dün de Antalya ve Mersin'de yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan iki çeteye baskın düzenlendi. 233 kişi hakkında işlem yapıldı. Kara paradan cezaevine girdi bir diğer başlık. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı kara para aklamakla suçlandı diyor bugün Hürriyet. Yeni Şafak'ın manşetinde de Sumut filosu baskını yer buluyor. Haydut gemileri basıp kaçırdı deniliyor. Gazze'de yeniden açlık endişesi bir diğer başlık. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye girişleri kısıtlaması insani krizi de derinleştiriyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Cumhuriyet gazetesi Umudun Adı 19 Mayıs manşetini atıyor. Bugün Büyük Atatürk'ün sarayın teslimiyetçiliğine ve emperyalist işgale karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 107. yılı. Cumhuriyet ve çağdaş değerlere, kurtuluş ve kuruluş felsefesine, demokrasiye, laikliğe inanan yurttaşlar Türk bayraklarıyla meydanlarda yürüyüş ve etkinliklerle 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacak. Ankara'daki kutlamaların simge adresi ise her yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir olacak diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Akşam gazetesi Avrupa Birliği sınırında korsanlık manşetiyle Sumut'u filosuna baskını bu manşetle duyuruyor bugün. Ekonomide her tedbiri alıyoruz bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOB'da konuştu. Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarının altını çizdi. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor. Fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız. Kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Posta gazetesine de bakalım. O vapurun izinde hep senin peşinde manşetiyle çıkıyor Posta gazetesi de. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a ulaştıran Bandırma vapuru bir ulusun bağımsızlık ruhunu da taşıyordu. Modern ve çağdaş Türkiye'nin doğuşu o gün müjdelendi. Nitekim özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk de kendisine doğum günü olarak 19 Mayıs'ı seçti. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatarak tutuşturduğu bağımsızlık meşhurluğu alesi 107 yıl sonra milyonlarca yurttaşın yüreğinde aynı güçle yanıyor. Artık Bandırma vapuru sadece Atatürk'ü ve arkadaşlarını değil, her daim onun izinden yürüyen ve Cumhuriyeti ilelebet koruyacak olan milyonları da taşıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diyor Posta Gazetesi. Gurur duyuyor tam bir diğer başlık. Melih Demiral ve Zeynep Sönmez, Türk bayrağını uluslararası arenada taşıyan iki genç sporcumuz. Tam da 19 Mayıs arifesinde onlardan gelen iki haber göğsümüzü kabarttı ve biliyoruz ki yaşasaydı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu iki gencimizle gurur duyardı diyor yine Posta Gazetesi. Bu başlığı da ilk sayfadan veriyor.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu hafta da devam edecek. Marmara az bulutlu, İstanbul 24, Bursa 27 derece. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Ankara'da kısa süreli yağmur olabilir. Sıcaklık 20 derece olacak bugün. Ege'de rüzgar karayel yönünden esiyor. İzmir 27 derece. Yarın bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Antalya 28 derece. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
12: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
14: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
15: Yoksa sorun değil.
14: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
18: Mobile Systems.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti.
19: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları, Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü, müzakerelerin devam ettiğini duyurdu, şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gelişmeleri hatırlatan Cumhurbaşkanı ekonomi yönetiminin gerekli tedbirleri aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu.
20: Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor. Ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü ve süreç kapsamında yeni bir hamle çağrısı siyasetin gündeminde. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi.
18: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
21: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
18: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
21: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
22: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ise ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Ekrem İmamoğlu Kapki'ye "Hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu?" diye sordu. Kapki hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ek ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü iddia etmişti. Böcek'in parayı teslim ettiğini söylediği kişi gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım soruşturma savcısına ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Yalım, ifadesinde anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını iddia etti.
23: Rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı, ihale süreçleri ve kurultay dönemine ilişkin para trafiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Özkan Yalım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanan Yalım'ın mal varlıklarına da el konulmuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalım savcıya ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde CHP İzmir İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın kendisine Özgür Özel'i desteklemesi yönünde zorluk çıkarttığını söyledi. Bazı delegelerin görüşmelere izin vermediğini aktardı. Yalım savcıya ifadesinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti, dedi. Bu iddia ile ilgili telefondaki görüşmelerin incelenebileceğini söyledi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a verdiğini, onun da parayı Özel'in aracına koyduğunu belirtti. Basına çıkan Özel'in kara kutusu iddialarını yalanladı. Avukatları da Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Soruşturmada ayrıca önce yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de olduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. Eskişehir'deki soruşturmada şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Bu kapsamda hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 25'i gözaltına alınmıştı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında ise aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti, hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara da yanıt verdi.
1: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
2: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: İyiyim baba.
1: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk cinayetin ardından bir restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı.
23: Aracıyla restoranın önüne yanaştı. İçeridekilere ard arda ateş açtı. Eşini öldürdükten sonra bir restoranı basan zanlı katliam yaptı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk, ayrılmalarına rağmen eski eşi Arzu Özden'in peşini bırakmadı. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Burada da silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Bazı çalışanlarla müşterileri de yaraladı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Öztürk'ün yaraladığı 8 kişinin tedavisi sürüyor. Cinayetlerin ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Öztürk'ün ormanlık alana kaçtığı değerlendiriliyor. Aramalar sürüyor.
7: NTV Radyo.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferler için satışa sunulan biletlerin de kısa sürede biteceğini duyurdu.
6: Diyarbakır'a hem bayram var hem düğün var, gidiyoruz. Biletleri 10-15 gün önce aldık.
1: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler satışa açıldı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
7: Kurban Bayramı'nda şu andaki bütün listelerimiz dolu, ana listelerimiz. Ek seferlere başladık. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek seferlerin müsaadesini verdi.
8: Şu an için biletlerimiz tamamı tükendi sayılır. Ek sefer çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Onlar da çok çabuk tükenir.
9: Yolculuk Sakarya'ya. Eşim, dostum, tanıdıklarım var. Bayram için gidiyorum.
24: Evet, Çanakkale nasipse bir haftalığına gidiyorum Çanakkale'ye. Ailemle nasipse bayramı geçireceğim.
1: Yoğunluk bilet fiyatlarına da artış olarak yansıdı.
25: Tabii bayram fiyatları farklı oluyor tabii ki. Ayın 20'si, 19, 20, 21, 22 devamı farklı. %20, %30 artış.
26: Bayram yine farklı bir yere gidilecek. Ama tabii bilet fiyatları malum. 4 gün öncesinde geldiğim fiyatla 4 gün sonrasında aynı fiyata dönemiyorum açıkçası.
8: Ege tarafımız şu an dolu. Ankara bölgesi olsun, o taraflar dolu. Fakat aldığımız duyumlarla Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesi bu konuda çok yoğun gidiyor şu an.
1: Yetkililer korsan biletler konusunda da uyarılarda bulundu.
7: Ben yine her bayramda da söylüyorum. Yani vatandaşlarımıza, halkımıza lütfen otogarlardan bilet alsınlar. Yani korsan taşımacı, usulsüz taşımacı firmalardan almasınlar. Tek şoförle gidiyorlar, servis araçlarla gidiyorlar, minibüs tutuyorlar. Yapmasınlar bunu. Gelsinler, 3 kuruş fazla versinler ama buradaki garantili firmalarla gitsinler. Seyahatlerini sağlam yapsınlar.
0: Gençler artık sanayi sektöründeki işlere ilgi göstermiyor. Kendi mesleklerini yapamasalar bile ilgili hizmet sektörüne yoğunlaşıyor.
21: Gençler sanayide çalışmıyor. Onun yerine kurye ya da güvenlik görevlisi işlerine başvuruyor. Türkiye'de genç nüfus işsizliği %15 düzeyinde. Yani her 100 gençten 15'i resmi olarak işsiz. Geniş tanımlı rakamlara bakıldığı zaman işsizlik oranı %30'ları aşıyor.
27: Bugün yeni mezun olan bir kişi, herhangi bir okul, herhangi bir eğitim, hiç önemli değil ne olduğu, bir iş yerine gittiği zaman aldığı maaş ya da teklif edilen maaş, şöyle bir 3-5 sene deneyimli bir herhangi bir eğitim olmayan kişiyle hemen hemen aynı oranda. O zaman neden çalışayım diyorlar.
21: Bir iş platformunun araştırmasına göre gençler sanayi sektöründen uzaklaşıyor. Kendi alanlarında iş bulamasalar dahi hizmet sektörüne yöneliyorlar.
27: Gençler artık sadece maaş değil, iş ve özel hayatının dengeli olmasını istiyorlar. Yani ben belli bir saatten sonra çalışma hayatından bırakıp kendi özel hayatıma dönmeliyim ve beni kimse aramalı diyorlar. Esnek haklar istiyorlar. Yan hakları geliştirmek istiyorlar. Yani daha fazla yan haklar istiyorlar. Şimdi firmalarda ne istiyor? Disiplinli, sürekliliği olan, sadakati olan, strese karşı dayanıklı, çalışkan insanlar istiyorlar.
0: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Saat 9'da Buse Yıldırım'ın sunumuyla özel yayınımız başlayacak. Gün boyunca NTV ve NTV Radyo'dan yurdumuzun dört bir köşesinden sizlere bayram coşkusunu aktaracağız. Biz bitirirken 107 yıl önce bugün Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan ve kurtuluş mücadelesini başlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz.

0: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafikte bayram etkisi yaşanıyor. Harita %15'i gösteriyor. Her iki köprü de açık. Anadolu yakasında Üsküdar-Beykoz sahil yolunda hafif bir yoğunluk var. Avrupa yakasında da Beşiktaş-Ortaköy arasında bir yoğunluk gözleniyor. E5'te Avcılar'da bir kaza var. Hafif bir yoğunluk var o bölgede ve TEM açık. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul Yol Durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
12: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
13: Finansal özgürlük budur işte.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
16: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Intel 2. nesil Core 5 işlemcili Casper Excalibur Notebook 59.999 liraya, Huawei MatePad SE 8'e 128 GB MI tablet 9.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
17: ETS yaz fırsatları başladı.

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
5: Merhabalar. Konumuz bitki bazlı yağlar, tohum yağları. Aslında hayatımızda son derece yeri olan fakat bazılarını çok da tanımadığımız yağlar. Amerika'da rapeseed oil her yerde kullanılıyor demiştim. Evet, bu aslında üzüm çekirdeği yağına da benziyor. Grapeseed, yani üzüm çekirdeği yağı diye. Hayır, G'si düşmüş değil. Bu rapeseed diye geçiyor ya da kanola yağı olarak biliniyor. Şimdi bu iki ismin de aslında bir geçmişi var. Rapeseed dediğimiz, rape aslında rapum bitkisinden geliyor. Yani brassica familyasından, yani lahanagiller. Hardal tohumu da vardır mesela. Hardal tohumunun yağı da çıkarılır. Tarihi gerçekten çok eskilere uzanıyor. Örneğin Hindistan'da 4000 yıldır yağı çıkarılıyor ve son derece önemli. Şimdi tohumun yağı çıkarılıyor. Japonya'da da aynı şekilde çok eskilere dayanan bir geçmişi var. Fakat daha ziyade endüstriyel bir yağ olarak kullanılıyor. Çünkü böyle tohum yağları Anadolu'da olduğu gibi aslında her zaman ışık vermekte kullanılır. Lambalarda kullanılır. Özellikle işte bu rapum soyundan gelen, yani hardal tohumu gibi olan bitkinin, bizde de bitki olarak kolza olarak geçer. Kolza yağı, yani lamba yağı olarak kullanılmış. Kandillerde yandığı zaman hem duman vermiyor hem de parlak beyaz bir ışık veriyor. Dolayısıyla bir kere lamba yağı olarak var. Ama yemeklerde de kullanılıyor. Fakat tadı tabii ki o zamanlar preste çıkarılıyor. Biraz böyle hardalı veyahut da lahana gilleri hatırlatıyor. Dolayısıyla yemekte seversiniz sevmezsiniz, yemeğin cinsine bağlı. Japonya'da da aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi bu kadar büyük bir geçmişle, yani lamba yağı ve genellikle bir kayganlaştırıcı malzeme olarak, yani lubrikant olarak kullanılmış bir yağ olduğu için aslında endüstri devriminden sonra birdenbire bu özelliği keşfedilmiş ve kolza yağı özellikle makine sanayinde çok kullanılmaya başlanmış. Ama o hani hardalı hatırlatan tadı var ya, onun için yemekte çok yaygınlaşmamış. Ama mesela bugün İngiltere'de soğuk sıkım rapeseed oil diye gittiğiniz zaman gerçekten de böyle hardalımsı bir tadı olan, birazcık da böyle şalgam, turp, bu tür lezzetlerin aromasını taşıyan özel, böyle sanki sızma zeytinyağı gibi özel şişelerde satılan rapeseed oil görürsünüz. Kanola yağı adını ne zaman almış? O zaman 1970'lere gideceğiz. Çünkü Kanadalı araştırmacılar o hani hardalımsı lezzeti veren, aslında toksik olan asidi çıkartmayı başarmışlar kolza bitkisinden. Ve kolza yağı Kanada düşük asit yağı anlamında canola oil adını almış. Şimdi bugün baktığımızda gerçekten canola yağı gıda sanayinde son derece çok kullanılıyor, özellikle kızartmalarda. Ama bilmediğimiz bir özelliği daha var. Margarinlerimize giriyor. Evet, bilmeden canola yağı yiyoruz aslında. Margarinlerin o sürülebilir özelliğini veren yağlardan biri de canola yağı. Tohum yağları dünyasına yelken açıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde ve Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Çiçeklerle konuşursanız, onlara güzel sözler söylerseniz daha hızlı büyürler mi? Cevap evet. çiçeklerle konuşursanız daha hızlı büyüdüklerine tanık olursunuz. Ancak onlara iyi gelen sözlerin güzelliği değil. İşin aslı çiçeklere ne söylediğinizin önemi yok. Yeter ki onlara yaklaşın ve bir şeyler söyleyin. Böylece titreşimi ve soluğunuzu duyacaklar, verdiğiniz karbondioksiti alacaklar. Bu da fotosentezi artıracak, bitkiyi büyütecektir. Bitkilere müzik dinletmenin de titreşimler nedeniyle benzer etkiyi sağladığı biliniyor.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Türkiye'de kuvvetli sağanak riski sürüyor. Yağışlar bir gün ara verdikten sonra çarşamba günü aniden kuvvetlenecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sel riski taşıyan yağışlar görülebilir. Yıldırım su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ani görüş düşüşüne karşı özellikle trafikte dikkatli sürüş gerekiyor.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
8: Mobiliz. Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Tek reklam. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
11: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
8: Reklam.
12: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
13: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
12: 40 bin mi?
13: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
14: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
15: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
16: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
18: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
19: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
20: lazım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
21: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
20: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
21: Abicim.
20: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
21: Abicim.
20: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
0: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
22: Ben QNB'ye geçiyorum.
23: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam.
2: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugünlerde görülen yağışlar 42. yağmurları değil. 42. yağmurları da bu zamanlarda başlar. Daha çok İç Ege, İç Anadolu, Bolu çevrelerinde dar bir alanda etkili olur ve çok şiddetli yağmaz. Ürünlerin sulanmasına da yardımcı olur. Bugünlerde görülen yağışlarsa daha yoğun nemle geldiğinden geniş alanı etkiliyor. Hortuma, doluya ve çok daha şiddetli yağdığından sele neden oluyor.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın başlıyor.
2: Tarihler 19 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Gelin bundan tam 107 yıl öncesine Samsun'a gidelim birlikte. Deniz puslu, hava serin, atmosfer gergindi. Yurdumuza baharı getirecek, kalplerde çiçek açtıracak günlerden habersiz, sessiz sedasız bir umut yaklaşmaktaydı kıyıya, Bandırma vapuruyla. Vapur eskiydi ama içindekilerin fikirleri ve inancı mevcut durumunda, çağında çok ama çok ötesindeydi. Bir lider çıktı o gün kıyıya ve bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet yaratma fikrini de o vapurla taşıdı Anadolu'ya. Bir milletin bağımsızlık mücadelesinde yaktığı ilk ateşin, bir askerin lider olarak adını tarih sayfalarını altın harflerle yazdırdığı ilk günüydü o gün. O liderin hayalini kurduğu cumhuriyeti inşa eden Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü bugün. Gençlere ve gençliğe armağan ettiğim. Bizler de o armağanı yüreğimizde, aklımızda, zihnimizde her daim taşıyoruz ve ilelebet de taşıyacağız. Vatan uğrunda savaşanlara minnetle bugün hala bizi bir arada tutan değerlere sahip çıkan tüm milletimizin bayramı kutlu olsun.

0: NTV'de bayram özel yayınımıza başladık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda törenlerin ve kutlamaların iki önemli adresine uzanacağız. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de resmi törenler takip ediliyor. Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'da ise bayram coşkusu tütün iskelesinden yansıyor yine bizlere. NTV muhabirleri Anıtkabir'de ve Samsun'da. İlk durağımız Samsun olacak. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu karşımıza oradaki atmosferi ve tabii ki de o coşkuyu anlatacak. Ahmet sendeyiz.
1: Buse, 107 yıl önce önemli bir adım atıldı. İstanbul'da başlayan vapur yolculuğu Samsun'da sona erdi. Sona erdi diyorum, ancak bu bir son değildi. Bir milletin bağımsızlığına giden yolda başlangıçtı, ilk adımdı. 19 Mayıs 1919'da o ilk adım başladı. İlk adımın atıldığı yerdeyiz. Samsun'da tütün iskelesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ama aynı zamanda fikir arkadaşları tütün iskelesine adım attı Bandırma vapurundan inerek. Çok coşkulu bir karşılama yoktu. 107 yıl önce sessiz başlayan bir devrim vardı. O devrimin ilk adımının atıldığı yerdeyiz. Bir kere daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Samsun'dayız dedik. Pek çok defa tarihçilerle sohbet ettiğimizde şu sorulur. Acaba Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkarken aklında bağımsızlık, kurtuluş düşüncesi var mıydı? Yine pek çok kaynağa göre evet vardı. Hatta Bandırma vapurunda o Karadeniz'in zorlu dalgalarında yolculuk devam ederken silah arkadaşlarına kurtuluş İstanbul hükümetiyle değil Anadolu'da bir kıvılcımla başlamalı, bunu gerçekleştirmeliyiz şeklinde açıklamaları olmuştu Mustafa Kemal Atatürk'ün. Önemli bir tarih. Mustafa Kemal Atatürk nutukun İlk cümlesinde şunu yazar: 1919 yılının 19. gününde Samsun'a ayak bastım ve bu ayak basışla beraber bir milletin mücadelesi için artık önemli bir süreç başlamıştır. Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Ankara'da ve elbette Kurtuluş Savaşı'na giden o süreç işte tütün iskelesinde Samsun'da başlamıştır. Bugün burada önemli törenler gerçekleştirilecek, bayrak taşınacak, sahil güvenlik botları açıkta. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bugün burada karşılayacaklar ve gün boyu Samsun'da tüm Türkiye'de olduğu gibi törenler coşkuyla devam edecek Buse.
0: Evet, yayınlarımız devam ediyor. Ahmet Örsoğlu'na bağlantı yaptık. Şimdi ise gelin Ankara'ya uzanalım. Anıtkabir'deki o anma törenlerini ekranlarınıza getireceğiz efendim. 81 ilden gençler atanın huzurunda, kameralarımızı şimdi o noktaya çeviriyoruz.
2: Dakikalar geçtikçe buradaki coşkunun, heyecanın arttığını söylemek mümkün. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 107. yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak beraberindeki 3000 gençle birlikte Anıtkabir'e ilk resmi töreni gerçekleştirmek için geldi diyebiliriz. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilk resmi törenin adresi Anıtkabir oldu. Resmi tören başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, bakanlık temsilcileri ve 3000 genç bu törende yer alıyor. Aslanlı yoldaki yürüyüş gerçekleşti ve Osman Aşkınbak ile beraberindeki heyet önümüzdeki dakikalarda çelengi Atatürk için mozoleye bırakacak ve ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek diyelim. Bugün 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı gün olarak ifade ediliyor diyebiliriz. Türk milletinin kaderinin değiştiği, tarih olarak da nitelendirilen bir gün. 19 Mayıs 1919 sadece bir sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı. Önümüzdeki dakikalarda Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet mozoleye çelengi bırakacak ve sonrasında da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek. Aslanlı Yol'daki yürüyüş tamamlandı. Çeşitli ülkelerden 176 temsilci burada ve 3000 gençle birlikte ilk resmi tören an itibariyle gerçekleştirilmeye devam ediyor. Tabii gün içinde birçok isimden mesajlar da gelecek. O mesajları da paylaşacağız. Mozoleye yürüyüş devam ediyor. Önde askeri personeller var, çelengi taşıyan. Arkada, hemen arkasında Osman Aşkın Bak ve bakanlık temsilcileri var. Çeşitli ülkelerden temsilciler var. 3000 genç var. Önümüzdeki dakikalarda heyet mozoleye, hatta saniyelerde artık mozoleye girecek ve önce saygı duruşunda bulunulacak, ardından da İstiklal Marşı okunacak. Sonrasında yine heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek. Orada Bakan Bak Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve 19 Mayıs özel mesajını da okuyacak. Sonrasında Ankara'daki resmi tören sona erecek ve Anıtkabir kapılarını ziyaretçilere açacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Anıtkabir'e gelmesi, atasının huzuruna gelmesi ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı milyonlarca insanın kutlaması bekleniyor. Bugün Ankara'da birçok program gerçekleştiğini ifade edelim. Resmi törenin haricinde bugün özelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine katılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e gerçekleştirilecek 19 Mayıs kortejine katılması bekleniyor. Bugün yerel yönetimlerde birçok etkinlik düzenleyecek diyebiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs gençlik konserleri gerçekleştirilecek. 18 Mayıs'ta Sönmeyen Meşale müzikli dans tiyatrosu olacak. Konserler olacak. Ayrıca Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Stadyumu töreni gerçekleştirilecek. Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek ve yine bir konser gerçekleştirilecek. Gölbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek bir konser var. Yine Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek bir çocuk ve gençlik şenliği var. Saat 12 ile 18'de. Ayrıca iki farklı konser olduğunu da ifade edelim. Mamak Belediyesi tarafından da halk oyunları ve özel ritim grupları dans gösterisi gerçekleştirilecek. Yine iki farklı konser daha gerçekleştirilecek diyelim. An itibariyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet mozoleye girdi ve şimdi de saygı duruşu başladı.

gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet mozoleye çelenk bıraktı. Yine Bakan Bak ve beraberindeki heyet ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek o noktada Anıtkabir özel defteri imzalanacak ve ardından Ankara'daki resmi tören sona erecek.

0: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel yayınlarımızda canlı bağlantılarımız olacak ki onlardan iki tanesini gerçekleştirdik. Ankara'dan, Anıtkabir'den ve Samsun'dan arkadaşlarımızdan notları aldık. Nasıl bir gün bizi bekliyor, nasıl bir bayram bizi bekliyor kendilerinden öğrendik. Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı armağan ettiği gençlerimiz, işte bugün onlardan dinleyeceksiniz bazı haberleri. NTV ekiplerinin hazırladığı özel dosyalar birazdan ekranlarınıza gelecek ve tabii ki tarihin sihirli sayfalarına götüreceğiz sizi ve işte biraz geçmişi konuşacağız. Stüdyomuzda şu anda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Ali Faik Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Güzel bir güneşli bir bayram sabahından herkese bir kez daha merhaba diyoruz ve bu bayramın önemini öncelikle dinlemek istiyoruz sizden.
1: Evet, zaten tam da gençlik marşıyla aslında girmiştik. İşte Atatürk'ün en sevdiği ve Atatürk'ün umudu bulduğu marşla aslında. Güneş ufuktan şimdi doğuyor. Gerçekten Cumhuriyetimiz doğdu ve bu güneş hiç batmadı. Bunun için çok mutluyuz ve o yüzden de 19 Mayıs bizim Kurtuluş Savaşı yolculuğumuzun ilk adımı. O nedenle hepimizin o heyecanı duyması lazım. O mücadele ruhunu taşıması lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün, biraz sonra konuşacağız ama o yolculuğa çıkması ve o umudu taşıması aslında karanlık günlerde, zor zamanlarda, umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde 19 Mayıs'la beraber Mustafa Kemal'in gerçekten bizi harekete geçirmesi, Anadolu insanını tekrar uyandırması ve bugüne getirmesinin yolculuğu bence. O yüzden 19 Mayıs bizim için Cumhuriyetimizin aslında Mustafa Kemal Atatürk boşa doğum günüm demiyor. Gerçekten en önemli günlerden, en önemli bayramlardan biri, farkında olmamız gerekiyor bu güzelliğin.
0: Evet, biz de bayramımızı kutluyoruz. 15 Eylül'ü de elimizde taşıyoruz her zaman. Taşımaya da tabii ki devam edeceğiz. Peki o marşın hikayesini dinleyelim mi? Nasıl bir yol, zorlu yolculuğun sonunda o marş aslında dillere bu şekilde pelesen oldu.
1: Mustafa Kemal Atatürk bu marşı ısrarla daha sonra soruyorlar. Neden bu marş? İşte bu Samsun'dan Merzifon'a giderken yollarda neden bu marşı söylüyor? Diyor ki işte tam bu marşın sözleri benim halkıma vermek istediğim mesajı veriyordu. O umudu taşıyordu. O ritmi taşıyordu. O yüzden Mustafa Kemal dediğimiz zaman onun birçok marşla, birçok şarkıyla özdeşleştirebiliriz. Ama eğer Kurtuluş Savaşı'nı anlatmamız gerekiyorsa gençlik marşı, bu marş lütfen tüm izleyeceğimiz o sözlere tekrar dikkat etsin. Bence dağ başına duman almışta neyi kastediyoruz? Yani Gümüşdere durmaz akar derken neyi diyoruz? Ya buradaki Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm vermek istediği halka mesajı bir şarkı, bir marş bu kadar güzel anlatabilir mi? O yüzden kendi de bu sözlerle söylüyor. Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününün de kendi seçtiği doğum günü tarihinin de marşı, parçası ve bence Cumhuriyetimiz açısından da, bugün gençliğimiz açısından da, bugün bizi izleyen gençler, genç hissedenler ve Cumhuriyet'in her zaman taşıyıcısı ve kollayıcısı olacağını düşünenler, bu marşı her zaman ağzımızdan düşürmememiz gerekiyor ve o zor günlerde o umudu içimizde kaybettiğimiz zaman bu marşı söylememiz gerekiyor.
0: Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşları da zaten o zorlu yollarda Bataçık'a yürürken ve hedefe doğru ilerlerken aslında
1: her anlamda
0: bu motivasyonla, aslında bu şarkının motivasyonuyla birlikte güç buldular.
1: Yani yolda araba bozuluyor. Şoför, hatta Mustafa Kemal diyor artık yabancı şoförler değil, bizim Türk Müslüman, bizim insanlarımız araba kullanacak. Bu sorunları yaşamayacağız diyor. Yani yolda durup beklediği zaman bile bu şarkıyı mırıldanıyor ve insanlara da eşlik ettirtiyor.
0: Peki şimdi elbette Cumhuriyetimizin o kuruluşuna giden yolda ki dizilen o taşları da, çıkılan o yokuşları da konuşacağız. Tarihin o sayfalarına, şöyle derinliklerine ineceğiz ama önce şimdi bugün Gençlik Bayramı bir yandan. Mustafa Kemal'in gençliğini dinleyelim. Onun gözünde dünya o zaman nasıldı? Selanik'te büyümüş bir çocuk. O zaman nasıl bir atmosfer vardı? Biraz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden görelim mi?
1: Tabii
0: çağı
1: ki
0: ve dünyayı.
1: Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 1881 aslında önemli bir tarih. Osmanlı'nın son dönemi, 2. Abdülhamit dönemi, Osmanlı artık çöküşün hızlandığı bir dönem. Zaten imparatorlukların yıkıldığı bir dönem. Dünyada farklı dengelerin olduğu, İngiltere, Rusya ve farklı büyük güçlerin başka küresel dengeler yaşadığı bir yer. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir de çok önemli, Selanik. O yüzden Selanik'i görenler bilecek. Selanik Osmanlı'nın önemli ticaret merkezlerinden biri. Zengin bir şehir. ticaret olan bir yer. Kozmopolit, çok fazla etnik ve dini yapının olduğu bir yer. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir küresel ölçekte Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyayı anlamasını sağlayan bir şekil. Şimdi eğer Mustafa Kemal Atatürk diyorsak belki gençlik değil ama eğitim Mustafa Kemal Atatürk'ün kimliğinin en büyük parçası. O da daha herkesin ilkokuldan beri bildiği hangi okula gideceği konusu üzerinde anne ve babanın tartışması. Mustafa Kemal Atatürk bunu söylüyor. Bir mahalle mektebine mi gidecek yoksa batı tarzı bir eğitim mi alacak? Tabii ki geleneksel anlamda annenin istediği eğitimle başlayıp daha sonra gerçekten çağdaş bir eğitime giden Mustafa Kemal Atatürk'ün yolculuğu var. Ama Atatürk'ü anlamak istiyorsak Atatürk'ün Harp Akademisi sonuna kadar ki eğitiminde ve yaşadığı koşulları düşünmemiz gerekiyor.
0: Nasıl o koşullar?
1: Çünkü bir kere babasını erken kaybediyor. Eğitimine bir süre ara veriyor. Ama her zaman okumak ve eğitim var kafasına. Sonra tekrar dönüyor. Ve önce Selanik'teki ortaokula gidecek, Rüştiye'ye gidecek. Ama bu Mülkiye Rüştiye'si orada meşhur bir hocayla kaymaklı hafıza sorun yaşayacak. Daha doğrusu dayak yiyecek ve okulu terk edecek. Ve bundan sonrasında da askeri Rüştiye dönemi başlayacak
0: bu, Mustafa Kemal Atatürk'ün. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün de işte gençliğinde yaşadığı o anılarda bu dayak yeme hikayesi
1: anlatıyor.
0: Nedir?
1: Mustafa Kemal Atatürk diyor ki belki de iyi ki bunu yapmış diyor. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bunu hazmedemiyor. Vuran ya da döven bir hocanın olmasını asla kabullenmiyor ve ben bu okula gitmeyeceğim diyor. Tabii buradan sonra okusun okumasın tartışmaları da oluyor. Aslında annesine rağmen o koşullarda askeri okulu için yani oradaki askeri rüştiye için Selanik askeri rüştiyesi için mücadele ediyor ve bu okula kabul ediliyor. Bu dönem içerisinde annesi evlenecek, işte orada biraz üvey baba faktörü gelecek ki aslında sonra çok iyi anlaşacak. Bu ayrı bir hikaye, oraya girmiyorum ama Mustafa Kemal Atatürk'ün işte bu okulda da yine bir şekilde kendini yetiştirmesi, özellikle dil konusunda bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün özel bir dil merakı var. Fransızca öğrenme çabası var. Bu daha sonra Manas'ta devam edecek. Hatta İstanbul'da da devam edecek. Yani şunu çok iyi biliyor. Dünya insanı olmak için dil bilmek gerekiyor. Sonra Almanca da öğrenecek ve buna çok ciddi emek verecek. Bugün bizi izleyen gençler özellikle tabii ki okullarda artık dil öğrenmek çok daha kolay.
0: Evet.
1: Ama o günün koşullarında dil öğrenmek çok zor bir şey.
0: Kaynak bulmak çok zordu ve çevrenizde zaten bu dili çok yetkin az bir şekilde konuşacak insan sayısı zaten.
1: Ve şunu da hatırlayalım. Gayrimüslimlerin bunda bir avantajı oluyordu. Şimdi özellikle Selanik o zaman çok da fazlasıyla Yahudi nüfusunda olduğu yer. Neden bunu söylüyorum? Zaten çok dilli kültürden geliyorlar. İşte Fransızca konuşuyorlar. Kimi taraf eğer Avrupa'dan geliyorsa Rusça konuşuyor, Almanca konuşuyor. Çok dilli bir ortamdaysa siz bunun dışında hissediyorsunuz. Yani ben Fransızca, o gün İngilizce çok geçerli değil ama Fransızca çok hakim. İşte bugün Osmanlı entelektüeli Arapça biliyor, Farsça biliyor, Fransızca biliyor, Rumca biliyor, Latince biliyor. Yani şimdi kültürün dil olduğunu ve dünya okumanın dil olduğunu görüyor Mustafa Kemal'in. İşte o yüzden tarih hocası buna verdiği önem ve buradan tarihe merakı, edebiyata merakı, hatta biraz engel sen şiire falan fazla girme deniyor. Sen asker olacaksın deniyor ve Mustafa Kemal yazmaya, çizmeye ve okumaya çok meraklı. Bu Manastır'a gitmesi bile hatta bir hocası tarafından yönlendiriliyor. Deniyor ki sen İstanbul'a gitme, Manastır'daki İdadi'ye git.
0: Aslında adı da kaderiyle birlikte çocukluğundan beri çiziliyor. Evet. Şimdi Mustafa adında küçük bir çocuk işte ilkokula gidiyor. Ve işte hocasının da zaten adının Mustafa olması dolayısıyla ona Kemal adı veriliyor. Bu zaten hepimizin çocukluktan beri bildiği, okuduğu çok klasik bir hikaye ama Kemal adının anlamı olgunluk, mükemmellik ve işte eksiksizlik demek.
1: Ne kadar güzel.
0: Ve aslında Mustafa adını alarak yani kimliğiyle birlikte bu ismi alarak hayatına devam ediyor. Çocukluktan aslında
1: adını
0: o mahareti
1: veriyor.
0: Kesinlikle öyle. Adıyla yaşıyor gerçekten ve
1: çok
0: sonrasında.
1: Önemli. Bence önemli bir vurgu yaptınız. Çünkü Mustafa yani bazı isimler çocuklara ağır da gelir. Yani bazı isimler sıfattır ve yoğun isimlerdir. Mustafa Kemal bu iki ismi de çok hakkıyla taşıyarak hakikaten sadece kendi Kemal olmuyor. Devletin de Kemal'e erdiriyor. Yani bence Mustafa Kemal'in adı aslında bizim cumhuriyetimizin de adının bir parçası oluyor. Çok zor bir şey başarıyor. O yüzden ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz 19 Mayıs Atatürk Samsun'a çıktı. Anadolu'ya gitti. Milli mücadele yaptı. Meclise oldu. Cumhuriyet ilan edildi. Bitmiş bir filmin son karesinden okuyoruz. Ama her zaman diyorum, acaba siz o gün yaşasaydınız Anadolu'ya gider miydiniz? Buna inanır mıydınız? Bu kadar büyük güçleri yenebileceğinizi düşünür müydünüz? Sonunda bu hayalin bu kadar kısa bir sürede olacağını düşünür müydünüz? O yüzden bazen insanlar şey diyor, 23 Nisan çocuk bayramı, 19 Mayıs gençlik bayramı. Neden? Aslında acaba, hayır diyorum, 23 Nisan kurulmuş olan bir yapının gelecekte koruyacak çocuklara devrediyor. Ama 19 Mayıs bir mücadeleyi hemen vermesi gerekenler. Yani o gün 23 Nisan gibi çocuklar 19 Mayıs'ta bir şey yapamazdı. O gün gençler, aklı yerinde olanlar, mücadele gücü olanların
0: o ruhu içinde taşıyanlar.
1: Evet. O yüzden 19 Mayıs hakikaten doğum günü doğru. Atatürk hep o 19 Mayıs ruhunda kalmış. Ölene kadar 38'de.
0: Ne nutuk ki yani, hani gerçekten bizim için ne kadar önemli. Çok bir önemli. Kitap. Nutuk 19 Mayıs'ta başlıyor her şeyden önce.
1: Ama çünkü onun mücadelesi, tabii ki Atatürk'ün geçmişini buradan okuyoruz. Atatürk'ün o güne kadar gelen yolculuğu ya da 19 Mayıs bir günde 18 Mayıs'ta karar verilmedi. Ya da Atatürk neden Anadolu'ya çıktı? Anadolu'da ne hayal etti? İstanbul'da neyi gerçekleştiremedi? Muhtemelen biraz sonra konuşuruz. Ne olmadı da Anadolu'ya gitmek zorunda kaldı? İstanbul'da olsaydı bazı şeyler Anadolu'ya gider miydi? Gitmeden bu mücadele verilebilir miydi? O yüzden bence 19 Mayıs'ı anlamak için o ruhu, o zorluğu, hatta Anadolu'nun, Mustafa Kemal Atatürk'ün, konuşuruz, Samsun'a gittiği o Bandırma vapurunun varıp varamayacağı bile bir şüphe taşıyordu içinde herkesin.
0: İşte o şüpheyi de konuşacağız ama gençlikten devam edelim. Mustafa Tabii Kemal ki. Atatürk'ün gençliğinden. Şimdi asker olma aşkı aslında onun da içinde vardı ama yönlendirildi de bir taraftan.
1: Evet.
0: Böyle bir yeteneği, askeri dehasının da olduğunu zaten bizler bu tarih sayfalarını okuduğumuzda, bugün Cumhuriyeti bir kez daha ne kadar kutsal olduğunu fark ettiğimizde onun o dehasını zaten görüyoruz. Hem fark ediyoruz hem de her zaman için takdir ediyoruz. Peki askerlik sürecinde neler yaşadığı, o Harbiye'deki okul süreci ve tabii ki de bunu artık eyleme dökme ve Samsun'a giden yolda neler yaşandı?
1: Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok kimliği varken önce doğduğu şehrin kimliği parçasından bahsettik. Belki de babasını erken kaybetmesi ve o tırnak içinde yaşama tutunma mücadelesi, annesiyle olan ilişkileri, çok fazlasıyla bunlar Mustafa Kemal'in kimliğinde yer ediyor. Daha sonra da Osmanlı'nın gördüğü ya da devletinin zor durumunda kurtuluş için, askerlik için gördüğü rol model. Tabii Osmanlı'nın son döneminde ya da Osmanlı'nın kendisinde asker olmak özel bir statü. Yani asker olmak devlet olmak aslında.
0: Prestijli
1: yani,
0: bir taraftan.
1: Çünkü oradaki sadece bir cephede olmak değil, asker yönetmek demek. Çünkü Osmanlı'da paşalık sadece bir ordu komutanlığı değil, bir yönetim kadrosu. O yüzden Mustafa Kemal yönetici olmak istiyor. Geleceği kurtarmak istiyor ve onun için askeri okul, tabii ki çevresine gördüğü modeller var, komşuları var, onu etkileyen figürler var ama bir şunu da unutmayalım. Anadolu'da hala da geçerlidir. Askeri okul aileye yük olmadan okumak demektir. Bugün Anadolu'da hala öğretmen olmak, asker olmak, ailenin yükünü çekmek, aileye yük olmamak anlamına da gelir. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ve ailesine yük olmadan okuması da gerekiyor. Ve o nedenle böyle bir şey, bu boyutunu da lütfen ihmal etmeyelim. Ve o da çok başarılı zaten, hem Rüştiye'de, hem Manastır'daki İdadi'de, hem İstanbul'da Harp Okulu'nda, hep sonra Harp Akademisi'nde. Bir kere hep ilk üçte olmuş biri. Ve burada başarısını herkes kabul etmiş. O zamanki, işte burada hatta önümde o kitap da var. İşte Ali Fuat Cebesoy'un anıları arkadaşı olarak. Ki Mustafa Kemal Atatürk'ün o anlamdaki ilk yol arkadaşlarından biri İstanbul'da gördü. Bir tabii ki general çocuğu, bir Saint Joseph'te okumuş bir kişi. Ali Fuat Cebesoy'un model olarak Mustafa Kemal'le ilişkileri farklı. Çünkü okulda da hep doğru arkadaşlar seçmiş. Sadık arkadaşlar seçmiş. Ve Mustafa Kemal Atatürk hep bir ekipçi olmuş. O nedenle asker olarak gördükleri, şimdi eğitim diyorsunuz, eğitimle ilgili evet matematiği çok iyi, Mustafa Kemal'in tarihi de çok iyi, edebiyatı ve kalemi de çok iyi. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e bir ara soruyor hatta Afet Hanım yanılmıyorsam, diyor ki eğer başka bir şey seçsem gazeteci de olurdum diyor. Çünkü kalemine, evet Mustafa Kemal Atatürk öğretmen olabilirdi, gazeteci olabilirdi yani bu siyaset devlet adamı dışında. O yüzden tam bir devlet adamı, sadece asker diyemeyiz.
0: Pek çok. Aslında yetkinliği üyesinde barındırıyor ama işte onun en büyük özelliği de lider tarafıydı.
1: Ya asker olarak tarafıydı. Gözüktü. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar komutanı ve Çanakkale'de Muzaffer komutanı olması Türk halkının gözünde onu başka bir yere taşıdı. O nedenle askerliğin hem strateji anlamında hem de halkın gözündeki konumunu çok iyi biliyordu ama askerlik onun Kurtuluş Savaşı kazanması için bir roldü. Sonra konuşuruz. Ondan sonra devlet adamlığı kısmı geliyordu. Eğitimciliği geliyordu. Devrimciliği geliyordu. O yüzden bunu biz demiyoruz. Bunu dünyadaki tüm tarihçiler diyor ki böyle bir deha çok az zamanda bir gelir. Yani biz desek kendi devlet adamımızı yüceltiyoruz konumuna geliriz. Ama bunu yenilen taraftakilerde işte Churchill'inden tutun Yunanistan tarafından tutun böyle bir komutanın olması bizim şanssızlığımız diyorlar. Yani bu Çanakkale Savaşı'nı kazanmayı askeri tarihçiler uzun uzun yazmışlar. Nasıl olur da biz bu kadar güçlü donanma Çanakkale'de bu hale düşeriz diye. Kurtuluş Savaşı'na baktığımız zaman işte bazen eleştiriler var. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı biz dünyaya vermedik, sadece Yunanlara savaş yaptık. Çok büyük haksızlık. Bazı lafları derken vicdanımızın sesini de dinleyelim. O günün imkansızlıklarında, o günün zor şartlarında 1911'den beri savaşan bir halkı 1920'lerde savaştırmak, şehitler vermişiz. Ailemizde erkek kalmamış. Biraz sonra konuşacağız o kanılardan, kadınlarımızın verdiği çabalardan. Kurtuluş Savaşı çok büyüktür ve bunu bu ruhu veren insan önemli. Bu da askerlik olarak cephede bizzat Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Evet. Yunanlı komutanlar gibi arkadan savaşı yönetmemiş. Tam tersine önde olmuştur. Evet.
0: Cephede gördük ve bir lider olarak sahneye nasıl çıktığını da gördük. Tüm bunları konuşacağız. Bir kısa reklam arasına gidelim. Özel yayınımızda ardından karşınızdayız.

0: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam edecek.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Niksar yolunun 41-47. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
4: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
4: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
4: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
4: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam ediyor.
1: NTV'de bayram özel yayınımız devam ediyor. Tabii ki canlı bağlantılarımız da sürecek. NTV ekiplerinin dosyalarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Tarihin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık ateşini de bayramımızı da gençlere emanet etti. Biz de şimdi ekranımızı o gençlere emanet ediyoruz.
2: Teşekkürler Buse Yıldırım. Merhaba, ben Irmak Başarsan.
3: Ben Bilal Eren Özer.
2: Bugün 19 Mayıs. Bir milletin yeniden ayağa kalktığı, umudun yeniden filizlendiği gün. Ve biz gençler için sadece bir bayram değil. Aynı zamanda bir emanet, bir sorumluluk, bir gelecek çağrısı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde ekran başında sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayal kuran gençler yarının dünyasını inşa eder. Bilimle düşünen, sanatla hisseden, sporla güçlenen, vicdanla yürüyen gençler geleceğin en büyük umududur.
3: Bugün burada sadece haber sunmuyoruz. Aynı zamanda milyonlarca gencin sesini, heyecanını ve hedeflerini taşıyoruz. Kimi gökyüzünde bakıp pilot olmayı hayal ediyor, kimi bir laboratuvarda insanlığa fayda sağlayacak bir buluşun peşinde. Kimi sahnede, kimi sahada, kimi bir sınıfta çocuklara ışık olmanın hayalini kuruyor. Çünkü gençlik vazgeçmeyen bir enerji, tükenmeyen bir umut demek.
2: Türkiye'nin dört bir yanında çalışan, üreten, öğrenen ve geleceğe hazırlanan tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
3: Şimdi haberlerle karşınızdayız. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'a yolculuk, bu karar bir ulusun kaderini değiştirdi. Mustafa Kemal öncesinde ailesiyle vedalaştı. Annesi Zübeyde Hanım'ın, "Yarın Anadolu'ya gidiyorum, elimden ne geliyorsa yapacağım," diyordu.
2: Öyle de oldu. Samsun'a giden o azim ve fedakarlıkla dolu yolculuk nasıl başladı? Ekranlara getirelim.

0: Bu geceyi annem ve kız kardeşimle geçireceğim. Size veda ziyaretine gelemeyeceğim. Şimdi ayrılmış olalım.
1: Dedi 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa. Ardından Şişli'deki eve annesi Zübeyde Hanım, Makbuş dediği kız kardeşi Makbule Hanım'a veda etmek için yola çıktı.
0: Ben yarın Anadolu'ya gidiyorum anne. Buralarda neler olacağı belli değil. Selanik'in başına gelenler buraların da başına gelebilir. Yurdu ben kurtaracağım. Elimden ne gelirse onu yapacağım. Ne ki bu işte tehlike çoktur. Başarabilmem iç huzuruna bağlıdır. Beni meraklandırmayın, gözüm arkada kalmasın. Benden yana kaygılanmayın. Bu işte gidip dönmemek de vardır. Hakkını helal et anne. Beni iyi dinle Makbule. Sakın buradan ayrılmayın. İşler kötüye gitse bile bütün paranızı harcayın. Paranız biterse değerli neyiniz varsa satın. Bir kez daha söylüyorum. Ne olursa olsun buradan ayrılmayacaksınız. Biz savaşa giriyorum ben. Başaramazsam sizi öldürürler. O zaman ben de ölmüş olurum.
1: Ama gücünüzü yitirmeyin diyordu Mustafa Kemal Paşa. Annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'a. Türk ulusunun kaderini belirlemek için yola çıkıyordu Mustafa Kemal Paşa. O yola çıktığı sırada İzmir işgal ediliyordu. Vatanın birçok noktasından da işgal haberleri geliyordu. İşte böyle bir ortamda yola çıktı Mustafa Kemal Paşa.

0: 16 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi olarak Mustafa Kemal Paşa Samsun'a doğru yola çıktığında imparatorluğun başkenti İstanbul'da ve imparatorluk coğrafyasında nasıl bir hava hakimdi hocam?
1: Fevkalade tedirgin bir hava vardı. Öncelikle imparatorluğun ne olacağını kimse kestiremiyordu. Bir mütareke yapılmış, Mondros mütarekesi yapılmış, silahlar bırakılmış ancak mütareke şartlarına uymayan taraflar var. İtilaf devletleri galip devlet olmak sıfatıyla kendilerini bu imzalamış oldukları mütarekeyle bağlı tutmuyorlardı. Dolayısıyla istedikleri yeri işgal edebiliyorlar, istedikleri muameleleri yapabiliyorlar. İhlaller söz konusuydu ve bunlar sürekli başkente haber olarak geliyordu. Memleketin her tarafından ihlal haberleri, işgal haberleri ve benzer olumsuz haberler birbiri ardına imparatorluğun başkentine geliyordu. Dolayısıyla burada fevkalade tedirgin bir vaziyet söz konusu ve zaten özellikle askeri bürokrasiyi harekete geçiren şey de bu olumsuz haberlerin arkasının kesilmemesi. İşin bir tarafı bu. Bir diğer tarafta burada imparatorluğun merkezinde merkezi bürokrasi itilaf devletleriyle sürekli temas halinde sürekli görüşmeler, diplomatik görüşmeler yapılıyor ancak bunlardan herhangi bir netice alınmıyor ve Osmanlı Devleti kale alınmıyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu vaziyeti bir okuma yaparak aşağı yukarı bir 5-6 aylık beklemeden sonra mutlaka başka bir şey yapılması gerektiğini ve muhatabı tarafından, itilaf devletleri tarafından kale alınması için mutlaka elinde bir gücün olması gerektiğine inanarak yeniden bir ordunun yapılandırılması yönüne gidiliyor. Ve Osmanlı Genelkurmayı'nın almış olduğu karar

Mersinli Cemal Paşa Konya'ya gidecek. 3. müfettiş 1. ordu komutanı olarak Fevzi Paşa İstanbul'da kalacak. Ve bunlara bağlı olarak kol ordular ve diğer birimler beraber hareket etmek koşuluyla mevcut durumdan kurtuluş için bir arayış içerisine girecekler. Burada gerek İstanbul'da gerek bütün süreç içerisinde komutanların ve sivil erkanın aralarında uzlaştıkları şey şu: bir silahlı direniş yapma mecburiyetimiz var. Osmanlı ordusu bu süreçte silahlarını teslim etmemeli ve mümkün olduğu kadar çabuk organize olarak başlayan bu işgallere karşı yeniden bir direnişi örgütlemesi gerekiyor. Yolculuğun öncesinde alınan karar bu.

İşte memleketin durumu böyleydi. Osmanlı coğrafyasında Türk ulusu bir kurtarıcı bekliyordu. O isim 13 Kasım 1918'de İstanbul'a uzun bir aradan sonra ayak bastı. O ayak basış son kez bir Osmanlı askeri olarak gerçekleşti.

0: uzun bir aradan sonra cepheden dönüyor Mustafa Kemal Paşa. O süreçte 16 Mayıs'a kadarlık süreçte o aylar boyunca ne yapıyor Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da?
1: Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geldiği tarih 13 Kasım. Aynı zamanda İtilaf Donanması'nın da İstanbul'a giriş tarihi. Dolayısıyla çok talihsiz bir durumla karşı karşıya kalıyor ve bağımsız bir devletin kumandanı olarak İstanbul'dan giderken şimdi işgal altındaki bir payitahta geri dönmüş oluyor. Fakat buna rağmen Mustafa Kemal Paşa'nın herhangi bir moralsiz bir durumu yok. Gördüğü manzara karşısında derhal yeni bir eylem planı ortaya koyuyor ve geldikleri gibi gidecekler diye hemen yakındaki arkadaşlarına söylüyor bildiğimiz üzere. Ve bundan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul günleri öncelikle bir arayış içerisinde devam edecek. Yani siyasi olarak neler yapabileceğini burada arayacak, soracak, danışacak. Çok etkin bir komutan olduğu biliniyor. Muzaffer bir komutan olarak İstanbul'da bulunuyor. Dolayısıyla sarayla yakın ve hükümet çevreleriyle de çok yakın. Basının da kendisine ilgi gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada o en zor zamanlarda kendisi İstanbul'daki bu şartlar altında ne yapabilirini arayacak ve bu temasları içerisinde de öncelikle hükümette yer almayı deneyecek. Harbiye Nazır olarak acaba yer alırsa ne yapabiliriz araştırmaları yapacak. Meclise gidecek, mecliste kulis faaliyetleri yapacak, daha sonra basın faaliyetleri var. Minber diye bir gazete çıkaracaklar ve burada yazılar yazacak, mülakatlar verecek İstanbul'da çeşitli gazetelere.
0: Ve aslında bu, bir komutanın çok ötesinde bir kimliği var.
1: Kesinlikle, yani komutanın ötesinde aynı zamanda siyasi bir misyonu da kendisinde duyuyor ve bir hem komutan hem bir siyaset adamı olarak burada bir takım faaliyetlerde bulunuyor ve bu süre içerisinde 5'ten fazla padişahla görüşmeleri var. Padişahla görüşmelerinde kendi hocasının padişahın hemen genel sekreteri olması sebebiyle bu yakınlık da işine yarayacaktır ve padişahla daha önce de biliyorsunuz bir Almanya seyahati var. Velahtgen Vahdettin Efendi ile ve bu yakınlıktan dolayı da padişahla rahat görüşebilme imkanına kavuşuyor ve birçok defa memleket meselelerini müzakere ediyor. Padişah Mustafa Kemal ile daha sonra Kazım Karabekir

ve diğerleriyle de görüşmelerinde ordunun durumunu soruyor daha çok. Ordu ne durumda? Acaba ordu bir darbe yapar mı, yapmaz mı? İttihatçılar ne yapıyorlar gibi soruları var. Ve durumu anlamaya çalışıyor. Bunda haksız değil çünkü diğer devletlere baktığımızda Bulgaristan'da, Almanya'da bir takım hareketler var. Avusturya'da hareketler var. Dolayısıyla burada da benzer şeyler olabilir mi diye bir endişe var. Dolayısıyla hem saray çevreleri hem hükümet çevreleri hem askeri çevre zaten iç içe onlarla Mustafa Kemal Paşa ve basınla görüşmeler yaparak İstanbul'da adeta İstanbul'un nabzını tutuyor. Ve burada artık İstanbul'daki bu şartlar altında, İtilaf Devletleri'nin bu baskısı altında İstanbul'da pek bir şey yapılamayacağı kanaatine vararak bir an önce Anadolu'ya geçerek Anadolu'da bir hareket başlatmak ve milli mücadeleyi orada örgütlemek istiyor. Ve bunun için de gerekli temasları yürütüyor. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın işini kolaylaştıran önemli bir şey var. General Milne'nin bir ultimatomu var Osmanlı hükümetine. Orada General Milne Karadeniz'den geliyor ve Karadeniz'de denetlemelerde bulunuyor. İngiliz general diyor ki Karadeniz bölgesinde bir karışıklık var. Nisan ayında, Nisan 20-21 gibi hükümete verdiği memorandumda buradaki karışıklıkları önlemezseniz biz müdahale edeceğiz. Dolayısıyla mütarekenin de böyle bir şeysi de var, açık kapısı da var. Dolayısıyla biz bunu yeni bir işgal söz konusu olabilecek Karadeniz bölgesinde. Osmanlı hükümeti buradan derhal bir vazife çıkartarak Mustafa Kemal'i gönderme fikri ve biraz önce bahsettiğimiz müfettişlik sistemini yeniden getirme fikri var. Fakat bu hızlanıyor. Nisan 20'sinden sonra hızlanıyor ve Mustafa Kemal Paşa ve karargahı hazırlanarak bir an önce Anadolu'ya gönderiliyor.

Tarih 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra bulunduğumuz bu noktada şimdi adı Galata Port olan Galata İskelesi'nde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları buradan son kez Osmanlı askeri üniformasıyla denize açıldı.

0: Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da yolculuğa çıktı ve 19 Mayıs sabahı tütün iskelesinde Samsun'a ayak bastı. Bu yolculukta neler yaşandı o birkaç gün içerisinde?
1: Elbette İstanbul'dan öncelikle çıkış kolay olmadı. İstanbul işgal altında olduğu için Boğaz'a giriş ve çıkışlar gene İtilaf Devletleri'nin kontrolü altındaydı. Ve Mustafa Kemal Paşa ve karargahı gemide aramaya tabi tutuldular. Gemisi baştan sona arandı, silah aranıyordu. Başka neler götürülecek diye gözden geçiriliyordu. Bundan sonra tabii ondan önce bir takım müsaadeler alındı. Resmi olarak bu resmi bir görev olduğu için İtilaf Devletleri de bilgilendirildi kimler gidecek ne olacak diye. O meşhur zaman zaman internette de dolaşan bir vize resmi vardır, doğrudur o. Ama İstanbul'dan çıkmanın başka şartı yoktur, başka yolu yoktur. O bakımdan Mustafa Kemal Paşa ve karargahı gemiye bindikten sonra, Bandırma vapuruna bindikten sonra sanıyorum Kız Kulesi açıklarında bir aramadan geçtiler. Daha sonra bir arama daha oldu galiba. Boğaz'dan çıkmadan önce bir şey daha var. Kontrol daha var. Ondan sonra Boğaz'a açıldılar. Fakat Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları karacı. Dolayısıyla denizi o kadar da aşina değiller ve Karadeniz'de her zaman olduğu gibi hırçın. Mustafa Kemal dışında rivayetler öyle. Diğer ekipteki karargahın diğer mensupları epeyce rahatsız olmuşlar. Ve bu deniz yolculuğunun onları etkilediği söyleniyor. Daha sonra güzergah içerisinde önce Sinop'a gidiliyor malum. Sinop'ta Mustafa Kemal Paşa'nın vapurdan indiğini ve karaya çıktığını, acaba Sinop'tan devam karayoluyla gidebilir miyiz diye bir arayışı var. Fakat mümkün olmadığını, güvenli olmadığını kendisine bildiriyorlar. Tabii o arada İstanbul'la telgraflaşmalar söz konusu, durum nedir diye. Tabii bu arada şunu da ihmal etmeden söylememiz gerekir ki bu yolculukta Mustafa Kemal'in bir kulağı İstanbul'da, diğeri İzmir'de. Çünkü İzmir 15 Mayıs'ta işgale uğramış, Yunan işgali. Ve orada korkunç haberler geliyor, katliamlar var. 2 gün içinde 2000 Türk öldürülmüş İzmir'de. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri de takip ediyor an be an ve haber almaya çalışıyor. Sinop'ta bu telgraflaşmalar olduktan sonra yola devam ediyorlar ve ertesi gün Samsun'da yola çıkıyorlar.
2: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in lacivert suları Bandırma vapurunun tarihi yolculuğuna tanıklık etti. 22 kurmay subay ve 25 erbaştan oluşan o mürettebat Türk ulusunun kaderini değiştirdi. Biz de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz.
3: ...19 Mayıs Gençlerin Bayramı... ...özel yayın devam edecek. Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex... ...19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde... ...İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda... ...ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için... ...online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın... Detaylar homtex.com.tr'de.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında TCL 190 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 68.999 liraya, Honor 600 Lite 5G 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 29.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor X10 Lite kulaklık hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da hava az bulutlu. İstanbul 24, Bursa 27 derece. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Ankara 20 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Antalya 28 derece. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
18: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
19: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
20: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
21: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
20: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
22: Kur! Nereye gidiyorsunuz?
23: Burası NTV Radyo. Saat 10.
20: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam ediyor.

0: Bağımsızlığa giden mücadelenin ilk adımı 107 yıl önce bugün başladı. İlk ateş bir bahar sabahı Samsun'da yandı ve bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Hayalini kurduğu cumhuriyeti inşa eden Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü bugün ve bugünü gençliğe armağan etti. Onun emanetini bir ömür taşımaya söz verdik biz de gençler olarak. Bayramımız bir kez daha kutlu olsun.
1: Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
0: 19 Mayıs özel yayınımızda bugün yurdun pek çok noktasından canlı bağlantılar yapacağız. Samsun'a, İzmir'e, Anıtkabir'e uzanacağız efendim. NTV ekiplerin sizler için hazırladığı çok özel dosyalar, haberler var. O haberlerden bazılarını biz gençlere emanet ettik. Onların dilinden dinleyeceksiniz. Ve tabii ki bir yandan da tarihin o eski sayfalarına zaman zaman geri dönüyoruz. Eskiyi anmak, bugünü anlamak için. Ve stüdyomuzda da tarihçi Ali Faik Demir bizlerle birlikte geçtiğimiz saat diliminde o tarih sayfalarında Mustafa Kemal'in Atatürk'ün gençliğine gittik. Ve dünyayı biraz onun gözünden görmeyi denedik. Onun karakter özelliklerini dinledik. Nasıl bir gençti? Biraz bu tarafı konuştuk. Şimdi o gençlikten artık askerliğe geçiş sürecinde nasıl bir dünya vardı? O lider olma sahnesine çıkarken hem tabii İstanbul hem Anadolu'da nasıl bir vaziyet hakimdi? Bunu dinleyelim mi şimdi sizden anlamak için?
2: Evet, şimdi Mustafa Kemal Atatürk için baktığımızda ki tabii ki milat Birinci Dünya Savaşı. Şimdi doğal olarak Osmanlı İmparatorluğu açısından bu bir dönüm noktası, çünkü artık 1918 sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamen yıkılışını ifade ediyor. Tabii Birinci Dünya Savaşı tüm dünyada ağır bedeller ödendi, bizde de. Ama burada Birinci Dünya Savaşı'nın tüm o zor koşulları Mustafa Kemal Atatürk gibi bir komutanın dünya sahnesine çıktığı anda oluyor. Yani işte bu Çanakkale Savaşı bizim o savaş içinde umudumuz olan, o savaş içinde batıya meydan okuduğumuz, o savaş içinde ezeceklerini zannettikleri bir ulusun nasıl onları yenilgiye uğrattığının bir miladı ve bir göstergesi oluyor. Ama unutmayalım, aynı zamanda orada şehit olmuş yabancıların kendi devletleri için gelmiş, aslında bunlar Anzaklar dediğimiz Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, tüm o gelenlerin de bir anlamda öldükleri zaman bu toprakların çocuğu oldu denecek kadar da Ali Cenap ve bu ülkenin nasıl bir ülke olduğunu göstermiş bir halkız. Bu da bizim bir ikinci boyutumuz. Ama Mustafa Kemal Atatürk için bu Çanakkale Savaşı ömür boyunca onun en çok anıldığı savaşı olacak. Tabii ki daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı ama Anadolu'ya giderkenki milat bile bu yüzden 1914-18 arası bunu görmemiz gerekiyor. Biraz önce konuşurken Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri öğrenciliğinden bahsederken bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Gerilla savaşları. Mustafa Kemal bunu harp okulundayken eğitiminde de alıyor ve enteresan gelen örneklerden biri. Neden bu gerilla örneğini veriyorum? Çünkü milli mücadeleyi verirken düzenli orduya geçene kadar ciddi anlamda bu mücadele bu şekilde veriliyor. Mustafa Kemal Atatürk bunu nerede öğreniyor? Trablus'ta çok daha net görüyor. Çünkü Libya'ya gittiği zaman o mücadelenin örneklerini de görüyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk kuracağı devletin hürriyetle, devletle, tam bağımsızlıkla, demokrasiyle, cumhuriyetle olan bağlantılarını işte tüm bu süreçlerinde, tüm o askeri görevlerinde ama Bulgaristan'da olsun, görev askeri ateşi olarak ama Libya'da olsun ama Suriye cephesinde olsun tüm bunları görüyor. Aslında belki de Mustafa Kemal Atatürk'ün o 1919'a kadar geldiği noktanın miladı biraz da 1918 yılında. Yani tam bu sürecin bir sene öncesinde oluyor. Hatta belki de Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 sonunda Sultan Vahdettin, o zaman veliaht Vahdettin'le Almanya gezisi üzerinden de bakmak lazım. Çünkü
0: buradan bakalım mı o zaman tekrar bir döneme?
2: Evet.
0: İstanbul'u ve Sarı'yı dinleyelim biraz artık Osmanlı'nın son döneminde.
2: Evet. Şimdi Sultan Reşat yaşlı bir padişah ve bundan sonrası için de Sultan, yani Veliaht Vahdettin'in sultan olması bekleniyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk tüm bu gezi boyunca veliahta nelerin yapılması gerektiğini, bir başkomutan olarak nelerin yapılması gerektiğini, hatta başkomutanla elini alarak neler yapabileceğini anlatmaya çalışıyor. Almanlarla olan şeyin nasıl yürümediğini göstermeye çalışıyor. Çünkü süreç Alman komutanlar çok iyi komutanlar olabilir ama Osmanlı askerini yönetmede ciddi zaafları oluyor. Bunu Çanakkale'de de Mustafa Kemal Atatürk gördü ve Vahdettin'e bunu anlatmak istiyor. Diyor ki böyle bir şey olursa ipleri eline al, komutayı sen al. Yani bazıları bunu şey görüyor, Mustafa Kemal Atatürk buradan da kendi sisteme girmeye çalışıyor. Hayır, kendini önermiyor. Diyor ki ama sen padişah olursan, Sultan Reşat'ın yerine geçersen sen bu devleti kurtar. Bu devleti ancak bizzat sen kurtarabilirsin. Daha açık bir ifadeyle devleti ancak lider kurtarabilir. Yani o anlamda Osmanlı'nın emperyal imparatorluk yapısı içerisinde diyor ki bunu sen kurtarabilirsin. O yüzden bu yolculuk Atatürk'ün belki de son sarayla bir şey yapma çabası diye görüyoruz. Hı hı. Geri dönecek ve daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlıkla ilgili birçok sorundan biri böbrek sorunları çıkıyor ve oradan da direkt Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yolculuğundan bahsedebiliriz. O da yine Mustafa Kemal'in çok da fazlasıyla bahsettiği Karlsbad günleri. Bunu neden belirtmeye çalışıyorum? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele öncesinde son kendini yenilediği, son kendini bilgilendirdiği dönemlerden biri. Ve burada okuduğu, işte dil çalıştığı, gelecekle ilgili proje Karlsbad günlükleri
0: aslında
2: yayınlandı.
0: Aslında biraz durup hayal kurmaya başladı ve işte
2: kısa bir süre. Aslında sağlık konusu problemli. Zaten Mustafa Kemal hep hayatı cephelerde geçiyor. Bunlardan bir de böbrek sorunu ona çok fazlasıyla sorun yaratıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk buradayken Sultan Reşat'ın ölmesi ve Vahdettin'in sultan olacağını dönmesi üzerine aslında 1918'de İstanbul'a dönmesinden bahsediyoruz. Tabii bu süreçte de hala hayalleri var. Meclis üzerinden, saray üzerinden bu savaş nasıl kazanılabilir? Milli mücadele nasıl verilebilir? Ya da bu anlamda daha güçlü bir İstanbul, daha sert ve halkına sahip bir İstanbul nasıl yaratılabilir derdinde. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün sarayla bir derdi yok. Mustafa Kemal Atatürk evet demokrasi istiyor ama padişahları devirmek gibi bir hayali yok. Önce bunu söylemek
0: hayali
2: lazım.
0: Hayali o sırada işgal altında olan İstanbul ve Anadolu'yu
2: evet
0: aslında tamamen ya buradaki, düşmandan kurtarmak.
2: Ya buradaki hikaye düşmanı buradan atabilmek. Atması için de istediği insan padişah, yani yönetim. Evet tabii ki tüm askerler gibi, Osmanlı paşaları gibi meşruti bir sistemde yaşıyoruz zaten. Onlar da bunun farkında ve meclisin daha çok önemli olması isteniyor. Tabii unutmayalım, İttihat ve Terakki gibi bir parti faktörü de var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Enver Paşa mücadeleleri söz konusu. Bunlar çok ayrı bir konu ama İttihat ve Terakki de aslında Osmanlı son döneminde padişahın üstünde bir parti gücü olarak geldi. O nedenle zayıflamış ya da yaşlanmış bir sultanla gücü eline almış bir parti var. Hı hı. Çok örgütlü bir parti var.
0: Ama bir askeri da. Sistem yok. Yenilmiş bir ordu evet. var. Burada işte bir bağlayıcı güce ihtiyaç var.
2: Evet.
0: Ve Mustafa Kemal Atatürk de işte evet. sahneye burada tam olarak
2: Mustafa
0: çıkıyor.
2: Mustafa Kemal Atatürk diyor ki hı hı. ben halkı tekrar harekete hı hı. geçireceğim. Evet ama artık ordu yetmiyor. Ordu kalmamış. Bunu görüyor ve diyor ki bu mücadeleyi ancak halk inanırsa kazanabiliriz. Hı hı. Halkla yürüyebiliriz. Yani bu dönüm noktası Mustafa Kemal'in İstanbul'da hı hı. tüm denemeleri kabine değiştirmeye çalışıyor. Halkı uyandırmaya çalışıyor ama görüyor ki İstanbul uyanmıyor. Hı. Artık uyanması gereken ve harekete geçmesi yer Anadolu ve Mustafa hı. Kemal için 1918 aslında uyandırılması gereken hı. daha doğrusu harekete geçirilmesi gereken büyük gücün Anadolu olduğunu anladığı bir dönem. O yüzden bu tam da Yıldırım Orduları Komutanlığı yapıyor. Hı hı. Bu 30 Ekim 1918 bizim için en büyük hüsranlardan biri. Mondros Mütarekesi'nde Mustafa Kemal Atatürk burada. Yani hı hı. Suriye'yi bugünkü tüm Orta Doğu topraklarına çok hakim. Neyin ne olduğunu, askeri gücümüzün ne kaldığını, ne kalmadığını, kimin
0: ve
2: ne yapabileceğini.
0: Ve nasıl savaşabileceklerini evet. zaten cephede olduğu için de tam aslında net bir şekilde
2: her yeri biliyor. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'nun her yerine hakim. Hı hı. Tüm cephelere hakim. Bu komutanlığı sayesinde zaten milli mücadelede nerede ne yapılabileceğini, kimin nasıl savaşabileceğini çok iyi biliyor. Sahada olmayan birinin yönetici olması mümkün diyor. O yüzden Mustafa Kemal sadece Çanakkale Muzaffer Komutanı değil, hiç yenilmemiş bir komutan. O nedenle bu dünya tarihinde çok nadir bir örnek. Bu Güney Cephesi'ne de geçerli. Her olduğu yerde bazen İstanbul'a rağmen, bazen yöneticilere rağmen başarabilmiş bir kişi. Bu da askeri dehasından kaynaklanıyor.
0: Şimdi o dehayı zaten pek çok noktada gördük. Onun hayatının pek çok noktasında, bizim hayatımızın pek çok
2: kesinlikle.
0: Noktasında o ışık hala devam
2: yanıyor,
0: ediyor.
2: Parlıyor.
0: Evet ve bu bizler için dediğimiz gibi her zaman için çok kıymetli ve takdir edilisi. Fakat şimdi 16 Mayıs'a gideceğiz. Bundan işte 107 yıl önce, 3 gün önceye hatta bir gidelim. Bir fırsat çıktı Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına ve artık Anadolu'ya geçme fırsatıydı bu. Ve artık o ışığı o vapurla taşıma ihtimalini gördü. Burada neler yaşadı? Kısaca böyle Samsun'a çıkışını dinleyelim mi? Riskler nelerdi? Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında kimler, ne vardı? Yanında kimler vardı? Ve tabii ona verilen görev neydi?
2: Şimdi İzin verirseniz şunu da demek istiyorum. O 16 Mayıs, yani Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeyi kendi ayarladı. Bir kere bu onun stratejisi ve arkadaşlarının stratejisiydi. Yani evet Osmanlı onu gönderdi ama bunun tüm altyapısını hazırladı. İşte 1918'de Mustafa Kemal Atatürk döndükten sonra meclisteki tüm çabalarını ve milletvekillerini harekete geçiremedi. Döndüğü zaman işte onun meşhur o Pera Palas günleri var. O meşhur herkesin bildiği Şişli'deki ev var. Ve ev toplantılarıyla Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'da ne yapabileceğini Rauf Orbay'la, Kazım Karabekir'le, Ali Fuat Cebesoy'la burada oturarak işte o meşhur beşli. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün o Kurtuluş Savaşı'nın büyük beşlisi burada ne yapılabileceğini konuşuyor. Zaten Kazım Karabekir gidiyor, Ali Fuat Cebesoy gidiyor ve Refet Bele gidiyor. Daha sonra Rauf Orbay katılacak. O nedenle komutan olarak 3 komutan orada ve Mustafa Kemal son noktada gidecek. Ve diyorlar ki biz Anadolu'da olmalıyız. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği o ordu, ordu müfettişliği içerisinde bu güçlerle beraber Doğu, işte Ankara, Erzurum, Samsun tüm bu yapıda güçlü bir grubu harekete geçirebilme avantajıyla Mustafa Kemal Atatürk gidecek. Tabii bunu söyleyelim, o günkü damat Ferit Mustafa Kemal gönderildi mi, uzaklaştırıldı mı soruları da herkesin aklında var. Aslında
0: buraya burada cevap bulabiliyor muyuz bugün?
2: Aslında bulabiliyoruz. Tabii ki gönderildi ama burada gönderilme sebebi Anadolu'yu harekete geçirmek değil. İngilizlerin söylediği oradaki yabancılara olan saldırıların azaltılması için gönderiliyor. Ve buradaki aslında o Vahdettin'e ve ekibe yakın olanlar da Mustafa Kemal Paşa'ya kefil olarak, yani şunu söyleyelim, saray tarafı milli mücadeleye karşı değil. Saray içinde de birçok komutan, birçok bakan, birçok nazır o günün lafıyla burada bir hareket olmasını istiyor ama çok da açık öne çıkamıyor belki de.
0: Hocam şimdi Samsun'u konuşacağız. Bandırma vapurunu tabii ki önemini de konuşacağız. Bir Samsun'a uzanalım. Hazır tam olarak o noktaya gelmişken NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu Bandırma vapurunun hemen önünde yayın için bizleri bekliyor. O ateş eminim bugün yayın sırasında senin de içinde yanıyor Ahmet. Bayramın kutlu olsun demek istiyorum bir genç olarak sana da. Ve neler aktaracaksın? Orada nasıl bir atmosfer var? Bugün hangi etkinlikler, hangi organizasyonlar düzenlenecek?
3: Buse hepimizin bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 107 yıl önce bir ışık yaktılar. Milli mücadelenin ilk adımını attılar. 3 gün süren deniz yolculuğu sonrasında tütün iskelesine geldiler Samsun'da. Şimdi o an canlandırılıyor. Askerler, Sahil Güvenlik Komutanlığı askerleri ellerinde Türk bayraklarıyla 107 yıl önceki gibi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tütün iskelesinde karşılıyorlar. Şimdi bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Tütün iskelesi ve çevresi ışıl ışıl, rengarenk ama aynı zamanda ekranlarınıza gelen bu sesi de anlatmak istiyorum. Etrafımızda sahil güvenlik botları var, gemileri var, savaş gemileri var, tekneler var. Bir yandan da onlar sirenlerini çalarak o günü bir kere daha canlandırıyorlar ve Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte silah arkadaşlarının milli mücadele ışığını yaktığı o ilk an bir kere daha her yıl olduğu gibi bugün Samsun'da yeniden canlandırılıyor. Samsun ışıl ışıl, tüm Türkiye'de olduğu gibi yüzlerce kişi, binlerce kişi İskeleyi doldurdu, sahili doldurdu. Gün boyu Samsun'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinde elbette etkinlikler, anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ama aynı zamanda bugün gerçekleştirilen tüm bu törenlerin en büyük manası, hedefi gençlerin, çocukların o gün yakılan milli mücadele ateşini anlamaları ve hayatlarını buna göre sürdürmeleri. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Merzifon'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Ankara'da genelgeler yayınladı, kongreleri topladı. Yani halkın milli mücadeleyi sahiplenmesi ilk amacıydı. Bunu gerçekleştirebilmek için pek çok çalışma gerçekleştirdi. Aslında ordu müfettişi olarak görevlendirilmişti. Şimdi siz de stüdyoda pek çok defa konuştunuz bunu. Ama bununla beraber Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş'un İstanbul hükümetiyle değil, bir süre sonra halkla, Anadolu'yla gerçekleştirilmesi fikrini yaymaya, vatandaşların da bunu anlamasını istedi. Bu yönde çalışmalar gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı'na giden süreç kolay değildi. 23 Nisan 1920'de meclisin açılmasına giden süreç kolay değildi. Yine 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi kolay değildi. Pek çok engelle karşılaşıldı. Ama bu engeller mücadeleyle, inançla, azimle aşıldı ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin
4: vatanımızı kurtarı getirin. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder ve milli başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet etmiş olduğu bayrağımızı öpüyorum. Ve gururla teslim ediyorum. Büyük dahi, büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bizlere emanet etmiş olduğu bayrağımızı öpüyor. Ve gururla teslim alıyorum. Bayrak ekibi yerlerinize marş marş.
3: Evet, bugün Samsun'da gerçekleştirilen bu tören elbette hepimiz gibi ekranları karşısında bu anları izleyen vatandaşlarımızın da tüylerini diken diken ediyordur diye düşünüyorum. Aynı ruh 107 yıl geçti ama sönmedi. Her yıl olduğu gibi bugün de tütün iskelesinde bayrak teslim töreni Sahil Güvenlik Komutanlığı askerleri tarafından gerçekleştiriliyor. Askerler, polisler, gençler, çocuklar bugün bu törendeler, bu anı izliyorlar ve gün boyu hem denizde hem karada hem de havada 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinliği devam edecek. Ama şunu da söyleyelim, bugün saat 16'da Samsun semaları da hareketli olacak. Zira Solo Türk ve Türk yıldızları gökyüzünde olacak. Bugün için anlamlı bir gösteri gerçekleştirecek. Samsun'daki bu coşku eminim Türkiye'nin dört bir tarafında hissediliyordur. Zira bugün buradaki heyecan oldukça görünür. Gün boyu Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu manzaraları, bu anları izleyeceğiz. Samsun'da bayrak taşıma töreni devam ediyor. Birazdan sona erecek. Bu törene gençler ellerinde Türk bayraklarıyla destek veriyorlar. Şöyle tarif edebiliriz. Dün Samsun'a geldiğimizde caddeler, sokaklar, yollar Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Aslında bugünkü coşku günler öncesinden Samsun'da başlamıştı. Şu an bu coşkunun en tepeye, zirveye çıktığı anları görüyorsunuz. Elbette bitmeyecek. Akşam bir fener alayı gerçekleştirilecek. Araçlar, motosikletler ellerinde Türk bayraklarıyla Samsun'un dört bir tarafını gezecekler. Denizin altında bile bir tören gerçekleştirilecek. Denizin altından dalgıçlar Türk bayrağını çıkartacaklar. Tekneler, takalar, gemiler, savaş gemileri yine denizde bugünü anlamlandıracaklar. Karadakilere, vatandaşlara yine sirenlerle, Türk bayraklarıyla askerler selam durarak bir yandan destek verecekler. Daha da güzel hale getirecekler tüm bu coşkuyu. Mustafa Kemal Atatürk nutkun ilk cümlesine şunu yazmıştı. 1919 yılının 19. gününde Samsun'a ayak bastım. Aslında bu bir işaretti Mustafa Kemal Atatürk içinde, bir planlamaydı. Her şeyi Samsun'a adım atarak başlattığının bir işaretiydi. Ardından nutukta neler yaptığını tek tek sıraladı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için bugün bu anlamlı töreni ekranlarınıza getirmeye çalıştık ama bitmeyecek elbette. Gün boyu bu törenleri görmeye ve göstermeye devam edeceğiz Buse. Evet.

0: Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği, bugün de biz de gençlerin sesine, sözüne kulak veriyoruz efendim. Onları ekranlarınıza getiriyoruz. Gün boyu özel programımızda da işte bunun için tabii ki de çalışacağız, çabalayacağız. Biraz önce Samsun'a uzandık. O milli mücadelenin başladığı gün tekrarlandı ekranlarda. Konuşacağız efendim o Samsun'a çıkışı ve elbette ki hemen ardından peşi sıra gelen önemli olayları. Onlardan biri de tabii ki de İzmir'in işgaliydi. İzmir'in işgalinin milli mücadeleye nasıl bir etkisi oldu? Bakacağız. Ali Faik Demir'le birlikte o sayfaları da aralayacağız. Gelin şimdi bir İzmir'e uzanalım hep birlikte. NTV ekibinden Merih Ak, Gündoğdu Meydanı'nda yapılan etkinlikleri takip ediyor. Merih, seni dinleyeceğiz. Bugün İzmir'de bizi neler bekliyor?
1: Buse, İzmir Mayıs aylarında, özellikle de 19 Mayıs'ı farklı kutlar. Çünkü 15 Mayıs 1919'da emperyalist güçlerin desteklediği Yunan ordusu İzmir'e geldi, İzmir'e çıktı. Ve İzmir'e çıktıktan sonra ilk ateş, ilk bu milli mücadelenin ilk ateşi burada Hasan Tahsin'in kurşunuyla yakıldı. Ve son kurşun da yine baktığımızda 9 Eylül'de İzmir'de atıldı ve milli mücadelenin başladığı ve bittiği kentteyiz. Buna baktığımızda da İzmir'de büyük bir coşkunun adresi oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda Ege Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin bir gösterisi var. Hem birinci kordonda hem de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar bu gösteriyi izliyorlar. Sadece burada değil, kentin dört bir yanında bu gün boyunca etkinliklerin yapılacağını belirtmemizde yarar var. Buradaki törenler öncelikli olarak Atatürk Anıtı'na çeneklerin sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulundular. Bulunulduğu ardından İstiklal Marşı okundu. Yapılan konuşmalarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterilerde başladı. Az önce de söylediğim gibi Ege Üniversitesi öğrencileri, Halk Oyunları Topluluğu Zeybek gösterisinde ni gerçekleştirdi. Şimdi İzmir Türk Koleji ekibi, bando takımı gelecek, bir gösteri sunacak. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları trombalin gösterisi yapacak. Tekvando gösterileri var. Güreş sporcularının gösterisi var. Yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ritmik jimnastik ekibinin de bir gösterisi burada var. Tabii ki gün içerisinde birçok noktada İzmir'de etkinlikleri süreceğini ve İzmirlilerin de buna katkı göstereceğini ya da katılım sağlayacağını söyleyebiliriz ki geçtiğimiz yıllarda hep buna tanıklık etmiştik, bunu belirtelim. Evet, şu anda İzmir Türk Koleji'nin öğrencilerinin bando takımı alana gelmek üzere, onların bir gösterisi olacak. Kameraman arkadaşım Burak Uygun da şu anda size onları aktarıyor. Kent olarak baktığımızda gerçekten güzel bir hava. Bu havanın da fırsatını bilen vatandaşlar özellikle sahil bölgelerinde akşam üstünde hem Karşıyaka hem bu tarafta yapılacak olan etkinliklere katılacak. Askeri bandoların, yine belediye bandolarının kentin çeşitli noktalarında gösterisi var akşam saatlerinde. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı korvetler burada. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemiler burada. Onlar da halkın seyrine, halkın ziyaretine açılacak ve isteyen gelip onları ziyaret edebilecek. Evet, Mayıs ayları İzmir'de hep başka kutlanır. Özellikle de 19 Mayıs. Çünkü 15 Mayıs, az önce söyledim, 1919'da İzmir işgal edilmişti. Emperyalist güçlerin desteğiyle birlikte gelen Yunan askerleri tarafından, Hasan Tahsin tarafından ilk kurşun sıkıldı ve milli mücadelenin ilk ateşi bir anlamda burada açılmış oldu ve ondan sonraki süreçte 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının ardından da büyük bir mücadelenin yıllarca sürdüğünü ve en son kurşununda İzmir'den yine sıkılarak düşmanın tüm yurttan temizlendiğini hepimiz biliyoruz ve bu yüzden de İzmirliler bu bayramlara çok önem verir ve yine her zaman olduğu gibi İzmir'de 19 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlanıyor Buse.
0: Merih Ak İzmir'den aktardı oradaki atmosferi. Tabii 19 Mayıs coşkusu 81 ilde sürüyor, birbirinden farklı etkinliklerle, gençlerle. O noktalardan birine gidelim şimdi de. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan aktaracak Diyarbakır'da neler yaşandığını. Bazı illerde tabii akşam saatlerinde Fener alayı da olacak. Bugün gençleri, Türk milletine güzel bir bayram bekliyor. Orada nasıl bir hava var Nizamettin? Bugün neler bekliyoruz? Seni dinleyelim.
2: Bursa Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Diyarbakır'da coşkuyla kutlanıyor. Adres yine tüm bayramlarda olduğu gibi Diyarbakır Valiliği'nin önü ve şu anda Dicle Üniversitesi öğrencileri Trakya yöresine özgü halk oyunları gösterisi yaptılar ve bu gösterilerini tamamladılar. Tabii burada daha birçok gösteri olacak. Özellikle öğrencilerin burada yıl boyunca yaptıkları gösteriler, oyunlar burada bu kez bayramda sahnelenecek. Ve ondan sonra da tabii ki buradaki coşku sona erecek. Birazdan judo, tekvando, wushu, jimnastik gösterileri olacak. Özellikle üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu bu öğrencilerin gösterisi söz konusu olacak. Yine basketbol, futbol, voleybol, handbol, ritmik gösterileri de bugünkü bayramın etkinliklerinden olacak. Dereceye giren sporculara ve Teknofest yarışmalarında yine dereceye giren deney yap öğrencilerine çeşitli ödüller takdim edilecek. Ardından da Anıt Park'ın içerisinde bulunan gençlik ve spor standları ziyaret edilecek protokol tarafından. Tabii tüm Türkiye'de farklı illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da akşam Fener alayı yürüyüşü olacak. Saat 20'de başlayacak ve tarihi Sur ilçesinde, tarihi Keçi Burcu'nun önünde toplanma olacak. Ardından da Dakkapı Meydanı'na kadar bu yürüyüş gerçekleştirilmiş olacak. Evet, Diyarbakır'daki kutlamalar devam ediyor. Şu anda öğrencilerin judo, tekvando, wushu ve jimnastik gösterileri sürüyor Diyarbakır'daki kutlamalarda Buse.
0: Nizamettin Kaplan Diyarbakır'dan aktardı. Gelin şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Hemen ardından burada olacağız ve o tarihin sayfalarını karıştırmaya ve elbette ki Samsun'a giden yolu konuşmaya devam edeceğiz.

0: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam edecek. Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: NTV Radyo.
9: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
8: Reklam.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Türkiye'de kuvvetli sağanak riski sürüyor. Yağışlar bir gün ara verdikten sonra çarşamba günü aniden kuvvetlenecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sel riski taşıyan yağışlar görülebilir. Yıldırım su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ani görüş düşüşüne karşı özellikle trafikte dikkatli sürüş gerekiyor.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda,

0: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam ediyor.
1: Sokakta ve bu bayramda onlara emanet yine bugün de. Biz birazdan tarihin sayfalarına geri döneceğiz ama gelin şimdi tekrar sözü gençlere bırakalım. Biz de ekranımızı onlara emanet edelim. Bilgi Üniversitesi öğrencileri Irmak Başarsan ve Bilal Eren Özer sizlere şimdi izleyeceğiniz haberleri sunacaklar.
2: Teşekkürler Buse Yıldırım. Ben Irmak Başarsan.
3: Ben Bilal Eren Özer.
2: Bugün Atatürk'ü anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Aynı zamanda cesaretin umuda dönüştüğü gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm ulusa verdiği o umut gençlerin sesiyle bugün ekranda olacak.
3: Çünkü gençlik heyecandır, değişimdir, yapabilirim diyebilmektedir. Düştüğünde yeniden ayağa kalkmak, yorulduğunda yeniden hedefe koymaktır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca genç kimi teknoloji üretiyor, kimi madalya kazanıyor, kimi sanatla dünyaya kendini anlatıyor. Ve hepsinin ortak bir mottosu var. Biz geleceğiz.
2: 19 Mayıs sadece bir tarih değil, bir başlangıç ruhu. İnandığında nelerin mümkün olabileceğini gösteren güçlü bir adım. Bu yüzden bugün umut edenlerin, çalışanların, hayal kuranların günü.
3: Ve belki de şu anda bizi izleyen bir genç, geleceğin en başarılı gazetecisi, bilim insanı, sporcusu ya da lideri olacak. Çünkü bu ülkenin enerjisi gençlerinde saklı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Şimdi haberler. Biz gençlerin umutları, hayalleri olduğu kadar sorunları ve beklentileri de var.
3: NTV ekibinden Tuana Çiftçi, okuyan, çalışan ya da iş arayan gençler neler istiyor, gelecekten neler bekliyorlar araştırdı.
4: Kimi okuyor, kimi iş arıyor, kimisi de hem çalışıyor hem de eğitimine devam ediyor. Hayalleri belki birbirinden farklı ancak birçoğunun ortak noktası gelecek kaygısı.
5: Hepimizin en büyük korkusu, en büyük kaygısı gelecek kaygısı zaten. Lise sınavı, üniversite sınavı, işte iş bulma derdi, sonrasında geçinebilecek miyim? Bunun derdini taşıyoruz.
6: Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde etrafıma baktığımda, arkadaşlarıma baktığımda, sıra arkadaşlarıma, sağıma baktığımda, soluma baktığımda hepsinde gelecek endişesi görüyorum. Hepsinin gelecek kaygıları var.
7: Birçoğuyla konuştuğunuzda aslında en temel dertlerinin özgürlük ve mutluluk olduğunu anlıyorsunuz.
8: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 12 milyona aşkın genç var. Yani bu da nüfusun %15 anlamına geliyor. Onların hayalleri, hedefleri Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek güçte. Ancak birçoğuna sorduğunuzda kendinden yaşça büyüklerin onları pek anlamadığını söylüyor. Peki şimdi bir soralım onlara. Yarınlardan beklentileri neler, ne istiyorlar?
9: Hayatta bence sadece hayatı idame ettirmek, hayatta kalmaktan ibaret değil. Gençler olarak kendimize fırsatlar sunmak, belirli standartların üzerinde yaşamak.
6: Öğrenciler belirsizlik istemiyor. Öğrenciler biraz daha stabil bir hayat istiyor.
10: Biraz daha gençlerin dinlenmesini ve hani tamam sorunlar var ama sadece bu sorun olarak kalıyor. Hiçbir çözüme gidilmiyor. Biraz aslında gençlerin sorunlarına da çözüm bulmasını istiyorum.
11: Türkiye'deki gençlerin çok önemli bir bölümü üniversiteye gidecek. Üniversiteden sonra beyaz yakalı olarak çalışacak. Bakın bu rüyayla büyütüldüler.
7: Avukat olarak bakacak olursam Türkiye'de çok yüksek sayıda açılan hukuk fakültelerinin karşımıza çıkardığı bir tablo var. Yani Türkiye'de 2010 yılında toplamda 70 bin civarında avukat varken 2024 yılında bu sayı 200 bini aştı.
4: 2025 Türkiye'de gençlerin iyi olma hali araştırmasına göre gençlerin %52'si çalışmıyor. Çalışmayanların başlıca nedenleri arasında öğrenci olmak ve iş bulamamak öne çıkıyor. %72'si iş arasa bile kolay bulamayacağını düşünüyor.
12: En büyük problemlerinden birisi önümü göremiyor olmam. Yani şimdi önümde şu an bir 2 senelik bir süreç var. Tabii zorunlu stajla beraber 3 yıllık bir eğitim sürecim olacak daha bundan sonra. Ve ondan sonraki süreçte ben ne yapacağım, nasıl yapacağım? Yani istediğim yerde iş bulabilecek miyim?
13: Yeni mezun olacak insanların yani en az işte 2-3 senelik deneyim beklerken şirketler onlara staj imkanları bile sunamıyorlar artık günümüz koşullarından ötürü. Şirketler bu noktadaki kontenjanlarını düşürdüler. Bu da tabii ki birçok insanı farklı alanlarda çalışmaya itiyor.
4: Yurt dışına gitme hayalleri de var. Ama birçoğu Türkiye'de kalıp ülkeye katkıda bulunmak istiyor.
14: Kendi ülkemin yapısına bir katkıda bulunmak istiyorum. Ve ne olursa olsun bir şey değiştirecek olanın söylediğim gibi biz olduğunu düşünüyorum. bir adım ileriye taşıyacaksak biz taşıyacağız. O yüzden ben de buradayım şu an.
6: Arkadaşlarımız arasında umutsuzlar var, umutlular var. Ben hala umutlulardan birisiyim. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak Türkiye'yi hala iyi bir yere getirebileceğimize inanıyoruz. Terk etmek istemiyoruz, burada kalmak istiyoruz. Çünkü daha yapacak çok şeyimiz olduğunu inanıyoruz.
10: Eğer istediğim mesleği orada daha iyi şartlarda yapabileceksem tabii ki de giderim. Ama önceliğim kendi ülkeme, kendi faydalı bir birey olabilmek.
12: Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardı diyerek arkadaşlarımla beraber hani ben dimdik o yolda yürümeye devam etmek istiyorum.
4: Gençler Türkiye'nin teminatı, yarınları. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
2: Şimdi geçmişteki 19

0: Atatürk geleceği neden gençlere emanet etmiştir?
1: Önce Atatürk'ün gelecekten neyi anlatmak istediğini belirleyelim. Bence Atatürk gelecek demekle bağımsızlığı ve cumhuriyeti anlatmıştır.
2: Gençlik bir ulusun güvencesidir. Bugün yaşayan, üretimde bulunan kitle bir süre sonra üretimden çekilecek, yerini gençlere bırakacaktır.
3: Öyle bir zaman gelecek ki cumhuriyetin bugünkü yöneticilerinin yerini başka yöneticilerin alması gerekecektir. İşte bu zamanda o eski yöneticilerin yerini genç ve dinamik yöneticilerin alması gerekir ki bu yöneticiler uzağa görebilsin, ulusun, milletin ve cumhuriyetin geleceğini güven altına alabilsin. İşte bu yöneticiler Mustafa Kemal'in gözünde Türk gençliğidir.
1: Yaşamın bir sürekliliği vardır. Bu süreklilik içinde ilerlemesi gereken bir olgunun de gelecek vadeden diğer olgulara bağlı olması gerekir. Ve gençlik ileriye dönük fikirleri benimser. Bu yüzden Atatürk geleceği gençlere emanet etmiştir. Yani ilerici düşünen gençlere.
4: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam edecek. Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
18: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: NTV Radyo.
19: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
4: Reklam. 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam ediyor.
20: İşte o bayraklar, oradaki 19 Mayıs'ta genç olma duygusu, Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı, kurduğu ve arkadaşlarının beraberce kurduğu bu cumhuriyetin bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşündüğümüz bayramlardı. 23 Nisan belki biraz daha çocukluk psikolojisiydi ama 19 Mayıs'ta kendimizi daha büyük, daha güçlü ve daha sorumlu hissediyorduk ve bunları konuşuyorduk. Gerçekten.
21: Ve fiziksel olarak da bunu aslında orsayıp,
20: evet.
21: Stadyumlarda.

0: Evet.
1: Büyük gösteriler düzenleniyor.
0: Bayraklar.
1: Büyük, çok güzel kıyafetler giyiyordu.
0: O gör şimdi çocuklarınki tabii çok keyifli ama 19 Mayıs'ta ben İstanbul örneğini daha çok biliyorum ama o görselin, gençlerin yaptığı yürüyüşlerin, spor faaliyetlerin, folklorun yani o coşku insanlarda televizyon başındakilerin de hatta heyecanla yükseltildi. O yüzden biz 19 Mayıs'ı çok coşkuyla yaşadık. Yani daha doğrusu bu milli bayramlarımızı çok coşkuyla yaşadık ve ağlayarak derken bu şey anlamında gururla gözlerimizin dolarak şeydi. Ve ben bunu çok önemsiyorum. Bugün gençlere diyorum ki bu çok gururlanacak bir gün. Bizim kurtuluş mücadelemizin bayramı. O yüzden de bu bayramda biraz hatırlayalım. Bence bazen bu programlarda çok dikkat ediyorum. Ders kitaplarının dışına çıkabilmek ve insanlara biraz da o duyguları hatırlatmak gerekiyor. Bence sorumluluğumuz tarihi anlatmak kadar duyguları da hatırlatmak. Biz bu duygu ve coşkuyla büyüdük.
1: Ben o duyguyu hatırlıyorum açıkçası. Çocuktum ama en azından ailem beni elimden tutup o stadyuma götürdü. Ve ben de işte o gösterileri izleyebilme, işte orada yapılanlara hayran duyduğumu hatırlıyorum. Ve bu
0: hala akılda kalmış.
1: İçimde tabii ki de yani oradaki durum, oradaki o gurur ve bunun kolektif bir şekilde ortaya çıkması... Evet. İnsana gerçekten
0: sizle
1: çok iyi hissettiriyor.
0: Sizle konuşmuştuk yayın arasında. O Fener alaylarının bence özelliğinden bahsetmiştik. Ne kadar önemliydi. Hı hı. Yani burada geçişi Fener alayını sadece bir askeri şey olarak görmüyorduk. Bu Anadolu'nun birçok yerinde cuma günleri bayrak törenleri vardır ya da pazartesi günleri. O an yaşam durur neredeyse. Bu bize bir şeyleri hatırlatıyor. Bize bir şeylere sahip çık diyor. Bize bir şeylerin ne kadar zorluklarla elde edildiğini gösteriyor. O yüzden... 19 Mayıs biraz önce dedik Atatürk'ün benim doğum günüm demesi sıradan bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin belki 29 Ekim'den 23 Nisan'dan bahsediyoruz ama bu mücadele için yola çıkma tarihinden bahsediyoruz. O yüzden ne olur gençlerin bu coşkuyu hissetmesini biraz önce Diyarbakır-İzmir bağlantıları vardı. Ben de Diyarbakır'dan yeni geldim Elazığ-Diyarbakır'dan bir tarih kongresinden. O coşkuyu ve hazırlığı orada da gördüm. Çok gurur verici bir şeydi bence. İzmir her zaman bunu çok coşkuyla yaşar. Yani bunlar İstanbul'da da öyle. Bu coşkuyu kaybetmeyelim diyorum. Biz böyle yaşadık. Umarım gençler de böyle yaşar.
1: Umarız katlanarak büyür içimizdeki bu heyecan evet. ve coşku. Biraz önce işte bugünlerin önemini anlatırken aslında geçmişi anlamak, bugünü anlamak için önemli dediniz. O işin o anlama kısmına biraz daha dönelim mi?
0: Evet.
1: Yani... O günü tekrar bir içimizde de yaşayalım, bilmeyenlere bir kez daha anlatalım ya da işte unutanlara hatırlatalım isterim. Şimdi o vapuru, Bandırma vapuru çok önemli. 1878'de sanıyorum İskoçya'da yapılmış eski bir vapur ve işte bir yolcu, bir yük vapuru. Ama işte orada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları o vapura binerek zorlu koşullarla bir şekilde Anadolu'ya kendilerini atıyorlar. Ama Anadolu'da kendilerini ne bekliyordu? Yani aslında yıkılmış bir neredeyse ordu, halk gerçekten yoksulluk içinde bir örgütlenme söz konusu değil. Farklı farklı küçük noktalarda örgütlenmeler var. Fakat bunları birleştirecek bir isme ihtiyaç var. Bir kolektif bilinci oluşturacak aslında bir isme ihtiyaç var. Onu da zaten hiç kimse üstlenmediği için Mustafa Kemal kendine bir görev biliyor ve işte Samsun'a gidiyor. Ama yine o örgütlenme kısmından alarak Samsun'a çıkışı dinleyelim mi? O vapura gidiş nasıl şekillendi?
0: Yayın arasında hep bahsettiğiniz aslında 15 Mayıs 1919'da yani Yunan işgali de bizde Anadolu'da işte o bombayı fitilleyen şey oldu. Sonuçta bu başka bir boyuta geliyordu. Artık evet Osmanlı küçülüyordu ama Anadolu'ya gelen şeyler gittikçe çok daha zor durumdaydı. Ve Yunanlı'nın İzmir'e gelişi bir milattı.
1: Hangi gerçekten. Noktalar işgal altındaydı? Kimler tarafından?
0: Şimdi tabii ki 30 Ekim 1918'e geldiğimiz zaman aslında İtalyanların, Fransızların, İngilizlerin görüyoruz ki gerçekten hatta işte Mondros'ta bakıldığında burada bir Ermeni devleti kurulsun, burada şu kurulsun diye ciddi anlamda talepleri var. Bu Sevr'e kadar giden 1920'deki Sevr'i de konuşabiliriz ama bu ciddi bir problem yaratıyordu. O yüzden Anadolu halkının küçük yerel örgütlenmeleri vardı ama işte bizim buradaki milli müdafaa ya da buradaki cemiyetlerin kurulması hep yerel odaklı ve bu normaldi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk tamamen bu Kuvayi Milliye'yi aslında milli kuvvetleri, milli güçleri birleştirerek daha sonra orduya dönüştürdü. Ama şurada şunu hatırlayalım. bir noktada belki izleyenler için Anadolu'daki örgütlenmeleri yapacak kişiler çok önemliydi. Hı hı. İki, İstanbul'la Anadolu bağı da çok önemliydi. Yani İstanbul'dan Anadolu'ya gelecek olan komutanlar çok önemli bir kısım. Hı hı. Çünkü Anadolu'da bu işi yönetecek olanlar İstanbul'dan gidecek olanlardı. Yani askerlerdi veya da buradan lojistik destek gerekiyordu. Bu noktada Anadolu hareketinin yaşaması için yaşamı besleyecek bir kanala ihtiyaç vardı. Bu kanallardan biri aslında liman olarak İnebolu. Bunu biraz sonra belki konuşuruz ama bir de örgütlenmeler deyince MİM grubu var. Aslında Müdafaa-i Milliye grubundan bahsediyor. Bu son derece önemli. Hüsamettin Ertürk'ün başkanı olduğu, Fevzi Çakmak'ın bulunduğu, Topkapılı Mehmet Bey'in bulduğu bir örgüt. Şimdi MİM örgütü dediğimiz zaman bu ne yapıyor bu örgüt? İstanbul'dan Anadolu'ya insan götürüyor, silah götürüyor, lojistik götürüyor, bilgi götürüyor. Bu anlamda tüm İstanbul'la Anadolu'nun güvenli şekilde gidişinin kodları burada. Bu insanlar kafelerde, tekkelerde, camilerde, belli mekanlarda bulunarak o insanların taşınmasını sağlıyorlar. Bu belki hep umuyorum bununla ilgili Kurtuluş Savaşı filmleri yapıldı ama burada bir vesile yine söylüyorum. Bizim bu çok çok filme ihtiyacımız var. Belgesel demiyorum. Bununla ilgili çok fazla hikaye var. Yani kaçma hikayeleri, buradaki gidiş hikayeleri, bu tip örgütlenme hikayeleri. Yani İkinci Dünya Savaşı ile ilgili ya da Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yüzlerce film var. Yani buradan tarihçilere, iletişimcilere, sinema sektörüne, belgeselcilere diyorum ki ne olur bu dönemle ilgili çok daha görsel
1: daha
0: malzememiz
1: olsun. Daha belki bireysel hikayeler üzerinden makro görmek.
0: Zaten hani bireysel aşk hikayeleri de olabilir. Zaten bu ilgi çekiyor. İnsanların duygularına böyle dokunabiliriz. Belgesel deyince insanlar biraz bilimsel kısım diye düşünüyor. Ama bizim bir filmler yaparak bu nasıl kaçtıklarını, nasıl zorluklar yaşadıklarını, Anadolu'ya gitmenin hiç kolay olmadığını, bu örgütlenmelerin çok zor olduğunu.
1: Onlardan birini dinleyelim mi mesela şu anda sizden? Şimdi zaten iletişimin de çok zor olduğu bir çağ. Şimdi bugün sadece bir tweet'te bile insanlar
0: harekete geçebiliyor.
1: Çok net bir şekilde örgütlenip insanlar sokağa çıkabiliyorlar. Bir lidere de destek verebiliyorlar. Fakat 107 yıl öncesine gittiğimizde koşullar böyle değildi. Sadece telgraf en hızlı iletişim aracıydı. O koordinasyon nasıl sağlandı bu MİM gruplarıyla
0: da? Şimdi bu önemli çünkü telgraf dediğimiz Atatürk bugün hep diyorum ki bugün yaşasaydı sosyal medyayı en iyi kullanan lider olurdu.
1: Kuşkusuz.
0: Telgraf diplomasisini ve İstanbul'la Ankara bağını telgrafla çözdü. Her şeyi telgrafla halletti. Şunu diyorum lütfen özellikle iletişim öğrencileri için diyorum ya da güzel sanatlardaki Mustafa Kemal Atatürk'ün lütfen fotoğraflarına bakın. Her fotoğrafı planlanmış ya da İzmir'in kurtuluşunun çekimine bakın ki o daha sonradan çekiliyor. Yani her şeyi kare kare bize bırakmış. Görselini bırakmış, imajını bırakmış, algısını bırakmış. Bu çok özel bir şey ama MİM örgütüne geri döndüğümüz zaman gerçekten aslında İttihat ve Terakki'den beri gelen Carbonari örgütünü İtalyan gizli teşkilatlanmasını model alan bir örgütten bahsediyoruz. Yani şifre adları var. Mesela burada Mustafa Kemal'e bakıyoruz. Parolası Nuh mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün. Parola ismi Nuh. Zaten numaralar var. Kimse kimseyi tanımasın ki biri yakalandığında 3 kişi dışında kimseyi bilmeyin. O yüzden örgütlenmeler hücre örgütlenmeleri ki herhangi bir durumda isteseniz de kimseyi tanımayın. O yüzden de belli parolalar var, belli şifreler var, belli mekanlar var buluşulduğu. O yüzden herkesin bölgesi var, herkesin buluştuğu mekan var ve bunlar arasında koordinasyonlar ve şifreler var. O güne göre çok ileri bir teknik aslında bakıldığında. Yani işte Üsküdar'da
1: bakıyorsun. Çünkü tek bir şehirde değil, değil bu örgütlenme. Tüm Anadolu'da.
0: Ama İstanbul tabii en tehlikeli çünkü istihbarat var. İşte meşhur Özbek tekkesinin kullanılması, bunda Üsküdar'daki buradan Anadolu'ya gidecek olanların belirlenmesi, gemilerin gönderilmesi burada, gemilerde yolcuların saklanması, tabii mühimmatın buradaki gizli şekillerde gitmesi ve tüm bu yoldaki İngiliz özellikle istihbaratı çabalarına rağmen ki Mustafa, biraz sonra konuşuruz, Samsun'a gidecek Mustafa Kemal'in hep binmeden yolda öldürüleceği, geminin batırılacağı Bandırma'nın ki konuşacağız onu da. Bence çok çarpıcı şeyler var. O yüzden bu örgütlenme diyorum ya, MİM örgütü, işte karakol cemiyeti, karakol cemiyeti ile ilgili biraz sorunlar vardı. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya gittikten sonra da devam ediyor. Çünkü bu bağın sürmesi gerekiyor. Daha sonra katılanlar var. İsmet Paşa gibi, Fevzi Çakmak gibi, çok insan, Rauf Orbay gibi daha sonra gelenler de var. Mustafa Kemal'in Samsun'a girişinden sonra bu çok önemli.
1: Peki Samsun'a gidiş hikayesini birazdan konuşacağız Ali Faik Demir'le birlikte. Şimdi yavaş yavaş bu dilimi noktalayacağız efendim, ama tabii yeni saat diliminde ve sonraki saatte de hem Ali Faik Demir bizlerle birlikte olacak, hem yurdun pek çok noktasından canlı bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Özel haberler, özel dosyalar ekranlarınızda olacak. Şimdi kısacık bir ara, ardından bayramımızı bu ekranda kutlamayı sürdüreceğiz.
2: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam edecek.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba Beşkent'te de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

Merhaba, 11 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz ve gelişmelere geçiyoruz. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltı ve arama kararı çıkartıldı. Cevdet Çalı ile birlikte belediyenin personel hizmetleri yöneticisi, CHP'li mevcut ve eski bir meclis üyesiyle bir işçi gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği öne sürülen yaklaşık 4 milyon 260 bin lira değerindeki dövize el koyuldu. Zanlılar rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Bir de DAEŞ operasyonu var. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele ve istihbarat şube ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin illegal derneklerde ders düzenledikleri, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DAEŞ'e para topladıkları belirlendi. Örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap ve dergi satışı yapıldığı da anlaşıldı. Baskınlarda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk önce eski eşi Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra Tarsus ilçesinde eski iş yerine giderek 2 kişiyi daha öldürdü. Saldırgan kaçarken de ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay'la da kurşunların hedefi oldu. 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan zanlının ormanlık alandaki bir evde saklandığı belirlendi. Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Dünya gündemine bakalım. Trump'ın açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın talebiyle İran'a saldırıyı ertelediğini açıkladı. Trump mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Erteleme talebinin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Rusya lideri Vladimir Putin bugün Çin'e gidiyor. Çin ziyareti öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmelerden ayrıntılar ortaya çıktı. Putin, Çin ziyareti öncesi iki ülkenin birbirini egemenlik ve güvenlik konularında daima desteklediğini söyledi. Rusya lideri ayrıca Pekin-Moskova ilişkilerinin hiçbir güce bağlı olmadığını söyledi. Her zaman barış içerisinde çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. Öte yandan Amerikan merkezli Financial Times gazetesi Trump'la Xi'nin ikili diyaloğuna dair bir kulis bilgisine yer verdi. Buna göre Xi, Trump'a Putin'in Ukrayna saldırısından pişman olmuş olabileceğini söyledi. Gazetede yer alan bir diğer iddiaya göre ise Trump, Xi'ye Putin'e de iletmesi için bir öneride bulundu. Üç liderin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendilerine açılan davalara karşı birlikte durması gerektiğini söyledi. Mahkemede Ukrayna Savaşı'na ilişkin dava nedeniyle Putin'in yakalama emri bulunuyor. Xi hakkında ise Sincan'da Uygur Türklerine yönelik işkencelerden açılmış davalar bulunuyor. Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçlusu bulunan İsrail lideri Netanyahu'yu korumak amacıyla bazı mahkeme üyelerine yaptırım uygulamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki bir camide silahlı saldırı düzenlendi ve ilk belirlemelere göre 3 kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay dün San Diego'nun Claremont yerleşiminde meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıyı 2 kişi düzenledi. Olay yerine onlarca polis sevk edildi. Siviller güvenlik önlemleri altında camiden tahliye edildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan da ölü olarak ele geçirildi. Polis herhangi bir tehlike kalmadığını duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bülteni noktalıyoruz. Yayınımız 19 Mayıs özel programıyla devam ediyor.

0: 19 Mayıs özel yayınımız devam ediyor efendim. Tüm günde haberlerimiz, dosyalarımız ekranlarınızda olacak. Yine gençlere emanet edeceğiz biz bugün ekranımızın bazı anlarını, bazı haberlerini. Şimdi tekrar stüdyoya dönelim ve o tarihe tekrar bir uzanalım. Ali Faik Demir ile birlikte konuşmayı sürdürüyoruz. Ve şu ana kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğine ve işte milli mücadelenin örgütlenmesine hem dünyadaki hem Anadolu'daki, Osmanlı'daki o siyasi yapıyı, savaşın sonuçlarını konuştuk. Şimdi biraz da Mustafa Kemal Atatürk'ün ordu müfettişliğinden işte rütbesizliğe giden yolunu dinlemek isteriz. Tabii bunu Samsun'daki o karaya çıkış ve ardından verdiği mücadeleyle birlikte burada Mustafa Kemal Atatürk'ü ve elbette ki silah arkadaşlarını neler bekliyordu?
1: Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bandırma vapurunda Samsun'a giderken İngiliz istihbaratını ya da herkesin arama çabasında Anadolu hareketiyle ilgili bir cümlesi var. Diyor ki bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız maddedir. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ülkü ve imanı götürüyoruz diyor. Şimdi bu cümle Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yolculuğunda zaferinin neye dayandığının cevabını veriyor. O yüzden bu silahla, teknolojiyle tabii ki birçok başarı sağlanabilir. Ama inanmıyorsanız, ölümü göze almıyorsanız bir şey yapabilmeniz mümkün diyor. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk işte içindeki bu duyguyu insanların ortaya çıkarttı. Bunu çok tekrarladım ama bunun çok önemli olduğuna. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bir köylüye soruyor yolda işte tarlasını süren. Savaş var, ne yapıyorsun dayı diyor. Diyor ki savaş benim burnumun ucuna gelene kadar ben kıpırdamam evlat diyor. Çünkü ben çok şehit verdim, çok insanımı kaybettim diyor. Mustafa Kemal Atatürk artık evin önüne kadar gelmeyen insanı kurtarmazsan zaten çok geç olacak duygusunu veren ve o insanlara ben başınızdayım merak etmeyin savaşı kazanabilirim diyen muzaffer bir komutan. O yüzden bunu başardı. Hani sorunuzda bahsettiğiniz 19 Mayıs ruhunu vermek denilen ya da milli mücadele ruhu, örgütlenme ruhu, bizzat sahada olmak, herkesin her an gördüğü, dokunabildiği ve inandığı bir liderin sürekli görülmesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok kızdığı şeylerden biri otoriter olmakla ilgili. Zaten tarihi okuyan herkes bilecek ki Mustafa Kemal'in ikna etmek dışında başka bir aracı yok.
0: Ve başka seçeneği de yoktu.
1: Bir partisi ya da başka bir tabanı yok. Sadece gücü ikna yeteneğinden geliyor.
0: Ve bu da kendine inancından geliyordu aslında.
1: Davasına inanmasına inanmaktan.
0: Ama kendi başarısı için değil. Türk toplumu, Türk milleti ve vatanı için.
1: Bu çok özel. Yani bu diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsı değil. Yoksa o bir komutan olarak İngiliz işbirlikçisi olabilirdi. Bu sistemden nemalanabilirdi. O bu davayı halk için, işte suikast ihbarları var. Sürekli Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderken gemi o yüzden bandırma vapuru kıyı kıyı gidiyor. Bir şey olursa atlayabilsin, Anadolu'ya geçebilsin. Yoksa ölüm her yerde öldürülebilirdi. Bu Mustafa Kemal'in davasına inanması ve halkının da bunu yapabileceğine inanmasından kaynaklanıyor.
0: İşte burada inandırma sürecinde de kongreler
1: çok önemli.
0: Önümüze çıkıyor. Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta. Burada hangi aslında mesajlar bize nakşedildi, ruhumuza işledi ve o mücadelenin aslında karşılığı oldu? Nerede, hangi kararlar alınarak bu yolda yürüdü?
1: Şimdi burada gerçekten Amasya Tahmiyesi ya da Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi. Bunlar da gerçekten bağımsızlık deklarasyonu gibi aslında Amasya Tahmimini ya da Amasya Genelgesini görebiliriz. Burada aslında bir örgütlenmenin ve halkın harekete geçirilmesinden bahsediyoruz. Erzurum Kongresi'ne Sivas'ın hazırlığı ama yerel bölgesel bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Sivas Kongresi'nde ise tüm Türkiye'yi kapsayan, daha doğrusu tüm Anadolu'yu kapsayan bir milli mücadeleden bahsediyoruz. Şimdi bu örgütlenmenin hiçbir kolay olmuyor. Mustafa Kemal Atatürk buradaki heyeti temsiliyenin lideri başkanı kolay seçilmiyor. Arkadaşlarınla bile mücadele veriyor.
0: Çünkü burada çok manda yanlısı olan var.
1: İşte halleri üzerine çok veriliyor. Ve manda yanlısı olanları da anlıyorsunuz. Biz tek başımıza kazanamayız diyorlar. Bu mümkün değil. Ancak bizi Amerikan mandası kurtarabilir ya da bize bir hamiyle kurtulabiliriz. Biz kendi başımıza bu devletleri yenemeyiz. Hani düveli muazzamadan bahsediyoruz. Nasıl bu büyük devletleri yeneceğiz? Mustafa Kemal hayır diyor, buna asla izin vermiyor.
0: Aslında bu inançsızlık da bir noktada kabul edilebilir. Çünkü halkın haklı durumu ortada.
1: Bu da eleştirmiyoruz.
0: Yadırganamaz bir gerçek ama bir inanç var.
1: Mustafa Kemal diyor ki bunlar da bir kurtuluş diye şunu biliyor. Manda sisteminin sizi yine bağımsız kılmayacağını, yine farklı bir işgal olacağını. O yüzden Mustafa Kemal için tam bağımsızlık önemli. Kapitülasyonlardan kurtulmak, ekonomik bağımlılıktan kurtulmak, sadece savaşı kazanmak cephede kazanmakla olmuyor. Halkınızı kazanmanız, tüm bağımsızlığı elinize alabilmeniz, hakikaten hakimiyet kayıtsız şartsız milletin sözünün hakkını veremezsek o millet bağımsız olamaz. Evet. O millet kendi egemenliğini ve sınırlarını koruyamaz.
0: Millet vurgusu bu noktada önemli. Çok önemli. Özellikle Amasya'da işte milletin istikbalini yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecektir.
1: Bu çok güzel bir
0: dediğin
1: cevap.
0: Söz bugün hala da
1: geçerli.
0: Geçerli. Aslında o meşalede gerçekten bizim de o ateşi devam ettirmemizi sağlayan en önemli sözlerden bir tanesi. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün yaşadığımız coğrafyada, savaşların kol gezdiği bir ortamda, milli mücadele, bağımsızlık ve elbette ki bu söz nasıl bir önem taşıyor? Böyle alternatif tarihe bir baktığımız zaman, bugün o mücadele verilmeseydi neler yaşayabilirdik? 19 Mayıs'ın o başlangıcın önemi nedir son olarak?
1: Yani şunu dinleyelim. Söyleyebilirim, zaten dünyadaki bu Latin Amerika'daki ya da dünyanın her yerindeki Uzak Asya'daki tüm milli mücadelelerde model alınan lider Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir milleti bir halka harekete geçirmesi Latin Amerika'nın en büyük liderlerinden, bağlantısızlık hareketinin 1955'te gelmesi, Hindistan, Pakistan, Endonezya, tüm bu örneklerde Mustafa Kemal Atatürk hayranlıkla model alınan bir liderdir. O yüzden örgütlenme modeli, halkı harekete geçirmesi, altını çiziyorum, bir parti adına, bir etnik grup adına, bir dini tabanla gitmiyor Mustafa Kemal Atatürk. Birey olarak sadece iknayla ve halkını kurtarma çabasıyla bunu yapabiliyor. Bugün aslında sorunuzun alt yapısında olan bizim coğrafyamızda birçok çatışmalar ve sorunlar var. Ama görüyorsunuz ki bu çatışmalar ve sorunları ancak liderler kendi halkını inandırarak bir bayrak altında toplayabilir. Çok liderlik, çok başlılık anlamına gelir ve tabii kaos olur. Mustafa Kemal eleştirilirken buna da cevap verdi. Aslında bir kişinin bu işi yönetmesi gerekiyor. Bu dinleyerek, dinleterek ve ikna ederek yürüyecek bir süreç. Bence milli mücadele ve 19 Mayıs'ı çok düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman hiçbir kişinin umudunu kaybetmemesi gerekiyor. 19 Mayıs'lar bizim yarattığımız süreçlerdir. Gençler 19 Mayıs'a her zaman ihtiyaç olursa, ki olmaz inşallah, ama 19 Mayıs bizim genlerimizde var. Mustafa Kemal Atatürk'lerde bence her gencin içinde olan bir gen. Belki her genç bu devlet için bir Mustafa Kemal olmaya hazır bana göre.
0: Evet, o Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii ki kazandırdığı cumhuriyet, demokrasi, laiklik, tabii bunlarla birlikte Orta Doğu'daki pek çok coğrafyadan, pek çok farklı ülkeden de ayrışıyoruz. Bunu da bir kez daha belki de belirtmekte, hatırlatmakta fayda var. Şimdi Ali Faik Demir'e çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Bize eşlik ettiniz efendim. Sağ olun. Sabah 9'da başladı bizim bugün özel yayınımız. Yayınımıza devam edeceğiz ama işte tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda Ali Faik Demir yine bizimleydi. Onun aslında eşliğinde de o yolculuğa birlikte çıktık. Şimdi gelin bugünün aslında emanet edildiği gençlere tekrar sözü verelim. Gün içinde haberlerimizi gençler sunacak. Ben bu ekranı şimdi tekrar onlara emanet etmek istiyorum. 19 Mayıs coşkusunu ve işte geçmişe dair haberleri onlardan dinleyeceğiz şimdi.
2: Teşekkürler Buse Yıldırım. Ben Irmak Başarsan.
3: Ben de Bilal Eren Özer. Bugün bir kez daha gördük ki Türkiye'nin en büyük gücü hayal kurmaktan vazgeçmeyen gençlere. Başarı bazen bir madalya, bazen bir diploma, bazen de bir insanın hayatına dokunabilmektir. Ve gençler her gün yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.
2: İstanbul'da yeni bir gençlik orkestrası kuruldu. Yaşları 16 ile 24 arasında değişen müzisyenler ilk konserini Art İstanbul Feshane'de verdi.
3: Belediyenin himayesinde kurulan orkestranın amacı genç sanatçılara deneyim kazandırmak ve kendilerini gösterebilecekleri fırsatları sunmak.
4: Açıldığı günden bu yana önemli sergilere ev sahipliği yapan Art İstanbul Feshane kapılarını bu kez özel bir konser için açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İBB Gençlik Orkestrası ilk kez sahneye çıktı. Yüzlerce aday arasından seçilen genç müzisyenlerde ilk konserin heyecanı vardı.
5: Bu orkestranın bir parçası olmak benim için çok özel bir deneyim. Hem müzikal anlamda kendimi geliştirme fırsatı edindim hem de birbirinden yetenekli bir sürü insanla bir arada oldum.
6: Birlikte aynı duyguları söylemek, çalmak bizim için çok gurur verici. Daha çok çalışıp konserler vermeye, kendimize bir şeyler katmaya devam edeceğiz.
7: Orkestramız önce uluslararası bir gizli jüri tarafından dinlendi, değerlendirildi. Sonra ikinci aşamada canlı performanslarıyla jüri önünde yer aldılar ve seçilerek bugüne geldiler.
4: Şef Orhan Şallıel yönetiminde ilk konserini veren İBB Gençlik Orkestrası'na solist olarak da keman sanatçısı Cengiz Osmanov eşlik etti. Gençleri ilk konserlerinde aileleri de yalnız bırakmadı.
8: Bu orkestranın bir dolu şefi olacak. Hatta orkestranın kendi içinden de şefler yetiştireceğiz biz.
4: Yaşları 16 ile 24 arasında değişen müzisyenlerden oluşan orkestranın öncelikli amacı genç sanatçılara yeteneklerini geliştirecekleri fırsatlar sunmak. Bu amaçla özel eğitimler de verilecek.
9: İstanbul'da herhangi bir şekilde enstrümanını geliştirmiş ama bir orkestrada çalma imkanı olmayan birçok gençe de olanak sağlıyor. Orkestralarımızın ve genç müzisyenlerimizin bu tarz projelerle dünyayla entegre olabilmesini sağlamaya çalışacağız.
4: İBB Gençlik Orkestrası konserlerine gelecek aylarda da devam edecek.

0: 1891'de kayalara çarptı, battı. 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından vuruldu. Ama her seferinde denizden çıkarıldı, tamir edildi ve yüzdürüldü. Türk tarihinin en ünlü gemilerinden birinden, Bandırma Vapuru'ndan bahsediyoruz.
1: Bandırma Vapuru 107 yıl önce bugün bu kez batmakta olan bir ulusu kurtarmak için görevdeydi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul'dan Samsun'a taşıdı. O yolculukta neler yaşandı ise haberlerimizde anlatıyor.
2: Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Hemen ardından Fransızlar Adana, Antep, Urfa, Maraş'a, İtalyanlar Antalya, Muğla, Burdur'a, Yunanlar İzmir ve çevresine, İngilizler Musul, Samsun, Çanakkale'ye asker çıkardı. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'sa farklı milletlerden orduların işgali altındaydı.
3: Asırlara yayılmış Türkiye coğrafyasının, Türkiye tarihini en zor yılı başlamış oluyor. Çünkü adeta tarihin sonu gelmiş. Çünkü bütün ordularınızı terhis etmişler. Bütün silahlarınıza el koymuşlar. Bürokrasinize el koyuyorlar, asayişinize el koyuyorlar.
2: Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Ama bir görevle gitmesinin direniş hareketini kolaylaştıracağını düşünüyordu.
4: Samsun bölgesindeki huzursuzluğun giderilmesi, karışıklığın önlenmesi için bir tertip alınması Osmanlı hükümeti tarafından düşünülüyor. Bu maksatla da Mustafa Kemal'e uygun olduğunu düşünüyorlar. İhtiyaçtan dolayı Mustafa Kemal de zaten böyle bir şey istiyor, Anadolu'ya gitmek istiyor. Mustafa Kemal için de çok büyük bir fırsat oluyor. Aslında Atatürk o bölgelerin, yani bu bölgeler Sivas, Erzurum, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Bitlis, Van, çok büyük bir bölgenin mülkü ve askeri tek hakimi oluyor.
2: 9. Ordu Müfettişliği Mustafa Kemal Paşa'nın tam da aradığı paravan görevdi. Amacı tüm güçlerin komutası altında toplanmasını sağlamaktı. 15 Mayıs'ta Yunanlar İzmir'i işgal etti. Atatürk bir gün sonra 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. Geminin pusulasız olduğu iddia edilse de bu doğru değildi.
5: İsmail Hakkı'nın torunuyum, kaptanın torunuyum. Bir gemide dedi bir tane pusula olmaz ki dedi. 2-3 tane pusula vardır, biri bozulsa diğerinden gider. Adeta dedemi tehlikeye amade kıldı Atatürk'ü gibi bir hava.
2: 1891'de kayalıklara çarpıp batan, 1915'te denizaltı saldırısına uğrayan Bandırma vapuru her seferinde yüzdürüldü. 19 Mayıs 1919'da bu kez batmakta olan bir ulusu kurtarmak için Samsun'a vardı. Atatürk'e bu yolculuğunda eşlik edenlerden biri de Kemal Doğan'dı.
6: Babam merhum Kor General Kemal Doğan şu çılgın Türklerden biriydi. Ne pahasına olursa olsun işte ya istiklal ya ölüm diyenlerdendi. Size babamın üniformasını gösteriyorum. Irak cephesinde vurulduğu zaman 1917'de arkasında olan ceket, şurada kurşun izi, çevresinde kan izleri.
2: Burası Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'da karaya çıktıkları, milli mücadelenin ilk adımını attıkları yer, Tütün İskelesi. Burada başlayan mücadele ülkeyi işgalden kurtarmakla kalmadı. Amacı muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, ilerlemek, yenilenmek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurulmasını sağladı. Gençlik, yenilik, ilerlemek demek. Bu nedenle Atatürk 19 Mayıs'ı bayram olarak gençliğe armağan etti. Atatürk'e doğum günü sorulduğunda milli mücadelenin başlangıcını 19 Mayıs'a işaret etti. O nedenle iyi ki doğdun Atatürk. Doğum günün kutlu olsun.
0: Bugün NTV Haber Merkezi biz gençlere emanetti. Bize bu fırsatı verdikleri için Doğuş Yayın Grubu'na teşekkür ederiz.
1: 19 Mayıs'ın ruhu cesaretle yürümeyi, birlikte güçlenmeyi ve geleceğe umutla bakmayı hatırlatıyor bize. Çünkü umut gençtir, gelecek gençtir ve Türkiye'nin yarınları biz gençlerin ellerinde.
0: Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
7: Efendim biz de gençlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz. Şimdi canlı yayın noktalarımızdan birine gideceğiz. 19 Mayıs'ın simge noktalarından birine, Samsun Tütün İskelesi'ne uzanalım. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'da ilk adım attığı o nokta. Milli mücadelenin tabii ki de başlangıcını temsil ediyor. O tarihi noktada da NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve konuğu şu anda bizleri bekliyor. Ahmet, bugün orada neler yaşanıyor? Seni dinleyelim ve tabii sözü seninle birlikte konuğuna bırakalım.
8: Buse, tam da beklediğimiz gibi Samsun cıvıl cıvıl sabah erken saatten itibaren hem Bandırma vapurunun olduğu park hem de Tütün İskelesi oldukça kalabalıktı. Bu kalabalık saatler geçtikçe artmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk 107 yıl önce Tütün İskelesi'ne silah arkadaşlarıyla beraber çıktığında millet olma bilincini insanlara aşılayabilmek ilk hedefiydi. İşte bugün millet olma bilincini en yakından gördüğümüz anlara şahitlik ediyoruz. Gün boyu Samsun'da farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattıkları, bu noktadan sonra verdikleri mücadeleyi anlamaya çalışacaklar. Biz de anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Tütün İskelesi'ndeyiz. Bir yayın konuğumuz var. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kaya Tuncer Çağlayan. Hocam, kalabalık.
9: Evet.
8: Çocuklar var, çok gençler var, aileler var. Güzel bir kalabalık. Bir açık havada yapalım. Burada bu coşkuya ortak olalım istedik. Evet. Siz de kırmadınız, biz de berabersiniz.
9: Eyvallah.
8: 107 yıl önce sabah saatlerine gidelim. Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla iskeleye ayak bastığında neler yaşandı? Nasıl bir atmosfer vardı?
9: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bu sevgi ve coşku arasında bu yayını yapıyor olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Bu coşku arasında biz de coşkulu ifadeler kullanmak isteriz. Biliyorsunuz milli mücadelenin başlangıcı kabul ettiğimiz 19 Mayıs tarihinde Gazi Paşa burada 18 kişilik mahiyetiyle birlikte Bandırma vapuruyla geldiğinde kendisini gemi haliyle biraz açıkta demirliyor ama küçük teknelerle heyet, binbaşı Ekrem Bey'in karşılamış olduğu Mustafa Kemal Paşa ve diğer heyet tahminen bu noktadan Samsun'a çıkıyorlar. Ve kendisini biraz düşük profili bir karşılama oluyor. Yani mutasarruf,
8: çok da kalabalık değil.
9: Yok, kalabalık yok. Mutasarruf gelmiyor. İşte özel idare müdürünü gönderiyor. İşte ne bileyim belediye başkanı gelmiyor, yardımcısını gönderiyor. Veya Boşnaklıada Süleyman Bey var. Çok önemli bir şahsiyettir milli mücadelede Samsun'da. Ya da komutan gelmiyor, yardımcısını gönderiyor gibi. Mustafa Kemal Paşa tabii ilk gün belediye binasında yaptığı toplantıda bir durum değerlendirmesi yapıyor. Buradaki mülki erkanın, askeri erkanın tavrına rahatsız olduğu için onları müfettişlik yetki belgesi, hem askeri müfettiş hem de mülki müfettiş olduğu için bir görev değişikliği yapacak. Onların yerine İstanbul'dan yeni atamalar isteyecek. Mesela Vali İbrahim Ethem Bey yerine Hamit Bey'in görevlendirilmesi İstanbul'dan isterken, bu arada geçici olarak da Refet Bey'in Sivas merkezi 3. kolordu komutan olarak gelen yanındaki Refet Bey'in vekalet etmesini isteyecek. Böyle bir üst Samsun'daki mahalli yönetimde değişiklikler yapılacak. Samsun milli mücadelenin 19 Mayıs'ta başladığı tarih olmasının öneminin yanı sıra bir de Samsun için özel bir sıkıntı var o tarihte. Sizler de biliyorsunuz bir Yunanistan'ın Megali İdea uzantısı noktasında bir Pontus meselesi var ve Pontus meselesinde başkenti Samsun, Amisos ismiyle Samsun olması planlanıyor. İşte Amasya Samsun Metropoliti var, Germanos, Karavelis. Onun idaresi altında yaklaşık 2000 civarında Pontus'un çeteler var. Buna karşı da Mustafa Kemal Paşa işte bir yerinde tespitler yaparak tedbirler alacak. Yani Samsun'da kurtuluşu anlamında çok büyük önem taşır 19 Mayıs tarihi, ama tabii bizim için Samsun'un özelinden çok genele baktığımızda Türk milletinin çok zor ve karanlık bir dönemde Mustafa Kemal Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu merkezli bir milli mücadele başlatmak için gelmiştir ve burada 6 günlük kaldığı süre içerisinde hem yerel unsurlarla temas kurarak, önemli şahsiyetlerle temas kurarak Samsun'la ilgili bir müdafaa hukuk cemiyetinin altyapısını hazırlamıştır. Ama diğer taraftan da telgraf hatları üzerinden hem resmi görev olan bölgedeki asayişin sağlanması konusunda İstanbul hükümeti, ki o zaman Damat Ferit Paşa İstanbul'da sadrazamdır. Ona bilgiler verilmiştir. Harbiye Nezaretine bilgiler, Dahili Nezaretine bilgiler verilmiştir. Telgraflardan. Özellikle 22 Mayıs tarihinde sadarete çektiği bir telgraf var. Gelecekte yapacağı işler için bir rehber mahiyetindedir. Ve ifadesi şudur. Millet işgalleri kabul etmeyecektir. Ve millet hakimiyeti milliyeyi, yani demokrasiyi, aynı zamanda da Türklüğü benimsemiştir. Hedef olarak benimsemiştir.
8: İlk işareti orada veriyor.
9: Kesinlikle burada veriyor. O açıdan bu çok kıymetli. Tabii biraz siyaset bilen, birazcık bu ifadelerin ne anlama geldiğini bilenler için bu çok önemli bir işarettir. Tabii burada şunu da söylemem gerekiyor. İstanbul'da herhangi bir şey yapamayacakları kanaatine vardıktan sonra Paşa Samsun'a gelmiştir, biliyorsunuz. Yani 6 ay İstanbul ikameti var. Bu 6 aylık İstanbul ikameti sırasında memleketin kurtuluşu ile ilgili çeşitli çareleri düşünürken en son geldikleri nokta Anadolu'dan bir hareket başlatmaktır. Anadolu'dan başlatılan hareketin yalnız öznesi Türk milleti olacak. Yani halk olacak. Tabii ki halkın da 7-8 yıl süren savaşlar var, yorgunluk var, açlık var. Efendim söyleyeyim. Evet, yeni bir mücadeleye halk destek verecek mi, vermeyecek mi? Bunun ilk nabız yoklamasını da Samsun'da yapmıştır ve Samsun halkının gözünde gördüğüm ifadelerden, onların hal ve duruşlarından bunun yapılabileceğine dair ikna olduğunu 1924 ziyaretine geldiğini söyleyecektir zaten.
8: Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Samsun'a ayak bastığında şehir ne durumdaydı?
9: Ya şehir tabii ki bugünkü gibi büyük bir şehir değil ama Samsun'daki sosyal yapıya baktığımızda ciddi oranda da bir gayrimüslim nüfus var, %30 civarında. Samsun'da sermaye biraz gayrimüslimlerin elinde. Samsun Ticaret Odası'nın yönetim kurulunun 10 kişinin 8 tanesi gayrimüslim. Ve bu açıdan baktığımızda şehirde bir gayrimüslim yapılanması ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ama Müslüman kesimde de bir ümitsizlik var. Geleceğe dair bir karamsarlık var. Bu bütün Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da gelecek hakkında bir karamsarlık içerisinde. İşte bu karamsarlık içerisinde olan Türk halkını aydınlığa taşıyan lider olarak Paşamız buraya çıktığını söylememiz gerekiyor. Çünkü her gittiği yerde o şeyi terk etmiştir. Yani ümit ışığını teslim olmayacağız. Hatta Havza'da yaptığı konuşmada diyor ki bizi diri diri gömmek istiyorlar. Şu an uçurumun kenarındayız, mezarın kenarındayız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Yani mücadele edeceğiz. Ya da işte burada Badırlı Köyü'ne gidiyor, ziyaret ediyor. Orada herkes kendi çoluğundan, çocuğundan işte dert ediyor falan. Esas mesele kendi oğullarınız, kocalarınız meselesi değil diyor. Esas mesele vatanın kurtarılması meselesi diyor. Vatanın kurtarılması için herkes üzerine düşeni canla başla yapacak. Memleketi kurtaracağız. Memleketi kurtarırsanız kocanız da kurtulur, oğlunuz da kurtulur, kardeşiniz de bacınız da kurtulur şeklinde. Böyle bir önce güven telkin ediyor ki biliyorsunuz müdafaa hukuk derneklerinin bu açıdan çok önemsiyor. Yani müdafaa hukuk sivil bir yapılanma. Yani halkın bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi lazım. Sonra da harekete davet edilmesi lazım. Bu çalışmaları Samsun'da başlatmıştır.
8: Çok tartışıyoruz. Farklı tarihçiler de farklı yorumlamalar getiriyor. Mustafa Kemal Atatürk Samsun yolundayken veya öncesinde artık bu işin İstanbul hükümetiyle olmayacağını zaten aklının bir köşesine koymuş muydu? Evet. O düşünceyle mi geldi buraya?
9: Kesinlikle öyle geldi. Sadece o değil. Yani Osmanlı Genelkurmay'ı da buna dahil edebiliriz. Yani Osmanlı Genelkurmay'ında işte dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Paşa, daha sonra Fevzi Paşa, işte oradaki pek çok subay da bunun farkında. Çünkü İstanbul'da düşünün, Padişah Sarayı işte İngiliz toplarının namlusunun gölgesinde. Sadaret öyle, Harbiye Nezareti öyle, efendime söyleyeyim Dahiliye Nezareti öyle. Yani İstanbul'un sadece sahil bölgesi değil, iç bölgesi de güya işgal etmediler ama her türlü kritik nokta İngiliz, Fransız, Yunan, İtalyan askerleri tarafından denetleniyor. Dolayısıyla İstanbul'da siz hadi hükümeti değiştirdiniz, milli mücadele zihniyetine bir iktidara geldiniz, adım atmaya kalktınız, anında sizin kurumlarınızı basacaklar ki 16 Mart 1920'de biliyorsunuz yaptılar bunu, yani Misak-ı Milli kararlarını meclis alınca. Dolayısıyla İstanbul'da bir şey yapılamayacağı az bir şey, memleket meselelerine kafa yoranlar farkındalar. Onun için Anadolu'ya İngiliz, Fransız zor gelir. Yani Anadolu'da başlayacak bir harekat için. Zaten İstanbul'dan ayrılmadan Osmanlı Genelkurmayı'nda Fevzi Paşa, Cemal Paşa ve özür dilerim Cevat Paşa ve Mustafa Kemal bir toplantıda bazı konuları müzakere edip karara bağlıyorlar. Diyorlar ki mesela Anadolu'ya geçilecek, Anadolu'da silahlar teslim edilmeyecek, ordu dağıtılmayacak. Efendim müdafaa hukuk ve Kuvayi Milliye desteklenecek ve vakti saate geldiğinde savaş başlatılacak şeklinde genel kurmada bir mutabakattan sonra Anadolu'ya geçiyor.
8: Şimdi bir yandan da ortamı anlatmak istiyorum izleyicilerimize. Yunus'tan da rica edeceğim. Tütün iskelesindeyiz, Samsun'dayız. Cıvıl cıvıl her yer Türk bayraklarıyla donatıldı. Çocukları, gençleri burada görmek elbette mutluluk verici, ayrıca sevindirici. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının burada heykelleri var. Buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bandırma vapuruna gidiyorlar. Şunu da söyleyelim, yayından önce de konuştuk. Bandırma vapuru buraya biraz uzak bir noktada. Önümüzdeki yıllarda vapurun replikası da buraya taşınacak.
9: Bu
8: burada
9: yıl içerisinde
8: sergilenmeye
9: Temmuz ayında gelecek.
8: Başlanacak. Şimdi devam edelim hocamızla sohbete. Şunu da merak ediyoruz. 6 gün kaldı dediniz. Evet. Samsun'da Mustafa Kemal ardından yola çıkıyor.
9: Evet.
8: Ne yolculuğuydu bu?
9: Bu Türk milletinin kurtuluş mücadelesi yolculuğuna önderlik yapma yolculuğu diyebiliriz buna. Türkleri, Türk milletini karanlıktan aydınlığa çıkarma yolculuğuydu. Yani 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan İstiklal Meşalesi'nin İzmir'in kurtulmasına kadar gidecek olan bir yolculuk. Ama tabii ki kısa vadede baktığımızda ilk durağı Havza olacak. Havza milli mücadelenin başlangıcı çok kritik bir evredir. Mesela Samsun gibi bir şehirde 6 gün geçirirken Havza gibi küçük bir yerde 18 gün geçirmesini biraz sorgulamak gerekiyor. Onun da temel esprisi şu. Önce şunu söyleyeyim. Tabii Mustafa Kemal Paşa'nın müfettişlik yetki belgesi çok geniş bir alanı içeriyor. Zaten mecburen Samsun'dan iç bölgelere gitmesi gerekiyordu ama kısa vadede Havza'ya gitmek istemesinin en büyük sebebi telgraf makinesinin Samsun'da serbest olmamasıdır. Yani burada 9 Mart'ta İngilizler 200, 17 Mayıs'ta 100 olmak üzere yaklaşık 300 İngiliz askeri şehri işgal etti diyebiliriz. Yani şehirde İngilizler var. Ve yüzbaşı Solter, yüzbaşı Hearst, bunlar Mustafa Kemal Paşa'yı adım adım takip ediyorlar. Serbest değil paşa. Telgrafhanede de aynı şeydi. Şifre telgraflar çekemiyor. Tabii sürekli bir denetim ve baskı var, kontrol var. Ama Havza'daki telgrafhane serbest. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa Havza'ya geçerek Havza'daki telgraf makinesi başında saatler geçiriyor. Yani bu telgraf makinesini niçin kullanıyor? Van'dan, Trabzon'dan, işte Sivas'tan, Erzurum'dan, Konya'dan, Edirne'ye, İstanbul tabii ki hakeza. Bütün yetki belgesinde olan komutanlar artı yetki belgesi olmayan ama tanıdığı komutanlarla istişarelerde bulunuyor. Ve Havza'da telgraf makineleri üzerinden ilk teşkilat kurduğunu söyleyebiliriz. Yani kendisi işte son bir vazifeyi milliye icra etmek üzere Anadolu'ya geldiğini Karabekir Paşa yazıyor mesela. Dolayısıyla kendisinin de bu vazife-i milliye içerisinde yer alıp almayacağını bütün komutanlara soruyor. Onlara da olumlu cevap geldikten sonra artık bölgelerindeki durumdan bilgi alıyor. Bilgi vermelerini istiyor. Mesela ne gibi kontrol yabancıların, yani İngiliz Fransızların kontrol subayları var mı yok mu? Kuvayi Milli Hareketi var mı yok mu? Müdafaa Hukuk Cemiyetleri var mı yok mu gibi. Onlara ondan sonra talimat vermeye başlıyor. Şöyle yapın, böyle yapın gibisinden. Ve netice itibariyle Mustafa Kemal Paşa milli mücadelenin yürütülebileceğini, başarılabileceğini Samsun'da ikna alıyor. Havza'da ise eyleme başlıyor bir anlamda. Ve ilk genelgeyi zaten biliyorsunuz 28 Mayıs'ta Havza genelgesiyle direnişi başlatacak.
8: Sonrasında Amasya geliyor.
9: Ondan sonra Amasya geliyor.
8: Erzurum,
9: Amasya,
8: Sivas, evet, Ankara'ya giden bir süreçten
9: ama
8: bahsediyoruz.
9: Ama Amasya'nın altyapısı Samsun ve Havza'da hazırlanmıştır. Onun altını çizmemiz lazım.
8: Kısa bir süremiz kaldı. İnsanlarda nasıl bir düşünce vardı? Açıklar mıydı bu fikre? Atatürk'ün bu düşüncesini
9: yani,
8: açıklar mıydı?
9: Şöyle söyleyeyim. İlk önce tabii ki neyin ne olduğunu farkında değiller. Hani ilk geldiğinde düşük profil vardı demiştim. Yani insanlar Mustafa Kemal Paşa gibi bir müfettişin geldiğinden haberdar değil veya gelse dahi haberdar olsa dahi bunun böyle bir büyük mücadele için geldiğinin de farkında değiller. Ama sonradan herkes bunun farkına vardıktan sonra Amasyalıların yaptığını söyleyeyim. Amasya aşamasına geldiğimizde 13 Haziran'da Amasya'ya geçiyor ve Amasyalılar Paşa'yı şehrin girişine karşılıyor. Ve oranın müftüsü Tevfik Efendi Paşam Amasya emrinizdedir diyor. Yani Paşam Amasya emrinizdedir ifadesi işte yaklaşık bir aydan daha kısa bir sürede o noktaya geliyor. Yani tersi bir durum olsa Amasya'nın başı buraya gelseydi Samsun'da derdi ki Paşam Samsun emrinizdedir derdi diye düşünüyorum. Yani Paşa milletini seviyor. Paşa milletini hemhal olmuş ve gerçekten kendini vakfetmiş birisidir. Yani gecesinin gündüzüne katmış cephelerden sonra milli mücadele aşamasında, milli mücadeleden sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, o dönem Türkiye'nin ortaya çıkmasında çok büyük emekleri var. Rahmet olsun diyoruz, ruhu şad olsun. Bütün kendisiyle beraber hareket edene şükranlanıyoruz.
8: Çok teşekkür ediyoruz.
9: Ben teşekkür
8: katıldığınız
9: ediyorum
8: için, bu önemli bilgiler için. Profesör Doktor Kaya Tuncer Çağlayan, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi, yayın konuğumuzdu. Tütün iskelesinden elbette tüm bu kurtuluş sürecini anlatabilmek bir yayında mümkün değil, ama gün boyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik tütün iskelesinden tekrar İstanbul stüdyolarına verelim sözü.
7: Evet, Ahmet Örsoğlu ve konuğunu dinledik. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdi engel tanımayan genç milli sporcularımızın hikayesini taşıyacağız ekranlarınıza. Yiğit Doğukan Bozkurt ve Melisa Destan Erbey'den söz ediyoruz. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden iki paralimpik sporcu ve federasyon başkanı Murat Aksu'yla NTV Radyo'dan Ayhan Aktaş konuştu. Gelin bir onlara kulak verelim.
10: Merhaba. NTV ekranlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınında birlikteyiz. 19 Mayıs bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün ve bugün o ruhu taşıyan gençler bu kez spor arenasında Türkiye'yi temsil ediyor. Ülkemizdeki paralimpik hareketin öncülerinden iki genç sporcumuz var stüdyomuzda. Biri kulaçlarıyla, biri küreğiyle. Paralimpik yüzmede Melisa Destan Erbey, paralimpik kürekte Yiğit Doğukan Bozkurt. Henüz çok genç yaşta ay yıldızlı formayı giyip uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönen iki milli sporcumuz. Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Doktor Avukat Murat Aksu da bizimle birlikte stüdyomuza. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: Melisa ile başlayalım, en genç sporcumuz. Melisa, seni tanıyarak başlamak isteriz. Kendinden bahseder misin?
12: Ben Melisa Destan Erbey. 13 yaşındayım. Yaklaşık 4 yaşından beri doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladım. Hı hı. 10 yaşında da profesyonel olarak İstanbul Cebeci Spor Kompleksi, yani İBB'de profesyonel olarak yüzmeye başladım. Türkiye'de bir sürü birinciliğim, ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Yaklaşık bir iki hafta önce de Fransa'da ülkemi temsil ederek üçüncülük bronz madalya aldım ve tabii ki gönül isterdi altın alayım ama bronz aldık.
10: Sonrası için önemli bir ışık bu bronz madalya. Sen de öyle değerlendiriyorsun,
12: evet,
10: eminim.
12: Kesinlikle.
10: Evet. Yiğit Doğukan Bozkurt, para kürekte ilkleri yaşayan ve yaşatan sporcumuzsun. Sen de izleyicilerimiz için kendinden bahseder misin?
13: İsmim Yiğit Doğukan Bozkurt, 20 yaşındayım. Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü'nün sporcusuyum ve Marmara Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Spora 6 yaşındayken doktor tavsiyesiyle yüzmeyle başladım. Yaklaşık 12 sene yüzdükten sonra ise kürek sporuna geçme kararı aldım. Evet. Kürek sporunda ise Paris 2004 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize ilk kez temsil eden kişi oldum. Ve 2025 yılında Dünya Salon Kürek Ergometre Şampiyonası'nda 2000 metrede dünya rekoru kırdım ve 500 metrede dünya şampiyonu oldum. Gene akabininde devam ederken 2025 yılının Haziran ayında İtalya'da Dünya Kupası yarışında Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihimizde ilk kez Dünya Kupası'nda madalya kazanan sporcu oldum. Bu 2026 yılında ise yine Dünya Salon ve Kürek Ergometre Dünya Şampiyonası'nda 1000 metrede ve 1 dakika kategorilerinde dünya ikincisi oldum. Geçen hafta yapılan Paris Pararobin Regatta yarışlarında ise kendi bazımda 4 madalya getirerek, ülkeme 4 madalya kazandırarak iyi bir hizmet sunduğumu düşünüyorum.
10: Evet Sayın Aksu, bunların sağlam, arkalarında güven duyduğu bir komite olması gerekiyor.
11: Evet.
10: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi de bu. Sizin döneminizde özellikle hem sporcu katılımında hem de branş katılımında önemli katılımlar oldu. Önemli zirveler yaşandı. Kürek de bunlardan bir tanesi. Bugünün özelinde öncelikle genç

0: Kayda değer önemli başarılar.
1: Evet ve ben inanıyorum ki bu genç kardeşlerimizle biz Paris'te güzel bir tarih yazdık. Tarihi bir rekor kırdık ama bu bizim için güzel ama yetmez. Evet. Daha iyilerini, daha güzellerini sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek bizim birinci vazifemiz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki çevik, aynı zamanda ahlaksını severim. Bizim sporcularımızın hepsi de bu kriterlere uyan, hepsi de birbirinden güzel sporcularımız. Biz inşallah hedefimiz bütün arkadaşlarımızla Los Angeles'ta daha yüksek katılımla, daha yüksek branşla, daha yüksek madalyayla gelmek. Para kürek branşını kurduktan 10 ay içinde kota alıp Paris'te yarışa katıldılar ki muhteşem bir başarıydı. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu genç yaşında bu kadar azimli bir arkadaşımızın olması örnek bir arkadaşımızdır. Tebrik Kesinlikle. Ediyorum. Aynı başarıları geçen Melisa'da göstereceğine can gönülden yürekten inanıyorum. Çünkü onlar hepsi birer rol model, hepsi birer ilham kaynağı.
0: Osman, sizinle devam edelim ve iliklerden bahsedelim. Geçtiğimiz yaz İstanbul, Türkiye Paralimpik Gençlik Oyunlarına ev sahipliği yaptı ve bu ilkti. Önümüzde Haziran ayında yine bir ilki imza atacaksınız Paralimpik Komite olarak. Bu sefer TESYEV ile birlikte One Run İstanbul isimli bir koşu. Evet. Öncelikle gençlik oyunlarından geri dönüşler nasıl oldu?
1: Haziran'da başka bir organizasyonumuz daha var. Onları da bir kere bizim ülke olarak en büyük hayalimiz Türkiye'de İstanbul'da Olimpik ve Paralimpik oyunlar düzenlemek. Evet. Bu 2000'lerden beri hep devam eden hayalimiz 2020 idi. Şimdi 2036 adaylığımız var. Ve bu işin artık herkes, bütün dünya biliyor ki Olimpik ve Paralimpik oyunları düzenlemenin yolu Paralimpik oyunlardan geçer. Eğer siz Paralimpik'te başarılıysanız ve Paralimpik organizasyonlarınız varsa size Olimpik ve Paralimpik oyunları düzenleme yetkisi veriyor. IOC ve IPC. Bu işi de beraber yapıyorlar. Aynısından şimdi World Ability diye Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu, ki benim de ikinci başkanı olduğum bu federasyonun, geçen sene dünyada ilk defa düzenlenen Mersin'de dünya plaj oyunlarının ilkini düzenledik. Bedensel engelliler dalında Paralimpik ilk defa plaj oyunu düzenlendi. Bu bir ilkti dünyada. Ve bu IPC, yani Uluslararası Paralimpik Komite tarafından da çok takdirle karşılandı.
0: O ayrı penceremdi ama onun içine...
1: Evet. Bunun içinde onu da vereyim. O çok keyifli oldu. Bu sene de yine 15 Haziran 22 Haziran tarihleri arasında inşallah World Ability Spor'un 5 kıtadan yine 30-40 ülkenin katılımıyla inşallah Mersin'de Dünya Gençlik Oyunları'nı yapacağız. Kalıcı miras olarak komitemiz olarak yine bizim kardeş kuruluşumuz olan Olimpiyat Komitesi'nin kıta arası yüzme yarışı var. Biz de bunlara benzer bir organizasyon yapalım, böyle bir etkinlik yapalım dedik ve bizim yine Paralimpik Komite'nin kardeş kuruluşu TESYEV Vakfımızla beraber Birinci Köprü'de Avrasya Maratonu var. Biz de bu sene 5-10 bin metreyle başlayan ama inşallah hedefimiz birkaç sene içinde yarım maraton olacak. Üçüncü Köprü'de bir organizasyon düzenledik.
0: Evet.
1: Adı da One Run.
0: Herkesin, İstanbul.
1: Herkesin herkesle birlikte beraber yarış değil, toplumsal farkındalığı geliştirerek hep beraber kol kola el ele koşacağımız, yürüyeceğimiz bir spor aktivitesi olsun istemiştik. İnşallah.
0: Herkes katılabiliyor o zaman.
1: Herkes katılabiliyor tabii. Yani engelli engelsiz herkesin katılıp hep beraber.
0: Yaş sınırı yok.
1: Hiçbir sınır yok. Hiçbir şey yok.
0: Farkındalık
1: farkındalık
0: önemli.
1: En önemli şey üstadım. Çünkü işte bu kahramanları Türkiye'miz duymalı ki evinde oturan, ya ben niye evde çaresiz vaziyetteyim diye düşünenden hiçbirinin çaresiz olmadığını, halbuki işte sen de kusura bakma açıklayabilirim herhalde, engelli bir muavirsin. Yani demek ki engelin, hiçbir şey engel olmadığının en güzel kanıtı üçünüzsünüz. Yani çünkü engel kafalardaki şey.
0: Biraz klasikte kalıyor ama imkan birliği takdirde
1: herkes her şeyi yapıyor. Biz adaletli ve eşitlik bir yaklaşım istiyoruz. Yani.
0: Paralimpik Komite bu anlamda daha kısa, çünkü sporcularımıza da geçmek istiyorum. Paralimpik Komite bu farkındalık için ayrıca bir proje yapmayı düşünüyor mu?
1: Birçok projelerimiz var bununla ilgili. Paralimpik okul günlerimiz var. Şimdi Avrupa Paralimpik Komitesi, Avrupa Birliği ile beraber yapıyoruz. Bu okullarda, pilot okullarımıza paralimpik sporu ve paralimpik sporcu nedir bunları öğretiyoruz. O farkındalığı anlatıyoruz ve

0: aynı zamanda da paralimpik sporcuları, engelli sporcuları nasıl paralimpik sporcu olmasıları için gidecek yolda nedir? Bunlarla, okullarla beraber bu işbirliklerini yapıyoruz.
1: Sizleri bu ekranlarda izleyen sporcular ya da sporcu olma hayalini içlerinde yaşayacak olan kişiler burada sizin ne anlatacağınızı çok merak ediyor. Şimdi Yiğit, seninle başlayalım istersen. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na az önce de bahsettiğimiz gibi giden ilk ekipte yer aldın ve oraya katılmak bile bir başarıydı. Ama Paris'te madalya UKTE'de kaldı. O kalan UKTE'yi son katıldığın, geçtiğimiz haftaydı galiba, yine Paris'te aynı sularda belki de birazcık acısını çıkartmış gibi oldun ama 4 madalyayla geri döndün. Duygularını almak istiyoruz. Nasıl hazırlandın bu özel turnuvaya?
2: Paris Paralimpik Oyunları'nda daha yeni bir kürekçi olduğumuz için istediğimiz gibi performans sergileyemedik. Ama geçen hafta yapılan Paris Paralimpik Regatta yarışlarında çok sıkı bir şekilde çalıştık. Yaklaşık yarıştan bir ay önce çok sıkı milli takım kampından geçtik. Kendim, ekibimle beraber ve bireysel olarak katıldığım yarışlarda toplam 4 tane madalya kazanarak Paris Paralimpik Oyunları'nın biraz hıncını almış olabilirim. Özellikle Paris Paralimpik Oyunları'nda yarıştığım tekne kategorisinde madalya almak istiyordum. Paris Paralimpik Oyunları'nda yapamadım bunu. Ama geçen hafta yapılan Paris Paralimpik Regatta yarışlarında bunu yapabildim. Umarım 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda, 2032 Avustralya Paralimpik Oyunları'nda bunları yapabilirim.
1: Şimdi bunlar son resim olarak oldukça anlamlı, ancak bunun ilk başlangıcı da var. Çünkü ciddi efor sarf ettiğiniz bir branş, ki sen yüzmeyle başlayan bir sporcusun. Spora nasıl başladın? Bir engelli olarak bir çekingenliğin var mıydı? Birisi mi seni yönlendirdi?
2: Spora ben 6 yaşında doktor tavsiyesiyle başladım. Benim doğuştan ayağım kısa olduğu için skolyoz oluşuyor. Hı hı. Doktorum da bana rehabilitasyon amaçlı yüzmeye başlamamı söyledi. Ben o zamanlar spora başarılı olmak için, yani sporcu olmak için başlamamıştım. Kendi sağlığıma kavuşmak için başlamıştım. Böyle geçti. Yaklaşık yüzmede 11-12 sene yüzdüm. Çeşitli Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Hı hı. 2023 yılında yapılan İtalya Open Water Cup'ta, Açık Su Dünya Kupası'nda da yarıştım.
1: Peki Melisa, senin Fransa'da elde ettiğin bronz madalya, uluslararası anlamda elde ettiğin ilk madalya. Evet. Bu sana nasıl bir motivasyon kazandırdı? O ana kadar neler yaşadı, neler elde etti Melisa? Taraftan da bahseder misin lütfen?
3: Gerçekten çok çalıştım. Zaten geçen sene Meksika'ya gitmiştim ama orada madalya alamamıştım. Hı hı. Orada baraj geçmiştim. Baraj geçince de dünya şampiyonasına gitme hakkı kazandım. Fakat Temmuz'da ayağım kırıldı ve 3 ay sudan uzak kaldım. Hı hı. Bu yüzden çok geriledim. Bu yüzden çok çalıştım zaten. Ondan sonra Türkiye şampiyonasına katıldım 2 tane. Onda da madalya aldım. Bir sürü. Geçen hafta da Paris'teydim. Orada da 50 sırt, 50 metre sırt kategorisinde genç kadınlarda bronz madalya aldım. Çok gururlandım. Çünkü bu benim bir düşüşümün kalkışıydı. Büyük bir kötü bir dönemden geçtim. Evet, çok kötü bir dönemden geçmiştim. Ve beni çok ödüllendirdi ve çok mutlu oldum. Çok gururlandım.
1: Sporla elde ettiğin dereceler senin hayatında neleri değiştirdiğini düşünüyorsun?
3: Bence yani en azından benim hayatımda özgüven, mutluluk ve gurur. Yani gerçekten bu forma benim için sadece bir kıyafet değil. Bu formayı giymek çok insanı gururlandırıyor. Ve günlük hayatımda da çok şey etkiledi beni. Okulumda olsun, gittiğim yerlerde tanınmak. Evet.
1: Paralimpik komite spora başlamak isteyen gençler olduğunda, aileler ya da sporcular size ulaşmak istediklerinde ne yapmaları gerekiyor?
0: Benim de birkaç senelik bir hayalim vardı. Şimdi onunla ilgili de bir yazılım yaptık. Bir application'ı deneme çalışmalarına başladık. İnşallah kısa zamanda da onun şeyini de başlatacağız. Evinde oturan o bizim paralimpik application ile kendisi o sistemimize girip nerede spor yapacağını, hangi engelli branşıyla çalışabileceğini veya evine en yakın nerelerde hangi branşla çalışabileceğini, bununla ilgili soruların hepsini cevaplandıracağı bir sistem kurduk.
1: Evet. Bunları da merak edilen soru çok tabii, çünkü.
0: Bunları da şeylerle irtibatlayacağız işte. Yerel yönetimlerdeki olan belediyeler varsa etrafta, belediyeler spor tesisi onlarla veya Gençlik Spor Bakanlığımızın tesisleri varsa onlarla irtibatlandırıp oralarda spora başlatmayı planlıyoruz ve düşünüyoruz zaten.
1: Evet.
0: Veya etrafında kulüp varsa, engellilerin ilgili kulüpler, o kulüplere yönlendirip o kulüplerde spora başlatmayı planlıyoruz.
1: Evet. Peki şu anda sizi burada diğer sporculara, sporcu olup ya da sporcu olma hayali kuranlara rol model olarak çıkarttık. Sizin hayatınızda bir rol model var mıydı bu spora başlarken?
2: Benim aslında futbolcu olan Lionel Messi, idolüm. Ama sebebi de var. Çünkü o da zaten küçük yaşlarda büyüme hormonu sıkıntısı vardı onun da.
1: Evet.
2: İğnelerle kendisine hormon basmak zorundaydı ve buna rağmen, yani bu hastalığına rağmen pes etmeyip, mücadele edip çok üst seviyede bir spor yapmaya devam etti. Ben onu kendime örnek alıyorum. Hı-hı. Yani rol modelim o.
1: Evet. Peki Melisa, genç milli sporcu olarak milli sporcu olmak nasıl bir duygu?
3: Gerçekten çok gurur verici bir duygu. Fakat bir yandan çok sorumluluk gerektiren, hı-hı, bir duygu. Çünkü aynı zamanda genç sporcuların okul, aynı zamanda antrenmanlar, disiplinli olmak, çalışmak, pes etmemek, düştüğün gibi kalkmak, hı-hı, çok sorumluluk gerektiren bir şey.
1: Her şeyin bir zor tarafı var. Sen de sporu yaparken, yüzmeyi yaparken güç gerektiren bir alan. Çünkü yüzmede hiç yapamayacağım dediğin anlar oldu mu?
3: Tabii ki, ama daha çok amatörken oluyordu. Ben artık psikologlarla çalışıyorum ve yani bu alan eğer olduysa da düzeltiyorum ve düşünce tarzımı değiştiriyorum. Yapacağım diyorum, kendime inanıyorum ve düştüğüm gibi kalkıyorum.
1: 19 Mayıs'ın en güçlü tarafı Atatürk'ün önderliğinde bir milletin yeniden mücadele etmeye karar verdiği gün olması. 19 Mayıs yalnızca bir bayram değil, ulu önder Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı gençlerin ülkeye umut verdiği bir hikaye. Bu özel günde ay yıldızlı formayla bize gurur yaşatan Paralimpik genç milli sporcularımız Melisa Destan Erbey ve Yiğit Doğukan Bozkurt, aynı zamanda Paralimpik Federasyonu Başkanı Doktor Murat Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldıkları için, düşüncelerini bizlerle paylaştıkları için.
4: Paralimpik milli sporcularımıza kulak verdik. Gençlerin sesini dinledik bugün bir kez daha. Şimdi bu dilimi noktalayacağız ama saat başında özel yayınımız devam edecek. Saat başında Zehra Küçük gündemdeki haberleri aktaracak. Ardından buradayız. Canlı bağlantılarımız ve 19 Mayıs özel dosyalarımızla karşınızdayız efendim. Birazdan görüşmek dileğiyle.
5: 19 Mayıs Gençlerin Bayramı. Özel yayın devam edecek.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Türkiye'de kuvvetli sağanak riski sürüyor. Yağışlar bir gün ara verdikten sonra çarşamba günü aniden kuvvetlenecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sel riski taşıyan yağışlar görülebilir. Yıldırım su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ani görüş düşüşüne karşı özellikle trafikte dikkatli sürüş gerekiyor.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
8: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
9: Umran Oto Ekspertiz. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
14: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
15: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
16: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
17: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
17: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
18: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
19: Reklam.
20: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
21: Bugünlerde görülen yağışlar 42. yağmurları değil. 42. yağmurları da bu zamanlarda başlar. Daha çok İç Ege, İç Anadolu, Bolu çevrelerinde dar bir alanda etkili olur ve çok şiddetli yağmaz. Ürünlerin sulanmasına da yardımcı olur. Bugünlerde görülen yağışlarsa daha yoğun nemle geldiğinden geniş alanı etkiliyor. Hortuma, doluya ve çok daha şiddetli yağdığından sele neden oluyor.
22: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
20: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
23: NTV Radyo.
24: Merhaba, saatlerimizin artık 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Hemen bir bağlantı gerçekleştirelim. Yasa dışı bahis ve bağlantılı kara parayla mücadele konusunda yeni açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ayrıntılarını Mustafa Berber aktarıyor.
25: Zehra, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtladı her iki isimde. Öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla başlayalım, değerlendirmeleriyle başlayalım. Çünkü Cevdet Yılmaz'a dün yasa dışı bahisten kaybedilen paranın miktarını soruldu. Daha önce yapılan açıklamalarda 46 milyar dolarlık bir kayıptan söz edildiği ifade edildi. Ve buna ilişkinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu değerlendirmede bulundu. Rakamları tam ve kesin olarak tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz dedi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladıklarını işaret etti. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütüldüğünü söyledi. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumların yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu ve yapay zeka destekli denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tabi sadece yasa dışı bahis değil. Çünkü bahis sadece yasa dışı ya da yasa dışı olsun ya da olmasın dedi Cevdet Yılmaz. Bahis ve kumarla sosyal boyutuyla da ilgileniyoruz. Bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemiz sürüyor dedi. Yasal çerçevede faaliyet gösteren kuruluşlarla ilgili olarak da reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemeler hayata geçirildi. Daha kontrollü ve kurallara bağlı bir yapı oluşturulmasına yönelik adımlar atıyoruz değerlendirmesini yaptı. Ve sanal ortam üzerinden yurt dışı üzerinden bu oyunların oynandığına dikkat çekti. Bu kapsamda da uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise özellikle Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına ilişkin sorular yöneltildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sürecin MASAK raporlarına bağlı olarak yürütüldüğünü söyledi. Orada bu para hareketlilikleri esnasında MASAK takibine takıldığını ve illegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar olduğunu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu yönde bir karar verdiğini ifade etti. Yine Bakan Gürlek dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını vurguladı.
24: Evet, ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan öne çıkan haberlerden hazırladığımız kısa bir tur var. Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. İsrail basını 100'den fazla aktivistin İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde İslam Merkezi kompleksinde bulunan camide silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan da yaşamına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. Erteleme talebinin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini duyurdu. Rusya lideri Vladimir Putin bugün Çin'e gidiyor. Putin, Çin ziyareti öncesi iki ülkenin birbirini egemenlik ve güvenlik konularında daima desteklediğini söyledi. Rusya lideri ayrıca Pekin-Moskova ilişkilerinin hiçbir güce bağlı olmadığını söyledi. Her zaman barış içerisinde çalışıyoruz dedi. Gelişmeleri aktardık, bülteni noktaladık.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. 19 Mayıs Gençlerin Bayramı özel yayın devam ediyor.

0: NTV'de 19 Mayıs Ulusal Egemen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel yayınımıza devam ediyoruz efendim. Şu ana kadar saat 9'da başladığımız yayınımızda pek çok farklı noktaya canlı bağlantılar gerçekleştirdik. Yurttan kutlamaları öğrendik. Tarihin o sihirli sayfalarına uzandık, dosya haberlerimiz oldu, geçmişe uzandık, bugüne geri geldik efendim. Bu saat diliminde de elbette ki NTV ekiplerinin sizler için hazırladığı özel dosyalar ekranlarınızda olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği liderlik ve sonrasında kurduğu yeni devlet için aldığı kararlar hiç kolay olmadı. O zekası ve çalışkanlığıyla öğretmenlerinin hep dikkatini çekti. Çok çalıştı. NTV'den Deniz Tüysüz Atatürk'ün fikirlerinin oluşmasına temel olan okula Manastır Askeri İdasisi'ne gitti efendim. Şimdi gelin Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğine bir yolculuk yapalım.
1: Mustafa Kemal Atatürk Selanik askeri rüştiyesinden bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde olan Manastır Askeri İdadisi'ne gittiğinde ilk kez doğduğu toprakların dışına çıkmış, annesinden, kardeşinden ve arkadaşlarından ayrı kalmıştı. Ama burası çocukluktan gençliğe geçişte kendisine başka dünyaların kapısını açtı. Hürriyet ve bağımsızlık fikirleriyle burada tanıştı. Derin tarih bilgisi ve bilincinin kökleri burada filizlendi. Vatan ve bayrak sevgisi artık çok daha farklı bir boyuttaydı. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında kalan bu okul, bir ülkenin kaderini değiştiren başkomutanın yetişmesindeki rolüyle hiç unutulmadı. Mustafa Kemal Atatürk Selanik askeri rüştiyesinden sonra 1896 yılında buraya geldi. 1899 yılında mezun olarak İstanbul'a harp okuluna gitti. Manastır Askeri İdadisi onun eğitim ve karakter gelişiminde önemli bir yere sahip oldu.
2: Selanik, Manastır gibi yerler merkeze uzak olduğu için daha yenilikçi fikirlerin, çağdaş fikirlerin, o Fransız İhtilali'nden sonra yayılan Avrupa'daki fikirlerin aydınları, gençleri etkilediği bir ortam Manastır'da ve Selanik'te var.
1: Mustafa Kemal Atatürk okul hayatı boyunca hep başarılı bir öğrenci oldu. Birçok konuya ilgisi vardı. Okumayı çok seviyordu. Şiire olan ilgisi bilinen bir gerçekti. Tarih dersine ise farklı bir açıdan bakıyor, derinlemesini araştırıyordu. Manastır Askeri İdadisi'nin sadece eğitim yönüyle değil, farklı özellikleriyle de Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişmesinde çok önemli katkıları oldu.
3: Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarının bir kısmının geçtiği yer Manastır Askeri İdadisi'nde onun için ayrılan bir bölüm var. Biz de şu anda o bölümdeyiz. Özel eşyalarının sergilendiği kısımdayız. Örneğin bu forma Atatürk'ün o dönemde öğrencilik yıllarında giydiği bir forma.
2: Manastır şehrinin konumu, kozmopolit yapısı, batıya açık fikirlerin çok fazla gelişmiş olması, 3. ordunun merkezi olduğu için gelişmiş bir şehir olması Mustafa Kemal'in kişiliğini etkileyecektir. Burada okuduğu dersler ve hocaları çok üzerinde etkili olacaktır.
1: Mustafa Kemal Atatürk bu okulda önemli arkadaşlıklar kurdu. Bu arkadaşlıklar daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele edeceği yoldaşlarıyla olan bağlarını güçlendirdi. Atatürk burada geçirdiği zaman boyunca farklı sosyal ve siyasal düşüncelerle tanıştı. Bu çeşitlilik onun ileride reformlarında ve çağdaş Türkiye'nin inşasında etkili oldu.
0: Evet, Deniz Tüysüz aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğine şöyle bir yolculuk yaptık. Gelelim bugünün gençlerine, biraz onlara kulak verelim mi? Efendim üretim yapan gençlerden bahsedeceğiz şimdi. İzmir'de 20'lerinin başındaki 3 genç kadın tarıma yöneldi. Mesleği babalarından devralan gençler üniversiteyi bitirdikten sonra çiftçiliğe başladı. Yaşıtlarının da çiftçiliğe başlamasını öneriyorlar. 19 Mayıs'ta üretime devam eden gençler mesajlarını da bu defa tarladan verdi.
4: Bazen traktör başında, bazen tarlada, bazen serada. Özveriyle saatlerce çalışıyorlar.
5: Tarım kesiminin en büyük sorunlarından bir tanesi hiç kuşkusuz istihdam. Özellikle gençlerin tarımdan kopmasıyla birlikte bu alanda çok ciddi bir boşluk ortaya çıktı. Ama son dönemlerde bu tersine dönmeye başladı. Gençler artık baba mesleği yani çiftçiliğe yöneliyor. Özellikle de Ege bölgesinin birçok noktasında bunları görmek mümkün. Geldikleri gibi sistemde de değişiklik yapmaya başladılar.
6: Ben 4,5 yıl bankacılık yaptım aslında. Yani özel bankalarda çalıştım. Çiftçilik baba mesleği. Yani babamdan öğrendik. Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz, her şeyimiz tarlada ve arazide geçti. Böyle ayrıldıktan sonra sürekli bir hasret duyuyorsunuz yaptığınız işe. Ben de geri dönüş o şekilde başladı.
7: Babamın asla istemediği ve tasnif etmediği bir meslek aslında. Babam daha çok masa başı, memur tarzında bir işte çalışmamı istiyor. Ama ben hani köklerimden kopmak istemiyorum ve bu mesleği çok seviyorum. Bu yüzden devam ettirmek istiyorum.
8: Babam bana işte üniversiteyi okumadan öncesinde kızım dedi böyle böyle bir mesleğimiz var. İstersen dedi bunu seçersen dedi ben de senin arkamda dururum dedi. Sağ olsun benim babam hep benim arkamda destekçim de. Ben de düşünerek, tercih ederek bu mesleği tercih ettim. Dedim baba dedim tamam ben de seninle birlikte bu işi yapmak istiyorum. Çünkü zaten bu işin içinde olduğum için bir yabancılık çekmedim. Yani çekmiyorum da çok da severek yapıyorum bu işi.
4: Burası İzmir'in Bergama ile Kınık ilçelerinin sınır noktası Sucahlı Köyü. Ayşe Adalı 26, Özge Ölmez 22, İrem Yavuz'a 23 yaşında. Üniversite mezunu 3 genç ata mesleği tarımı bırakmayı düşünmüyor.
7: Ben şu anda şunu hedefliyorum. Hani organik gübrelerle toprağı yeniden canlandırmak, sürdürülebilir olmak. Hani daha organik bir yetiştirme sağlamak istiyorum.
8: Teknoloji daha da ilerleyerek devam ettiği için bu yüzden hani teknolojiyle birlikte geliştirebildiğim kadar babam bir yere kadar getirdi. Ben de belli bir yere kadar götürebilme umuduyla bu işe başladım.
6: Sürdürülebilir tarımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde de yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milli ekonominin temeli ziraattir, tarımdır. O yüzden de biz daha sürdürülebilir, daha bilinçli tarım yapmayı hedefliyoruz. Bizim yaşıtlarımız da aynı şekilde bunun çabasını verdiğini düşünüyorum ben.
4: Üç genç kadın da aslında sektörün gelecek vadeden ancak zor bir meslek olduğunu biliyor.
8: Gıda sektörü olmazsa olmaz bir sektör ve gıdadan tarıma belli bir dayanışmaları var. Geleceğimizin olmazsa olmaz mesleklerinden biri yani. Devam ettirmeleri lazım. Teknoloji buna göre ilerliyor. Buna ayak uydurmamız gerekiyor.
6: Tarımda çalışanların yaş ortalaması artık yani oldukça ciddi bir farkla yükseldi. Gençler geri döndüğünde artık aslında babalarımızı, ailemizi ve çevremizi de etkilediğimizi düşünüyoruz. Daha bilinçli tarım yaptığımıza inanıyoruz. Daha sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz.
7: Gençlerimizin, benim yaşıtım insanların çiftçiliğe geri dönmesini çok istiyorum. Çünkü gerçekten hani çok kıymetli bir meslek. Hani şu anda şey olarak bakılıyor, ay üstüm kirlendi, tozlandı, pislendi, ne kadar kötü olarak bakılıyor. Ama gerçekten böyle değil, bunlar çok kıymetli şeyler. Yani bizim köklerimiz burada ve hani buradan ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum.
4: Çiftçilikte, üretimde özel günlerde mola olmuyor. Çalışmaya aynı tempoda devam ediyorlar. Onlar da bu 19 Mayıs'ta tarlada çalışmaya devam ediyor. Bugüne ilişkin en güzel mesajsa Özge'den geliyor.
7: Atamız Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten teşekkür ederim. Bugünlere gelmemizi sağladı. Ona gerçekten minnettarım. Onun da şu sözünü söylemek isterim. Köylü milletin efendisidir. Köyümüze geri dönelim.
0: Evet, tarımın geleceği gençlerin elinde dedik. Elbette müziğin de öyle. 19 Mayıs'ta İstanbul Büyükada'nın gençleri aynı orkestrada buluşarak adanın sesini notalara dönüştürüyor. Müzikle yolları bu orkestrada kesişen gençler adada başlayan serüvenlerini konser salonlarına ve profesyonel sahnelere taşıyor.

0: Büyükada'nın sokaklarında top oynayan çocuklar genç müzisyenlere dönüşüyor.
1: Mayıs'ta sadece bir bayramı değil, umutla büyüyen gençlerin hikayesini de kutluyoruz. Büyükada'nın yerlisi, çocuklar ve gençler yıllar önce aynı hayalin etrafında burada toplandı. Kimisi kemana, kimisi violonsele ilk kez burada dokundu. Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası yalnızca notaları değil, dayanışmayı, emeği ve birlikte büyümenin gücünü aynı sahnede buluşturdu.
0: Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, İmkanı kısıtlı olan gençlere sanat yoluyla eşit fırsatlar sunuyor. Orkestra, çocuklar ve gençler için kültürel yaşama katılımın kapılarını açıyor. Adalar Gelişim Derneği tarafından desteklenen oluşumda, çocuk orkestrasında 10 ila 14 yaş, gençlik orkestrasında ise 15 ila 21 yaş arası öğrenciler yer alıyor.
2: Ben ilk öncelikle doğduğumdan beri Büyükada'da yaşıyorum ve zaten başından beri, orkestranın başından beri aslında bu toplumun, oluşumun farkındaydım ve biliyordum. Adalar Çocuk Orkestrası benim için sadece bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda bir okul, bir aile oldu. Yaklaşık 10 yıldır bu oluşumun içerisindeyim. Yaylılarla tanışmamla birlikte şu an viyolaya devam ediyorum.
3: 2017 yılından beri Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası'nda keman çalıyorum. Bu sene de Mimar Sinan İstanbul Devlet Konservatuarı keman bölümünü kazandım. Şimdi müzik eğitimi orada devam ediyorum. İyi ki buradayım, iyi ki bu orkestraya girmişim. Çok mutluyum burada olmaktan.
0: Orkestra sadece müzik eğitimi vermiyor. Gençlere sosyal, kültürel ve psikolojik olarak yeni bir bakış açısı kazandırıyor.
4: Benim büyük kızım içine çok kapanık bir kızdı. Daha sonrasında kontrbasla tanıştıktan sonra bambaşka bir çocuk çıktı. Çok özgüvenli ve dünyaya daha farklı bir gözle bakmaya başladılar. İnanılmaz olarak notları yükseldi ve bize de inanılmaz bir moral kaynağı oldu. Hemen akabinde diğer kızım başladı, o da çelloya. Diğeri kemana, ondan sonra piyanoya başladılar. Ondan sonra gitar. En ufağı da sonbaharda nasip olursa o da kemana başlayacak. Hayatımızı değiştirdi diyebilirim.
5: Biz burada yaşıyoruz, Büyükada'da. İki oğlum da burada doğdu. Büyük oğlum ilk başlamış oldu, daha sonra küçüğü katıldı. Şu anda da artık profesyonel olarak müzik hayatlarına devam etmek istiyorlar. Şu an konservatuvar okuyor ikisi de. Bu orkestrayla başladılar müziğe.
0: 70 öğrenciden oluşan orkestra bugüne kadar 80'den fazla konser verdi. Orkestra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel olarak İzmir Marşı'nı seslendirdi.

0: Ve şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuşuyor. Biz kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz ve Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinliyoruz efendim.
1: Aziz Türk gençliği, değerli hükümdaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına Türk İslam davasının genç nefeslerine, istikbalimizin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Al bayrağın altında şahsiyetini Bozkurtlu Mavi Sancağın gölgesinde gençlik güçlerini büyüten Kızıl Elma'nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum. Yüreğinde Ergenekon'un demirden dağları eriten kudretini, fikriyatında Malazgirt'in Anadolu'yu vatan kılan kararlılığının istikametinde İstanbul'un çağ açıp çağ kapatan fetih ufkunu, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmekten tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Hasretini çektiğimiz dualarda, dilediğimiz sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşında dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftar etsek azdır. Bu salonu dolduran alnı ak, aklı selim, kalbi sağlam, azmi aşikar, niyeti halis olan, bütün samimiyetimle kendileriyle gurur duyduğum sevgili Asenalar, sevgili Bozkurtlar, Ülk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor, her birinizi teker teker bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başta Ülk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere. Ülk Ocakları'nda yetişmiş ve neslimizi burada tertemiz yetiştirmeye devam eden tüm dava ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır. Mondros'un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmış, Anadolu'nun dört bir yanı işgal heveslerinin kirli hesaplarıyla sarmalanmıştı. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken, ihanetin ağları İstanbul'dan Musul'a, Erzurum'dan Selanik'e kadar uzanmış, mandacıların himaye hevesleri, ayrılıkçı cemiyetlerin teslimiyet hesapları ile çepeçevre kuşatılmıştı. İstanbul'un semalarına işgalin ağır gölgesi çökmüş, ordunun imkanları mütareke şartlarıyla budanmış, vatan sevdalılarının sabrı taşmıştı. Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal milletin sızısına şöyle ses veriyordu: vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da attığı ilk adım, bu suale cevap verilmiş en büyük cevaptır. O ilk adım Havza'da ulusal şuura, Amasya'da kurtuluş fermanına, Erzurum'da milli birliğe, Sivas'ta ya istiklal ya ölüm diyen kararlılığa, Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönüşmüştür. Böylece Namık Kemal'in feryadı cevabını bulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu cevabı tarihe şu mısralarla mühürlemiştir: vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. İşte bu mısralar Samsun'a çıkan kıvılcımın Anadolu'da nasıl bir ihtilal yangınının dönüşeceğinin habercisi olmuştur. Değerli dava arkadaşlarım, sevgili evlatlarım, Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun'da milli mücadelenin fitilini ateşlerken önünde belirsizlik, karşısında işgale soyunan düşman, arkasında hiyanetin muhbirleri, boynunda idam fermanı vardı. Fakat onun ruhunda korkuya yer yoktu. Bandırma vapuru Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla nasıl bilendiyse, milli mücadelenin iradesi de yokluklar içinden, ihanetlerin arasından, istilanın gölgesinden sıyrılarak kuvveden fiile çıkmıştır. O iradenin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa da imkansızlığı mazeret saymamış, Anadolu'nun sessizliğinde yaklaşan kıyamın ayak seslerini sinesinde duymuştur. Sükutu sedaya, acizliği azamete, dağınıklığı dirle, kederi kıyama çeviren ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletine duyduğu sevgi ve inanç olmuştur. Resmi bir vazifenin sağladığı imkanı milli bir dirilişin kilometre taşına çeviren bu büyük irade, Samsun'da Türk milletinin talihini ve tarihini sil baştan inşa etmiştir. Bugün bu inşa üzerine yürüdüğümüzü çok iyi bilmenizi isterim. Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Bu yürüyüşte tereddütlere, teslimiyete, tükenişe, tefrikaya yer yoktur. 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs karanlığa terk edilmek istenen bir coğrafyada fecrin ilk ışıklarıdır. Çünkü 19 Mayıs Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet süreceğin istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en önde saflarında birer bir nefer olmaktır. Fikir ve dava adamı Galip Erdem, hürriyet savaşını kazanmak ne kadar mühimse, hürriyete layık olmak da en az o kadar mühimdir diyordu. Kendi çağınızın diliyle, ilmek ilmek istediğiniz emeğinizle, helali gözettiğiniz kazancınızla, imanla beslediğiniz aklınızla, alın terinizle suladığınız başarılarınızla bu büyük mücadeleyi sürdüreceksiniz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun öğüdüyle seslenmiştir. Gençliğe armağan edilen bu müstesna günün manası bu seslenişte ve hakikatte yatmaktadır. Türk gençliğine istikbalin haysiyeti, istikbalin mesuliyeti, cumhuriyetin namusu, Türk milletinin ebediyelere kadar hür yaşama ahdi 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edilmiştir. Kıymetli aseneler, değerli bozkurtlar, o halde korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, satmayacaksınız, savrulmayacaksınız. Rüzgar belki sert esecek, yollar sarpa saracak. Zaman zaman hissenize o kurt yalnızlığı düşecek. Bazen kimse sizi anlamayacak, ne kadar dil dökseniz de anlaşılmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları, şen sofraların misafirleri, düz yolların hevesli değil, çetin zamanların nöbetçileri, puslu havalarda ocaklarının bekçileri, Türk milliyetçiliği davasının yegane hancısı olacaksınız. Kim olduğunuzu merak eden, nereden gelip nereye gittiğinizi soran varsa önce dönüp maziye baksın. Arif Nihat Asya ülkücü Türk gençliğine nasıl sesleniyordu? Siz büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek olan ülkücüler, siz Oğuzların, Kürşatların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Sütçü İmamların, Dilşat Sultanların, Nene Hatunların, Gevher Nesibelerin, Malhun Hatunların torunları olan ülkücüler, sizler işte böyle bir neslin devamı, böyle bir tarihin mirasçıları, böyle bir davanın emanetçilerisiniz. Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz. Garbın çağdaşlık pazarlarında atanızın öğüdünü, ananızın duasını satmayacaksınız. Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız. Zamanınızı boşluğa, zihninizi kargaşaya, emeklerinizi faydasız telaşa, tertemiz ruhlarınızı sahte parıltılara teslim etmeyeceksiniz. Aklınızı ilimle, ahlakınızı imanla, hayallerinizi ülküyle, hedeflerinizi disiplinle tahkim edeceksiniz. Saflarınızı terk etmeyecek, gerektiğinde ileri atılmaktan ve bir daha geri dönmemekten çekinmeyeceksiniz. Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asra da Türk ve Türkiye yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız. Merhum şairimiz Hüseyin Nihal Atsız'ın o muhteşem ifadesiyle ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan, bir kere düşün nedir seni dünyada tutan, mefkuresinin başka her varlığı unutan kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. İşte o kahramanlar bir bayrak gibi karşımda duran ülkücü Türk gençliğidir. İşte o kahramanların mayasını elinde tutunduran, yiğitlerin hamurunu yoğuran, genç dimağları başıboşluk uçurumlardan kurtarıp mesuliyet terazisine koyan müessesenin, hepimizin yetiştiği o yuvanın adı ülke ocaklarıdır. Ülke ocakları, delikanlı çağlarımızın aklını kıvama erdiren, taşkın duyguları edep süzgecinden geçiren, hevesleri iffetin istikametine koyan terbiye kapısıdır. Ülke ocakları kabiliyeti maksada bağlayan, ben değil biz demeyi öğreten, ihtiraslardan müteşekkil olan varlığımızı milleti içe sayan, yaşayan, içine yaşayan bir şahsiyete dönüştüren irfan eşiğidir. Ülke ocakları Türk gençliğini menşe-i meçhul fikir akımlarına terk etmeyen, sokakların hoyratlığına bırakmayan, ekranların parlak rehavetine teslim etmeyen sığınaktır. Ülke ocakları Türk gençliğini aidiyet buhranlarından, manevi kuraklıktan, değer erozyonlarından, kimliksizliğin ve köksüzlüğün öğütücü çarklarından çekip çıkaran mekteptir. Bu mektebin tarihi, Türk milletinin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir. Türk gençliğinin menşei meçhul ideolojik kamplara ayrılmaması, sokak çatışmalarına teslim edilmemesi, kinle beslenmiş içer reçetelerde deva aranmaması ve bölünme tehlikelerine terk edilmemesi için mücadele edilmiştir. Bu mücadele gerekse üniversite koridorlarında ve öğrenci yurtlarında, gerekse mahkeme salonlarında, zindanlarda, tabutluklarda verilmiştir. Bu mücadele bir gençlik hevesi olarak değil, milli bekasına sahip çıkan bir millet refleksi olarak doğmuştur. Bu mücadele şehitler kervanımızın yol başçısı Ruhi Kılıçkıran'dan son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na uzanan aziz hatıralarla mühürlenmiş, fedakarlıkla yoğrulmuş, şehadetle taşlanmıştır. Bugün bu salonu dolduran Türk gençlerinin gözlerine baktığımızda görüyoruz ki şehitlerimizin emaneti yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Ülkücü şehitlerimizin hatıraları bugünümüze biçim veren, aydınlık katan kutup yıldızlarımızdır. Onların aziz hatırasını yalnız dualarımızda, anılarımızda değil, bugün kitap başında ter döken, laboratuvarda bilimle hemhal olan, kod yazan, proje geliştiren, toprağı tanıyan ve üreten Türk gençliğinin alın terinde yaşamaktadır. Zira çağ değişmiştir. Cenk meydanları siper sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yalına, algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında, bazen milli bir yazılımda, bazen bir İHA kanadında, bazen bir yarış aracının motorundadır. Bunun içindir ki ülke ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleri Türk gençliğinin çağın öznesi yapma gayretidir. Ülke Ocakları Teknoloji Merkezi koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Tekno Ocak bugün iftar kaynağımızdır. Tekno Ocak elektrik ve robotik sistemlerden yazılım ve yapay zekaya, enerji ve çevre teknolojilerinden savunma ve uzay çalışmalarına, tarımdan mobil uygulamalara kadar geniş bir sahada Türk gençliğinin üretim ufku açan milli bir teknoloji seferberliğidir. Bu seferberlik muasırlaşma davasının gençliğimizde vücut bulmasıdır. Ancak altını kalın çizgilerle çizmem gerekir ki Batı özentisi biçareler gibi taklitçi bir modernleşme hevesi içinde değiliz. Kılıkta, kıyafette öykünme derdi, yaşayışta milletimize yabancılaşma maksadı taşımıyoruz. Kendi kimliğimizden kopmadan çağın bilgisini üretme, çağın tekniğini kavrama, çağın araçlarını Türk milletinin büyük hedeflerine bağlama gayesindeyiz. Merhum Ziya Gökalp'in işaret ettiği hakikat bugün tüm gerçekliğiyle önümüzdedir. Bugün bizim için muasırlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muasırlaşmak, şekilce ve yaşayışça Avrupalara benzemek değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 10. yıl nutkunda hedefimizi, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak olarak tayin etmiştir. Yalnızca tüketen değil, üreten, izleyen değil, tasarlayan, takip eden değil, geliştiren bir gençlik işte bu anlayışla filizlenmektedir. Nasıl bir gençlik düşlüyoruz biliyor musunuz? Sokağın savrukluğuna yüz çevirmiş, Endüstri 5.0 imkanlarını Türk milletinin büyük hedefleriyle buluşturmuş bir gençlik.

Türk milletinin koluna kuvvet, zihnine kudret, kaderine kutup başı olacak bir gençlik düşünüyoruz. Ve işte bu gençlik bugün burada yanı başımızdadır. Bizim gençliğimiz başkasının teknolojisine mahkum olmamak için kendi imkanını, kendi kabiliyetini büyüten aydınlık sabahlarımızdır. Başta isim bahanesi olduğumuz Göktay yarış arabası ve Türkan insansız hava aracı olmak üzere üniversiteler gençlerimizin geliştirdiği yüzü aşkın proje bizim için şeref bayesidir. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini çok iyi bilen, ecdat aklı kendi cevherine güvenen, teknolojiye lile büyüyen bir nesilden yeniden vücut bulmaktadır. Şahsi ikballerinden evvel ülkenin istikbalini düşünen, çağın gereksinmelerini okuyan, imkanlarını Türkçe yorumlayan, küresel hadiselerin seyrini milli bir gözle, bağımsız bir idrakle kavrayan gençlerimiz yüz akımızdır. Kendilerini samimiyetle, şükranla ve takdirle müşahede ediyoruz. Biliyoruz ki küçük hedefler büyük milletlere yakışmaz. Türk gençliği dar ufuklara sığmaz. Gündelik kavgalara sıkışıp kalmak ülkücü şuurla bağdaşmaz. Biliyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk milleti çaresiz değildir. Görüyoruz ki biz burada var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti yalnız değildir. Yürekten inanıyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk ve Türkiye yüzyılı kuru bir söz değil, alın teriyle, akılla, ahlakla ve teknolojiyle adım adım ilerlenen bir hakikattir. Bugün dünyanın içinde bulunduğu kaotik denklem, devletlerin gizli ya da sarı ittifaklarıyla, kara bulut gibi gündemimize çöken sınır meseleleriyle, enerji yolları üzerinde dolanan tehdit bulutlarıyla, diplomasi masalarında esen soğuk rüzgarlarla, siper alemde açılan görünmez savaş cepheleriyle ve yeni nesil kuşatma araçlarıyla her geçen gün daha ağır, daha çetin ve daha yakıcı bir mahiyet kazanmaktadır. Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siber alemde ise sinsi kimlikseleştirme operasyonları kol gezmektedir. İnsanlık bir taraftan teknolojiyle geleceğe uzanırken, diğer taraftan merhametten, adaletten, vicdandan ve hakkaniyetten uzaklaşmanın sancısını yaşamaktadır. Böyle bir zamanda, delikanlı çağında bir genç olmak kolay değildir. Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak ise hiç kolay değildir. Dost doğru yürüyen, dimdik duran her bir ülkücü gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Karşımızda bütün heybetiyle duran ülkücü Türk gençliği, çağın rüzgarına kapılan yaprak değil, fırtınalara yön veren kaynaktır. Ülkücü gençlik, başıboş öfkenin, ölçüsüz heyecanın, köksüz arayışların değil, disiplinin, edebin, ferasetin ve sadakatin adıdır. Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız
büyük sorumluluk.

0: yoğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, dik duruşunuz tavizsiz olsun, birbirinize dayanın, birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Kardeşinizin kusurunu meydanlarda büyütmeyin, usulünce düzeltin. Yol arkadaşınızı hatasıyla boğmayın, elinden tutup ayağa kaldırın. Saflarınızı dedikoduyla, hasetle, fitneyle, küçük hesaplarla, nefsin fısıltılarıyla zayıflatmayın. Unutmayınız, büyük yürüyüşler birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır. Merhum Dilaver Cebeci'nin gönlümüze mıh gibi çakılan o mısraları bugün hepimize yeniden seslenmektedir. Kalın ordu nerede olsa görülür, ülkülere birlik ile varılır, yoldaşlarımız gök pusatlar darılır, Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Evet, soruyorum sizlere, Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bir kere hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil, derlenme, tükenme değil, toparlanma zamanıdır. Yolumuz yalnız yürüyenlerin, bizi unutup ben diyenlerin yolu değildir. Yolumuz makam için değil, dava için. Alkış için değil, Allah rızası için ekranlarda, kürsülerde boy göstermek için değil, ağır mesuliyetleri sırtlamak için baş koyanların yoludur. Yükünüz ağırlaşsa da dizleriniz titremesin. Yolunuz uzasa da gözleriniz hedeften ayrılmasın. Sizler birbirinize emanetsiniz ve unutmayın ki bu dava da sizlere emanettir. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz. Gaflete teslim etmeyeceksiniz. Bu emaneti fitneye, fesada, şahsi hesaplara terk etmeyeceksiniz. Siz böyle dimdik durdukça Allah'ın izniyle Türk ve Türkiye yüzyılının ufku üç hilalin nuruyla aydınlanacaktır. Aziz Türk gençliği, yolu doğru olanın yükü ağırdır. Hak yolun yolcusu olmak kolay değildir. Millet için yanmak, vatanına hizmet için çalışmak, Türk İslam ülküsünü yolunda ömür tüketmek, yalnızca Allah için sebat göstermek, nefsi dizginlemek, gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir. Fakat unutmayınız, Allah dağına göre kar verir. Büyük emanetler büyük gönüllere, büyük davalar büyük iradelere, büyük hedefler büyük milletlerin evlatlarına nasip olur. Yolunuz sarpa sardığında sabrınız artsın. Fırtınalı havalarda saflarınız sıklaşsın. Karanlık çöktüğünde imanınız yolunuzu aydınlatsın. Ülk ocakları ile övünüyor, Türk gençliğine güveniyorum. Bu anlamda gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, cefakar gazilerimizi, muhterem ecdadımızı milletle ve hürmetle yad ediyorum. Cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, Türk milliyetçi fikrine gönül ve ömür vermiş bütün dava ve fikir adamlarımızı, ülkücü nesillerin yetişmesinde emeği bulunan büyüklerimizi özlemle ve şükranla anıyorum. Türk İslam davasının bedelini canlıyla ödeyen bütün ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyor, taş medreseli ülkücülerimize minnetlerimi sunuyorum. Rabbim Türk gençliğinin yolunu açık, bahtını aydın, alnını ak eylesin. Rabbim asenalarımıza, bozkurtlarımıza, dava ve yol arkadaşlarımızı kem gözlerden, kara niyetlerden, fitneden, gafletten, zillete rızadan muhafaza buyursun. Rabbim ülkümüzü kutlu, sevdamızı baki, devletimizi ebed müddet payidar kılsın. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm ve ülkücü kalacağım diyenlere.
1: Saygıdeğer liderimiz, yüksek müsaadelerinizle.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını dinledik. Ankara'daki konuşması ekranlarınıza geldi. Efendim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli mücadelenin ilk adımının atıldığı günden bugüne uzanan tarihi mirası ekranlarınıza taşıdık. Anıtkabir'den Samsun'a, törenlerden kutlamalara, günün anlamını ve coşkusunu 4 saat boyunca aktardık. 19 Mayıs yalnızca bir başlangıcın değil, bağımsızlık iradesinin, gençliğe duyulan güvenin ve cumhuriyete giden yolun simgesi. O yolda dillendirilen bir sözse her daim yolumuzu aydınlattı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün çağlara ışık tutan ve tutacak olan bu sözüyle yayınımızı noktalıyoruz. Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Saat başında Ahmet Arpat yayında karşınızda. Görüşmek dileğiyle.
3: ...19 Mayıs Gençlerin Bayramı... ...özel yayın sona erdi. NTV Radyo.
4: Her mevsimde, her havada... ...çatın güvende Kılıçoğlu'yla...
5: ...Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bugünlerde görülen yağışlar... ...42. yağmurları değil. 42. yağmurları da bu zamanlarda başlar. Daha çok İç Ege, İç Anadolu... Bolu çevrelerinde dar bir alanda etkili olur ve çok şiddetli yağmaz. Ürünlerin sulanmasına da yardımcı olur. Bugünlerde görülen yağışlarsa daha yoğun nemle geldiğinden geniş alanı etkiliyor, hortuma, doluya ve çok daha şiddetli yağdığından sele neden oluyor.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
8: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
8: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Çiçeklerle konuşursanız, onlara güzel sözler söylerseniz daha hızlı büyürler mi? Cevap evet. Çiçeklerle konuşursanız daha hızlı büyüdüklerine tanık olursunuz. Ancak onlara iyi gelen sözlerin güzelliği değil. İşin aslı çiçeklere ne söylediğinizin önemi yok. Yeter ki onlara yaklaşın ve bir şeyler söyleyin. Böylece titreşimi ve soluğunuzu duyacaklar, verdiğiniz karbondioksiti alacaklar. Bu da fotosentezi artıracak, bitkiyi büyütecektir. Bitkilere müzik dinletmenin de titreşimler nedeniyle benzer etkiyi sağladığı biliniyor.
13: Doğa takvimi.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
14: Burası NTV Radyo. Saat 13.
15: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bugün bağımsızlık mücadelesinin fitilinin ateşlendiği, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda her şeyin başladığı gün. 19 Mayıs. Bundan 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastığında çevresindekilere milli mücadeleyi başlatacağız, düşmanı vatan topraklarından def edip cumhuriyeti kuracağız dese kaç kişi inanır, kaç kişi ikna olurdu bilinmez. Ama onun inancı, korkusuz yüreği, cesareti, vizyonu, liderliği ve elbette bu millete olan sarsılmaz güveni 4 yıl içinde bir anka kuşu misali Türkiye Cumhuriyeti'ni küllerinden doğurdu. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi ve Cumhuriyet'in geleceği gençlerine hediyesi. Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün onlar, gençler, bayramlarını kutluyor. Bizlere düşense bugünün gençlerine nasıl bir Türkiye bırakacağımız üzerine düşünmek. Gençlerin önünü açmak, hayallerini gerçek kılmak. Onların gözünün içine bakıp yarın bugünden daha iyi olacak diyebilmek için çok çalışmak. Bugün içimiz kıpır kıpır, 19 Mayıs coşkusunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Yurt genelinde kutlamalar var, ekrana taşıyacağız. Bayramımız kutlu olsun.

0: 19 Mayıs'ta birçok yerde tören ve kutlamalar var. En yoğun noktalardan biri Anıtkabir. Anıtkabir'de Erciyes Tren bizi bekliyor. Samsun'da Bandırma Vapuru'nda Ahmet Örsoğlu var. İstanbul'daki klasik otomobil tutkunları da 19 Mayıs dolayısıyla Galata Port'ta buluştu. Sinan Kunter orada. Bağlantılar yapacağız. İlk durağımız Anıtkabir. Erciyes Tren Anıtkabir'deki coşkuyu aktaracak bize. Erce.
1: Her yıl olduğu gibi bu yılda başkentte en çok ziyaret edilen noktalardan birisi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için on binlerce ziyaretçi Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e geldi, atasına koştu. Kimisi çocuğuyla, kimisi okulunun gezisinin etkinliğiyle, kimisi çeşitli etkinliklere katılarak, kimisi de kendi imkanıyla geldi. Hatta çevre ülkelerden gelen ziyaretçilerin olduğunu bile söylemekte fayda var. 19 Mayıs Anıtkabir'de ilk etapta resmi törenle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki milli sporcular, bakanlık temsilcileri ve 3000 gençle birlikte Anıtkabir'e geldi. Aslanlı yolu yürüdü. Ardından da mozoleye çelenk bıraktı. Sonrasında bir İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da Bakan Bak Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Sonrasında ise Anıtkabir'deki resmi tören sona erdi ve Anıtkabir'in kapıları ziyaretçilere açıldı diyebiliriz. O dakikalardan beri on binlerce vatandaşın Türkiye'nin dört bir yanından buraya geldiğini söylemekte fayda var. Kimisi ailesiyle, kimisi sevdikleriyle geldi buraya. Çocuğuyla gelenlerin oldukça fazla olduğunu söylemekte fayda var. Onlarla konuştuğumuzda da birçoğu çocuklarına Atatürk bilincini, Cumhuriyet bilincini aşılamak amacıyla onları daha küçük yaşlardan itibaren Anıtkabir'e getirmeye başladıklarını ifade ettiler. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Bugünün öneminin Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı, milli mücadelenin başlatıldığı gün olarak nitelendiriliyor. Yine Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Anadolu'ya gelerek milli direniş hareketini başlatmıştı. Şu an itibariyle hala Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçinin bulunduğumuz noktaya, Anıtkabir'e geldiğini söyleyelim. Ancak tabii ki Ankara'da farklı etkinlikler de var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası Korosu konserine katılması bekleniyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi tarafından gerçekleştirilen Güven Park'tan Anıtkabir'e 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katılacak. Yine yerel yönetimler tarafından Ankara'nın birçok noktasında çeşitli etkinlikler, konserler gerçekleştirileceğini de ifade edelim. Bugün Anıtkabir'in akşam saatlerine kadar açık olması bekleniyor ve az önce de ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından, hatta çevre ülkelerden on binlerce ziyaretçi Anıtkabir'e gelmeye devam ediyor.
0: Erciyes Tren aktardı Anıtkabir'den yansıyanları. Milli mücadeleye, kurtuluşa giden o yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 107 yıl önce Bandırma vapuruyla ulaştıkları Samsun'da ilk adımı tütün iskelesine attılar. NTV ekibi Bandırma vapurunda yayın için bizi bekliyor. Ahmet Örsoğlu orada. Ahmet.
2: Mustafa Kemal Atatürk nutukun ilk cümlesine şunu yazmıştı. 1919 yılının 19. gününde Samsun'a ayak bastım. Mustafa Kemal Atatürk bu önemli cümleyi söylediğinde aklında bir hedef vardı, bir fikir vardı. Ümmet olma seviyesini, millet olma bilincine yükseltmek. Bunun için çalıştı, çabaladı. 6 gün Samsun'da kaldı, Merzifon'a geçti, Amasya genelgesini yayınladı. Erzurum ve Sivas kongreleri ve Ankara'ya geçişi, meclisi kuruşu, ardından Cumhuriyeti ilan edişi. Tüm bu serüven 4 yıllık, yaklaşık 4,5 yıllık serüvenin ilk adımı hemen bu gördüğünüz Yunus Özkan'ın size gösterdiği Bandırma vapuruyla gerçekleşti. Samsunlular ve bugün 19 Mayıs için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar bu vapuru görebilmek, bu vapurda geçen o seyahati anlamak için ziyaret ediyorlar. Bugün vapuru, tütün iskelesini aynı zamanda. Bugün Samsun'da farklı etkinlikler de gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde resmi törenle bir bayrak teslimi yapıldı. Ardından İstiklal Yolu ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Ana kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Halk oyunları, spor gösterileri, şiir dinletileri ve öğrenci performansları yapıldı. Ama elbette gün boyu 19 Mayıs şöleni devam edecek. Bununla beraber uluslararası gençlik buluşması yapılacak. Saat 16'da Solo Türk Samsun semalarında olacak. Türk yıldızları yine Samsun'da güzel bir gösteriye gökyüzünde imza atacak. Akşam Fener Alayı var. Binlerce kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Samsun'da ana cadde üzerinde uzun bir kortejle yürüyüş gerçekleştirecekler. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının amacı millet olma bilincini aşılamaktı. Öyle görüyoruz ki bu bilinç aşılandı ama bunu devam ettirebilmek oldukça önemli. Bunu da söylemekte fayda var. Sadece Samsun'da değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinlikleri devam edecek. Ahmet Erpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. 19 Mayıs coşkusu yurt genelinde yaşanıyor. Birçok noktada kutlama var. O noktalardan biri de İstanbul'da Galata Port. Onlarca klasik otomobil 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlamak için buluştu. Biz de oraya döneceğiz şimdi. Sinan Kunter yayına hazır. Sinan.
1: Ahmet, Galata Port 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı çerçevesinde bir kez daha al bayraklarla süslendi. Her milli bayramda olduğu gibi. Şimdi size çevreyi göstereceğiz ama çevreyi göstermeden önce bulunduğumuz noktanın tarihi önemine de bir satır başı yapmak istiyorum. Bulunduğumuz yer Karaköy. Atatürk 1919'da Samsun'a doğru yola çıkarken şu an bulunduğumuz Galata Port'un hemen biraz ilerisindeki Karaköy iskelesinden Bandırma vapuruna binmek üzere bir küçük kayığa binmişti ve bu noktadan Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi bir anlamda yakıldı diyebiliriz. Ve bugün o noktada 19 Mayıs bir kez daha kutlanıyor. Çevremiz tamamen al bayraklarla süslü ve Galata Port'ta bugüne özel gerçekleşen etkinlikte artık her yıl bir klasik haline geldi. Klasik özel otomobillerin buluşması çevremizde. Onları da yine aynı şekilde al bayraklarla süslü halde görüyoruz. Buluşmaya yine çok sayıda katılan araç var. İçlerinde çok orijinal özelliklere sahip olanlar var. Yaşı 50'nin 60'ın üzerinde olanlar var. Ve kısaca bilgi alalım. Cüneyt Bey, kaç araç katıldı bu sene?
3: Merhabalar. 33 araçla katıldık bu sene. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk'ü anma gününde atamızın Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 107. yıldayız. Bunun bilinciyle yine her milli bayramda olduğu gibi İstanbul Klasik Otomobiller Derneği olarak bayramlı 19 Mayıs'ımızı kutluyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Birazcık da araçları gösterelim. Bakın,
3: 49 model.
1: Hepsi birbirinden özel araçlar bunlar. Burada 1949 model bir araç görüyoruz. Neredeyse artık 80 yaşına yaklaşıyor ama ilk günkü güzelliğini koruyor. Daha arkada koleksiyon özelliği bulunan araçları görüyoruz. Ve vatandaşların da bu araçlara yoğun ilgisini görüyoruz Galata Port'ta. Bugüne özel tabii ki tüm bu araçların kırmızı beyaz al bayraklarla süslendiğini de belirtelim. Hepsi bu buluşma için günler öncesinden hazırlanıyor ve süslenerek yollara çıkıyor. Bir kortej eşliğinde İstanbul'u turladıktan sonra finalde Galata Port'ta buluşuyorlar. Chevrolet Bel Air'lar, Cadillac'lar hepsi bir dönemin aslında çok özel araçları ve hala o güzelliklerini koruyorlar. Galata Port'taki kutlamalar erken saatlerde başladı ve akşam 5'e kadar da buradaki klasik otomobil sergisi buluşması devam edecek. 19 Mayıs'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gitmek üzere yola çıktığı noktadan Karaköy'de kutlamak isteyenleri bekliyorlar.

0: 19 Mayıs coşkusunu gün boyu ekrana taşıyacağız. Bültene gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve Filistinli sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosunda bazı tekneler İsrail saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Küresel Sumud filosunda yer alan Sirius adlı teknenin Gazze şeridinden 140 deniz mili açıkta olduğu belirtildi. Şimdiye kadar 40 ülkeden 332 kişi İsrail saldırıları sonucu alıkonuldu. Bu kişiler arasında 75'inin Türk olduğu açıklandı. Sumud filosu Gazze'ye yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak için 39 ülkeden 426 aktivistle yola çıktı. 2026 yılı Bahar Misyonu adıyla yola çıkan filoya ilk olarak 29 Nisan gecesi Girit açıklarında uluslararası sularda müdahale edilmişti. Aynı şekilde dün yine uluslararası sularda İsrail ordusu filodaki teknelere müdahale etti. Çok sayıda aktivist alıkonuldu. NATO, İran savaşı nedeniyle Türkiye'deki hava savunmasını güçlendirmişti. NATO işbirliği çerçevesinde Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Türkiye'ye kurulacak. Ayrıntıları alacağız. Özden Erkuş karşımızda. Özden.
1: Türk hava sahası aynı şekilde korunmaya devam edilecek. 3 ayrı Patriot bataryasıyla ama bir görev değişikliği olacak. Hatırlanacaktır Ahmet Arpat, Mart ayında İran'dan ateşlenen bazı balistik füzelerin Türk hava sahasında engellenmesinin ardından yeni balistik füze tehdidine karşı NATO harekete geçmiş ve Türkiye'ye 2 Patriot bataryası gönderilmişti. Bu bataryalar Almanya'dan Ramstein üssünden Türkiye'ye getirilmişlerdi ve hatırlanacaktır Malatya'ya ve Adana'ya konuşlandırılmışlardı. Ancak bu Patriot bataryaları ABD ordusuna ait Patriot bataryalarıydı. Bu kez Almanya kendi envanterinde olan bir bataryayı Türkiye'nin hava savunması için göndermeye karar verdi. Açıklamada Almanya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haziran ayı sonundan itibaren aktif hale gelecek söz konusu Patriot bataryası ve bu bataryayı çalıştıracak olan 150 Alman askeri de batarya ile birlikte Türkiye'ye gelecek Haziran ayı itibariyle. Tabii bu bataryanın gelmesiyle birlikte Mart ayında ABD'den gelen, ABD ordusuna ait 2 Patriot bataryasından birinin de yeniden Almanya'ya çekilmesi söz konusu olacak. Alman askerleri ve Patriot bataryaları Türkiye'de ne kadar görev yapacak sorusunun yanıtı henüz net değil. Elbette bu İran'la devam eden gerginliğin bir kalıcı ateşkesle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına bağlı, ama en azından Eylül ayı sonuna kadar bu Alman ordusuna ait Patriot bataryasının Türkiye'de görevine devam etmesi planlanıyor. Elbette Eylül ayı itibariyle yeniden bir risk analizi yapılacak. Bölgedeki genel güvenlik durumu göz önüne alınarak, ama dediğimiz gibi Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi 3 Patriot bataryasıyla sağlanmaya devam edilecek. Bilindiği üzere Adana ve Malatya'da konuştu bulunan bataryaların öncesinde Türkiye'de tek bir Patriot bataryası vardı. Yine Adana'da konuştu bulunan İspanya'ya ait bir Patriot bataryası vardı ki 10 yıldan bu yana bu bataryanın görev yaptığında hatırlatmak gerekiyor. Tabii Almanya'nın bu önemli adımının dün Almanya'da gerçekleşen kritik bir toplantının ardından atıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Dün bilindiği üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizma toplantısı için Berlin'deydi. İşte bu toplantının ardından Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bu yönde bir adım atıldı. Kuşkusuz bu mekanizma çerçevesinde ki 12 yıl aradan sonra yeniden canlandırılan bir mekanizma bu. Özellikle savunma sanayi ve savunma alanında başka yeni işbirliklerinin de önümüzdeki dönemde atılması bekleniyor Ahmet Arpat.
0: Özden Erkuş aktardı. İran savaşına bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti.
2: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda Orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. Şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlarsa Tahran'ın tavrı ne olacak? Amerikan New York Times gazetesi işte bu soruya yanıt aradığı bir makaleyi sayfalarına taşıdı. Gazete İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını artırabileceğini ve dünyanın en kritik su yollarından biri olan Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışabileceğini yazdı.
3: İran, ABD ve İsrail'in saldırıları yeniden başlarsa nasıl bir tepki vermeye hazırlanıyor? İran'ın savaşın ilk başladığı dönemde uzun çatışmalara hazırlandığı, bu nedenle elindeki füze stoğunu haftalarca yetebilmesi için temkinli kullandığı belirtiliyor. Şimdi ise çatışmaların yeniden başlaması halinde İranlı liderler bunun kısa ve yoğun olacağı görüşünde. ABD'nin İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceği hesap ediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın buna göre hazırlık yaptığını yazdı. Gazeteye konuşan İran uzmanı Hamid Rıza Azizi, karşı tarafın hesaplarını değiştirebilmek amacıyla İran'ın çatışmaların yeniden başlaması halinde günde onlarca veya yüzlerce füze fırlatabileceğini söyledi. Bu durumda Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını hedef alan daha yoğun saldırılara maruz kalabileceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın Körfez'deki petrol yatakları, rafineriler ve limanları hedef alarak küresel ekonomiye daha ağır bir darbe indirmeyi hedefleyebileceği ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Hasarın büyük olması halinde Körfez ülkelerinin de savaşın içine sürüklenebileceği uyarısı yapılıyor. Son dönemde İranlı yetkililer ve hükümet bağlantılı analistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert sözlerle eleştirmesi de dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın savaşta İran'a gizlice saldırılar düzenledikleri ortaya çıkmıştı. Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Ali Alfone, İran'ın Suudi Arabistan'ın saldırmazlık paktı önerisini de reddettiğini hatırlattı. İran'ın ABD'nin saldırılarını sınırlandırmak için Körfez ülkelerini hedef almayı elinde bir koz olarak tuttuğunu vurguladı. Körfez ülkelerini hedef alma dışında İran'ın elinde başka kartlar var mı? New York Times gazetesi İran'ın dünya ticareti için kilit öneme sahip Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışabileceğini yazdı. Babülmendeb Boğazı'nın bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. Dünya ticaretinin onda biri bu boğazdan geçiyor. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Husi milisler bölgesel bir savaş durumunda İran'ı vuracaklarına yemin etmişti. Ancak son çatışmalarda temkinli davrandılar. Husilerin tutumunun azalan askeri stoklarına bağlı olacağı belirtiliyor. New York Times'a konuşan uzmanlar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybedeceğine inanması halinde Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışarak ABD'nin dikkatini iki noktaya dağıtmaya çalışabileceği uyarısı yaptı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinden sonra Çin'e gidiyor. Ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve İran savaşlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıntıları alacağız. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır karşımıza. Ümit, ziyaret neden önemli ve hangi başlıklar öne çıkacak?
4: Evet, masada birçok başlık var. Zaten bundan dolayı da Rusya Devlet Başkanı Putin geniş bir heyetle gidiyor. 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan, bölgesel liderlerle gidiyor. Bu da aslında masadaki konunun genişliğini göstermekte ve 40 belge imzalanması beklenmekte. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi görüşmeyi önemli kılan noktalardan bir tanesi ise geçen hafta Trump'ın bir Çin'e ziyareti gerçekleşmişti. Putin'in bu ziyareti ise Trump'ın bu ziyaretinin hemen akabinde gerçekleşiyor. Zaten bugün Rus haber ajansı RIA Novosti'de de bir yazı yayınlanmıştı ve burada da özellikle Xi Jinping ile Putin arasındaki bu iki günlük görüşmelerde en önemli konulardan bir tanesinin, hatta ana konunun Amerika olacağı belirtilmekte. Tabii görüşme öncesi Putin de bir sesli video mesaj yayınladı ve burada Çin vatandaşlarına hitap etti. Ve bu mesajında özellikle Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyar doları aştığını ve iki ülkenin birbirlerinin egemenlik konusu olmak üzere birçok konuda desteklediğini de söyledi. Tabii iki ülkenin aslında hem bölgesel hem de küresel konularda yakın noktaları da var. Çünkü ikisi de BRICS ve Şangay İşbirliği'nin kurucu üyeleri ve aynı zamanda iki ülkede çok kutupluluk şiarıyla hareket ediyor. Ve İran Savaşı'nın başlamasıyla beraber de aslında Rusya'nın Çin nezdinde öneminin arttığını söyleyebilirim. Çünkü İran Savaşı'nın başlamasından sonra dünyada küresel doğal gaz ve petrol konusunda bir baskı oluştu ve bu noktada Rusya Çin açısından daha fazla güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak ortaya çıktı. Tabii bununla beraber özellikle Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaştığını söyleyebilirim. Çünkü Rusya Batı'dan sert bir şekilde yaptırımlara maruz kalıyor ve bu da Rusya'yı Çin'e daha fazla yakınlaştırdı. Fakat öte yandan bazı analistlere göre ise Rusya ve Çin arasındaki ilişkinin biraz da asimetrik olmaya başladığı da iddia ediliyor. Çünkü Çin Rusya'nın en önemli ticaret ortağı, ithalatının 1/3'ünden fazlasını Çin'e yapmakta. Fakat Rusya'nın Çin'in uluslararası ticaretindeki yeri ise daha düşük, %4'lük bir kısma tekabül ediyor. Bundan dolayı Çin ile Rusya arasında biraz asimetrik bir ilişkinin olduğu söylenmekte. Bir de Batı yaptırımlarının artmasıyla beraber Rusya özellikle uygulanan teknolojinin yaptırım bağlamında %90'dan fazlasını Çin üzerinden ithal ediyor. Ve son bir yılda da %10'luk bir artış sağlandı. Bundan dolayı Batı'nın yaptırımları uzadıkça Rusya'nın Çin'e karşı pozisyonunda biraz daha asimetrinin oluştuğuna dair de yorumlar var. Hatta bununla ilgili olarak da Rusya'nın en önemli düşünce kuruluşu olan RIAK, yani Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Dmitry Trenin'in de bir yazısı yayınlandı ve kendisi de şunu söyledi: Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerde eşit ortak olduğumuzu gene de hatırlatmak gerekiyor şeklinde bir yazısı da vardı. Genel olarak şunu söyleyebilirim: önemli bir görüşme, iki gün sürecek. Masada hem iki ülke arasındaki ilişkiler, iki ülke ilişkilerinin daha üst düzeye taşınması noktası var. İran konusu var, ABD konusu var. Bundan dolayı da geniş çaplı ve önemli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim.
0: Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin olduğunu açıkladı.
3: İlçe ilçe gezip katliam yaptı. Madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastaneye girişinin olduğu ortaya çıktı. Eski eşiyle birlikte 6 kişiyi öldüren saldırgan operasyon sırasında hayatına son verdi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk eski eşi Arzu Özden'in yanına gitti. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk iş yeri sahibi Sabri Pan'a silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercancan olay yerinde öldü. Bazı çalışanlarla müşteriler de yaralandı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Önce zanlının kullandığı otomobil Kırsal Karakütük Mahallesi'nde bulundu. Ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı özel harekat ekiplerince sarıldı. Bölge helikopter ve insansız hava araçlarıyla da kontrol altına alındı. Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk tabancasıyla yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
0: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltı ve arama kararı çıkartıldı. Cevdet Çalı ile birlikte belediyenin personel hizmetleri yöneticisi, CHP'li mevcut ve eski bir meclis üyesiyle bir işçi gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği öne sürülen yaklaşık 4 milyon 260 bin lira değerindeki dövize el koyuldu. Zanlılar rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele ve istihbarat şube ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin illegal derneklerde ders düzenledikleri, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DAEŞ'a para topladıkları belirlendi. Örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap ve dergi satışı yapıldığı da anlaşıldı. Baskınlarda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Yasa dışı bahis ve bağlantılı kara parayla mücadele konusunda yeni açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kapsamlı bir eylem planıyla çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyona değindi. Arkasında ciddi bir MASAK takibi var dedi.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahiste kararlılıkla mücadele edildiğini, bu çerçevede kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Yalnızca adli boyutta değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarının bulunduğu bütüncül bir süreç yürütüldüğünü belirtti.
6: Rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı.
5: Sistemin büyük çapta yurt dışı bağlantılı olduğunu da hatırlatan Yılmaz, uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yasa dışı bahise yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonların ardından ciddi bir mali takip olduğunu söyledi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyondan örnek verdi.
7: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
5: Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını söyledi. Kamu düzenini ilgilendirdiği için hızlıca erişim engeli kararı alınıyor dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde İslam Merkezi kompleksinde bulunan camide silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti. 2 saldırgan da yaşamına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
2: Müslüman çocukların eğitim aldığı İslam Merkezi kompleksinde ders saatiydi. Çocuklar içerideydi. Öğlene doğru bir anda 19 ve 17 yaşlarındaki iki kişi camiye girdi, rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan yakındaki polis memurları anında müdahale etti, telsizle destek istendi. Onlarca polis kompleksi kuşattı. Saldırganları arama çalışması sürerken silah sesleri kesildi. iki saldırganın yaşamına son verdiği anlaşıldı.
8: Ben arabamla geçiyordum ve polislerin yakaladığını gördüm iki kişiyi yerde. Güvenlik görevlisi Amr isminde bir burada kardeşimiz vardı. Kendisinin öldüğünü biliyoruz.
2: Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer çocuklara hedef alan saldırının bir nefret saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Amerikan basını saldırganlardan birinin ailesine intihar notu bıraktığını ve notunda ırkçı ifadelere yer verdiğini yazdı. Polis de saldırganlardan birinin silahında ırkçı ve İslamofobik yazılar olduğunu açıkladı.
9: Bu gençlerden bir tanesinin annesi polisi arıyor, diyor ki benim çocuğum aracı aldı, arabayı aldı, evdeki silahı da aldı ve intihar eğilimli diye polise bir ihbarda bulunuyor ve sonrasında işte bu olay gerçekleşiyor.
2: Cami imamı ve İslam Merkezi direktörü Taha Hasan, bölge sakinlerine bir süre camiye gitmemelerini söyledi.
10: Güvendeyiz. Okulun tamamı güvende. Tüm çocuklar, tüm personel ve öğretmenler İslam merkezinin dışında güvende. Şu anda bir tehdit yok. Ancak herkesin San Diego İslam merkezinden uzak durmasını istiyoruz.
2: Saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da açıklama yaptı. Trump saldırıyı kınadı, çok korkunç bir durum dedi. New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de İslamofobi bu ülkedeki Müslüman topluluklarını tehlikeye atıyor. Buna birlik olarak karşı koymalıyız ifadelerini kullandı.
0: Ebola virüsü sebebiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde can kaybı sayısı 130'un, vaka sayısı ise 500'ün üzerine çıktı. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. Salgında aşısı bulunmayan bir varyantın yayılması endişe veriyor. Uzmanlarsa salgının yayılmasında ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden kestiği yardımların etkisine dikkat çekiyor.
11: Hantavirüs ve Ebola salgınları zaten sorunlu olan dünyamızdaki son krizlerden sadece birkaçı. Çatışmalardan ekonomik krizlere, iklim değişikliklerinden yardım kesintilerine kadar zorlu, tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz.
12: Dünya Sağlık Örgütü lideri Tedros Ghebreyesus böyle uyardı. Salgının bir pandemi olmadığını ama küresel olduğunu açıkladı. Örgüt Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ituri eyaletinde yüzlerce vaka ve ölüm bildirildiğini, salgının tespit edilenden çok daha büyük olabileceğini belirtiyor. Salgın en az iki ülkeye yayıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda'da vakalar görülürken Ruanda sınırlarını kapattı. Nijerya enfeksiyon kontrollerine başladı. Amerika Birleşik Devletleri de Afrika'dan bazı yolcuların ülkeye girişini kısıtlayan önlemler aldı. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan doktorlar, Washington'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımları azaltmasının binlerce kişiye eksik test yapılmasına yol açtığını, bu nedenle virüsü tespit etmekte geç kalındığını söylüyor.
10: Bu ciddi ve potansiyel olarak yıkıcı bir salgın ve Afrika'daki salgın sona erene kadar her yerde durum netleşmeyecek. Sadece Ebola ile ilgili değil, sağlık sistemleri, seyahat, Dünya Kupası ile ilgili de birçok sonuç doğuracak.
12: Salgında uzmanları endişelendiren Ebola'nın henüz aşısı bulunmayan bir varyantının yer alması. Son derece ölümcül olan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde kanamalı ateşe yol açıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Enfekte olan kişilerin yarısından fazlası ise kurtarılamıyor.
0: İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Aston Villa ile Freiburg'un yarın akşam oynayacağı dev maç öncesinde bugün taraftar festivali düzenleniyor. Biz de canlı bağlantılar yapacağız. Gürkan Ak Beşiktaş Meydanı'ndaki o etkinliği takip ediyor. Ali abla ise İstanbullular için bir yayın yapacak. Çünkü bu final nedeniyle İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri var ve çok sayıda yolda kapalı olacak. Ali ile başlayalım. Ali, İstanbullulara ne önerirsin? Yarın nasıl bir İstanbul trafiği bekliyor megakent sakinlerini?
13: Evet Ahmet Arpat, senin de söylediğin gibi İstanbul'da yarın maç için birçok alınan güvenlik önlemi var. Ve bu önlemler kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'deki birçok yol trafiğe kapalı olacak. Şimdi o yollardan bahsetmek gerekirse Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı, Yıldız, Posta, Çırağan, Dolmabahçe, Nusretiye ve Süleyman Seba caddelerinde trafik akışı tamamen durdurulacak. Şişli'de ise Dolmabahçe, Bomonti Tüneli, Taşkışlak, Kadırgalar, Maçka, Bayıldım ve Mim Kemal Öke caddeleri araç trafiğine kapatılacak. Beyoğlu'nda ise Galata Köprüsü ile Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Tersane, Dolmabahçe, Gazhane, İnönü, Mete, Sıra Selviler, Asker Ocağı ve Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu caddelerinin saat 11'den etkinlik bitimine kadar kapalı olacağı duyuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, fakat trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak. Beşiktaş'ta bu güzergahlar Yıldız, Ortabahçe, Ihlamur Dere, Ihlamur Yıldız, Ayazma Deresi, Emirhan Muallim Naci ve Dereboyu caddeleri üzerinden sağlanabilecek. Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Yedikuyular, Piyale Paşa, Bahriye, Irmak, Kurtuluş Dere, Dolap Dere, Boğaz Kesen ve Yeni Çarşı caddeleri kullanılabilecek. Şişli'de ise Villa, Cumhuriyet, Halaskar Gazi, Vali Konağı, 19 Mayıs, Hakkı Yeten, Teşvikiye, Rumeli, Büyükdere, Hasret ve Akar caddeleri alternatif güzergahlar olarak gene kullanılabilecek. Maç yarın saat 22'de oynanacak, fakat yolların saat 11 itibariyle, gündüz saatlerinde 11 itibariyle kapatılması planlanıyor ve maçın bitimine kadar sürmesi planlanıyor. Fakat emniyet ekipleri tedbirler kapsamında bu yolları daha erken de kapatabilirler. Biz şu anda Beşiktaş Park'ın önündeyiz ve burada birçok Aston Villa taraftarıyla Freiburg taraftarını görmek mümkün. Taraftarlar 24 saatten de daha uzun süre kala stat çevresine gelmeye başladılar ve bölgede geziyorlar, bölgeyi keşfediyorlar. Fakat yollar dediğimiz gibi yarın sabah erken saatlerde kapanacak ve geç saatlere kadar kapalı olacak.
0: Ali Ablay aktardı. Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya gelecek yarınki dev finalde. İngiliz ve Alman taraftarlar da İstanbul'a geliyor. Yarın da gelecek olanlar mutlaka vardır ve o taraftarlar için, sadece taraftarlar için değil, tüm futbol severler için bugün Beşiktaş'ta bir taraftar festivali düzenleniyor. Gürkan Ak Beşiktaş Meydanı'ndaki etkinliği takip ediyor. Hemen dönelim. Gürkan, İstanbul finalin havasına girdi mi? Neler aktaracaksın oradan? Beşiktaş için.
14: Aslında Ali'nin de aktardığı gibi burada Aston Villa ve Freiburg taraftarları görmek mümkün. Tabii yine senin de belirttiğin gibi yarın itibariyle çok daha kalabalık bir şekilde İstanbul'u Beşiktaş ilçesini dolduracaklardır. Bunu net olarak ifade etmek mümkün. Stada yaklaşık 1,5-2 kilometre uzaklıkta bir alanda Beşiktaş Meydanı'nda Barbaros Bulvarı'nı hemen tamamladığınızda iskelere yakın bölümde bir festival alanı kurulmuş durumda. Ücretsiz olarak tüm futbol severlere, halka açık bir alan olduğunu aktarmış olalım. Kameraman arkadaşım Rafet Topçu da ekranlara getiriyor. Birçok etkinlik alanı, oyun alanı kurulmuş durumda. Burada etkinliklere katılıp ödüller kazanmak mümkün. Aynı zamanda Avrupa Ligi finalinin heyecanını bir gün önceden doyasıya yaşamak için oldukça elverişli bir alanın olduğunu belirtelim. Tabii birçok önemli ismi de görmek mümkün olacak burada ki saatler 14.30'u gösterdiğinde bir efsaneler maçı düzenlenecek. Fernando Llorente, Gaisca Mendieta, Marcel Desailly gibi dünya ünlü isimler gelecek buraya. Eski futbolcular bu isimler ama dünya futboluna damga vurmuş isimlerdir. Yine Türkiye'den de çok değerli isimler var. Hami Mandarılı, Ogün Temizkanoğlu, İlhan Mansız ve Ahmet Dursun. Yine efsaneler maçında yer alacak. Alanın belli noktalarında dediğim gibi etkinlik alanlarının yanı sıra yine Avrupa Ligi Kupası'nın da yakından görülmesi için kurulan bir alan vardı. Burada onu görmek de mümkün. Yine fotoğraf çektirmek isteyenler için çok daha Büyük bir UEFA Kupası tasvirinin olduğunu belirtelim. Yine Rafet Topçu ekranlarınıza getirecek. Tabii sadece Aston Villa ve Freiburg taraftarları değil, Türk futbol severler de yine yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz etkinlik alanına. Burası yarın da açık olacak. Maç saatine kadar yine burada etkinlikler devam edecek. Hatta maç saatinde de devam edecek ki burada dev bir ekran var. Freiburglu futbol severler burada maçı biletsiz olanlar takip edebilecek. Yine Taksim Meydanı'nda bir festival alanı var. Orada da Aston Villa'lı taraftarlar yine maçı dev ekranlardan izleyebilecek. UEFA'nın son verdiği bilgiler, veriler 22 bin biletli seyircinin bu maçı takip edeceği yönündeydi ki bir o kadar da biletsiz seyircinin İstanbul'da yerini alması ve bu önemli UEFA Avrupa Ligi finalini takip etmesi bekleniyor. Bunu da not olarak aktarmış olalım.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda örnek bir gencin haberiyle devam edelim. Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı 30 yaşına birçok başarı sığdırdı. Okyanus yedilisini tamamlayan ilk Türk sporcu ve bunun yanında kırdığı dünya rekorları. Başarılı yüzücü bir yandan yüzerken bir yandan da iklim değişikliği ve çevre kirliliğine de dikkat çekiyor. Bengisu Avcı artık kendisi gibi sporcular yetiştirmek için çalışmalar yapıyor. Bu haberle bülteni noktalayacağız. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Okyanus yedilisini tamamlayan ilk Türk sporcu. Bazı sularda dünya rekoruna sahip. Yarışlarında çevre olaylarına dikkat eden bir aktivist.

0: parkurunu tamamlamasıyla devam etti. Bengisu Avcı bu başarısıyla Okyanus Yedilisi'ni bitiren ilk Türk sporcu unvanını elde etti.
1: Benim için 7 okyanusu tamamlamak çok büyük bir hedefti. Bu parkurlardan Manş Denizi'nde ilk geçen 3 kadın sporcudan bir tanesiydim 2018 yılında ve çok iyi bir dereceyle tamamlamıştım. Daha sonra Catalina parkuruna gittim Amerika'da. Orada Santa Catalina Adası'ndan Anakara'ya yüzdüm. Bu parkurda yüzen ilk Türk kadınıyım. 2022 yılındaydı. 2023 yılında Manhattan Island parkuruna gittim. New York'un etrafını 48 kilometreyi yüzerek döndüm. 2024'te Cook Boğazı'nı, Yeni Zelanda'yı geçen ilk Türk sporcu oldum.
0: Avcı yüzerken iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara da dikkat çekiyor.
1: Küresel ısınmayı ve iklim krizine ben birebir şahit oluyorum. Bunu görerek de bir şey yapmak istedim. Çünkü sürekli okyanustayım ve haberlerden dinliyoruz, internette görüyoruz ama hiçbir zaman kendi gözünüzle görmek kadar etkili olmuyor ne yazık ki. Ben buna birebir şahit olarak bütün yüzüşlerimi bunlara adadım.
0: 30 yaşındaki Bengisu Avcı artık yeni nesilleri açık deniz su sporlarıyla tanıştırmak için çalışmalar başlattı. Özellikle yüzmeyi seven genç kadınlara bir de çağrısı var.
1: Önünüzde bir rol model olacak ki hayal kurabilesiniz. Benim zamanımda ultra maraton yüzen, okyanus yüzen 3-4 sporcumuz vardı. Çok büyüktü yaşları benden. Şu anda karşılarında bir örnek var. Ben 7 yıldır bu branşta uğraşıyorum ve arkamdan gelen sporcular o kadar çok ki. Bence Türk kadını için de çok önemliydi bunu yapmak. Çünkü ben bunları bir kadın olarak başardım. Sporcularımın da çoğunluğu kadın. Çok ilginçtir ki demek ki birbirimizden ilham almışız.
2: NTV Radyo. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
1: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. Kilometrelerinde ve Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
11: Elveda güzel vatanım. NTV Radyo'da.
12: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
13: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
14: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
13: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
15: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da hava az bulutlu. İstanbul 24, Bursa 27 derece. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Ankara 20 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Antalya 28 derece. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz kısa bir haber turuyla başlıyoruz bültene. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli Üçlü'de operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin illegal derneklerde küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri, DAEŞ'e para topladıkları belirlendi. İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği öne sürülen yaklaşık 4 milyon 260 bin lira değerindeki dövize el koyuldu. Zanlılar rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Tokat Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye ediliyor. Taşkın riskinin arttığı bölgelerde iş makineleriyle Yeşilırmak kenarına hafriyat taşınarak set oluşturuldu. Bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosundaki bazı tekneler İsrail saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Şimdiye kadar İsrail'in saldırılarında 40 ülkeden 332 aktivist alıkonuldu. Bu aktivistlerin 75'inin Türk olduğu açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. Erteleme talebinin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin bugün Çin'e gidiyor. Putin, Çin ziyareti öncesi iki ülkenin birbirini egemenlik ve güvenlik konularında daima desteklediğini söyledi. Rusya lideri ayrıca Pekin-Moskova ilişkilerinin hiçbir güce bağlı olmadığını söyledi. Her zaman barış içerisinde çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde İslam merkezi kompleksinde bulunan camide silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan da yaşamlarına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor. CHP'nin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı nedeniyle Ankara Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlediği bir yürüyüş var. Yürüyüşü Öykü Tüccar izliyor. Bir bağlantı yapalım. Öykü neler aktaracaksın?
1: Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü Ankara'da her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Ankara gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şu anda da CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlik kortejini ekranlarınıza getiriyoruz. Güven Park'ta toplanmış durumda çoğunluğu gençlerden oluşan bir kortej. CHP lideri Özgür Özel başkanlık edecek bu korteje. CHP'nin yönetiminin ve partideki milletvekillerinin de neredeyse tam kadro şekilde bu korteje katılmasını bekliyoruz. Her yıl yapılan bu kortej Kızılay'daki Güven Park'ın arkasından yola çıkıyor ve buradan Atatürk'ün ebedi istirahatgahına doğru gidecekler. Tan Doğan'a doğru bir yürüyüş gerçekleşecek. Ardından da bu yürüyüş Anıtkabir'de gençlerin atanın huzuruna çıkmasının ardından sona erecek. CHP lideri Özgür Özel aslında sosyal medya hesabından günün anlam ve önemine binaen bir paylaşım yapmıştı. Cumhuriyet ateşi sönmez dedi Özgür Özel. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun demişti. Şimdi de gençlik korteji yürüyüşüne başlıyor.
0: Tüccar aktardı. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Opet

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Türkiye'de kuvvetli sağanak riski sürüyor. Yağışlar bir gün ara verdikten sonra çarşamba günü aniden kuvvetlenecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sel riski taşıyan yağışlar görülebilir. Yıldırım su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ani görüş düşüşüne karşı özellikle trafikte dikkatli sürüş gerekiyor.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Mete Çubukçu ile Pasaport başlıyor.

Bir liderin asıl hikayesi çoğu zaman henüz onu kimsenin tanımadığı zamanlardan başlar. Selanik'ten, Manastır'dan ya da şu anda içinde bulunduğumuz o dönem kurmay subayların yetiştiği İstanbul'daki Harbiye'nin koridorlarından.

0: programda Mustafa Kemal ya da genç Mustafa Kemal'in fikir dünyasının nasıl oluştuğunu, hangi kitapların zihnini açtığını, hangi olayların karakterini değiştirdiğini, sertleştirdiğini, Namık Kemal'in vatan fikrini, Rousseau'dan Voltaire'e kadar uzanan düşünsel etkileri, milli egemenlik fikrinin nasıl doğduğunu ele alacağız. Ve belki de en kritik mesele, 24 yaşındaki genç kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal'le 19 Mayıs 1919'da ki Mustafa Kemal arasında değişmeyen temel düşüncenin ne olduğu. İşte Mustafa Kemal'in 14-24 yaşları arasındaki yılları. Kimlerden etkilendi? Hangi koşullarda yetişti? Hocaları kimlerdi? Hangi şartlar onu değiştirdi? Bu programda çok önemli iki konuğumuz var. Profesör Doktor Zekeriya Türkmen, askeri tarihçi ve Profesör Doktor Hasip Saygılı, askeri ve siyasi tarih uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: 19 Mayıs 1919 dedik, Gençlik ve Spor Bayramı dedik ve bu programın özellikle 14-24 yaş arası Mustafa Kemal'in o olgunlaşma yıllarını ele alalım istedik. Ne dersiniz? Nereden başlayalım? Selanik'ten mi 14 yaşı? Yani Selanik nasıl bir onda etki yaratmıştı daha o zaman 14 yaşlarında?
1: Evet. Şimdi efendim Mustafa Kemal Atatürk aile kökenleri Anadolu'ya dayanıyor. Baba tarafı Aydın'dan Kocaca giden bir Yörük Türkmen ailesine mensup. Anne tarafı da Karaman'dan Selanik'e göç eden bir ailenin çocuğu olarak doğacaktır. Selanik, Osmanlı Devleti'nin kozmopolit bir merkeziydi. Deniz kıyısında olması, Avrupa'ya açılan bir kapı konumunda olması, çeşitli kültürden insanların, etnik grupların olduğu bir şehir olması bakımından hakikaten çok renkli, Avrupa ile iletişimin çok olduğu bir yer. Mustafa Kemal burada doğdu ve Koca Kasım Paşa Mahallesi diye bilinen, bugün tabii isim değişmiş olsa da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede dünyaya geldi. Ve muhafazakar bir Osmanlı ailesi düşünürsek bir mahalle mektebi eğitimi, ardından işte mülkiye rüştiyesi ve sonrasında askeri rüştiyeye intisap ve askeri rüştiyede başlayan komşularından işte Kadri Bey yüzbaşı, Kadri Bey'den etkilenerek askerliğe meyli daha fazla ki biz Türklerde genelde küçük çocuklarda bir askerliğe karşı bir ilgi, alaka vardır. Ve Selanik Askeri Rüştiyesi'nde başarılı bir eğitim grafiği vardır. Ve zeki bir kişiliktir. Hocalarını titizlikle dinler.
0: Manastır'a geçelim mi? Yani manastırdaki askeri idadi aslında çok önemli dönüm noktalarından birisi, değil mi? Oradaki yani hem askeri hem sivil atmosfer var, hem de onun artık askerlikle tanıştığı ve yeni yeni artık adım attığı bir alan, değil mi hocam?
2: Hay, manastıra geçmezden evvel makro seviyede birkaç cümle edebilir miyim bölgeyle ilgili? Şimdi 19. yüzyıl şark meselesi denilen Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Türkiye'sinin Avrupa topraklarından atılmasını hedefleyen sürecin etkisini her yerde hissettirdiği bir sıkıntı. Bu şark meselesinin de en alevli kesimi Makedonya sorunu denen, bugün üzerinde Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kosova devletlerinin bulunduğu bölgede Osmanlı Devleti'nin artık günleri sayılı. Türkler bu sene gitmezse seneye giderler. Öbür sene gitmezlerse 5 sene içerisinde giderler. 5 sene içerisinde gitmezse 10 sene sonra buralarda Türkler kalmayacak. Yani kum saati Türklerin aleyhine çalışıyor. Ne zamandan itibaren? 1877-78 Rus Savaşı'ndan sonra. Bu durum o bölgede yaşayan bütün Türkleri, hatta umum Müslümanları iliklerine kadar titretti. Osmanlı hakimiyeti, Türk hakimiyeti bu topraklardan çekilebilir, çekiliyor, çekilecek. Bizim halimiz ne olacak? Devletin bekası ne olacak? biz toplum olarak efendim varlığımızı nasıl idame ettireceğiz korkusu, endişesi, bunlar paranoya değildi. Gerçek korkulardı, gerçek ihtimalen olması mümkün görünen şeylerdi. Bunlar o dönemde hem aydınları, hem askerleri, hem sıradan insanları gerçekten ürküttü, irkitti.
0: Anladım. Yani bir şey, sonuçta bir geri çekiliş söz konusu ve yaşanan travmalar. Muhtemelen Mustafa Kemal'in, yani o da gençliğe adım atışında bu travmaların izleri de var ve asker liseye başlıyor tam o sıralarda.
1: Tabii bu süreçte Manastır Askeri İdadisi'ne baktığımız zaman bir ordu merkezi. 3. Ordu'nun bulunduğu yer. Gerçi Mustafa Kemal oradayken 3. Ordu daha sonra Selanik'e nakledilecektir. Orada bir kolordu kalır ve askeri idadideki hocalarına baktığımız zaman işte Manastır'ı Mehmet Tevfik Bey vardır mesela. Onun tarih öğretmeni. Mustafa Kemal de o tarih bilincinin oluşmasında müthiş etkilendiği bir hocası. Mehmet Tevfik Bey Topçu Yarbayı'dır. Ve Mehmet Tevfik Bey ile irtibatını Atatürk ömrünün sonuna kadar kesmemiştir Mete Bey. İstanbul'a geldiğinde hocasını ziyaret etmiştir. Hatta onu milletvekili olmasını istemiştir. Bilge soy ismini de bizzat kendisi teklif etmiştir. Mehmet Tevfik Bey'in soy ismi Bilge'dir.
2: Efendim Mehmet Tevfik Bey milliyetperver Mehmet Tevfik Bey diye bilinen bir kişi. Türk milliyetçisi. Efendim Türk tarihini sevdirmiş, Türklük üzerinde yetiştirdiği öğrencilere, başta Mustafa Kemal olmak üzere etki yapmış bir büyüğümüzdür. Kendisini 1932 yılında Türk Tarih Cemiyeti'nde görevli olarak göreceğiz. Türk Tarih Kurumu'nun bir üyesi, üst seviye üyesi olarak Gazi görev vermiştir kendisine.
0: Şimdi hocam bahsetti Fransızca. O yıllarda Fransızca'ya da başlıyor. İlk başlarda zorluk çekiyor, sonra özel dersler falan da alıyor bildiğim kadarıyla Mustafa Kemal, değil mi?
2: Evet, daha doğrusu Rüşdiye'de dahi asker liselerde var şey, Fransızca var. Selanik'te öğrenmeye çaba gösteriyor. Rüşdiye orta mektep seviyesi. Yaz tatillerinde Manastır'dan Selanik'e gittiğinde Freys adlı ecnebi bir mektepten özel ders alıyor. Fransızcasını geliştiriyor. Bunu söylememiz lazım.
1: Şimdi Fransızca öğretmeni Nakiyüttin Bey var. Nakiyüttin Yücekök soy ismini alır. Bunu hatta Mustafa Kemal Paşa Samsun'a geldiğinde görür hocasını. Hemen yanına gidecektir. Bir 1924'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki hazır bulunanlara der ki bu gördüğünüz şahsiyet bana Fransızca lisanını sevdiren benim askeri liseden hocamdır. Nakiyüttin Bey gayretli bir öğretmendir. Yabancı dili Mustafa Kemal'e iyi bir şekilde öğretmiştir ki tercümanlık yapabilecek düzeyde bir dile sahiptir.
3: Est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci?
4: C'est un grand remarque, grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années.
3: Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux.
1: Almancası da keza öyledir ki o dönem Osmanlı askeri sistemine baktığınız zaman bir Alman etkisi vardır. Von der Goltz'la birlikte gelen ve Almanca kurmay subaylar arasında epey yaygındır. Almancadan çeviriler yapacaktır. Yani askeri idadi dönemine baktığımız zaman Mustafa Kemal ile Atatürk'ün gerçekten başarı grafiğinin çok üst düzeyde olduğunu, Selanik'e Ahmet Tevfik Bey var arkadaşı, devre arkadaşı. Onunla notları hemen hemen aynıdır. 420 puan üzerindendir mesela tavan. 420 üzerinden 420'dir mesela bunlar. İkisi aynı derecede ama birinci olan Selanik'te Ahmet Tevfik'tir. İkinci Mustafa Kemal'dir liseyi bitirirken. Bunu da ben biraz onun bazı şeyleri kabul etmez, efendim tepki gösterir, bıçkın tip diyelim. Böyle bir karakterde olması belki ikinci olarak mezun.
0: Şimdi Fransızcayı mahsus sordum şu açıdan. Daha sonra işte Rousseau'yu, Voltaire'i okuyacak. İşte milli egemenlik fikirleri orada altyapısını oluşturacak. Önemli bir aşama. Buradan mı devam etmek istersiniz yoksa 1899'a mı gelelim? Yani şu anda içinde bulunduğumuz binadaki tarihe.
2: Efendim şöyle diyelim, Mustafa Kemal'in okuma aşkı manastırda başladığını, manastır askeri idadesinde başladığını söylemeliyiz. Burada onu etkileyen bir sınıf arkadaşı var, Ömer Naci. Hani milli hatip diye bilinen, evet. 1916'da efendim Irak'ta şehit olan bir kahraman. Ondan şiir, edebiyat, hitabet konusunda etkilendi. Yalnız Ömer Naci romantik bir kişiydi. Efendim askerlik çok öncelikli kafasında yer etmiş bir şey değildi. Öğretmenlerinden birisi Mustafa Kemal'i ikaz etti. Ömer'le ilişkilerinde aman onun edebiyatçılığı, şairliği, romantizmine fazla bulaşma. Sen kendini askeri önceliklere ver dedi. Mustafa Kemal bu öğüdü tuttu. Yalnız hitabet konusunda büyük nutuk dahil Ömer Naci'nin izlerini görebilmek mümkün. Mustafa Kemal iyi bir hatip, etkili bir hatip. Ne söylediğini, söylediğinin nereye varacağını bilen bir kişi. Bunda sınıf arkadaşı, gerek idadeden, liseden, gerek efendim harbiyeden sınıf arkadaşı Ömer Naci'yi anmamız gerekir.
5: Milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
2: Okuma vasile gelirsek, Mustafa Kemal hem asker lisede yabancı, tabii memlekette sansür var, Sultanahmet idaresi var, her şey kontrol altında. Ama askeri mekteplerin efendim öğrencilerinin yabancı dili öğrenmesi için yabancı gazeteleri okumaları, bulundurmalarına sistem müsamaha ediyor. Böyle bir şey de söylememiz lazım. Bir şeyi daha söyleyelim tarih konusunda. Askeri mekteplerde Osmanlı Devleti'nin son döneminde öğretilen tarih, diğer mülkiyede, sair yerlerde okutulan tarihlerden farklı. Askeri mekteplerde daha milliyetçi, daha efendim vatan sevgisinin yoğunlaştığı bir dille anlatılan kitaplar var. Bunu ifade etmemiz lazım. Bu dönemde Gazi okuyor asker liseden itibaren. Okuduğu şeyler, demin sizin başlangıçta zikrettiğiniz Fransız İhtilali'nin fikir babalarının eserlerini okuyor. Fransız İhtilali'ni okuyor. Bunların bir kısmı derste kendisilerine gösterilen müfredat içerisinde var. Ama ilaveten okuyor. Başka, mesela o dönem aydınları çok etkilemiş olan efendim Bühner'in Madde ve Kuvvet adlı kitabını okuyor. Ama Gazi'nin okumaları tek yönlü değil. Mesela daha sonraki yıllarda Birinci Dünya Harbi sıralarında Filibeli Ahmet Hilmi Bey'in Allah'ı İnkar Mümkün Mü adlı kitabını da okuyor.
0: Tabii.
2: Yani
0: çok yönlü bir okuyuş.
2: Bu örnek alınabilecek bir şey olarak söylememiz gerekir.
0: Namık Kemal'den etkileniyor.
1: Tabii Namık Kemal bizim aydınlarımızdan epey etkileniyor. Namık Kemal Osmanlıcı düşünceyi öne çıkaran bir kişi ama tabii Abdülhamit idaresinin meşruti bir sisteme evrilmesini isteyenlerden. Keza o dönemin diğer aydınları Tevfik Fikret mesela batıcı düşünceleriyle öne çıkan bir kişi. Bunlardan da etkilenir. Mehmet Emin Yurdakul Türkçülük fikrinin o idealin fikir babalarından birisidir. Ziya Gökalp keza. Mustafa Kemal yerli yabancı bütün hepsini okumaya çalışıyor. Bizzat Fransızcayı Fransızca lisanından, efendim Almancayı Almanca dilinden okuyarak ufkunu geliştirmeye çalışıyor ki kütüphanesine baktığınız zaman 4000 cilde yakın kitap var malumunuz Çankaya'da ve Anıtkabir'de.
0: Cephede bile ve kitap okuyan.
1: Cephede şimdi onu söyleyeceğim Mete Bey. Kurmay yüzbaşı iken gittiği Şam 5. Ordu'da kurmay stajı malumunuz 1905-1908 yılları
0: İlk
1: arasında.
0: İlk görev yeri zaten değil
1: mi? İlk görev yeri. İlk görev yeri şu 10. ciltte onun o 25-26'lı yaşlarda o kurmay subayken nasıl bir görev yaptığını, neler götürdüğünü görüyoruz. Fransızca kitaplar var. Evet. Efendim diğer İngilizce, Arapça, Farsça kitaplar da var. Valiz dolusu kitap götürüyor ve mum ışığında diyor geceleri çadırda mumu yakar okurdum diyor. Tetebuatta bulunurdum diyor.
0: Şimdi bu binaya gelelim. Manastırdan sonra İstanbul. İmparatorluğun başkenti ve çok önemli bir harbiye.
1: 1899 yılında.
0: 89'da başlıyor. 1899 daha sonra kurmay subayı olarak çıkıyor. Ve buradaki hem eğitim, hem İstanbul, hem o imparatorluğun durumu ileriyi çok şekillendirecek bir altyapısı burada oluşuyor. Belki liderliği, bir takım fikirleri falan, değil mi? Ne dersiniz?
1: Tabii tabii. Yavaş. Şimdi efendim İstanbul'a geldiğinde 1899 senesi Mart'ında, yani 13 Mart'ta okul açılacaktır. Tabii İstanbul, Selanik ve Manastır'a göre çok çok büyük bir şehir. Evet. Başkent, kültürlerin birleştiği bir yer. Gençlik alemine biz de kapıldık diyecektir daha sonra yapılan röportajlarda. Ben öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. İstanbul'da şebabet alemine, yani gençlik alemine fazla dalmayın. İstanbul ayrı bir üniversite gibidir. Mustafa Kemal de bunun farkında. Ama daha sonra kendimizi toparladık der. Derslere yöneldik. Derslere baktığınız zaman Harbiye Mektebi'nde tabii biraz daha üst düzey dersler var. Tarih dersi, harp tarihi dersi var. Onun dışında işte askeri teknik dersler var. Hitabet keza önemli bir şey komutanlıkta. Ve kendileri duvar gazetesi tabir ettiğimiz bir gazetede çıkartacaklardır. Ondan dolayı yargılanmaları söz konusudur. Abdülhamit devridir malumunuz. Ve bu Harbiye Mektebi'ndeki öğrenciliğinde böyle çok samimi arkadaşları da vardır. Sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy vardır mesela. Fuat Bulca vardır. Ali Fuat Erden vardır. Ali İhsan Sabis vardır. Efendim daha başka ismi aklıma gelmeyen bir sürü kişi vardır. Ve İstanbul'da bir durgunlaştıktan sonra yeniden Fransızca kursları, kendini geliştirmeye yönelik bir çaba ve okuldan iyi bir dereceyle mezun olma düşüncesi de var. Kurmay subay olma düşüncesi var. Tabii fikir olarak baktığımız zaman artık Harbiye'de fikirler olgunlaşıyor. Oturmaya başlıyor. Meşruti sistemin geçerliliğini, bunlar da inanıyor imparatorlukta ama meşrutiyetten öte artık yavaş yavaş cumhuriyet fikri de bunların zihninde şekillenmeye başlıyor. Arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde bunları konuşuyorlar. Ne olacak bu memleketin hali tarzındaki konuşmalarda gündemde bunlar da var.
0: Daha çok bu Harbiye'deki koridorlarda, sınıflarda. Evet. Ne dersiniz? Yani hocam dedi, yani o dönemin analizi, yani bir şey elden çıkıyor, kayboluyor, evet. Elden kayıyor gidiyor. Ama tabii. Sırf onu analiz etmiyor, yerine ne konması gerektiğinin en azından tartışmaları da herhalde oluyor, değil mi o dönemler?
2: 1900'lü yılların başına geldiğimizde, yani Mustafa Kemal'in şu an içinde bulunduğumuz binada eğitime başladığında ülkenin durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Devletin itibarı, şerefi, haysiyeti her tarafta çiğneniyor. Bu durum burada okuyan subayların tamamında mevcut rejime karşı, mevcut efendim idareye karşı olumsuz hislerin gelişmesine neden oluyor. O dönemde yetişen subayların tamamının ruhunda, psikolojisinde mevcut rejime karşı bir yabancılaşma yaratıyor. Bu durum subaylarda mevcut rejimin efendim gün be gün güç kaybetmesi, Avrupa topraklarımızı, Rumeli topraklarımızı kaybedeceğiz korkusunu pekiştirdi. Burada tabii şey söylememiz lazım. Gazi'nin etkilendiği düşünürler, evet bunların hepsi var. Gazi, bu Rus-Japon Savaşı ile ilgili Pertev Paşa var.
1: Pertev Demirhan.
2: Evet. Pertev Demirhan, Harp Akademilerinde de öğretmen. O gözlemci olarak gitmişti şeye, efendim Japonya'ya, Mançurya'ya. Onun gözlemleri, onun yazdıkları Gazi'nin daha sonra yazacağı zabit ve kumandan ile hasbihal kitaplarına yansımıştır. Yani Gazi hem bizim milli kaynaklarımızdan, hem yurt dışı kaynaklarından, hem şahsi tecrübelerinden, tanık olduğu hususlardan kendi fikri gelişimi için istifade edebildiği kadar etmiştir. Bunu söylememiz lazım. Peki.

0: yine buradayız. Harbiye'de. Biraz tabii heyecanlı. Gençliği var Mustafa Kemal'in. Bir yandan işte bu Fransız düşünürleri okuyor. Bir yandan el yazması gazeteler. O dönem tabii gizli el altından. Nelere değiniyorlar burada? Nelere karşı çıkıyorlar? Ne öneriyorlar?
1: Bir defa mevcut iktidarı beğenmiyor gençler. Efendim sadece harbiye değil, tıbbiye ve mülkiyeye de baktığımız zaman Osmanlı'nın böyle en zeki insanların okuduğu yerler. Askeri tıbbiye, harbiye ve mülkiye mektebi. Buralardan da arkadaşları var bunların ki imparatorluğun önemli kültür merkezleri bunlar aynı zamanda. Bir araya geldiklerinde bir defa Abdülhamit idaresinin o baskısına karşı bir tepkileri var. Hatta Yıldız'da mahkemede edilecektir. Daha sonra affedilmesi söz konusu. Tabii bu insanlar o dönemdeki o olgunlaşan fikirleriyle artık Osmanlı Devleti'nin bir çözülmeye, bir dağılmaya doğru sürüklendiğinin farkındalar. Meşruti sistem bir çözüm getirecek mi? 1876'da ilan edildi, ölü doğdu. Uzun süreli olmadı. 1908'de yeniden meşrutiyeti ilan etmek için bir çaba harcadılar. Ama bu sistem de yeterli değildi. Şimdi o Fransız düşünürlerin fikirlerini okudular. Alman hocaların etkisinde kaldılar. Mesela piyadecilik dersine giren Kampovner Paşa. Kampovner onlar üzerinde de etkiliydi. İyi bir kara savaşçısı, bir stratejist aynı zamanda. Bunlara sadece dersleri vermedi. Derslerin dışında Avrupa'yı fikirler de bu gençlerin zihninde yer etmeye başladı. Ve gelişen zaman içerisinde bu gençlere baktığımız zaman artık kendilerini bir tabiri caizse toplumsal tabip gibi görmeye başladılar. Dediler ki bu yıkılan sistemi, bozulan düzeni biz değiştirebiliriz. Osmanlı Devleti artık bir çözülmeye doğru gidiyor. Demin hocamın ifade ettiği Balkan bunalımı, Rusların müdahalesi, küresel güçler her şeye müdahale ediyor.
0: Hocam ne dersiniz? Şimdi 1902'de Harbiye, 1905'te de Kurmay Yusuf Akademi'yi bitiriyor. Kurmay Yüzbaşı olarak ve ilk görevi Şam.
1: 5. Ordu.
0: Sanki çok isteyerek de gitmiyor herhalde. Yani kafasında sanki Balkanlar mı ya da başka yerler mi var ama gitmek zorunda. Oradan devam edelim
2: isterseniz. Şöyle diyelim. Gazi hani bir soruşturma geçirmişti. Hocamız da söyledi mezuniyetinde. Onun da muhtemelen etkisiyle Şam'a gönderiliyor. Şam'a gönderilince Mustafa Kemal Harp Akademisi'nde, Harp Okulu'nda tartıştığı konuları sahada semptomlarını hepsini gördü. Ordunun artık bitmiş olduğu, efendim sivil halka karşı bölgede, Havran'da, sair yerlerde yapılan işlerin asla izanın, vicdanın, askeri disiplinin kabul edilemeyeceği şeyler olduğu, üst seviye komutanların birliklerine hakim olma derdinin öncelikli olmadığı, sivil halkın yaşayış şartlarının çok kötü olduğu, Osmanlı sisteminin bunları bu haliyle uzun süreli devam ettiremeyeceği yargısına vardı. Bu çok önemli. Yani teorik olarak, nazar olarak bildiği şeyi sahada teyit etmiş oldu.
0: Çok da genç daha, 24 yaşında. Evet, evet. Bu sohbet gerçekten çok güzel ama tabii zaman da yavaş yavaş azalıyor. Sizlere kısa olmak şartıyla yani şunu sormak istiyorum. 24 yaşında Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı vizyonu var. Bu vizyon 19 Mayıs 1919 ya da 1923 vizyonuna nasıl yansıdı? Bunları da alırsak çok sevineceğim. Buyurun.
1: Şimdi efendim tabii fikirler zaman içerisinde daha da olgunlaşıyor. Başlangıçta baktığımız zaman meşruti bir sistemde bunlar ilk göreve başladılar. O dönemde de böyle ne diyelim Osmanlı dönemindeki aydınlanmacı fikrin timsaliydi bunların hepsi. Harbiye'de, tıbbiye'de veya mülkiye'de. İkinci meşrutiyet sonrası malumunuz bir 31 Mart isyanı çıktı. Bu isyan Dış veya içerideki mihrakların kışkırtmasıyla oldu. Abdülhamit tahttan indirildi ve Sultan Reşat tahta çıktı. Yeniden anayasal sistem yerine konuldu. Sultanın yetkileri daha da daraltıldı. Mustafa Kemal'in o hareket ordusu da gelip İstanbul'a ordu hakim olduktan sonra not defterine yazdıklarına baktığımız zaman diyor ki milletin iradesi, milletin gücü tacı, tahtı, her şeyi de paramparça eder diyor. Yani millet egemenliği, millet kavramı. Şimdi Osmanlı milleti diye bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Olmadı. Olmadı. Tutması da mümkün değil. Çünkü ekonominiz bitmiş. Adalet sisteminiz çözülmüş. Yani burada kalkıp da şimdi bir üst kimlik olarak Osmanlı kimliğini oturtmanız mümkün değildi o dönem için. Dolayısıyla burada artık yeni bir millet tanımlamasına bunlar gideceklerdi ki Balkan Harbi önemli bir değişim ve dönüşüm tarihidir bakın. Balkan Harbi'nde Türkler ilk defa artık kendi milli kimliklerine dönmek zorunluluğunu hissettiler. İşte Mustafa Kemal'in bundan sonraki fikirlerine baktığımız zaman hep Türk milleti çerçevesinden bir bakışı vardır. Çünkü Osmanlı toplumunu oluşturan diğer milletlere baktığınız zaman Arnavutlar isyan ettiler milli duygularda. Araplar keza artık yavaş yavaş önce Hristiyan Araplar sonra Müslüman Araplar da buna iştirak ettiler. Ve hilafetin Türkler tarafından gasp edildiğine dair bir propaganda, bir algı, İngiliz algısı da var. Dolayısıyla artık imparatorluğun o küllerinden dağılan, yıkılan imparatorluğun içerisinden milli bir Türk devleti kurma düşüncesi ve millet egemenliğine dayalı bir devlet kurma düşüncesi, bu düşünce vardı. Yani 1918'in Türkiye'sinde o mütareke atmosferinde Mustafa Kemal Yıldırım Ordular Grubu kumandanlığı son göreviydi. İstanbul'a geldiğinde bunları tartıştı arkadaşlarıyla. Samsun'a çıkışta da bir sözü var, yıllar sonra bunu söyler. Samsun'a çıktığım gün elimde hiçbir kuvvet yoktu. Sadece ve sadece Türk milletinin asaletinden doğan ve benim de vicdanımı dolduran manevi bir kuvvet vardı. Ben işte Türk milletine güvenerek işe atıldım, yola çıktım diyecektir.
0: Ne dersiniz?
2: Hocam çok veciz bir şekilde söyledi. Üstüne çok fazla söylenecek bir şey yok ama illa bir şeyler söylemek lazımsa. Yakup Kadri, dirayetli kurucu liderimiz için şeyda bir Türk milliyetçisidir dedi. Şeyda çılgın demek malum. Şimdi dünya görüş olarak Türk milliyetçiliği Gazi Cumhurbaşkanı olduktan sonra benimsemiş olduğu bir şey değil, bir tercih değil. Bu ta efendim Manastır Asker Lisesi'nde Mehmet Emin'in "Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur." Namık Kemal'in Ömer Naci vasıtasıyla kendisine aşıladığı efendim "Kilabı zulme kaldı gezdiğin nazende sahreler. Uyan ey yaralı şiiri cihan bu habı gafletten." Yani memleket zulüm köpekleri tarafından pay ediliyor. Gerek Avrupa'da gerek aşağıdaki vilayetlerimizde. Bunun Gazi'nin ruhunda yarattığı fikirdir Türk milliyetçiliği. Bu ve diğer dünya görüşü, askerlik telakkisi hepsi onun genç subaylık yılları ve onun öncülü olan askeri mekteplerde zihnine yer eden hususların onun siyaset adamı, devlet adamı olarak rol oynadığı dönemde hayata geçirdiği konular olarak görmek, özetlemek mümkündür derim.

teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Zekeriya Türkmen ve Profesör Doktor Hasip Saygılı katıldığınız ve bu güzel sohbetiniz için. Ben çok keyif aldım. Umarım seyircilerimiz de aynı keyfi almışlardır, bilgilenmişlerdir. Efendim bugün geriye dönüp baktığımızda şunu çok daha net olarak görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği bir anda ortaya çıkmış. Tesadüfi bir liderlik değil. Selanik'te başlayan, Manastır'la devam eden, İstanbul, Harbiye, Şam ve daha devamında 14-24 yaş arasında oluşmuş, oturmuş bir kimlik ve bu kimlik, bu düşünce çok ileriki tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzandı diyebiliriz. Bu açıdan hakikaten Mustafa Kemal'in hikayesi sadece bir askerin yükselişi değil, düşünceyle, eylemle, stratejiyle bunları birleştiren bir liderliğin gençlikte nasıl inşa edildiğinin de bir hikayesi denilebilir.

0: Gazze'deki sivillere insani yardımlaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna İsrail askerlerinin müdahalesi sürüyor. Ayrıntıları Tel Aviv'de bulunan Melike Şahin aktaracak. Bize Melike.
1: Ahmet Arpat, bu sabah itibariyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdüren 10 tekne vardı. Kısa süre önce o teknelere yönelik de İsrail ordusunun müdahalesi başladı. Küresel Sumud filosu kriz masasının aktardığına göre Zefiro isimli teknenin etrafında bir askeri hareketlilik vardı ve Andros isimli gemiye de yine müdahale edildiği belirtiliyor son olarak. Dün sabah saatlerinde Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan 54 tekneyle yola çıkan filoya İsrail ordusunun müdahalesi olmuştu ve aktivistler gözaltına alınmaya başlanmıştı, alıkonulmaya başlanmıştı. Bu sabah itibariyle o 54 gemiden, tekneden 40'ının alıkonulduğunu, İsrail askerleri tarafından müdahale edildiğini belirtelim. Ve 75'i Türk, 322 aktivistin de bu teknelerde alıkonulduğunu ifade edelim. Şimdi ilerleyen 10 tekne vardı, hatta bir tanesi 150 mil kadar yaklaşmıştı Gazze'ye doğru. Görüyoruz ki bu müdahalelerle birlikte aslında İsrail ordusunun son gemilere de, kalan gemilere de müdahalesi başladı kısa süre önce. 426 aktivist var 39 ülkeden. Yalnızca Türkler değil elbette. Bu ülkelerin tamamından aslında alıkonulanlar var. Hatta İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşi de yine alıkonulan, İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistler arasında yer alıyor. Dün Akdeniz sularında bir gemiye de müdahale edildi Türkiye tarafından. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çünkü bir gemide bir arıza olduğu ve sürüklenmeye başladığı ifade edildi. Family isimli tekneydi. Hatta bu sabah saatlerinde de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konu

0: süre önce uluslararası sularda İsrail askerlerinin Sumut filosu teknelerine müdahalesinin yeniden başladığını söyleyelim. Bu sabah itibariyle 10 tekne vardı Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yoluna devam etmeye çalışan. Dün müdahalenin ardından rotalarını değiştirmişti bu gemiler. Dağılarak hareket ederek müdahalenin geçleşmesini, güçleşmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Bu sabah itibariyle de aslında kısa süre önce de İsrail askerlerinin orduya ait gemilerin etraflarında yer aldığı ve o hareketliliğin başladığını, bir tekneye yönelik de İsrail askerlerinin çıktığını, baskın yaptığını belirtelim. Muhtemelen onlar da yine o teknede yer alan aktivistler de alıkonulanlar arasında olacak. Peki ne oluyor alıkonulan aktivistler? Önce İsrail'in bir gemisine götürülüyorlar. Bu hapishaneye, bir gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemi. Ardından da Ashdod limanına getirilmeleri sağlanıyor ki buradaki, yine Ashdod limanındaki bir gözaltı merkezinde tutulacaklar aktivistler. Şu ana dek 332 aktivistin alıkonulduğunu ifade edelim. Bu aktivistlerin arasında 75'i Türk aktivistler olarak yer alıyor. Küresel Sumut Filosu kriz masası anlık olarak takip ediyor ve gelişmeleri aktarıyor. Ancak şu anda müdahalenin başlamış olduğunu söyleyelim. Şimdi yalnızca bu süreç değil, aslında Nisan ayının sonunda da yine Küresel Sumut Filosu'nun bahar misyonu yola çıkmıştı ve orada da yine uluslararası sularda, hatta Yunanistan'a çok yakın noktalarda yine İsrail ordusunun müdahalesi olmuştu ve alıkonulan aktivistler olmuştu. Onu da belirtelim. Bu kez yine 54 tekneyle yola çıktılar ve ablukayı kırmak üzere ilerlemeye çalıştılar. Fakat yine aslında daha önceden alışık olduğumuz ve öngörülen bir İsrail müdahalesiyle karşılaştı Küresel Sumut Filosu aktivistleri. İsrail Başbakanı Netanyahu dün bir paylaşım yapmıştı. Hatta videosu paylaşılmıştı. O teknelere müdahale eden komutana teşekkür ettiği ve kötü niyetli bir planın bozulduğuna, engellendiğine dair ifadeleri, söylemleri olmuştu ki onun talimatıyla zaten bu müdahalenin başlatıldığını biliyoruz. Ve şu anda da yine uluslararası sularda İsrail'in Gazze'ye yardım taşımak üzere yola çıkan, aslında onların uğradıkları haksızlıkları biraz dünyaya göstermek amacıyla yola çıkan filodaki aktivistlerin gözaltına tekrar alındığını ve müdahalenin başladığını söyleyelim. Kalan aktivistlerin aslında son olarak tekrar bir hatırlatma yapmam gerekirse, bu sabah itibariyle 10 tekne ilerliyordu, devam edebiliyordu. Bunlardan Zefiro'nun etrafında, Zefiro adlı teknenin etrafında önce bir askeri hareketlilik görüldü. Yine Andros teknesine de müdahale edildiği Küresel Sumut Filosu kriz masası tarafından son açıklanan bilgiler. Şu ana dek 332 aktivistin, ki 426 aktivist yer alıyordu bu filoda, alıkonulduğunu İsrail tarafından belirtelim. Bu aktivistlerin 75'i Türk ve alıkonulan aktivistler Ashdod limanındaki gözaltı merkezine getirilecekler.
1: Melike Şahin aktardı. Bülteni noktalıyoruz. Saat başına gelişmelerle karşınızdayız.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS

0: Haberiniz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.
7: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.
6: Reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi.
10: Benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız.
11: Hakan Safi transfer konusunda iddialı. Fenerbahçe'nin başkan adayı, olağanüstü kongre öncesinde üyelere dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro sözü verdi.
10: Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım aradı. İki isim getirdi yine bana. Zaten biliyorum, takip ediyorum ben onu aylardan beri. Bu dedim beni kesmez. Ne diyorsun dedi. Dedim bu kesmez dedim beni. Benim dedim getirecek olduğum oyuncu dedim dünya yıldızı olacak.
11: Rakibi Aziz Yıldırım'ın bir sene görevde kalma sözünü de hedef alan Safi, 2050'nin Fenerbahçe'sini kurmak için görev istediklerini söyledi.
10: Bir sene şampiyon yapar, bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar.
11: Sarı lacivertlerde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
9: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Antonio Conte Napoli'den ayrılıyor. İtalyan basını 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu. Napoli'yi 2 sezondur çalıştıran Conte, Güney ekibini geçen sene şampiyonluğa taşımıştı. Maviler bu sezon son haftaya şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 2. sırada girdi. La Gazzetta dello Sport, Conte'nin yeni görevinin İtalya milli takımında olacağını öne sürdü. Gazeteye göre İtalyan çalıştırıcı imza için 22 Haziran'daki federasyon seçimini bekliyor. Arsenal Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya çok yakın. Burnley'i 1-0 yenen topçular zaferini ilan etmenin 3 puan uzağında. Arsenal bir maçı eksik Manchester City ile puan farkını 5'e yükseltti. City bu gece Bournemouth deplasmanında kazanamazsa Premier Lig'de şampiyon belli olacak. Düğün bugün çözülmezse şampiyon pazar günü oynanacak son hafta maçlarında belli olacak. Son haftada Crystal Palace'a konuk olacak Arsenal o maçı kazanırsa zaferini ilan edecek, City ise Aston Villa'yı ağırlayacak. İngiliz futbolunda bir dönem sona eriyor. Pep Guardiola 10 yıllık Manchester City serüvenine nokta koymaya hazırlanıyor. İngiliz basını Katalan teknik direktörün sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti. 10 sezon çalıştırdığı Manchester City'de Premier Lig'in zirvesine ambargo koyan Guardiola 6 şampiyonluk yaşadı. Maviler tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini de onunla kazandı. Manchester City'de teknik direktörlük için favori adaysa Guardiola'nın eski yardımcısı, son olarak Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca. 24 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamayı hedefleyen Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Ederson'u 26 kişilik listeye alan teknik direktör Carlo Ancelotti, Galatasaraylı Gabriel Sara'yı davet etmedi. Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Sara'yı kadroya çağıran Ancelotti, 26 yaşındaki orta sahayı turnuva kafilesine almadı. Brezilya kadrosunda en çok tartışılan tercih ise Neymar oldu. 34 yaşındaki futbolcunun yer aldığı listede Chelsea'den João Pedro'nun bulunmaması Brezilya basınında eleştirildi. Son dünya şampiyonluğunu 2002'de kazanan sambacılar, kupayı 5 kez kaldıran tek ülke. Şansa kalmaz
8: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Tek reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Tek reklam.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde görülen yağışlar 42. yağmurları değil. 42. yağmurları da bu zamanlarda başlar. Daha çok İç Ege, İç Anadolu, Bolu çevrelerinde dar bir alanda etkili olur ve çok şiddetli yağmaz. Ürünlerin sulanmasına da yardımcı olur. Bugünlerde görülen yağışlarsa daha yoğun nemle geldiğinden geniş alanı etkiliyor, hortuma, doluya ve çok daha şiddetli yağdığından sele neden oluyor. Her
1: mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve Filistinli sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosunda bazı tekneler İsrail müdahalesine rağmen yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda filodaki iki gemiye daha müdahale oldu. Son durumu Tel Aviv'den Melike Şahin aktaracak bize. Melike, nedir bilgiler?
1: Ahmet Arpat, evet, çok kısa süre önce bahsettiğimiz iki tekneye müdahale bilgisinin ardından İsrail ordusunun bu tekneleri alıkoyduğu bilgisi ulaştı. Yani bu sabah itibariyle 10 gemi, 10 tekne Gazze'ye ulaşmak için hala sulardaydı. Şu an itibariyle artık 8 teknenin ilerleyişini sürdürmeye çalıştığını belirtelim. Zefiro ve Andros isimli iki tekneye de İsrail ordusu müdahale etti ve buradaki aktivistlerin alıkonulduğunu belirtelim. Şimdi henüz bilemiyoruz o iki teknede kaç aktivist vardı, ama bunun öncesindeki son bilgileri paylaşacak olursam 332 aktivist, ki 75'i Türk aktivistlerden oluşan 332 aktivistin İsrail müdahalesi sonucu küresel Sumut filosundan alıkonulduğunu belirtelim. Şu ana dek 42 tekneye müdahale etti İsrail ordusu. 54 tekne yol alıyordu ve ilerleyişini sürdürmeye çalışıyordu. Dün aslında sabah saatlerindeki müdahalenin ardından bazı tekneler rota değiştirerek, dağılarak farklı noktalardan ulaşmaya çalışmışlardı. Aslında işte bu müdahaleyi biraz zorlaştırmak üzere, ama kısa süre önce İsrail ordusunun bu teknelere yönelik de müdahalesi başladı ve iki tekneye müdahale edildi. Şu anda o teknelerdeki aktivistlerin de alıkonulduğunu belirtelim. Ve 75'i Türk aktivist dedim. O aktivistlerin arasında İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de yer aldığını belirtelim. 39 farklı ülkeden aktivist yer alıyordu. Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkmışlardı. Teknelerden biri de Family isimli tekneye de Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müdahale edilmek, daha doğrusu yardım edilmek zorunda kalındı. Çünkü teknede bir arıza çıktı ve sürüklenmeye başlandı. Dün akşam saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yardım ederek o Adrasan'a doğru tekneyi çektiler. Oraya demirlediler. Onu da belirtelim. Şu anda 8 geminin küresel Sumut filosuna bağlı 8 geminin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yolda olduğunu, hala seyirlerini sürdürdüğünü belirtelim Ahmet Arpat.
2: Melike Şahin aktardı.
0: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze, Lübnan ve Suriye'de yeni topraklar işgal ederek yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı ele geçirdiği ve sınırlarını %5 oranında genişlettiği ortaya çıktı.
3: İsrail 1000 kilometre karelik alan işgal etti. Topraklarını %5 oranında genişletti. Bu veriler İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete, ülkenin en büyük askeri başarısızlıklarından biri olarak gösterilen 7 Ekim'deki saldırılar sonrası Netanyahu hükümetinin sınırları genişletmek için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı. İsrail'in 7 Ekim'den sonra ele geçirdiği 1000 kilometre karelik alanın yarısından fazlası Güney Lübnan'da bulunuyor. Netanyahu hükümeti Hizbullah'tan temizlemek bahanesiyle Lübnan'ın güneyinde 12 kilometre derine kadar ilerledi. Burada bir tampon bölge oluşturuldu. Ele geçirilen alanların diğer kısmı ise Gazze ve Suriye arasında bulunuyor. İsrail güçleri Gazze'nin yarısından fazlasını işgal etti. Suriye'de ise Esad rejimi devrildikten sonra ülke içinde birkaç kilometre derinlikte alan ele geçirildi. Gazze'de İsrail güçlerinin 7 Ekim'den sonraki işgalleri nedeniyle 2 milyona yakın Gazze'li savaş öncesi topraklarının %40'ına sıkışmış durumda. İsrail yetkililer Gazze'de kalıcı bir tampon bölgeyi korumayı planladıklarını açıkça söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamayla İsrail güçlerinin ayrılmayacağını duyurdu. Lübnan'da ise İsrail güçlerinin Hizbullah silahsızlanana kadar kalacağı belirtiliyor. Ancak Lübnanlı yetkililer ve analistler bunun yakın zamanda gerçekleşebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı isimler işgal edilen alanlarda yeniden Yahudi yerleşimleri kurulmasını istiyor. Lübnanlı bir yetkili, İsrail'in Güney Lübnan'ı kendi arka bahçesi gibi gördüğünü ve süresiz olarak orada kalmak istediğini söyledi. Buna dur diyebilecek tek kişinin ise ABD Başkanı Donald Trump olduğu iddia ediliyor. Trump'ın Netanyahu'ya işgal edildiği alanlardan çekilmesini söylemesi halinde İsrail Başbakanı'nın buna uymak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Bölge ülkeleri de işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun hedefimiz İsrail'in çekilmesini sağlamak ifadesini kullanmıştı.
0: Suriye'de bir bombalı araç saldırısı meydana geldi. Patlama Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri tesiste yaşandı. Suriye askeri kaynakları askeri tesis girişi yakınlarında bir araca yerleştirilmiş patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Sosyal medyada patlamanın ardından çekildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerde yanmakta olan bir araç görülebiliyor. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi resmi makamlarca paylaşılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gençlere terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj verdi. Aldığımız bu büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdadır diye konuştu.
4: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun.
0: Yasa dışı bahis ve bağlantılı kara parayla mücadele konusunda yeni açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli, finansal ve dijital boyut olmak üzere kapsamlı bir eylem planıyla çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyona değindi. Arkasında ciddi bir masak takibi var dedi.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahiste kararlılıkla mücadele edildiğini, bu çerçevede kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Yalnızca adli boyutta değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarının bulunduğu bütüncül bir süreç yürütüldüğünü belirtti.
6: Rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı.
5: Sistemin büyük çapta yurt dışı bağlantılı olduğunu da hatırlatan Yılmaz, uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yasa dışı bahise yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonların ardından ciddi bir mali takip olduğunu söyledi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyondan örnek verdi.
7: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
5: Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını söyledi. Kamu düzenini ilgilendirdiği için hızlıca erişim engeli kararı alınıyor dedi.

0: 19 Mayıs'ta gençlerin ilham verici hikayelerini ekrana taşıyoruz. Gebze'de Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Okulda kurulan çalgı ekibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sahne aldı.
1: Aylarca azimle çalıştılar. 20. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'ne katılan tek devlet okulu oldular. Gebze'de öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sahne aldı.
2: Bu her birimiz için tarif edilemez bir duyguydu. Elbette bu başarı hem bizim azmimiz hem de hocamızın desteği ve kararlılığıyla gerçekleşti.
1: Kocaeli Gebze'deki Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni Hakan Akçelik, 1,5 yıl önce okulda vurmalı çalgılar ekibi kurdu. Aylarca çok disiplinli çalıştılar. Ekip Ankara'da düzenlenen 20. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'ne başvurdu. Yüzlerce başvurunun arasından tek devlet okulu olarak festivale katılmaya hak kazandılar.
3: Orada öğrencilerimiz başarılı bir performans sergiledi. Hem okulumuzu, hem ilçemizi, hem de ilimizi güzel bir şekilde temsil etmiş olduk.
1: Genç ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara'ya davet edildi. Festival kapsamında Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnesinde performans sergiledi.
4: Aslında bizim hikayemiz darbuka çalmayı öğrenmekle başlamadı. Biz birlikte hayal kurduk ve bu hayallerimize inanarak başladı. Biz 1,5 yıldır ekiple birlikte çalıştık, çabaladık, emek harcadık. Bazen yorulduk ama hiçbir zaman vazgeçmedik.
1: Müzik öğretmeni Hakan Akçelik, farklı festivallerde de sahne almayı hedeflediklerini söyledi.
0: Türkiye'ye sporda büyük hayaller kurduran gençlerden biri de Alp Aksoy. 15 yaşında Formula 4'e adım atan yetenekli pilot, 2030 Türkiye Grand Prix'sinde Formula 1'deki ilk Türk pilot olmak için çalışıyor. Genç sporcu pistlerdeki hikayesini Şansın Tokyo'ya anlattı.
5: Türkiye'nin formula pilotu Alp Aksoy. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olsun.
6: Teşekkür ederim, aynı şekilde sizin de.
5: Çok teşekkürler. Hikayen nasıl başladı? Önce bunu öğrenelim.
6: Aslında aşağı yukarı ben pistlerde doğdum. 4-5 yaşında. Ondan sonra 7 yaşında Avrupa şampiyonu oldum. Ve böyle hep gitgide arttı şampiyonalar. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası. Ve aynı şekilde Champions of the Future'da. Ve benim üçünde de hepsinde birinciliğim var. Ve bu üçü her zaman main şampiyonu, yani ana şampiyonu. Ve şu anda da 10 senelik bir karting serüveni bitti. Formula'ya geçtim. Ve orada da Formula'da ilk çaylak şampiyonumu kazandım. Şu anda da en büyük şampiyona, İtalya şampiyonusunda yarışacağım ve bunun için çok heyecanlıyız.
5: 2025 F4 Formula Trophy şampiyonu oldun. Bir Türk'ün ilk Formula şampiyonluğu bu Alp. İşte bu yüzden bizi fazla gururlandırıyorsun. Bu başarı senin üzerinde bir baskı yaratıyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Nasıl bir motivasyonun var?
6: Aslında ikisi de var. Hem motivasyon hem baskı. Çünkü şu andaki yarışan şampiyona bütün dünyadaki Formula 4'ün en büyük şampiyonası. Ve ilk katıldığım Formula şampiyonasını kazanmak benim için büyük bir motivasyon oldu. Ama şimdi onu kazandım diye bunda çok fazla kazanmak istiyorum ve kazanacağım da aynı şekilde. O yüzden küçük bir baskı olsa da var.
5: Türkiye'de senin için şu anda tek diyoruz. Bu seviyeye gelmek kolay olmadı. Özellikle de bu yaşta. Nasıl geldin bu yolu? Karşılaştığın zorluklar nelerdi?
6: Prama'ya girmek benim için çok büyük bir süreç oldu. 4 ay almadılar. İşte 2 gün test ettiler, 10 gün teste tabi tuttular. 2-4 yani gitgide arttı. O yüzden bu benim için çok büyük bir faktör oldu. Ama ben de elimden geleni yaptım ve şu anda Prama'dayım. Ve şu anda da Prama'yla en büyük şampiyonada yarışacağım.
5: Bu arada Prama'da içinde bulunduğun organizasyonun en gözde takımlarından biri.
6: Evet.
5: Bu çok prestijli bir durum değil mi?
6: Evet. Önemli bir faktörümüz bu zaten. Formula 1'e en çok isim veren takım. O yüzden bu da bizim için hem baskı hem de motivasyon aynı zamanda.
5: Şimdi şöyle bir gündemimiz de var. Formula 1 tekrar Türkiye'ye geliyor. Evet. Bunun için de ayrı bir heyecanımız var. Sen de İstanbul Park'ta bir Türk pilot olarak yarışma ihtimalini tekrar hissetmeye başladın. Bu sana neler düşündürüyor?
6: Evet, bu benim için çok iyi oldu aslında. Öncelikle federasyonumuza, bakanlığa ve Eren Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben en geç 2028'de Formula 3'te yarışmak istiyorum. Ve İstanbul Parkı'da İstanbul'da olması için değil, çok 2-3 gün çıktım. Çok sevdiğim bir pist, çok teknik ve gerçekten çok iyi olacak. Bu F1'in gelmemesi de benim için büyük bir motivasyon oldu.
5: Şimdi bütün gözler de senin üzerine çevrildi tabii. Tek evet. Formula pilotu olduğun için Türkiye'de. Formula 1 Türkiye'ye geliyor. Alp neler yapacak? Biz Alp'i nerede göreceğiz? Bu da dediğin gibi, tekrar ettiğin gibi hem baskı hem de bir motivasyon.
6: İşte aynı anda hep oluyor aynen.
5: Ama bu işte sevmeden yapılmaz diye evet. Düşünüyorum. Çok da sevdiğini düşünüyorum.
6: 11 senedir yapıyorum, sevmesem zaten yapmazdım.
5: Kesinlikle. Evet, Formula 1 dedik. Önünde nasıl bir stratejik plan olduğunu sormak istiyorum. Formula 1 adına planların neler? Nasıl yürüyeceğiz bu yolda?
6: Şu anda ben Formula 4 İtalya'dayım. Size söylediğim gibi en büyük şampiyona. İlk olarak bunu kazanmak istiyorum. Ondan sonra Formula 4 ile Formula 5'in arasında Freca diye bir şampiyona geldi son 2-3 yıldır. 2027'de onu yapıp ondan sonra F3, F2, 2030'da da ilk Türk Formula 1 pilotu olacağım. En büyük hedefim de bu, İstiklal Marşı'nı okutmak.
5: Şu an itibariyle bir Formula 1 takımıyla somut temasın var diyebilir miyiz?
6: Evet, diyebiliriz. Bence aslında iki tanesiyle var ama daha bir tanesi yeni yeni, diğeriyle uzun zamandır var ve bağımız gerçekten kuvvetli diyebilirim.
5: Evet, alabileceğimiz ipucunu aldık herhalde şu an için diye düşünüyorum. 19 Mayıs'ta seni ağırlamak bana da çok büyük bir mutluluk verdi. Seni takip edenlere ne mesaj vermek istersin?
6: Öncelikle arkadaşlarıma ve yarışan kardeşlerime tavsiyem, en büyük tavsiyem, hiçbir zaman pes etmesinler ve her zaman hayalleri yüksek tutsunlar ve arkasından koşsunlar. Beni izlemeye devam edin.
5: Zaten ben de seni takip ediyorum sosyal medyadan. Orada da hani Türkiye'de bazen ne yaptığını çok fazla takip edemeyenler olursa Instagram hesabından ben de takip ediyorum. Alp Aksoyoğun hesabından. Orada işte antrenmanlarına bakıyorum, yarışlarına bakıyorum. Çok da güzel kullanıyorsun bu arada. Bu da çok kıymetli. Bir genç sporcu olarak bizlere ulaşman bizim için de çok kıymetli. İyi ki geldin.
6: Teşekkür ederim.
0: Başarılı bir genç sporcunun hikayesini daha ekrana getireceğiz. 18 yaşındaki milli judocu Sema Mete 10 yıllık kariyerine birçok başarı sığdırdı. Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında da derece yaptı. Genç sporcu kendisinden sonraki nesillere ışık olmak istiyor.
7: Sema Mete 18 yaşında milli judocu. Balıkesir Üniversitesi antrenörlük bölümü öğrencisi. 10 yıllık judo kariyerinde birçok başarıya imza attı. 7 kez üst üste Türkiye şampiyonluğuna adını yazdırdı.
8: Küçüklüğümden beri birçok sporu denedim. Ama bir türlü kendimi bir spora ait hissedemedim. Ama en sonunda bir judo ile tanıştım. Judo tamamen dedim ki benim sporum. Çünkü disipliniyle bana kattığı mental destekle, arkadaş çevresiyle, sosyallikle, her şeyle dedim benim sporum olmalı.
7: Genç yaşına rağmen 2 Avrupa ikinciliği, bir de dünya üçüncülüğü var.
8: Milli takımda yarışmak, Türk bayrağını bu göğsümde taşımak çok inanılmaz bir duygu. Bazen böyle milli takım maçlarında, işte Avrupa şampiyonlarında olsun, dünya şampiyonlarında falan, çok böyle Türk bayrağını dalgalandırmak için böyle gözlerim doluyordu.
7: Başarılı sporcu kendisinden önceki kadın sporculara örnek olarak yetişti. Kendisi de sonraki nesillere örnek olmak istiyor.
8: Ben de gençlerimiz için çok güzel bir ışık olmak istiyorum. Gerek disiplinle, gerek mentalitemle, gerek dışarıya verdiğim motivasyon olsun, antrenmanlar olsun, çalışma tarzım, judo tarzım. Yani her şeyimle herkese, bu millete, bu vatana bir ışık olmak istiyorum.
7: Milli judocunun gençlere de mesajı var.
8: Atatürk her zaman Türk milletinin hedefini hep en yukarıda, en üstte tuttu. Kimisi kendi alanında, kimisi kendi işinde, kendi mesleğinde, kimisi kuaför olabilir, kimisi öğretmen olabilir. Herkes kendi işinde en yukarı hedefledi. Ben de bir Türk sporcusu olarak, milli takım sporcusu olarak her zaman bayrağımı en yukarıda ve en üstte tutmayı hedefliyorum.
0: Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: NTV Radyo.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Türkiye'de kuvvetli sağanak riski sürüyor. Yağışlar bir gün ara verdikten sonra çarşamba günü aniden kuvvetlenecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sel riski taşıyan yağışlar görülebilir. Yıldırım, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ani görüş düşüşüne karşı özellikle trafikte dikkatli sürüş gerekiyor.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
12: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
9: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
12: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
9: Kolları olmayan yüzücü.
13: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
9: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
14: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
9: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor. Sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
15: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
9: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için Fiat.com.tr.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: LÖSEV hayat verir.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
15: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
16: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
15: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
17: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
18: Türkcell gücünde 5G.
13: Şak diye internet, tak diye evinizde.
19: Reklam.
20: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
21: Doğa konuşmaları.
22: Ülkemizde orman yangınları en sık yaz aylarında görülüyor. Peki ormanlarımızı nasıl korumalıyız? Hangi çalışmalarla ormanlarımızı yaza hazırlamalıyız? Profesör Doktor Doğanay Tolunay anlatıyor.
23: Biliyorsunuz hani geçtiğimiz aylar, kış ve bahar ayları oldukça yağışlı geçti. Bu sevindirici bir durum ama böyle yağışlı bahar aylarında özellikle yol kenarlarında, orman kenarlarında otsu türler çok hızlı büyürler. Yani işte boyları yarım metre, bir metreye ulaşabilir nemin de etkisiyle birlikte. Ve bu büyüyen otlar eğer Mayıs, Haziran ayları gibi yağışlar azalır ve sıcaklıklar artarsa kuruduğu için ormandaki yanıcı maddenin artmasına neden olurlar. Kuru otlar odunsu olmadığı için, otsu yapıda olduğu için tutuşma sıcaklıkları çok daha düşüktür odunsu materyallere göre. Ufacık bir kıvılcımda bu kuru otlar hele bir de yağış nedeniyle boylandıysalar çok hızlı bir şekilde tutuşup yangının da hızlı bir şekilde yayılmasına neden olabilirler. Önümüzdeki dönemde işte sıcaklıkları takip edilmesi, eğer sıcak hava dalgaları ani olarak kuraklıklar meydana gelirse bu belli noktalarda işte yerleşimle orman arasındaki ara kesitlerde, elektrik nakil hatlarının altında, yol kenarlarında bu kuru otların biçilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Yine ormanla iç içe olan köylerde de kuru otların kaldırılması gerekiyor. Çünkü çok hızlı olarak yangın ilerleyeceği için müdahale edilmesi, söndürülmesi zorlaşacak ve geniş alanlara yayılabilecektir. Bunlara ek olarak da sadece kuru otların mücadelesi değil, yangınlar aslında bir afet olarak ele alınması gerekiyor. Önleyici tedbirler son derece önemli. İşte bu aylarda örneğin orman içindeki yolların bakımının yapılması, sık ormanlarda yanıcı madde yükünü azaltacak önlemler yapılması, yangın işçilerinin eğitimlerinin tamamlanması, araç gereç bakımlarının yapılması, farklı kurumların işbirliği yapması, çünkü yangınlarda itfaiyeden Orman Genel Müdürlüğü'ne, karayollarına, elektrik dağıtım şirketlerine kadar çok geniş perspektifte ilgilenmesi gereken kurumlar var. Bunların işbirliği yapması, her birinin kendi sorumluluk alanlarında yangınlarla mücadele için önlemleri alması gerekiyor.
21: Doğa konuşmaları.
20: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türk edebiyatının ve gazeteciliğinin en üretken, en şöhretli isimlerinden Ahmet Rasim'in Birinci Dünya Savaşı'nda Tasvir-i Efkar gazetesi için gittiği Romanya cephesinden gönderdiği yazılar, Romanya Mektupları adıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Eseri günümüz Türkçesine Yasin Beyaz uyarlamış. Ahmet Rasim 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında İstanbul'un sokaklarının, semtlerinin, seyyar satıcılarının, gezilip görülecek yerlerinin, yeme içme mekanlarının, adetlerinin, hasılı gündelik hayata dair ne varsa hemen her şeyin kaydını tutmuş bir yazar. Üstelik eşine az rastlanır bir üslupla. 1865 doğumlu Ahmet Rasim kendi döneminin, hatta bütün bir edebiyat tarihimizin en renkli denemecilerinden. Posta ve Telgraf Nezaretinde memur olarak çalışırken bir yandan da Ahmet Mithat'ın gazetesi Tercüman-ı Hakikat'e yazmaya başladı. Hüseyin Rahmi ile Boş Boğaz adlı mizah dergisini çıkardılar. Savaş muhabirliği de yaptı Ahmet Rasim. Balkan Savaşı sırasında Sofya'ya, Birinci Dünya Savaşı'nda da Romanya cephesine gittim. 1927'de İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu müziği, Darüşşafaka'da öğrenciyken Zekai Dede'den aldığı musiki dersleriyle geliştirdi. Pek çoğunun güftesi kendisine ait 60'tan fazla şarkı besteledi. Yazarlık mesleğini hayatının sonuna kadar sürdüren Ahmet Rasim, hikaye, roman ve hatıra türlerinden gazete yazılarına, tarih ve okul kitaplarına kadar çok çeşitli alanlarda eserler ortaya koymuş, eşsiz bir yazar. Efendim, az önce de dediğim gibi Ahmet Rasim bir dönem savaş muhabirliği de yaptı ve bulunduğu cephelerden biri de Romanya cephesiydi. Osmanlı Devleti bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi sınırları haricindeki Romanya, Galicia ve Makedonya cepheleri için ittifak devletlerine destek verdi. 1916'nın sonbaharında Osmanlı 6. Kol Ordusu Romanya cephesindeki askeri harekata katıldı. 6 Aralık 1916'da Bükreş işgal edildi ve Romanya askeri idaresi kurularak başına Osman Nizami Paşa getirildi. Tasvir-i Efkar gazetesinin Aralık 1916'da Romanya cephesine gönderdiği Ahmet Rasim, Romanya mektuplarında, yani bugün sözünü ettiğimiz kitabında, Sofya, Varna ve İbrail üzerinden Bükreş'e yaptığı yolculukta uğradığı istasyon ve yerleşim yerlerindeki gözlemlerini, cephe gerisindeki halkın durumunu ve cephe izlenimlerini aktarmakta. Doktor Abdullah Manap ve psikiyatrist Cihan Çelik'in birlikte yazdıkları Bebeklikten Ergenliğe Dijital Ebeveynlik isimli kitap Timaş yayınlarından çıktı. Manap ve Çelik'in kitapları günümüzde ebeveynlerin yüz yüze oldukları önemli bir sorunu ele alıyor. Bebeklikten ergenliğe dijital ebeveynlik, dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği risklerin ve fırsatların farkında olan, çocuklarını dijital dünyada kontrol edebilen ebeveynlik tarzını inceliyor. Yazarlar, dijital ebeveynliği sadece çocuğun ekran kullanımı açısından değil, gelişimsel ihtiyaçlarını da gözeten bir yaklaşımla ele alıyorlar. Farklı yaş dönemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bunların dijital araçlarla etkileşimi kitabın odaklandığı konuların başında geliyor. Hal Abbott'ın ilk romanı Dostlar Arasında Holden Kitap'tan yayımlandı. Romanı dilimize Meltem Yılmaz Deniz çevirmiş. Dostlar arasında ihanetin bir ilişkiyi değil bir düzeni nasıl çökerttiğini anlatan bir roman. Romanın merkezinde yer alan Amos ve Emerson, dostlukları uzun yıllara yayılan iki yakın arkadaş. İki adam arasındaki ilişki dışarıdan bakıldığında sağlam ve güvenilir görünse de, zaman içinde biriken sessizlikler, küçük rekabetler ve dile getirilmeyen rahatsızlıklar bu dostluğun altını yavaş yavaş oyuyor. Nitekim kutlama olarak başlayan bir hafta sonu geri dönüşsüz bir kırılmaya dönüşüyor. Hal Abbott romanında insan ilişkilerinin en temel ama en zor sorularından birini ortaya atıyor. Birbirimizi gerçekten tanıyor muyuz? Yoksa yalnızca uzun zamandır yan yana olduğumuz için tanıdığımızı mı sanıyoruz? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Konumuz bitki bazlı yağlar, tohum yağları. Aslında hayatımızda son derece yeri olan fakat bazılarını çok da tanımadığımız yağlar. Amerika'da rapeseed oil her yerde kullanılıyor demiştim. Evet, bu aslında üzüm çekirdeği yağına da benziyor. Grapeseed yani. Üzüm çekirdeği yağı diye. Hayır, G'si düşmüş değil. Bu rapeseed diye geçiyor ya da kanola yağı olarak biliniyor. Şimdi bu iki ismin de aslında bir geçmişi var. Rapeseed dediğimiz rape aslında rapum bitkisinden geliyor. Yani brassica familyasından, yani lahanagiller. Hardal tohumu da vardır mesela. Hardal tohumunun yağı da çıkarılır. Tarihi gerçekten çok eskilere uzanıyor. Örneğin Hindistan'da 4000 yıldır yağı çıkarılıyor ve son derece önemli. Şimdi tohumun yağı çıkarılıyor. Japonya'da da aynı şekilde çok eskilere dayanan bir geçmişi var. Fakat daha ziyade endüstriyel bir yağ olarak kullanılıyor. Çünkü böyle tohum yağları Anadolu'da olduğu gibi aslında her zaman ışık vermekte kullanılır. Lambalarda kullanılır. Özellikle işte bu rapum soyundan gelen, yani hardal tohumu gibi olan bitkinin, bizde de bitki olarak kolza olarak geçer. Kolza yağı, yani lamba yağı olarak kullanılmış. Kandillerde yandığı zaman hem duman vermiyor hem de parlak beyaz bir ışık veriyor. Dolayısıyla bir kere lamba yağı olarak var. Ama yemeklerde de kullanılıyor. Fakat tadı tabii ki o zamanlar preste çıkarılıyor. Biraz böyle hardalı veyahut da lahana gilleri hatırlatıyor. Dolayısıyla yemekte seversiniz sevmezsiniz, yemeğin cinsine bağlı. Japonya'da da aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi bu kadar büyük bir geçmişle, yani lamba yağı ve genellikle bir kayganlaştırıcı malzeme olarak, yani lubrikant olarak kullanılmış bir yağ olduğu için aslında endüstri devriminden sonra birdenbire bu özelliği keşfedilmiş ve kolza yağı özellikle makine sanayinde çok kullanılmaya başlanmış. Ama o hani hardalı hatırlatan tadı var ya, onun için yemekte çok yaygınlaşmamış. Ama mesela bugün İngiltere'de soğuk sıkım rapeseed oil diye gittiğiniz zaman gerçekten de böyle hardalımsı bir tadı olan, birazcık da böyle şalgam, turp, bu tür lezzetlerin aromasını taşıyan özel, böyle sanki sızma zeytinyağı gibi özel şişelerde satılan rapeseed oil görürsünüz. Kanola yağı adını ne zaman almış? O zaman 1970'lere gideceğiz. Çünkü Kanadalı araştırmacılar o hani hardalımsı lezzeti veren, aslında toksik olan asidi çıkartmayı başarmışlar kolza bitkisinden ve kolza yağı kanada düşük asit yağı anlamında canola oil adını almış. Şimdi bugün baktığımızda gerçekten canola yağı gıda sanayinde son derece çok kullanılıyor, özellikle kızartmalarda. Ama bilmediğimiz bir özelliği daha var, margarinlerimize giriyor. Evet, bilmeden canola yağı yiyoruz aslında. Margarinlerin o sürülebilir özelliğini veren yağlardan biri de canola yağı. Tohum yağları dünyasına yelken açıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Her yıl 19 Mayıs tarihinde yaptığımız kutlamalara benzer bir şekilde 107. yılında aynı onur, aynı güven ve aynı kararlılıkla yola devam eden millet, hiç şüphesiz 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve emperyalizme karşı mücadelenin başarı getirebileceğini mazlum milletlere yakın tarihte ispat eden Büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha minnet ve rahmetle anıyor. Türkiye'de 19 Mayıs günü ilk defa 1926 yılında Samsun'da Gazi Günü olarak kutlanmaya başlanmış. Sonra 1935 yılında Atatürk Günü olarak ulusal çapta kutlanması kararlaştırılmış. 1938 yılında da Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması kabul edilmiş. Üç büyük kulübün de katılımlarıyla birlikte nihayet 1981 yılında şimdi resmi adı olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte kutlanıyor. 19 Mayıs Büyük Atatürk'ün kendi doğum tarihi olarak belirttiği bir milat. Bu da önemli. Bunu da not etmekte fayda var. Tabii 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı olduğuna göre elbette gençliğin profiline, gençliğin istatistiksel bilgilerine eğilmekte fayda var. Esasen Türkiye İstatistik Kurumu böyle özel günlerde, mesela 23 Nisan'da istatistiklerle çocuk, 8 Mart'ta istatistiklerle kadın gibi bu konudaki özellikli istatistikleri derlediği istatistik güncellemelerini veya güncelerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu gelenek bozulmadı. Geçtiğimiz hafta içerisinde 14 Mayıs'ta İstatistiklerle Gençlik 2025 istatistik belgesi veya gündemi kamuoyuyla paylaşıldı. Buradan müsaade ederseniz Türkiye'de gençliğin durumuna bir bakalım, ama ondan evvel şunu vurgulamakta fayda var. Birleşmiş Milletler ve TÜİK'in istatistik kalıplarına göre genç nüfus toplumun 14-25 yaş grubunu içeren kesimine verilen bir ünvan. Aslında gençler ve kendini genç kabul eden herkes elbette genç olmak gerekir, ama demografik açıdan 14-25 yaş grubundaki insan varlığımız nüfusun an itibariyle yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Bu bundan 25 yıl evvel %20'nin üzerindeydi. İşin tabii alarme edici noktası ise bu 75 yıl sonra, yani 2100 senesi itibariyle genç nüfus oranı %7'lere kadar düşecek bir seyir izleyecek. Yani artık Türkiye demografik bakımdan genç nüfusa sahip, tırnak içinde genç bir ülke olma özelliğini kaybetti. Ortalama 33.4 yaş averajıyla orta yaşlı veya hızla yaşlanan bir nüfus olma özelliğini taşıyor. Özellikle bu hızlı yaşlanma konusu Birleşmiş Milletler İstatistik Dairesi'nce de altı çizilen bir konu. Tabii netice itibariyle bakıldığında, eğer bu gelişmeler tabii doğurganlık oranında olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde, maalesef Türkiye'de dünyaya benzer bir şekilde genç nüfus oranının azalacağını gösteriyor. Ama buna karşın Avrupa Birliği ülkeler arasında Türkiye genç nüfus oranı bakımından en yüksek oranı hala sürdürüyor. Enteresan bir başka tespit de bu 14-25 yaş arasını oluşturan genç nüfus profilinin 3'te 1'i 15-17 yaş grubundaki kardeşlerimize, evlatlarımıza ait. Bu da enteresan bir nokta. Yani genç nüfusun 3'te 1'ini 15-17 yaş grubundaki gençlerimiz oluşturuyor. Beklenen yaşam süresi açısından 15 yaşındaki gençler için, yani gençliğe adım atanlar için bu süre 64.3 yıl. Gene enteresan bir tespit. Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının tam 3,5 katı olarak karşımıza çıkıyor. Genç nüfus oranımızın en yüksek olduğu il %20'yi bıtık aşan oranla Şırnak. Bu açıdan da gene gelenek bozulmuyor. Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfus oranı en yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek öğretimde net okullaşma oranı %46.3 iken ne eğitimde ne de istihdamda olan genç nüfus oranı maalesef %23 oranını aşarak 3 milyon kişiye ulaşıyor. Genç nüfus istihdam oranı %40'ı aşıyor ve gene yapılan bir kesim araştırmalar genç kesimde elde edilen kazançtan memnuniyet düzeyini %50 mertebesine taşıyor. Tabii TÜİK ve Birleşmiş Milletler tanımıyla 15-24 yaş arası olarak nitelendirilen genç nüfusu bir tık yukarıya çekip 30 yaşını da işin içine, 30 yaşına kadarki kesimi de, yani 15-30 yaş arasını düşündüğümüzde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise maalesef 1/3 düzeyine erişiyor ve gene bu kesim aynı oranda, yani 1/3 oranında ailelerinin elinde yaşamaya devam ediyorlar. Bir başka önemli nokta da üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranının %25 düzeyinde olduğu ve üniversite mezunlarının sadece 2/3'sinin kendi mezuniyet alanları veya ilgili irtibatlı işlerde çalışma ihtimali ve imkanı bulabildikleri. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gene TÜİK tarafından gerçekleştirilmiş gençlerin %54.4'ü genel olarak haleti ruhiyelerinin mutlu olduğunu ifade ediyorlar. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı ise %87.2. Maalesef genç kadınlar arasında en fazla psikolojik şiddete maruz kalındığı görülüyor. Ve nihayet bir yüksek notayla bitirelim. Gençlerin yapay zeka kullanma oranı %40. Ancak bir takım çalışmalar özellikle yapay zekayı gençlerin hem bir dost hem de bir tehdit olarak algıladıklarını gösteriyor. Evet, gençler ve daima genç kalmasını bilenler. Gençlik bir haleti ruhiye, bir anlayış, yeniliğe, dinamizme, her daim açık olma gerçeğine veya özelliğine işaret ediyor. Her daim genç kalabilmek ümit ve temennisiyle. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir dinleyen diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle diliyorum.
6: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi.
2: Benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız.
3: Hakan Safi transfer konusunda iddialı. Fenerbahçe'nin başkan adayı olağanüstü kongre öncesinde üyelere dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro sözü verdi.
2: Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak

0: Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar.
1: Lacivertlerde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
2: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Antonio Conte Napoli'den ayrılıyor. İtalyan basını 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu. Napoli'yi 2 sezondur çalıştıran Conte, Güney ekibini geçen sene şampiyonluğa taşımıştı. Maviler bu sezon son haftaya şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 2. sırada girdi. La Gazzetta dello Sport, Conte'nin yeni görevinin İtalya milli takımında olacağını öne sürdü. Gazeteye göre İtalyan çalıştırıcı imza için 22 Haziran'daki federasyon seçimini bekliyor. Arsenal, Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya çok yakın. Burnley'i 1-0 yenen topçular zaferini ilan etmenin 3 puan uzağında. Arsenal bir maçı eksik Manchester City ile puan farkını 5'e yükseltti. City bu gece Bournemouth deplasmanında kazanamazsa Premier Lig'de şampiyon belli olacak. Düğün bugün çözülmezse şampiyon pazar günü oynanacak son hafta maçlarında belli olacak. Son haftada Crystal Palace'a konuk olacak Arsenal o maçı kazanırsa zaferini ilan edecek. City ise Aston Villa'yı ağırlayacak. İngiliz futbolunda bir dönem sona eriyor. Pep Guardiola 10 yıllık Manchester City serüvenine nokta koymaya hazırlanıyor. İngiliz basını Katalan teknik direktörün sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti. 10 sezon çalıştırdığı Manchester City'de Premier Lig'in zirvesine ambargo koyan Guardiola 6 şampiyonluk yaşadı. Maviler tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferinde onunla kazandı. Manchester City'de teknik direktörlük için favori adaysa Guardiola'nın eski yardımcısı, son olarak Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca. 24 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamayı hedefleyen Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Ederson'u 26 kişilik listeye alan teknik direktör Carlo Ancelotti, Galatasaraylı Gabriel Saray'ı davet etmedi. Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Saray'ı kadroya çağıran Ancelotti, 26 yaşındaki orta sahayı turnuva kafilesine almadı. Brezilya kadrosunda en çok tartışılan tercih ise Neymar oldu. 34 yaşındaki futbolcunun yer aldığı listede Chelsea'den João Pedro'nun bulunmaması Brezilya basınında eleştirildi. Son dünya şampiyonluğunu 2002'de kazanan sambacılar, kupayı 5 kez kaldıran tek ülke. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı?
3: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
2: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
1: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
4: Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
5: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Reklam.
12: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba Beşkent'te de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi törenler Anıtkabir'de atanın huzurunda başladı. Ardından binlerce kişi ellerinde çiçek ve bayraklarla Anıtkabir avlusunu doldurdu.
1: Ülkem hakkında falan çok gurur duyuyorum. Bu özel günde kutlamak için geldik. Ayrıca Atatürk'ü ziyaret etmek için. Heyecan ve coşku bir arada.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler Anıtkabir'deydi. Saygıyla, minnetle ve özlemle.
3: Biz geçen 23 Nisan'da gelmiştik buraya. Gençliğe sahip falan söylemiştik. Böyle özel bir günde de böyle burada olmak çok heyecan verici bir duygu yani.
4: Bursa'dan Elmas Bahçeler Mahallesi'nden geldik abi. Atamızı ziyarete geldik.
2: Anıtkabir'de önce bir resmi tören vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan ilerleyerek atanın mozolesine ulaştı. Bakan Bak Anıtkabir özel defterini imzaladı.
5: Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
6: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda en çok ziyaret edilen noktalardan biri yine Anıtkabir oldu. Genci, çocuğu, yaşlısı, on binlerce ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti.
7: Tokat'tan geliyorum. Daha önce de bir kere gelmiştim, şimdi yine geldim. Acayip duygusal, her gelişimde daha çok etkiliyor. Bayıldım, ağlayacaktım az daha.
8: 19 Mayıs heyecanını yaşamak için geldik. Kocaeli'den geldik. Kızımıza bir miras bırakmak için buradayız. Yol boyu Atatürk dedeye gideceğiz şeklinde söylemlerle geldik.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gençlere terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj verdi. Aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda diye konuştu. Sürecin siyasi bir hedef değil, Türk milletinin birliğini geleceğe taşımak olduğunu belirtti.
9: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajını bu kez gençlere verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sorumluluğumuz büyük dedi, beraberlik çağrısı yaptı.
9: Sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda kürsüdeydi. Küslük zamanı değildir diyerek birlik mesajı verdi.
9: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı zaman mıdır? Bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır.
0: 26 yıl önce okulundan çıkıp eve döndüğü sırada lise öğrencisi saldırıya uğramış ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturması yıllar sonra raftan indirildi. Şüphelilerin mezarları açıldı.
10: Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında ilk FETÖ'ye bir işlemi yapıldı. İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyordu. Tuğaltay'ın katili ya da katilleri bulunamamıştı. Otopsi raporunda Çağla'nın tırnaklarına başkalarına ait DNA örnekleri tespit edildi. Aradan geçen 26 yılın ardından dosyada önemli bir adım atıldı.
11: Çağla Tuğaltay dosyasında şüpheli bir isim vardı. Kimliği tespit edilemeyen Lütfi. Dosyanın yeniden raftan indirilmesiyle o şüpheli tespit edildi. Lütfi Şerbetçi'nin ise 2023 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kilyos mezarlığında kimliği belirlenemediği dönemde 376 numarayla kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
10: Yapılan FETÖ'ye işleminin ardından DNA örnekleri toplandı. Toplanan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çağla'nın tırnaklarından alınan örneklerle eşleştirilecek. Ayrıca soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde de 3 kişinin daha mezarının açılıp örnek alınacağı öğrenildi.
0: İstanbul Gayrettepe'deki 29 ölümlü gece kulübü yangını davası sürüyor. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu büyük bir ihmale işaret etti. İşletme 7 kez el değiştirmesine rağmen en son itfaiye raporunun 2006'da alındığı, yani yanmadan 18 yıl önce alındığı ortaya çıktı. Yakınlarını kaybedenler uzayan yargılamaya tepkili.
12: Tam 2 yıl 3 ay oldu. Karar çıkmamış. Yorulduk artık, yani çağrı yapmaktan yorulduk, paylaşmaktan yorulduk, destek istemekten yorulduk. Artık bize sahip çıksınlar.
13: 29 ölümlü Maskuare'de gece kulübü yangınında bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. İstanbul Gayrettepe'deki işletmenin en son 2006'da itfaiye raporu aldığı anlaşıldı. Gece kulübü 7 kez el değiştirse de yeni itfaiye belgesi bulunamadı. Beşiktaş Belediyesi'nin denetim ve özeni göstermemekten sorumlu olduğu belirtildi.
14: Denetim yapmadan ruhsat verenlerin, çalışanların yanıcı maddelerinin ortasında güvencesiz bırakılanların, tadilat işinden anlamayan kulüp çalışanları zorla çağıranların, tadilatın bile isteye ölüme yol açacağını bilenlerin olası kasta yargılanmasını istiyoruz.
15: Kazan kader değil, bu bir katliam.
13: 2 Nisan 2024'teki faciada 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma teknik aksaklıklar nedeniyle 3 saat geç başlayınca gerilim arttı. Aileler ve sanıklar arasında tartışma yaşandı. 18 yaşında ölen Onur Aladağ'ın babası ve annesi fenalaştı.
16: Pes etmeyeceğiz. Gene geldik 14. duruşmaya. 29 ailenin acısını dindirsinler artık, yani mahkeme bitsin. Çok yorulduk.
13: 14. duruşma eksikliklerin giderilmesi için bir kez daha ertelendi.
0: Çorlu'da önceki gün yaşanan olayda silahlı kavgaya müdahale etmeye çalışan iki polis memuru zanlının silahından çıkan kurşunlarla şehit olmuştu. Zanlı saldırının ardından yakalandı. Ancak yakalanma yöntemi tartışılmaya devam ediyor. Çünkü polisler elinde silah olmasına ve dakikalar önce ateş ettiği bilinmesine rağmen bir süre zanlıyı ikna için mücadele etmişti. Bu durum güvenlik uzmanları gibi hukukçulara göre de yanlış.
17: Elinde bu ve benzeri şekilde ateşli ve kesici alet olan ve biraz sonra ne yapacağı belli olmayan bir şahısa karşı dur demek, havaya ateş etmek, ayaklarına sıkmak, böyle bir şey yok. Bunların hepsi size hayatınıza mal olacak şeylerdir.
2: Bir elinde silah, bir elinde bıçak çevresine tehditler savururken, üstelik dakikalar önce iki polis memuruna ateş ettiği de bilinmesine rağmen diğer polislerin canları pahasına zanlıyı teslim olması için ikna etmeye çalışmaları tartışılmaya devam ediyor.
18: Bu olayda bir eksiklik olduğu net ama bunu hani genele teşmil etmemek gerekir. Polis burada bu silahını kullansaydı meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir miydi? Ben hukuken bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum ki değerlendirilirdi. Ama polis bunu acaba hangi sahiplerle değerlendirdi veya değerlendirmedi? Onu tabii eğitimlerde birazcık daha işlenmesi gerekiyor.
2: Çorlu'da yaşanan olayda silahlı kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden ekiplere de ateş açınca iki polis şehit olmuştu. Teslim olmayı reddeden zanlı, teslim ol çağrısının ardından yaralı halde yakalanmıştı. Güvenlik uzmanlarına göre polisler daha önce benzer olaylarda yaşanan hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmamak için ateş etmemeyi tercih etmiş olabilirler.
17: O şahsın o silahı anında bizim o iki arkadaşa doğrultup ateş edip ikisini de vurması bir saniyesini alır. Maalesef etkisiz hale getirdikten sonra başlayan adli ve idari tahkikatlarla ilgili birçok arkadaşımızın başına gelenlerden dolayı da bu silahı kullanmaktan kısmi olarak sarf nazar ediyorlar. Belki de bu yaşanmışlıklar olmasa, negatif yaşanmışlıklar olmasa belki bunlar da silahı kullanacaklar.
2: Hukukçularda güvenlik güçlerinin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguluyor.
18: Polislerimiz bu konuda geçmişteki kötü örnekler, kullanıldıktan sonra yapılan yargılamalardan tutun da her zaman böyle kafalarında acaba burada mı kullanılıyordu, burada kullanırsak problem olur mu? İçten içte bunları yaşıyorlardır. Demek ki birazcık daha herhalde bu konularda eğitimin daha ciddi ve daha seri hale gelmesi gerekir.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni gelişme var. Üçü tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı makam aracı 5 otomobil detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 aracı detaylı kriminal inceleme yapılacak. 5 araç çekicilere yüklenerek Ankara'daki laboratuvara gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler gibi deliller araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak. Soruşturmada JASAT detaylı bir inceleme yürütüyor. Arazide yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapan 30 kişilik özel ekip daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde genç kıza ait bir iz arıyor. Suriye'de bir bombalı araç saldırısı meydana geldi. Patlama Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri tesiste yaşandı. Suriye askeri kaynakları askeri tesis girişi yakınında bir araca yerleştirilmiş patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Sosyal medyada patlamanın ardından çekildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerde yanmakta olan bir araç görülebiliyor. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi resmi makamlarca paylaşılmadı. İran savaşı çevre kirliliğine de yol açtı. Basra Körfezi'nde petrol sızıntısı var. İran'ın Şidvar Adası'nın sahilleri siyah bir şeritle kaplandı. Kuşlar, kaplumbağalar ve yengeçler petrole bulandı.
2: Beyaz kumsallar ve turkuaz rengi deniz. Bu ada İran'ın Maldivleri olarak tanınıyor. Aynı zamanda nesli tükenme altında olan kaplumbağalar, yunuslar ve kuşların yaşam alanı. Ama bugünlerde ada sahillerinde manzara çok farklı. Savaş İran'ın doğal güzelliğiyle tanınan Şidvar Adası'nı da vurdu. Petrol sızıntısıyla ada sahillerinde siyah bir şerit oluştu. Kuşlar, kaplumbağalar ve yengeçler petrole bulandı. Sızıntının Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Adadaki rafineri 8 Nisan'da ateşkese varılmasından saatler sonra hedef alınmıştı. İran yönetiminin uyguladığı internet kısıtlamasını hafifletmesiyle Şidvar Adası'na ulaşan sızıntının sosyal medyaya ancak şimdi yansıdığı belirtiliyor. Sızıntının bölgenin ekolojik sistemi açısından kritik olan kuşların ve kaplumbağaların üreme döneminde yaşandığına dikkat çekiliyor. Basra Körfezi açık deniz olmadığı için sızıntının uzun süre dağılmayacağı ve etkilerinin uzun süreceği uyarısı da yapılıyor. Uydu fotoğrafları Hark Adası yakınlarında da petrol sızıntısı olduğunu gösteriyor.
19: ببین چی کردن این جزیره زیبای
2: Bazı Amerikalı yetkililer İran'ın petrolü bilerek Basra Körfezi'ne boşalttığını iddia etti. Ancak Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Kaveh Madani, Amerikalı yetkililerin bu iddiasını kanıtlayacak bir delil olmadığını vurguladı. Uzmanlar, Basra Körfezi'ndeki petrol sızıntısının Körfez ülkelerinin deniz suyu arıtma tesislerine de zarar verebileceği uyarısı yapıyor.
0: Savaşın yarattığı yüksek enerji maliyeti havayolunda yakıt krizi yarattı. Birçok dev havayolu şirketi uçuşlarını iptal ederken bazı orta ölçekli şirketler ise iflasını açıkladı.
2: Küresel havacılıkta yakıt krizi yaşanıyor. Jet yakıtı fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasıyla maliyetler hızla artarken küresel havayolu şirketleri önlemler açıkladı. Lufthansa ve KLM başta olmak üzere birçok havayolu şirketi uçuşlarını azalttı. ABD'de bazı havayolu şirketleri hükümetten kurtarma paketi talep etti. Bazı havayolu şirketleri ise iflasla karşı karşıya. Son olarak Meksikalı havayolu şirketi Magni Charters da tüm uçuşları iptal ederek iflas koruma başvurusunda bulundu. Savaş sonrası patlak veren yakıt krizinin ardından son 3 ayda en az 5 havayolu şirketi iflas bayrağını çekti. Yılın en büyük havayolu şirketi kapanışı Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta kalan tüm uçuşlarını iptal etmesiyle gerçekleşti. Houston merkezli Starfleet Aviation, Slovenya merkezli Charter Havayolu Şirketi Alfa Via faaliyetini durdurdu.
0: Türk Yıldızları ve Solo Türk Samsun'da gösteri uçuşu yapıyor. Hep birlikte izleyelim. (Gülüyor) sene Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının 107. yıl dönümü. 19 Mayıs'ta da Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi de bu önemli günün etkinlik programı içerisinde yer alıyor. Muhteşem bir gösteriye imza atıyorlar. Samsun'dan canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor.
20: Kesin şimdi.
0: Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları belirlenen program doğrultusunda gösteri uçuşunu yoğun bir ilgiyle gerçekleştiriyorlar. Solo Türk ve Türk Yıldızları önemli günlerde, milli bayramlarda ve programlarda gökyüzünde muhteşem gösteriler yapıyorlar. O gösterilerden birisi yine teknelerde, gemilerde yer alan Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzülen Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterisi canlı olarak ekranlarınıza geliyor efendim. Devam ediyoruz efendim. Irak'ın Necef kentinde etkili olan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar oldu. Nefes darlığı çekenler hastanelere başvurdu.
2: Göz gözü görmez oldu. Nefes almak zorlaştı. Irak'ın Necef şehrini kum fırtınası vurdu. Şehirde görüş mesafesi azalırken trafikte aksaklıklar yaşandı. Yoğun toz bulutunun etkisiyle gökyüzü turuncu renge büründü. Yetkililer özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Solunum güçlüğü çekenler hastanelere başvurdu.
21: Necef'teki toz fırtınası özellikle astım ve KOAH olan kişilerde solunum güçlüğü vakalarının sayısını artırdı. Bu hastaların bu tür koşullara tahammül etmeleri zor. Gözlem altında tutulmaya devam ediyorlar.
2: Irak'ta son dönemde kum fırtınalarının sıklaştığına dikkat çekiliyor. Bu durum kuraklık, çölleşme ve iklim değişikliğine bağlanıyor. Irak'ın dünyada küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor.
0: Mango giyim şirketinin kurucusu İshak Andiç 2024'te hayatını kaybetmişti. İspanyol polisi Andiç'in büyük oğlunu babasının ölümüyle ilgisi olabileceği şüphesiyle gözaltına aldı. İspanyol polisi 71 yaşındaki babasıyla Barcelona yakınlarındaki Montserrat dağlarında yalnız olan Jonathan Andiç'in babasının yaklaşık 100 metreden düşerek ölmesi olayında gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer dik uçurumların bulunduğu bölgede yürüyen Andiç'in yüksek bir noktadan düştüğünü açıklamıştı. Soruşturmacılar başta olayı bir kaza olarak değerlendirilmiş, kayarak düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Ocak gibi 2025'te dosya suç unsuru bulunmadığı için kapatılmıştı. Ancak daha sonra Jonathan Andiç'in ifadelerindeki tutarsızlıklara dikkat çekilerek 2025'te dosya tekrar açılmıştı. ...15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren yasa meclisten geçti. Uygulamaya 6 ay sonra girilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmelik üzerinde mesaiye başladıklarını, bir çalışma grubu oluşturduklarını açıkladı.
22: 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6 ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmelik üzerinde çalışıyor. Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının belirlenmesine yönelik bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını ifade etti.
23: Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak.
22: Göktaş, yaş doğrulama sisteminin e-devlet üzerinden hayata geçirileceğini de söyledi. Söz konusu sistemin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını belirtti. Amacımız çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemek dedi.
0: Sağlık raporları yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikle sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Başvurular önce e-nabızdan yapılacak. 3 Ekim'li sağlık kurulları da artık durum bildirir sağlık raporu düzenleyebilecek.
2: Sağlık raporları yönetmeliği güncellendi. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres e-nabız olacak. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre başvurular e-nabızda kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Tek hekim raporları öncesinde bir karar destek sistemi de devreye alındı. Dijital sistemle tanı, ilaç ve malzeme kullanımı ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirme yapılacak. Başvuruda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-nabız üzerinden sağlık durumu belgesi düzenlenecek. Kişisel beyanlarla e-nabız verileri eşleşmezse hasta sağlık raporu için hekime yönlendirilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde süreçlerin takibi için rapor başvuru merkezleri de kurulacak. Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda belli istisnalar hariç raporların 3 hekim tarafından düzenlenmesine imkan tanındı. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacaklar için giriş raporu almak da kolaylaştı. Bu raporlar çalışan sağlığı merkezi, aile hekimleri ve diğer tüm hekimler tarafından düzenlenebilecek. Lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler için de rapor düzenlenmesine gerek kalmadan sağlık durumu belgesi alınabilecek. Raporlar İngilizce olarak da alınabilecek.
0: Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor, metinler yazıyor, sorularımıza yanıt veriyor. Ancak bilim dünyası bugünlerde yapay zekanın karanlık yüzüyle karşı karşıya. Yeni bir araştırma akademik literatüründe dijital halüsinasyonlar tarafından sessizce işgal edildiğini ortaya koydu.
2: Yapay zeka halüsinasyonları akademik metinlere de sızdı. On binlerce tez ve araştırmadaki atıf ve alıntılar sahte çıktı. ABD'nin Cornell Üniversitesi araştırmacıları dünyanın en saygın bilimsel veri tabanlarını mercek altına aldı. Aralarında Archive, BioArchive ve PubMed'in de bulunduğu arşivler açıldı. 2,5 milyon makale ve 111 milyon referans tarandı. Sadece 2025 yılı içindeki akademik yayınlarda 146 binden fazla hayali kaynak tespit edildi. Araştırmacılar makalelerde kaynak gösterilen bu yayınların hatta ismi geçen yazarların aslında hiç var olmadığını söylüyor. Peki bu uydurma metinler nereden geliyor? Veriler yapay zekanın istenen yanıtı üretirken mantıklı görünen uydurmalar yapmasına dayanıyor. Bu durum yapay zeka halüsinasyonu olarak adlandırılıyor. Araştırmaya göre bu hataya en çok genç akademisyenler ve küçük araştırma ekipleri düşüyor. Yapay zeka desteğiyle üretkenliklerini kat kat artıran bu ekiplerin hız uğruna doğruluktan ödün verdiği belirtiliyor. Akademik koruma mekanizması da yetersiz kalıyor. Dergi editörleri ve hakem onay süreçleri bu hayali kaynakların ancak çok küçük bir kısmını yakalayabiliyor. Verilere göre uydurma içeriğin %80'i hiçbir engele takılmadan prestijli platformlarda yayınlanıyor. Uzmanlar bilgi üretim sürecinin artan bir kirlenmeyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

0: Samsun 19 Mayıs'ın simge noktalarından. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu gün boyu konuklarıyla 107 yıl önce bağımsızlığın ilk adımının atıldığı tarihi noktada söyleşiler yaptı. O söyleşilerden biriyle bu saat dilimini noktalıyoruz.
1: 19 Mayıs 1919'un üstünden 107 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak bastıktan sonra başlattıkları milli mücadele, o mücadelenin yarattığı ruh bugün bile hala yaşıyor ve bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Bandırma vapurundayız. Buraya tütün iskelesine yakın bir noktada. Bandırma vapuru orijinal vapurun replikası, daha sonradan yapıldı. Birebirine aynen benzer bir şekilde yapıldığını hatırlatalım. Şimdi bir önceki yayınımızda Merzifon'a kadar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Merzifon'a gelmesi, orada genelge yayınlamasına kadar gelmiştik. Şimdi oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Samsun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Çolak yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Şimdi, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Canlı çocuklar var, gençler var. O 107 yıl önceki ruhu yaşamak için Bandırma vapurunu ziyaret ediyorlar.
2: Zaten Atatürk de bunu gençlere emanet etmişti. Gençlik bayramı malumunuz. Baktığınız zaman da çoğunluğu gençlik. Emanet yerini bulmuş gibi duruyor.
1: Evet. Şimdi açılışta da söyledim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Merzifon'a gidişi.
2: Amasya'ya
1: gidişi. Oradan yayınladığı genelgeler.
2: Evet.
1: Ama bir yandan da Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Ankara'ya gidişi. O süreci biraz anlayalım istiyoruz. Mustafa Kemal ve arkadaşları için çetin bir süreç vardı. Osmanlı'da ümmet bilinci ama onu millet olma bilincine çeviriyordu. Ne yaşandı o süreçte?
2: Şimdi çok da güzel yerden girdiniz Ahmet Bey. Mustafa Kemal'in Amasya genelgesinde özellikle vurgu yaptığı şey millettir. Yani en önemli Amasya genelgesinin maddesi, biliyorsunuz, milletin geleceğini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Bu müthiş bir sözdür. Bu aynı zamanda Mustafa Kemal'in kafasındaki mücadelenin stratejisini belirten bir cümle. Yani adeta bu cümleyle şunu diyor: biz İngiltere'den, Amerika'dan, dıştan falan ümidimiz yok. Biz öz kaynaklarımızdan, milletten beslenerek yine milleti kurtaracağız. Bir, bunu diyor. İkincisi,
1: karşılık buluyor mu bu arada?
2: Karşılık şöyle buluyor. Amasya'da düşünün, eski Amasya müftüsü ve Amasya halkı bir kere Mustafa Kemal'i Boğazlıyan'da karşılıyor. Yani Amasya'ya daha girmeden karşılıyor. Ve Mustafa Kemal de ısrarla örgütleyebilmek için bu milli mücadele müdafaa hukuk cemiyetleri kuruluyor. Ve Amasya'da hemen kuruluyor. Havza'da da bu talimatı vermişler. Ve Mustafa Kemal özellikle iki kesime çok önem veriyor. Bunu Amasya'da da görüyoruz. Bir, din adamlarına, eski müftüyü hemen dahil ediyor. Çünkü halkın itimadı, halkın dini duyguları. İkinci şey, askeri süpesi, subaylar. Zaten yanında 18 subayla çıkmıştı. Ha, laf subaylara gelmişken Amasya'nın birçok açıdan stratejik önemi var. Burada yavaş yavaş yol ayrımı da ortaya çıkmaya başlıyor. Nasıl çıkıyor? İşte siz de söylediniz Ahmet Hocam. Amasya genelgesi yayınlanacak. Mustafa Kemal 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy'u çağırıyor. O geliyor. Rauf Orbay geliyor. Makine başında, telgraf başında Kazım Karabekir Erzurum'da. Kazım Karabekir'le haberleşiyorlar. Hepsinin onayını almaya çalışıyor. Genelgeyi yazdırıyor. İşte 21-22 Haziran gecesi toplantı halindeler. Kazım Karabekir makinada, diğer saydığım generaller Amasya'da. Refet Bele Mustafa Kemal'le beraber Samsun'a gelen heyetin içindeydi. İmza koymak istemiyor. Çünkü oldukça Amasya tamimi ultimatom, İstanbul hükümetine adeta bir ultimatom veriliyor. Orada net bir şekilde diyor ki İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapamamaktadır. Ve İstanbul hükümetini suçlar çıkar. Bunlar da devletin, İstanbul hükümetinin paşaları. Yani oraya imza koymak riskli de olabilir. Yani büyük risk. Başarılı olmasaydı belki hepsi idam edilecekti. Başarılı oldu, bugün rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Ali Fuat Cebesoy'a diyor ki ikna et diyor. Refet Bey'le. İkisi de Çerkez kökenli olduğu için aslında Mustafa Kemal her ikisine de çok yakın. Ali Fehra, Ali Fuat Cebesoy'la çocukluk arkadaş. Beraber büyüyorlar zaten. Öyle bir özel bağları var. İkna etmeye çalışıyor. Masada kalkıp Fuat Cebesoy'la Refet Bey'le ayrıca odanın bir köşesinde konuşuyorlar, ediyorlar. Sonra Refet Bey'le geliyor. Tamime imza değil de nokta işareti koyup, yani tam imza değil. Tabii bu Mustafa Kemal'de bir burukluk oluşturuyor. Yani ilk ayrılıkların da burada başladığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bu ekip sonra ayrılacak. Burada bulunanlar Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay, 23'ten sonra hepsi Mustafa Kemal'den ayrı, Kazım Karabekir ayrı düşmeye başlayacaklar. Dolayısıyla Amasya ile beraber Amasya'ya geldiklerinde ekip, zaten bu sürekli Mustafa Kemal'in ekibi dinamik bir ekip. Sürekli İstanbul'dan gelenler var, işte esir düşmüş gelenler var, Malta'ya sürüp gelenler var. Eskilerden böyle şüpheli davrananlar ayrılıyor, yenileri ekleniyor. Böyle değişen bir ekip var. Bunun ilk şeyini Amasya'da görüyoruz. Amasya'nın bir diğer özelliği, belki vurgulanması gereken, bütçe yavaş yavaş bitiyor. Para bitmeye başlıyor. Ve eski Amasya müftüsü para topluyor kese içinde.
3: Destek olmak için.
2: Milli mücadeleye destek olmak için. İşte burada da ilk milletin azmi ve kararı kurtaracaktır cümlesini görüyoruz. Para da milletten çıkmaya başlıyor. Çünkü milli mücadelenin en büyük kaynağı halkın kendisi. Hem insan kaynağı açısından hem mali kaynak açısından.
3: Halk bu mücadeleyi sahiplenmeseydi bu başarıyı konuşmayacaktı.
2: Halk sahiplenmeseydi müdafaa-i hukuk cemiyetleri oluşmazdı. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri, biliyorsunuz, halkın içinde olduğu ve seçimle gelen kişileri olduğu cemiyet. Ve Mustafa Kemal hedefine ulaşamayacaktı halk destek vermeseydi. Çünkü Mustafa Kemal başından sonuna kadar hep halk desteğiyle gitmeye çalışıyor. Tek başına iş yapmıyor. Hatta çok zor anlar yaşıyor. Nasıl zor anlar yaşıyor? Örneğin Mart'ta İstanbul'daki Mebusan Meclisi basılıyor. Meclissiz kalıyor bir anda ülke. İngilizler yakalayabildikleri vekillerin bir kısmını Malta'ya sürüyor. Bir kısmı Anadolu'ya kaçabiliyor. Meclis kapanınca hemen Mustafa Kemal Sivas'ta temsil heyeti oluşturuyor. Yine halkın oraya gelen temsilcilerin oluşturduğu bir heyet. Daha sonra bu temsil heyeti zaten 23 Nisan 1920'de Ankara'daki meclisi açacak. Yani bizim bugünkü Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Mustafa Kemal hiçbir şekilde halka dayanmayan bir şey yapmak istemiyor. Ve kendi başına otoriter bir yapıda da olmak istemiyor. Bunu kurduğu örgütler ve o örgütler de halktan aldığı destekle. Örgütten kastettiğimiz burada Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyetleri önce dağınık, Sivas Kongresi'nde birleştiriyorlar malumunuz. Sivas Kongresi'nin en önemli özelliği bütün dağınık her ilde, her bölgede kurulmuş olan müdafaa-i hukuk cemiyetlerini bir çatı altında toplamak. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplamak. Ve Mustafa Kemal aldığı bütün kararları buraya sunarak, bunların onayını alarak. Önce temsil heyeti, sonra malumunuz işte ilk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'den sonra. Zaten o meclisin de en önemli görevi Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi yürütmek. Ve çok renkli bir meclistir. Belki Türkiye tarihinin en demokratik, en renkli meclislerinden biridir. Nedeni şu, milletvekilleri iki kaynaktan geliyor. Bir, biraz önce söyledik, Mart'ta İstanbul'da Mebusan Meclisi'ni İngilizler basınca oradaki mebusların bir kısmı İstanbul'dan Anadolu'ya geçmeyi başarabiliyorlar. Onlar otomatikmen meclis üyesi oluyor. Bir de yeni seçim yapılıyor. Yani hem Osmanlı eski mebusundan gelenler var, hem de Mustafa Kemal'in müdafaa-i hukuk cemiyetlerin adayı gösterdiği kişilerin oluşturduğu bir meclis. Dolayısıyla iki kaynaktan farklı kişilerden oluşuyor. Ve çok fark aslında bize demokrasinin gücünü de gösteriyor ilk
3: oradan,
2: meclis.
3: Oradan tam da söylediğiniz gibi demokrasinin bir gereği aslında Mustafa Kemal'le ters düşen çok fazla vekil var orada.
2: Tabii, ama ona rağmen ona rağmen milli mücadele hiç sıkıntısız demeyeyim. Tabii Mustafa Kemal'in çok sıkıntı yaşadığı anlar oluyor. Ama demokrasilerde en önemli silah malumunuz ikna. Mustafa Kemal onları ikna edebiliyor. Yani sıkıntıya düştükleri anda. Ha bazen sertleştikleri de oluyor. Bu da işin doğası gereği. Çünkü kolay değil. Yani memleket neredeyse tamamı işgal altına girmiş. Bunu kurtaracaksınız. Ordu yok. Mesela önemli fikir ayrılıklardan biri de meclisteki bazı gruplar Kuvayi Milliye ile vatan işgalden kurtarılabileceğini düşünüyor. Ama Mustafa Kemal hiçbir şekilde, Mustafa Kemal düzenli ordu olmadan, bir düzenli ordu kurulmadan bu savaşı yürütebilmek mümkün değil. Çünkü karşınızdaki düzenli ordu. Yunanlar düzenli bir orduyla İzmir'i işgal etmişler ve Ankara'ya doğru ilerliyorlar. Güneyde Fransızlar yine düzenli birliklerle işgal ediyor. İngilizler Musul'u, Hakkari bölgesini işgal ediyorlar. İşte Samsun, bunlar hep düzenli orduyla yapılıyor. Yani Mustafa Kemal'in düşüncesine göre bir düzenli orduyla ancak düzenli bir ordu mücadele edebilir. Bu bir problem mesela. Düzenli ordu nasıl oluşturacaksınız? İşte Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış. Ordu sayınız 50'ye düşürülmüş. Ağır silahların hepsi teslim edilmiş. Donanma limana çekilmiş. Silah yok. Silahların hepsi Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre teslim edilecek. Yani ordu bulacaksınız. Subay. Mesela bizim milli mücadelede en önemli eksikliği hissedilen subay sayısı. Az miktarda subay var. Memleket 11 yıldır savaşta. Trablusgarp'tan beri savaşta. Yani 1911'den beri savaşta. İşte Trablusgarp, Balkan Savaşları, peşine Birinci Dünya Savaşı ve şimdi Kurtuluş Savaşı başlatıyorsunuz. Zaten az sayıda ordumuz erimiş bu büyük savaşlarda. Kalanı da 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması gereği silahlarını bırakmış ve siz bu şartlarda bir ordu oluşturacaksınız.
1: Şunu merak ediyorum.
2: Ve bunu meclis yapacak. Millet Meclisi yapacak.
1: O oraya gelen süreçte İstanbul hükümeti ile Mustafa Kemal ters düştü.
2: Amasya'da yollar ayrılıyor.
1: Yollar ayrıldı. Evet. Bir yandan İngilizler de var. Tabii. Mustafa Kemal'in durdurulması gerektiği.
2: Mustafa Kemal
1: gerektiği...
2: idam fetvası var. Yargılanacak. Yani yakalandığı yerde yargılanacak.
1: Evet, istihbari verilere de yansıdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün onlar açısından tırnak içinde tehlikeli biri olduğu.
2: Evet.
1: Tüm bu zorluklar içinde bir ışık yakalaması çok güçtü ama başarıya ulaştı.
2: Yani şöyle çok dönüm noktaları var. Kıl payı. Hakikaten yeri midir bilmem. Güzel bir tarihi hikaye anlatılır ya.
1: Buyurun.
2: İran Şahı Hindistan hükümdarına satranç hediye ediyor. Pardon tersi. Hindistan hükümdarı İran Şahı'na satranç hediye ediyor. Gönderdiği bir elçiyle şey yapıyor. Hediye ediyor. Nedir bu diyor İran Şahı? Efendim hükümdarımızın şeyi diyor. Hediyesi. Peki bu ne yapılır bununla diyor. Bununla oynanır diyor. Bu bir zeka oyunudur. Strateji oyunudur. Stratejisi güçlü olan bunu kazanır. Hı-hı. Ha öyle mi diyor. Büyükelçiyi ağırlıyorlar, hediyeyi alıyorlar. Bir süre sonra büyükelçi dönecek. İran Şahı da tavla hediye ediyor. Tavla gönderiyor. Hind hükümdarına. O götürüyor, o da soruyor. Bu nedir? Bu tavladır efendim diyor. Bu nasıl oynanır? İşte zarla oynanır. Peki amaç ne diyor? Bu hem bir strateji hem de şans oyunu diyor. Zarınızın da iyi gelmesi lazım. Bir savaşı kazanabilmek için diyor. Hem iyi bir strateji, iyi bir akıl lazım. Hem de biraz şans lazım. Şimdi bunu Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla nasıl bağlantılandıracağız? İsterseniz İstanbul'da çıkıştan bahsedelim. İstanbul'dan çıktıktan sonra İngilizler şiddetle şüpheleniyor. Yüzbaşı Bennett, İngiliz istihbarat subayı üstlerine diyor ki Samsun'a muazzam bir subay kadrosu gidiyor. Mustafa Kemal'in kadrosunda biliyorsunuz başta 35 subay vardı. Sonra 18'e indirildi. Bunların hepsi çok yetenekli subaylar. Bunlar boşuna gitmiyor. Burada farklı bir şey var diyor. Bu sadece 9. Ordu kıtaatı müfettişi değil. Sadece bir müfettişlik veya çıkıp oraya rapor yazacak bir heyet değil diyor. Bu heyet üstleri önce pek kale almıyor bir yüzbaşının, Bennett'in raporunu. Sonra biraz birkaç gün detaylı incelendikten hakikaten İstanbul'daki İngiliz komiserliği şüphelenmeye başlıyor. Bu inanılmaz bir kadro.
1: Şüphelendiği kadar da varmış.
2: Peşine bir torpido. Botu salıyorlar. Bandırma vapuru. Ama bu arada bandırma vapuru açılmış, biraz mesafe kazanmış. Hatta işte buna dayanarak da Mustafa Kemal şeyden yola çıktığı sabah, yani 19 Mayıs, 16 Mayıs sabahı Rauf Orbay Şişli'deki evine geliyor. Efendim gitmeyin diyor, İngilizler bandırma vapurunu batıracaklar diyor. Bizimkiler de istihbarat alıyor.
1: Belki o gün olsaydı, o olay olsaydı bunları yaşamıyorduk, konuşmuyorduk.
2: Mustafa Kemal'in cevabı çok enteresandır. İstanbul'un bu halinden boğulmaktansa Karadeniz'in sularından boğulmayı tercih ederim diyor. Batıracaklarsa da gideceğim. Peşine torpido botu takıyorlar. Bandırma vapuru 19 Mayıs'ta buraya ulaştıktan birkaç saat sonra torpido ulaşıyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Belki denizde yakalayabilseydi belki batıracaktı.
1: Evet.
2: O an. Bir başka kırılma anı. Erzurum'da yaşanıyor. İşte siz de biraz önce söylediğiniz Ahmet Hocam. Erzurum'da biliyorsunuz Mustafa Kemal Erzurum'a vardığında 7-8 Temmuz'da tüm rütbeleri sökülüyor, yakalanma emri veriliyor. Kime veriliyor? Kazım Karabekir'e. Kazım Karabekir Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı. Türkiye'deki o tarihteki en nizami kolordu. Donanımıyla falan. En güçlü kolordu. 7-8 Ağustos akşamı heyetiyle beraber toplanmış. Bekliyorlar Kazım Karabekir ne yapacak. Çünkü onlar da haber alıyor. Yakalama emri çıkmış. İstanbul'a dön dediler. Dönmedi. Zorla gönderin diyorlar şimdi. Derdest dedin. Osmanlıca deyimiyle yani. Yakalayın gönderin deniyor. Toplantı hali işte heyetiyle görüşüyor. O anda Cevat Abbas içeri giriyor. Yaveri. Efendim Kazım Paşa geldi. İçeri girmek için müsaade istiyor diyor. İşte kırılma anı. Tam an ne yapacak? Tutuklayacak mı?
1: Tutuklasa?
2: Tutuklasa her şey bitecek. Yani orada belki sönecek. Ama Kazım Karabekir içeri giriyor. O asker topuk selamını veriyor. Kol ordumla emrinizdeyiz efendim diyor. Tam bir dönüm noktası yani. O an tutuklansa ki o gücü var. Sahadaki güç Kazım Bey'di. 15. Kol ordu var. En iyi donatılmış kol ordu. Tutuklayabilirdi. Hiçbir sıkıntı yok. Mustafa Kemal'in tüm rütbeleri alınmış. Yanındaki birkaç subaydan başka kimsesi yok. Fiili güç yok. Ama o dönüm noktası. Onun için Kazım Karabekir der ki anılarında milli mücadeleyi ben başlattım der doğuda. Aslında haksız da değildir ha.
1: Şimdi bu kısa yayında tüm bu mücadele sürecini anlatabilmek mümkün evet. değil ama katkılarınız
2: için. O zaman siz sorun oradan devam edelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Haritayı size.
1: Şimdi yayın süremizin de sonuna geldik.
2: Geldik mi? Tamam. Evet.
1: Çok
2: tamam,
1: teşekkür evet. ediyoruz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür
1: için.
2: Ediyorum.
4: NTV Radyo.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi.
6: Benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız.
7: Hakan Safi transfer konusunda iddialı. Fenerbahçe'nin başkan adayı olağanüstü kongre öncesinde üyelere dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro sözü verdi.
6: Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım aradı. İki isim getirdi yine bana. Zaten biliyorum, takip ediyorum ben onu aylardan beri. Bu dedim beni kesmez. Ne diyorsun dedi. Dedim bu kesmez dedim beni. Benim dedim getirecek olduğum oyuncu dedim dünya yıldızı olacak.
7: Rakibi Aziz Yıldırım'ın bir sene görevde kalma sözünü de hedef alan Safi, 2050'nin Fenerbahçe'sini kurmak için görev istediklerini söyledi.
6: Bir sene şampiyon yapar, bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar.
7: Sarı lacivertlerde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
5: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Antonio Conte Napoli'den ayrılıyor. İtalyan basını 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu. Napoli'yi iki sezondur çalıştıran Conte, Güney ekibini geçen sene şampiyonluğa taşımıştı. Maviler bu sezon son haftaya şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde ikinci sırada girdi. La Gazzetta dello Sport, Conte'nin yeni görevinin İtalya milli takımında olacağını öne sürdü. Gazeteye göre İtalyan çalıştırıcı imza için 22 Haziran'daki federasyon seçimini bekliyor. Arsenal Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya çok yakın. Burnley'i 1-0 yenen topçular zaferini ilan etmenin 3 puan uzağında. Arsenal bir maçı eksik Manchester City ile puan farkını 5'e yükseltti. City bu gece Bournemouth deplasmanında kazanamazsa Premier Lig'de şampiyon belli olacak. Düğün bugün çözülmezse şampiyon pazar günü oynanacak son hafta maçlarında belli olacak. Son haftada Crystal Palace'a konuk olacak Arsenal, o maçı kazanırsa zaferini ilan edecek, City ise Aston Villa'yı ağırlayacak. İngiliz futbolunda bir dönem sona eriyor. Pep Guardiola 10 yıllık Manchester City serüvenine nokta koymaya hazırlanıyor. İngiliz basını Katalan teknik direktörün sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti. 10 sezon çalıştırdığı Manchester City'de Premier Lig'in zirvesine ambargo koyan Guardiola 6 şampiyonluk yaşadı. Maviler tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini de onunla kazandı. Manchester City'de teknik direktörlük için favori adaysa Guardiola'nın eski yardımcısı, son olarak Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca. 24 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamayı hedefleyen Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Ederson'u 26 kişilik listeye alan teknik direktör Carlo Ancelotti, Galatasaraylı Gabriel Saray'ı davet etmedi. Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Saray'ı

0: Kadroya çağıran Ancelotti, 26 yaşındaki orta sahayı turnuva kafilesine almadı. Brezilya kadrosunda en çok tartışılan tercih ise Neymar oldu. 34 yaşındaki futbolcunun yer aldığı listede Chelsea'den João Pedro'nun bulunmaması Brezilya basınında eleştirildi. Son dünya şampiyonluğunu 2002'de kazanan sambacılar, kupayı 5 kez kaldıran tek ülke. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da yağmur kısa sürelerle etkili oluyor. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur bekleniyor. Bursa 24 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Ankara 19, Eskişehir 20 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. İzmir 26, Muğla 21 derece. Akdeniz genelinde şiddetli yağmur, dolu ve hortum riski var. Antalya ve Adana 21 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur etkili olacak. Bolu 17 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: NTV Radyo.
2: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
3: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Çiçeklerle konuşursanız, onlara güzel sözler söylerseniz daha hızlı büyürler mi? Cevap evet. Çiçeklerle konuşursanız daha hızlı büyüdüklerine tanık olursunuz. Ancak onlara iyi gelen sözlerin güzelliği değil. İşin aslı çiçeklere ne söylediğinizin önemi yok. Yeter ki onlara yaklaşın ve bir şeyler söyleyin. Böylece titreşimi ve soluğunuzu duyacaklar, verdiğiniz karbondioksiti alacaklar. Bu da fotosentezi artıracak, bitkiyi büyütecektir. Bitkilere müzik dinletmenin de titreşimler nedeniyle benzer etkiyi sağladığı biliniyor.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Kemerburgaz yolu Temhastal yönü sağ şeritte bir araç yangını oldu ve bu nedenle bir şeridin trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. O bölgede ciddi bir yoğunluk var. Ayrıca Yenibosna Şirinevler yönü Çağlayan Darülaceze, bağlantı yolu Yıldırım Temmetris ve Hastal Kemerburgaz'la birlikte Cennet Küçükçekmece yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin kapalı olduğu ve yoğunluğun yaşandığı belirtiliyor. Köprülerde ise çift yönlü yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuk var.
6: İstanbul yol durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17.
8: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
7: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Bugün bağımsızlık mücadelesinin fitilinin ateşlendiği, Türkiye'nin kuruluşunun temellerinin atıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Yurt genelinde kutlamalar var. Şehir şehir o törenlerden izlenimleri paylaşacağız. Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosuna İsrail askerlerinin müdahalesi sürüyor. Bugün filodaki iki tekneye daha çıkıldı. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. Mersin'de ilçe ilçe gezip katliam yapan, 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayan saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti. Sağlık raporları yönetmeliği değişti. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres e-nabız olacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Aston Villa ile Freiburg'un yarın akşam oynayacağı dev maç öncesinde bugün taraftar festivali düzenlendi. İstanbul'daki finalin havasını da paylaşacağız. Gündemden birkaç başlık böyle, şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. ...19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi törenler Anıtkabir'de atanın huzurunda başladı. Ardından binler Anıtkabir avlusunu doldurdu.
9: Ülkemin hakkında falan çok gurur duyuyorum. Bu özel günde kutlamak için geldik. Ayrıca Atatürk'ü ziyaret etmek için. Heyecan ve coşku bir arada.
10: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler Anıtkabir'deydi. Saygıyla, minnetle ve özlemle.
11: Biz geçen 23 Nisan'da gelmiştik buraya, gençliğe sahip falan söylemiştik. Böyle özel bir günde de böyle burada olmak çok heyecan verici bir duygu yani.
12: Bursa'dan Elmas Bahçeler Mahallesi'nden geldik abi. Atamızı ziyarete geldik.
10: Anıtkabir'de önce bir resmi tören vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve beraberindeki heyet Aslanlı yoldan ilerleyerek atanın mozolesine ulaştı. Bakan Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
13: Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
14: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda en çok ziyaret edilen noktalardan biri yine Anıtkabir oldu. Genci, çocuğu, yaşlısı, on binlerce ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti.
15: Tokat'tan geliyorum. Daha önce de bir kere gelmiştim, şimdi yine geldim. Acayip duygusal, her gelişimde daha çok etkiliyor. Bayıldım, ağlayacaktım az daha.
16: 19 Mayıs heyecanını yaşamak için geldik. Kocaeli'den geldik. Kızımıza bir miras bırakmak için buradayız. Yol boyu Atatürk dedeye gideceğiz şeklinde söylemlerle geldik.
7: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye kırmızı beyaza büründü. Bisiklet turları, kortejler ve gösteriler yapıldı.
17: Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamaların en önemli merkezi milli mücadelenin başladığı yer olan Samsun'du.
18: Birileri marş!
17: Tütün iskelesine çıkarılan Türk bayrağı askerler tarafından teslim edildi.
19: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 107 yıl önce bir ışık yaktılar. Milli mücadelenin ilk adımını attılar. 3 gün süren deniz yolculuğu sonrasında tütün iskelesine geldiler Samsun'da. Şimdi o an canlandırılıyor.
17: Sahil güvenlik ekipleri de denizde geçiş töreni düzenledi. Etkinlikler kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları uçuş yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi ekiplerinin gösterisi büyük ilgiyle izlendi. İstanbul'da kutlamaların yapıldığı noktalardan biri de Galata Port oldu. Onlarca klasik otomobil bayraklarla süslendi, 19 Mayıs için buluştu.
20: Atatürk'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki bize bu ülkeyi bırakmış.
21: Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı en güzel nasıl kutlanır? Şüphesiz ki sporla. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde çocuklar, gençler, kendini genç hissedenler buluştu ve yaklaşık 10 kilometrelik bayram parkurunda pedal çeviriyorlar.
22: İnşallah bu gençlik bu günlerimizi unutmaz. Biz de bunu unutmamak için bir hatıra olsun diye getirdik torunumuzu buraya.
23: Her şeyimizi borçlu olduğumuz atamız ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.
17: İzmir'de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Yoğun katılım vardı. Diyarbakır'daki kutlamalar da coşkulu geçti. Etkinlik halk oyunları gösterileriyle renklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 8 metre derinde Türk bayraklarıyla kutladı. Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde de 100 dalgıcın katılımıyla 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı.
7: ABD ve İsrail İran'ı yeniden vurursa Tahran ne yapacak? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya yanıt aradı. Üzerinde durulan senaryolara bakalım.
10: İran'ın savaşın ilk başladığı dönemde uzun çatışmalara hazırlandığı, bu nedenle elindeki füze stoğunu haftalarca yetebilmesi için temkinli kullandığı belirtiliyor. Şimdi ise çatışmaların yeniden başlaması halinde İranlı liderler bunun kısa ve yoğun olacağı görüşünde. ABD'nin İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceği hesap ediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın buna göre hazırlık yaptığını yazdı. Gazeteye konuşan İran uzmanı Hamit Rıza Azizi, karşı tarafın hesaplarını değiştirebilmek amacıyla İran'ın çatışmaların yeniden başlaması halinde günde onlarca veya yüzlerce füze fırlatabileceğini söyledi. Bu durumda Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını hedef alan daha yoğun saldırılara maruz kalabileceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın Körfez'deki petrol yatakları, rafineriler ve limanları hedef alarak küresel ekonomiye daha ağır bir darbe indirmeyi hedefleyebileceği ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Hasarın büyük olması halinde Körfez ülkelerinin de savaşın içine sürüklenebileceği uyarısı yapılıyor. Son dönemde İranlı yetkililer ve hükümet bağlantılı analistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert sözlerle eleştirmesi de dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın savaşta İran'a gizlice saldırılar düzenledikleri ortaya çıkmıştı. Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Ali Alfone, İran'ın Suudi Arabistan'ın saldırmazlık paktı önerisini de reddettiğini hatırlattı. İran'ın ABD'nin saldırılarını sınırlandırmak için Körfez ülkelerini hedef almayı elinde bir koz olarak tuttuğunu vurguladı. Körfez ülkelerini hedef alma dışında İran'ın elinde başka kartlar var mı? New York Times gazetesi İran'ın dünya ticareti için kilit öneme sahip Babülmendeb boğazını kapatmaya çalışabileceğini yazdı. Babülmendeb boğazının bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. Dünya ticaretinin onda biri bu boğazdan geçiyor. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Husi milisler bölgesel bir savaş durumunda İran'ı vuracaklarına yemin etmişti. Ancak son çatışmalarda temkinli davrandılar. Husilerin tutumunun azalan askeri stoklarına bağlı olacağı belirtiliyor. New York Times'a konuşan uzmanlar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybedeceğine inanması halinde Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışarak ABD'nin dikkatini iki noktaya dağıtmaya çalışabileceği uyarısı yaptı.
7: Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve Filistinli sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosunda bazı tekneler İsrail saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Filodaki iki tekneye daha müdahale oldu. Son durumu NTV muhabiri Melike Şahin aktarıyor.
0: İki tekneye daha müdahale edildi ve silahla müdahale edildi. İsrail askerlerinin Al-Siyan ve Cirolama teknelerine müdahale ederken tekneye doğru silahla ateş ettikleri görüntülere, kayıtlara geçti teknelerde bulunan kameralar tarafından. Bunu belirtelim. Şu anda seyrini sürdüren yalnızca 3 tekne kaldı küresel Sumut filosundan. Dün itibarıyla başlamıştı. Dün sabah saatlerinde başlamıştı müdahaleler. Ve İsrail ordusu küresel Sumut filosunun etrafında İsrail askerlerin çevrelediğini görmüştük ve ardından da teker teker bu teknelere yönelik müdahale ve baskınlar başlamıştı. Ardından da aktivistler alıkonulmuştu. Son açıklamalara göre şu ana dek 347 aktivist alıkonulmuş durumda ama bunlar son iki teknenin tekneye müdahaleden önceydi. Muhtemelen alıkonulan aktivist sayısının daha fazla olduğu açıklanacak yakın zamanda. Bu aktivistlerin 75'inin Türk olduğunu belirtelim. 54 tekneyle yola çıkmıştı küresel Sumut filosu. Gazze'ye olan ablukayı kırmak, insani yardım taşımak amacıyla ilerlerken uluslararası sularda İsrail'in müdahalesine maruz kaldılar. Dün itibariyle başlayan müdahaleler bugün de devam etti ve şu anda yalnızca Akdeniz'de yer alan 3 tekne kaldı ilerleyişini sürdüren ama muhtemelen yakın zamanda İsrail askerlerinin onlara da müdahale etmesi bekleniyor. Bir tekne ise Family isimli tekne ise dün arızalandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri daha doğrusu Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzeltiyorum. Yardım edilerek, müdahale edilerek Adrasan kıyılarına çekildi. 27 aktivist yer alıyordu o teknede de. Onu da belirtmiş olalım. Geri kalan teknelere ise İsrail askerlerinin müdahalesi devam ediyor. Dün özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla bu müdahalenin yapıldığını söylemiştik ve müdahalenin ardından da İsrail askerleriyle telefon görüşmesini yayınlamış ve kötü niyetli planın engellendiği ifadesini kullanmıştı İsrail Başbakanı. Bugün için şu anda yalnızca Gazze'ye ablukayı kırmak üzere yola çıkan teknelerden 54 tekneden 3'ünün sularda seyrini devam ettirdiğini söyleyelim. Son edindiğimiz bilgiye göre 347 aktivist alıkonuldu ve bu aktivistlerin de önce bir gemiye alınarak ardından da Aşdod Limanı'na getirilmesi bekleniliyor Burcu.
7: Melike Şahin NTV ile ortak yayında aktardı. Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan, Lübnan ve Suriye'de de saldırılar düzenleyen İsrail hükümeti bu üç ülkede yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı ele geçirdi. Böylece sınırlarını %5 oranında genişletti.
10: İsrail 1000 kilometre karelik alan işgal etti. Topraklarını %5 oranında genişletti. Bu veriler İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete ülkenin en büyük askeri başarısızlıklarından biri olarak gösterilen 7 Ekim'deki saldırılar sonrası Netanyahu hükümetinin sınırları genişletmek için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı. İsrail'in 7 Ekim'den sonra ele geçirdiği 1000 kilometre karelik alanın yarısından fazlası Güney Lübnan'da bulunuyor. Netanyahu hükümeti Hizbullah'tan temizlemek bahanesiyle Lübnan'ın güneyinde 12 kilometre derine kadar ilerledi. Burada bir tampon bölge oluşturuldu. Ele geçirilen alanların diğer kısmı ise Gazze ve Suriye arasında bulunuyor. İsrail güçleri Gazze'nin yarısından fazlasını işgal etti. Suriye'de ise Esad rejimi devrildikten sonra ülke içinde birkaç kilometre derinlikte alan ele geçirildi. Gazze'de İsrail güçlerinin 7 Ekim'den sonraki işgalleri nedeniyle 2 milyona yakın Gazze'li savaş öncesi topraklarının %40'ına sıkışmış durumda. İsrail yetkililer Gazze'de kalıcı bir tampon bölgeyi korumayı planladıklarını açıkça söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamayla İsrail güçlerinin ayrılmayacağını duyurdu. Lübnan'da ise İsrail güçlerinin Hizbullah silahsızlanana kadar kalacağı belirtiliyor. Ancak Lübnanlı yetkililer ve analistler bunun yakın zamanda gerçekleşebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı isimler işgal edilen alanlarda yeniden Yahudi yerleşimleri kurulmasını istiyor. Lübnanlı bir yetkili İsrail'in Güney Lübnan'ı kendi arka bahçesi gibi gördüğünü ve süresiz olarak orada kalmak istediğini söyledi. Buna dur diyebilecek tek kişinin ise ABD Başkanı Donald Trump olduğu iddia ediliyor. Trump'ın Netanyahu'ya işgal edildiği alanlardan çekilmesini söylemesi halinde İsrail Başbakanı'nın buna uymak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Bölge ülkeleri de işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun hedefimiz İsrail'in çekilmesini sağlamak ifadesini kullanmıştı.
7: Savaşın yeniden başlayabileceğine dair endişeler azalsa da enerji fiyatları hala yüksek. Bu durum küresel enflasyonda artış riskini beraberinde getiriyor. Piyasalar da bu riske odaklandı.
10: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni saldırıları ertelediğini söyledi. Ancak bu durum piyasalardaki kara bulutları dağıtmadı. Tahvil getirileri yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Hisse senetleri 3. günde de düşüşünü sürdürdü.
2: Şu ana kadar piyasaları ayakta tutan, umutlu tutan, o bir ay önceki Amerika ile İran arasında gerçekleştirilmiş olan karara bağlanan ateşkesin henüz bozulmamış olması.
10: Brent petrol %2 düşerek varil başına yaklaşık 110 dolara geriledi. Ancak kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı fiilen hala kapalı. Arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatı hala yılın başına göre %80 yukarıda. Bu durum küresel enflasyon endişelerini yükseltti.
2: Petrol fiyatlarındaki yukarı doğru hareketlenme gerçekten enflasyon beklentini bozmaya başladı. Yani kuvvetli tonda bozmaya başladı. Amerika ve İran anlaşır, petrol fiyatları gevşer. Dolayısıyla enflasyon ilişkin beklentileri çok da bozmaya gerek yok. O beklentiler de bir noktada rayına oturur noktasında konuya yaklaşan hisse senedi endeksleri artık bu görüşte değil.
10: Altın fiyatları geriledi. Ancak bir önceki seansta görülen son 1,5 ayın en düşük seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.
7: ABD'nin San Diego kentinde bir camide silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. Sonrasında 2 saldırgan intihar etti. Polis nefret suçu ihtimali üzerinde duruyor.
3: Müslüman çocukların eğitim aldığı İslam Merkezi kompleksinde ders saatiydi. Çocuklar içerideydi. Öğlene doğru bir anda 19 ve 17 yaşlarındaki iki kişi camiye girdi, rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan yakındaki polis memurları anında müdahale etti, telsizle destek istendi. Onlarca polis kompleksi kuşattı. Saldırganları arama çalışması sürerken silah sesleri kesildi. İki saldırganın yaşamına son verdiği anlaşıldı.
4: Ben arabamla geçiyordum ve polislerin yakaladığını gördüm iki kişiyi yerde. Güvenlik görevlisi Amr isminde bir burada kardeşimiz vardı. Kendisinin öldüğünü biliyoruz.
3: Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer çocuklara hedef alan saldırının bir nefret saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Amerikan basını saldırganlardan birinin ailesine intihar notu bıraktığını ve notunda ırkçı ifadelere yer verdiğini yazdı. Polis de saldırganlardan birinin silahında ırkçı ve İslamofobik yazılar olduğunu açıkladı.
5: Bu gençlerden bir tanesinin annesi polisi arıyor, diyor ki benim çocuğum aracı aldı, arabayı aldı, evdeki silahı da aldı ve intihar eğilimli diye polise bir ihbarda bulunuyor ve sonrasında işte bu olay gerçekleşiyor.
3: Cami imamı ve İslam Merkezi direktörü Taha Hasan, bölge sakinlerine bir süre camiye gitmemelerini söyledi.
1: Güvendeyiz. Okulun tamamı güvende. Tüm çocuklar, tüm personel ve öğretmenler İslam Merkezi'nin dışında güvende. Şu anda bir tehdit yok. Ancak herkesin San Diego İslam Merkezi'nden uzak durmasını istiyoruz.
3: Saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da açıklama yaptı. Trump saldırıyı kınadı, çok korkunç bir durum dedi. New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de İslamofobi bu ülkedeki Müslüman topluluklarını tehlikeye atıyor. Buna birlik olarak karşı koymalıyız ifadelerini kullandı.
7: Orta Doğu'da gerilim sürerken Türkiye'nin hava savunmasına yönelik önlemler artırılıyor. NATO ile işbirliği çerçevesinde Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sistemi Türkiye'ye kurulacak. Açıklama Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Katarina Zork'tan geldi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Zork, Almanya Haziran sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek dedi. Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'yi destekleyerek NATO'nun Güneydoğu kanadının hava savunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Hali hazırda NATO ile işbirliği çerçevesinde İspanya'ya ait bir adet Patriot sistemi Türkiye'de görev yapıyor.
6: NTV Radyo.
7: Çorlu'da pazar günü yaşanan silahlı kavgaya müdahale etmeye çalışan iki polis memuru zanlının silahından çıkan kurşunlarla şehit olmuştu. Zanlının yakalanma yöntemi tartışılıyor. Çünkü polisler elinde silah olmasına ve dakikalar önce ateş etti bilmesine rağmen bir süre zanlıyı ikna için mücadele etmişti. Bu durum hukukçu Tarkan Erdal ve güvenlik uzmanı Murat Aydın'a göre yanlış.
8: Elinde ateşli ve kesici alet olan ve biraz sonra ne yapacağı belli olmayan bir şahısa karşı dur demek, havaya ateş etmek, ayaklarına sıkmak, böyle bir şey yok. Bunların hepsi size hayatınıza mal olacak şeylerdir.
10: Bir elinde silah, bir elinde bıçak çevresine tehditler savururken, üstelik dakikalar önce iki polis memuruna ateş ettiği de bilinmesine rağmen, diğer polislerin canları pahasına zanlıyı teslim olması için ikna etmeye çalışmaları tartışılmaya devam ediyor.
9: Bu olayda bir eksiklik olduğu net ama bunu hani genele teşmil etmemek gerekir. Polis burada bu silahını kullansaydı meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir miydi? Ben hukuken bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum ki değerlendirilirdi. Ama polis bunu acaba hangi sahiplerle değerlendirdi veya değerlendirmedi? Onu tabii eğitimlerde birazcık daha işlenmesi gerekiyor.
10: Çorlu'da yaşanan olayda silahlı kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden ekiplere de ateş açınca iki polis şehit olmuştu. Teslim olmayı reddeden zanlı, teslim ol çağrısının ardından yaralı halde yakalanmıştı. Güvenlik uzmanlarına göre polisler daha önce benzer olaylarda yaşanan hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmamak için ateş etmemeyi tercih etmiş olabilirler.
8: O şahsın o silahı anında bizim o iki arkadaşa doğrultup ateş edip ikisini de vurması bir saniyesini alır. Maalesef etkisiz hale getirdikten sonra başlayan adli ve idari tahkikatlarla ilgili birçok arkadaşımızın başına gelenlerden dolayı da bu silahı kullanmaktan kısmi olarak sarf nazar ediyorlar. Belki de bu yaşanmışlıklar olmasa, negatif yaşanmışlıklar olmasa belki bunlar da silahı kullanacaklar.
10: Hukukçularda güvenlik güçlerinin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguluyor.
9: Polislerimiz bu konuda geçmişteki kötü örnekler, kullanıldıktan sonra yapılan yargılamalardan tutun da her zaman böyle kafalarında acaba burada mı kullanılıyordu, burada kullanırsak problem olur mu? İçten içte bunları yaşıyorlardır. Demek ki birazcık daha herhalde bu konularda eğitimin daha ciddi ve daha seri hale gelmesi gerekir.
7: Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti. Valilik saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin olduğunu açıkladı.
10: İlçe ilçe gezip katliam yaptı. Madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastaneye girişinin olduğu ortaya çıktı. Eski eşiyle birlikte 6 kişiyi öldüren saldırgan operasyon sırasında hayatına son verdi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk eski eşi Arzu Özden'in yanına gitti. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk iş yeri sahibi Sabri Pan'a silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercancan olay yerinde öldü. Bazı çalışanlarla müşteriler de yaralandı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Önce zanlının kullandığı otomobil Kırsal Karakütük mahallesinde bulundu. Ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı özel harekat ekiplerince sarıldı. Bölge helikopter ve insansız hava araçlarıyla da kontrol altına alındı. Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk tabancasıyla yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
7: Konya'da geçen yıl kaybolan bir kadının cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İzmir'de ise şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu.
10: Bir yıl önce kayboldu. Cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan Muazzez Bayhan 43 yaşındaydı. Geçen yıl 27 Haziran'da cezaevinden izinli çıkan eski eşi Münir Turhan tarafından evden alındı. Ancak bir daha dönmedi. Bu sırada firari duruma düşen eski eşi 3 gün sonra yakalandı. O dönemki sorgusunda Muazzez Bayhan'dan haberi olmadığını iddia etti. Jandarma suç araştırma timi olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İnsuyu mahallesi yakınlarındaki dere yatağında kemik parçaları bulundu. DNA incelemesinde kemiklerin Muazzez Bayhan'a ait olduğu belirlendi. Cinayet şüphelisi eski eş Münir Turhan'dı. Soruşturma bu yönde derinleştirildi. Münir Turhan'ın Muazzez Bayhan'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğü, altın kolyesini ise bozdurduğu tespit edildi. Hırsızlık, yaralama ve taciz gibi 40'ın üzerinde suç kaydı olan zanlının 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Şimdi kasten öldürmeden de fezleke hazırlandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de şantiye alanında yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. O sırada olay yerinde bulunan Dilek de gözaltına alındı. Emine Dönmez'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
7: Haber turuyla devam edelim. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin illegal derneklerde küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DAEŞ'e para topladıkları belirlendi. Tokat'ta günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı taşma seviyesine geldi. Turhal ilçesinde tedbir amacıyla 15 mahalleyle 7 köy geçici olarak tahliye ediliyor. Önlem olarak taş ve kum torbalarından yığınak yapıldı. Turhal'da eğitime 3 gün ara verildi. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Olay Dilaver Mahallesi'nde yaşandı. Ocakta çalışan işçilerden 45 yaşındaki Erol Türksever toprak kütlesinin altında kaldı. Onunla aynı ocakta çalışan oğlu Türksever'i kurtarmayı başardı ancak durumu ağır olan işçi hastanede hayatını kaybetti. Kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip bombayla imha edildiği ancak ocak sahibi tarafından yeniden açıldığı belirtildi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni gelişme var. Tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı makam aracı 5 otomobil detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği öne sürülen 4 milyon 260 bin lira değerindeki dövize el koyuldu. Zanlılar rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Sağlık raporları yönetmeliği değişti. Yönetmelikle sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Başvurular önce e-nabızdan yapılacak.
10: Sağlık raporları yönetmeliği güncellendi. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres e-nabız olacak. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre başvurular e-nabızda kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Tek hekim raporları öncesinde bir karar destek sistemi de devreye alındı. Dijital sistemle tanı, ilaç ve malzeme kullanımı ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirme yapılacak. Başvuruda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-nabız üzerinden sağlık durumu belgesi düzenlenecek. Kişisel beyanlarla e-nabız verileri eşleşmezse hasta sağlık raporu için hekime yönlendirilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde süreçlerin takibi için rapor başvuru merkezleri de kurulacak. Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda belli istisnalar hariç raporların 3 hekim tarafından düzenlenmesine imkan tanındı. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacaklar için giriş raporu almak da kolaylaştı. Bu raporlar çalışan sağlığı merkezi, aile hekimleri ve diğer tüm hekimler tarafından düzenlenebilecek. Lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler için de rapor düzenlenmesine gerek kalmadan sağlık durumu belgesi alınabilecek. Raporlar İngilizce olarak da alınabilecek.
7: 1891'de kayalara çarpıp battı, 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından vuruldu. Ama her seferinde denizden çıkarıldı, tamir edildi ve yüzdürüldü. Türk tarihinin en ünlü gemilerinden birinden bahsediyoruz. Bandırma vapuru 107 yıl önce bugün bu kez batmakta olan bir ulusu kurtarmak için görevdeydi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul'dan Samsun'a taşıdı. NTV'den Yağız Şenkal o geminin hikayesini tarihçi Profesör Mehmet Alkan, emekli albay Ali Rıza İspek, Bandırma Vapuru yolcusu Kemal Doğan'ın kızı Ayfer Neyzi ile konuştu.
11: Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Hemen ardından Fransızlar Adana, Antep, Urfa, Maraş'a, İtalyanlar Antalya, Muğla, Burdur'a, Yunanlar İzmir ve çevresine, İngilizler Musul, Samsun, Çanakkale'ye asker çıkardı. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'sa farklı milletlerden orduların işgali altındaydı.
12: Asırlara yayılmış Türkiye coğrafyasının, Türkiye tarihinin en zor yılı başlamış oluyor. Çünkü adeta tarihin sonu gelmiş. Çünkü bütün ordularınızı terhis etmişler. Bütün silahlarınıza el koymuşlar. Bürokrasinize el koyuyorlar, asayişinize el koyuyorlar.
11: Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Ama bir görevle gitmesinin direniş hareketini kolaylaştıracağını düşünüyordu.
13: Samsun bölgesindeki huzursuzluğun giderilmesi, karışıklığın önlenmesi için bir tertip alınması Osmanlı hükümeti tarafından düşünülüyor. Bu maksatla da Mustafa Kemal'e uygun olduğunu düşünüyorlar. İhtiyaçtan dolayı Mustafa Kemal de zaten böyle bir şey istiyor, Anadolu'ya gitmek istiyor. Mustafa Kemal için de çok büyük bir fırsat oluyor. Aslında Atatürk o bölgelerin, yani bu bölgeler Sivas, Erzurum, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Bitlis, Van, çok büyük bir bölgenin mülkü ve askeri tek hakimi oluyor.
11: 9. Ordu Müfettişliği Mustafa Kemal Paşa'nın tam da aradığı paravan görevdi. Amacı tüm güçlerin komutası altında toplanmasını sağlamaktı. 15 Mayıs'ta Yunanlar İzmir'i işgal etti. Atatürk bir gün sonra 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. Geminin pusulasız olduğu iddia edilse de bu doğru değildi.
14: İsmail Hakkı'nın torunuyum, kaptanın torunuyum. Bir gemide dedi bir tane pusula olmaz ki dedi. 2-3 tane pusula vardır, biri bozulsa diğerinden gider. Adeta dedemi tehlikeye amade kıldı Atatürk'ü gibi bir hava.
11: 1891'de kayalıklara çarpıp batan, 1915'te denizaltı saldırısına uğrayan Bandırma vapuru her seferinde yüzdürüldü. 19 Mayıs 1919'da bu kez batmakta olan bir ulusu kurtarmak için Samsun'a vardı. Atatürk'e bu yolculuğunda eşlik edenlerden biri de Kemal Doğan'dı.
24: Babam merhum Kor General Kemal Doğan şu çılgın Türklerden biriydi. Ne pahasına olursa olsun İşte ya istiklal ya ölüm diyenlerdendi. Size babamın üniformasını gösteriyorum. Irak cephesinde vurulduğu zaman 1917'de arkasında olan ceket, şurada kurşun izi, çevresinde kan izleri.
11: Burası Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'da karaya çıktıkları, milli mücadelenin ilk adımını attıkları yer, Tütün İskelesi. Burada başlayan mücadele ülkeyi işgalden kurtarmakla kalmadı. Amacı muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, ilerlemek, yenilenmek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurulmasını sağladı. Gençlik, yenilik, ilerlemek demek. Bu nedenle Atatürk 19 Mayıs'ı bayram olarak gençliğe armağan etti. Atatürk'e doğum günü sorulduğunda milli mücadelenin başlangıcını 19 Mayıs'ı işaret etti. O nedenle iyi ki doğdun Atatürk. Doğum günün kutlu olsun.
7: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısına ilişkin açıklama yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
15: Diplomasi yürütüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak MKYK'mız gündemini takip ediyor. Mali ve İdari İşler Başkanımızın bir sunumu oldu. Bütün teşkilatlarımızın ihtiyacının karşılanması partimizin önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin planlanması açısından son derece önemli bir sunum. O değerlendirildi. İnsan Hakları Başkanlığımızın bir sunumu oluyor. Tabii bugün artık dijital dünya doğrudan insan haklarını ilgilendiren bir boyut haline geldi. Bütün bu konular değerlendiriliyor. Grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecekler. Tabii ki temel olarak yine MKYK'mızda terörsüz Türkiye gündemi bütün boyutlarıyla ele alınıyor. Önemli olarak geçen gün açıklama yapmıştık. Küresel Sumut filosunun insanlık haysiyeti adına, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Tabii Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç yardımı, gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Dolayısıyla soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir. İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıdan sonra ortaya çıkan tablo bugün bir ateşkes halindedir. Ateşkesin sürmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bundan sonrasında da bunun kalıcı bir barışa dönmesi gerektiği konusundaki desteğimizi, bunun diplomatik akılla çözülmesi gerektiği konusundaki desteğimizi yeniliyoruz. Tabii önemli etkinliklerden bir tanesi saha fuarıydı. Orada Türkiye'nin savunma alanında geldiği nokta, Türkiye'nin dünyadaki katılımcılarla birlikte nasıl bir cazibe merkezi olduğu görüldü. Ama tabii burada teknolojik kapasitemizin savunma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük devrimlerin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerimizin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi. Bununla ilgili çok güzel etkinlikler de yapıldı ve bu teknolojiyi insanları Gazze'de çocukları yapay zeka ile öldüren, teknolojik gelişmeyle öldürenlere karşı insan hayatını koruyacak bir teknoloji, insan hayatını ve haysiyetini koruyacak bir teknolojik gelişme, yani milli teknoloji hamlesi dediğimizin özünü oluşturan değerlerin savunulması bakımından da saha fuarındaki etkinlikler çok önemliydi. Tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yine Avrupa Birliği'nin bir kurumu tarafından yayınlanan bir raporda AB üyelerinin bazı AB üyesi ülkelerin İsrail'in Gazze'ye dönük bu barbar saldırısı ve soykırımı devam ederken bile İsrail'e silah sattığını açıklaması aslında teknoloji ve teknolojiden elde edilen kar ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopması arasında büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymaktadır. Siyasetin, yönetimin ve her türlü hükümet etme biçiminin karşı karşıya kaldığı bir sınavdır bu. Yani Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler İsrail'e silah satmaya, silah sistemleri satmaya devam etmişler ve İsrail'in üstelik yapay zeka kullanarak gelişmiş teknolojiler kullanarak çocukları, kadınları öldürdüğü apaçık ortadayken bunlar yapılmış. O sebeple saha fuarında ortaya çıkan tablo Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki yüksek gelişmişliğinin göstergesi olmanın yanı sıra bu konuda ortaya koyduğu değerlerin de ifadesi olması bakımından son derece önemlidir. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını feda ederek ülkemizin egemenliğini koruyan, ülkemizin haysiyetine saldıran FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi her zaman son derece önemli bularak altını çizer ve bunun kesintisiz sürmesi gerektiğini ifade eder. O gece egemenliğimize musallat olan FETÖ'nün darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitlerimizi, onların aziz hatıralarını her zaman hürmetle, rahmetle ve duayla anarız. Bugün de andık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız hem şehitlerimizin hem de fedakar gazilerimizin bu konudaki eşsiz fedakarlıklarını bir kere daha hatırlattı. Bu sene 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin yıl dönümünde bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet kanadında ve tabii ki parti kanadında bu idrak etmeyle ilgili olarak yoğun hazırlıklar yapılacak. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bir kere daha şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından son dönemde yapılan gelişmelere dönük kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Burada AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Daha makul açıklamalar geldiğinde bunların da güçlenmesi gerektiğini, güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Avrupa Birliği Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB bir küresel güç olarak bir takım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Ama bu fırsatı bir takım dar yaklaşımlarla kaybettiler. Bundan sonrasında tabii ki savunma ve güvenlik konusu bugünkü şartlarda son derece önemli ama onun ötesine geçen geniş bir yelpaze içerisinde, geniş bir ajanda içerisinde de AB-Türkiye işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sizin sorunuz varsa onları cevaplayayım ben. Buyurun. Evet. Geliyor, geliyor.
16: Haber Global Televizyonu'ndan Fatih Koyraz ben. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine değindiğiniz konuşmanızın başında ilerleyen süreçte bu sürece ilişkin yeni gelişmeler olacak mı? Bir de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dün bir açıklama yapmış özellikle sürece ilişkin. Son açıklamaları kapsamında nasıl değerlendirirsiniz?
15: Evet. Değerli arkadaşlar, terörsüz Türkiye Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Kuşkusuz bahsetmiştim daha önce de. Bu Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada tabii çok büyük bir tecrübemiz var. Hem bunun Türkiye tarihi açısından değerlendirilmesi hem bugünün koşullarında değerlendirilmesi açısından. Bunlarla ilgili bazı doğru yorumlar olduğu gibi çok sayıda yanlış yorum da çıkabiliyor. Bunlara tek tek değinmeyeceğim. Değişik vesilelerle değiniyorum. Bundan sonrasında da değinirim. Bu açıdan baktığınızda terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Ve bu süreçlerin doğasında bunun kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek kendi özgün ritmi vardır. O açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak da pek çok çalışma yapılmıştır. Siyasi boyutta Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu güçlü irade Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikasına dönüştüren talimatları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürece katılmasıyla birlikte kurulan komisyonla beraber diğer siyasi partilerin, bu komisyona katılan siyasi partilerin verdiği destekle birlikte son derece kapsamlı, son derece geniş ve son derece yüksek değerlendirmelerle bu süreç ele alındı ve güçlü bir şekilde de bu sürdürülüyor. Tabii komisyon raporunda Yüce Meclis'in ifade ettiği gibi, Yüce Meclis'in komisyonunun raporunda da ifade edildiği gibi esas amaç terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Tabii yine komisyon raporunda ifade edildiği gibi bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler, daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar esastır ve bu çerçevelenmiştir. Buna AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir rapor orada açık ve seçik bir şekilde görülmektedir. Biz bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımız beraber bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii silah bırakma sürecinin devam etmesi, silah bırakma sürecinin tamamlanması ve teyit mekanizmasının bunu teyit etmesi çok önemli. Tabii ki bunun ötesinde yine komisyon raporunda belirtilen yasal boyutun devreye girmesi, diğer bazı boyutların devreye girmesi herkesin gündeminde zaten. Bu sürecin başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimat çerçevesinde bu yoğun bir şekilde yüksek bir koordinasyonla süreç devam ettiriliyor. Ve bunlar Bakanlar Kurulu'nda ve diğer hükümet kabine mecralarında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Biz de partide bunu kendi Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği komisyonla birlikte devam ettiriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi bu terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü, son derece değerli açıklamalardır. Biz tabii bunların her birini, her bir cümlesini son derece değerli bularak, üzerinde çalışarak ve şimdiye kadar da bunlarla ilgili değerlendirmeleri en kapsamlı bir şekilde yaparak süreci ilerlettik. Çünkü Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla hatta şunu da söyleyebilirim ki Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak, onu daha ileri boyutlara taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Tabii çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek

0: ve tespit ediyoruz. Tabii yine bunun zıttında duran, bu meseleyi bir takım dar ideolojik ajandalara mahkum etme şeklindeki yaklaşımları da net bir şekilde görüyoruz. Biz meselenin ana yolda kalması, ana hattında devam etmesi için hem kesintisiz çalışıyoruz hem de irademizi bu konuda son derece güçlü tutuyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritasıyla ilgili ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. Buyurun lütfen.
1: Efendim TRT Haber, Ahmet Ufkan Arvas. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatta bazı değişikliklere gitti. Tarihi olaylar yeniden adlandırıldı. Bu konuda da bazı eleştiriler gelmişti. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Milli Eğitim Bakanımız bu yapılan değişikliklerle ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Son derece doğrudur. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela birilerinin coğrafi keşif dediği şeyler Latin Amerika halkları için işgal getirmiştir, sömürü getirmiştir. Onların kendi kültürlerinin yok edilmesi, kendi zenginliklerinin, köklerinin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Zaten onun için dikkat ederseniz onların coğrafi keşif dediklerine karşı bütün Latin Amerika halkları Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Yani o coğrafi keşiflerin getirdiği işgale, sömürüye karşı direnişin sembol ismi olarak Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Dolayısıyla bu işgalcilerin kullandığı bir deyimdir, coğrafi keşif. Biz bunu kullanmak zorunda değiliz. Bu Galata meşhur olmuş. Ama doğrusu nedir? Doğrusu esasında bu bir sömürü başlangıcıdır. Bir sömürü dönemidir. Onun o şekilde adlandırılması Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği şekilde son derece doğrudur. Mesela yine önemli bir konu Haçlı seferleri konusu. Güncel de bir konu biliyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz pek çok siyasi İsrail'in Gazze'ye saldırısından, Gazze'de soykırıma başlamasından sonra bakıyorsunuz Batı'da insan haklarından, demokrasiden, hukuktan, anayasal vatandaşlıktan bahseden birçok siyasetçi esasında İsrail'e verilen desteğin bir Haçlı seferleri olduğundan bahsetmeye başladı. Şimdi bizim müfredatımızda Haçlı seferlerinin aslında Haçlı saldırıları olarak değiştirilmesinin ne kadar doğru olduğu bu güncel yaklaşımla da görülüyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil. Bugün de aslında doğru bir yerden meselelere bakmak açısından da son derece yol göstericidir. Yani şimdi ne için gelmişti Haçlılar? Haçlı seferleri ne için planlanmıştı ve bunun bizim coğrafyamıza, insanlarımıza dönük sonuçları ne oldu? Bunları iyi değerlendirdiğimizde bunun arkasındaki siyasi planlama neydi? Bunun hedefleri neydi diye düşündüğümüzde aslında bu coğrafyamıza ve değerlerimize karşı bir saldırıdır. Sefer kelimesi pozitif bir anlam işerir. Dolayısıyla siz Haçlı seferleri dediğinizde otomatik olarak zihninizi pozitif bir şeye kodlamış olursunuz. Bu yanlış bir şey. Bu başlı başına bir operasyon, değil mi? Şimdi dolayısıyla onun Haçlı saldırıları olarak düzeltilmesi son derece kıymetli. Yine Ege Denizi konusundaki adlandırma da öyle önemlidir. Mesela şöyle düşünün. Yine bunu sık konuşuyoruz. Siz de biliyorsunuz bu gündemleri. İşte bu yakınımızdaki coğrafi bölgeye Orta Doğu deniyor. Niye Orta Doğu? Kime göre Orta Doğu? O meseleye batıdan baktığın zaman Orta Doğu oluyor, değil mi? Bize göre Yakın Doğu ya da işte dünyanın merkezinde yer alan bir yer. Dolayısıyla burada en önemli mesele şudur. Gündelik hayatta da böyledir. Sosyal hayatta da böyledir. Felsefi olarak da böyledir. Siyasi olarak da böyledir. Önce bir meseleye nereden baktığınız esastır. Hangi değerlerden baktığınız esastır. Eğer baktığınız yerde bir açınız yoksa, doğru bir siyasi navigasyon, doğru bir değerler navigasyonu kullanmıyorsanız o zaman vardığınız sonuçlar da yanlış olur. Dolayısıyla Haçlı seferleri o işgal ve saldırı girişimini planlayanlar açısından seferdir. Bunun hedefi olan kesimler, halklar, topraklar, coğrafyalar açısındansa o bir saldırıdır. Dolayısıyla oradan onun müfredatımızda o şekilde düzenlenmiş olması son derece kıymetlidir. Çünkü

0: adlandırma esasında nereden baktığınızı en çok belirleyen şeydir. Şimdi bu adlandırmayı işgalciler, işte coğrafi keşif derken de, Haçlı Seferi derken de işgalciler, Sömürenler, emperyalistler yapmış. Ama siz ona maruz kalan yerli halklar, mazlumlar, emeklerine ve köklerine saldırılanlar, evlerine, barklarına ve topraklarına saldırılanlar açısından baktığınızda tabii ki bu bir sömürüdür, bir saldırıdır. O sebeple Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklama kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu düzenleme de son derece doğrudur. Bizim de aslında hepimizin bununla, mesela Orta Doğu örneğini verdim, bunun gibi konularda aslında daha çok düşünmemiz, daha çok tefekkür etmemiz, bu oryantalizme karşı daha güçlü zihinsel kaleler, daha güçlü zihinsel yapılar inşa etmemiz lazım. Buyurun lütfen.
1: Efendim, A Haber Televizyonu Mert Acıaloğlu. Benim sorum yine gençlikle ilgili olacak. Böyle özel bir günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları vardı. Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni yaptı. Gençlere ücretsiz konser verecek diye davet etmişler. AK Parti etkinliği olduğunu söylememişler şeklinde bazı açıklamaları vardı. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne olur?
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Burada bir kere bu şölenler, gençlerin bir araya geldiği bu büyük organizasyonlar esasında AK Parti'nin bir geleneğidir. AK Parti bunu ilk defa yapmıyor. Yıllardır yaptığı geleneği sürdürmeye devam ediyor. Orada on binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de bunu, buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden kaçtılar, önünden bu otobüsler kalktı. Ve burada il başkanlıklarımızın önünden ve yine partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan bir şey bu, organizasyon. Sonuç olarak orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Günler öncesinden zaten bu duyurulmuş. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir. Çünkü buna çok şaşırmam. Çünkü birçok konuda bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Geçmişte de böyle durumlar oldu. Dolayısıyla gençlik şöleni bir AK Parti geleneği olarak bir kere daha Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi ve görkemli bir şekilde bu ortaya koyuldu. Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. Yani bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değil. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır. Tabii iyi niyetle yapılan eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onları değerlendiriyoruz. Biz bunu her organizasyonumuzla ilgili, her politikamızla ilgili iyi niyetle yapılan eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek bu değerlendirmeleri yaparız ve daha sonrasında da gereken güncellemeleri gerçekleştiririz. Sonuçta şunu unutmamak gerekir ki AK Parti gençlik kolları dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biridir. Ve AK Parti gençlik kolları Cumhurbaşkanımızın daha siyasi hayatının her aşamasında gençlere verdiği önemin bir neticesi olarak doğrudan Cumhurbaşkanımızın gençlik kollarımızın MKYK toplantılarına katılması, MYK toplantılarına katılması ve burada verdiği talimatlar doğrultusunda bu politikaları gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar da hep büyüyerek gelmiştir, hep güçlenerek gelmiştir. Onun için o gençlik şölenimize katılan bütün genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Sayın Özgür Özel'in AK Parti'nin toplantılarına, AK Parti'nin gençlik şölenine bu ilgisi takdire şayandır. Bu ilgiyi sürdürmeye ve takip etmeye devam etsin. Ama bu yanlış sonuçlar çıkarmaktan uzak durması herkes için daha doğru sonuçlar doğurur. Başka bir konumuz var mı arkadaşlar? Buyurun.
1: Efendim, bir sorum daha olacak. Bu da Avrupa Birliği Komisyonu'nun almış olduğu bir karara ilişkin. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu sosyal medya platformlarındaki içeriklerin çocukları koruma konusunda yetersiz kaldığı, özellikle algoritmaların yetersiz kaldığı noktasında bir kanısı var. Türkiye'nin de benzer aslında çalışmaları var tedbirler hususunda. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülüyor. Özellikle TikTok'un işte bağımlılık yapan özelliğinden bahsediyor komisyon başkanı kendi açıklamasında. Yine belli yapay zeka programlarının bir takım çocuklara dönük istismarları engellemekte yetersiz kaldığını, bir takım böyle hızlı kaydırmaya, daha yoğun bakmaya dayalı programların ise belli bir yaşın altındaki çocukları, gençleri çok olumsuz etkilediğine dair bilimsel raporların ortada olduğu ifade ediliyor. O kurumlara verilen, yani siz bunları önleyin şeklindeki talimatlar doğrultusunda o kurumların yeterince tedbir almadığı, onun için AB komisyonunun harekete geçeceği ifade ediliyor. Bu bütün ülkelerin yakından takip etmesi gereken bir şeydir. Türkiye bununla ilgili adımlarını atıyor ve atmaya devam edecek. Avrupa Birliği ülkelerinde de devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bu konuya yoğun bir şekilde değinilmektedir ve bununla ilgili tedbirler alınmasına dönük çağrılar yapılmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda bugün de bir haber vardı. Papa'nın da yapay zeka ile ilgili olarak bir belge yayınlayacağına dair. Dolayısıyla burada esas mesele insan hayatını kolaylaştıran veya insan hayatında bir şekilde yer alan bu uygulamaların çocuklara dönük, hayatın belli alanlarına dönük istismar eden, zarar veren politikaların önüne geçilmesidir. Biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve bu şekildeki tedbir açıklamalarının son derece doğru olduğunu ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize tekrar iyi bayramlar, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını mikrofona getirdik. Çok kısa bir ara vereceğiz, ardından hemen saat başında gelişmelerle karşınızdayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba ülke genelinde sağanak yağış var. İstanbul ve Bursa'da yağmur kısa sürelerle etkili olacak. Karayel serin esiyor. Ankara, İzmir, Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi var. İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 24, Antalya 21 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Ara ara yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21-22 dereceye doğru iniyor. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde, Aksaray başta olmak üzere bölgede yine şiddetli sağanak var. Eskişehir 20, Kayseri 19 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. Manisa 26, Muğla 21, Bodrum 28 derece. Akdeniz'in genelinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu ve hortum riski de var. Adana 21, Hatay 23 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur ara ara etkili olacak. Bolu 17, Samsun 20 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm yurtta bu özel gün coşkuyla kutlanıyor. Devletin zirvesi de bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Kurultayı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şu mesajları verdi.
5: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
6: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajını bu kez gençlere verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sorumluluğumuz büyük dedi, beraberlik çağrısı yaptı.
5: Sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur, kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda kürsüdeydi. Küslük zamanı değildir diyerek birlik mesajı verdi.
5: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği kâh mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı zaman mıdır? Bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da gençlik korteji düzenledi. Yürüyüşe CHP lideri Özgür Özel de katıldı.
7: Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerde Anıtkabir'e yürüdü. Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz dedi.
7: Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız.
8: CHP Gençlik Kolları Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Korteji düzenledi. Güven Park'tan yola çıkan kortej ellerinde bayraklar ve marşlar eşliğinde Anıtkabir'e yürüdü. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve parti yönetiminden isimler de yürüyüşe katıldı. Parti otobüsüne çıkmadı, konuşmaları gençlerde dinledi. Özel, Atatürk'ün mozolesine konulacak çelengi de partinin gençlerine emanet etti.
7: Onların yolu açık olsun, Cumhuriyet onlara emanettir, gençleri seviyoruz.
2: Dün İran'a saldırıyı ertelediğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kısa süre önce yeni bir açıklama yaptı. Beyaz Saray bahçesinde soruları yanıtlayan Trump, İran'ı bir defa daha vurmamız gerekebilir ama henüz emin değilim dedi. Olası saldırı için hafta sonu ya da gelecek hafta başında olabilir ifadesini kullandı. Tahran'ın anlaşma için yalvardığını savundu. Trump ayrıca dünyanın benim nöbetimde havaya uçurulmasına izin vermeyeceğim dedi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almanın da psikolojik olarak önemli olduğunu söyledi.
3: NTV Radyo.
2: Suriye'de bombalı araç saldırısı meydana geldi. Patlama başkent Şam'da Savunma Bakanlığı'na bağlı silahlanma yönetimi binası yakınlarında gerçekleşti. Suriye askeri kaynakları tesis girişi yakınında bir araca yerleştirilmiş patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Ölü ya da yaralı bilgisi resmi makamlarca paylaşılmadı. Görgü tanıkları olayda yaralananların bulunduğunu aktardı. Çağlat Ualtay 26 yıl önce okulundan çıkıp eve döndüğü sırada saldırıya uğramış ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet soruşturması yıllar sonra raftan indirildi. Şüphelilerin mezarları açıldı.
9: Çağlat Ualtay cinayeti soruşturmasında ilk FETÖ kabir işlemi yapıldı. İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan eve dönen lise öğrencisi Çağlat Ualtay, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyordu. Tualtay'ın katili ya da katilleri bulunamamıştı. Otopsi raporunda Çağla'nın tırnaklarına başkalarına ait DNA örnekleri tespit edildi. Aradan geçen 26 yılın ardından dosyada önemli bir adım atıldı.
10: Çağla Tualtay dosyasında şüpheli bir isim vardı. Kimliği tespit edilemeyen Lütfi. Dosyanın yeniden raftan indirilmesiyle o şüpheli tespit edildi. Lütfi Şerbetçi'nin ise 2023 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kilyos mezarlığında kimliği belirlenemediği dönemde 376 numarayla kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
9: Yapılan FETÖ kabir işleminin ardından DNA örnekleri toplandı. Toplanan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çağla'nın tırnaklarından alınan örneklerle eşleştirilecek. Ayrıca soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde de 3 kişinin daha mezarının açılıp örnek alınacağı öğrenildi.
2: Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti. Valilik saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin olduğunu açıkladı.
6: İlçe ilçe gezip katliam yaptı. Madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastaneye girişinin olduğu ortaya çıktı. Eski eşiyle birlikte 6 kişiyi öldüren saldırgan Operasyon sırasında hayatına son verdi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk eski eşi Arzu Özden'in yanına gitti. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk iş yeri sahibi Sabri Pan'a silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde öldü. Bazı çalışanlarla müşteriler de yaralandı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Önce zanlının kullandığı otomobil Kırsal Karakütük Mahallesi'nde bulundu. Ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı özel harekat ekiplerince sarıldı. Bölge helikopter ve insansız hava araçlarıyla da kontrol altına alındı. Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk tabancasıyla yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
2: 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren yasa meclisten geçti. Uygulamaya 6 ay sonra başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmelik üzerinde mesaiye başladıklarını, bir çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.
11: Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının belirlenmesine yönelik bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını ifade etti.
12: Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak.
11: Göktaş, yaş doğrulama sisteminin e-devlet üzerinden hayata geçirileceğini de söyledi. Söz konusu sistemin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını belirtti. Amacımız, çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemek dedi.
2: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Bu özel günde gençlerin istihdamıyla ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşacağız. Araştırmaya göre gençler artık sanayi sektöründeki işlere ilgi göstermiyor, hizmet sektörüne yoğunlaşıyor. Gençlerin eğilimini iş arama platformu CEO'su Okan Tütüncü değerlendirdi.
8: Gençler sanayide çalışmıyor. Onun yerine kurye ya da güvenlik görevlisi işlerine başvuruyor. Türkiye'de genç nüfus işsizliği %15 düzeyinde. Yani her 100 gençten 15'i resmi olarak işsiz. Geniş tanımlı rakamlara bakıldığı zaman işsizlik oranı %30'ları aşıyor.
13: Bugün yeni mezun olan bir kişi, herhangi bir okul, herhangi bir eğitim için önemli ne olduğu, bir iş yerine gittiği zaman aldığı maaş ya da teklif edilen maaş, şöyle bir 3-5 sene deneyimli bir herhangi bir eğitimi olmayan kişiyle hemen hemen aynı oranda. O zaman neden çalışayım diyorlar.
8: Bir iş platformunun araştırmasına göre gençler sanayi sektöründen uzaklaşıyor. Kendi alanlarında iş bulamasalar dahi hizmet sektörüne yöneliyorlar.
13: Gençler artık sadece maaş değil, iş ve özel hayatının dengeli olmasını istiyorlar. Yani ben belli bir saatten sonra çalışma hayatından bırakıp kendi özel hayatıma dönmeliyim ve beni kimse aramalı diyorlar. Esnek hakları istiyorlar. Yan hakları geliştirmek istiyorlar. Yani daha fazla yan haklar istiyorlar. Şimdi firmalarda ne istiyor? Disiplinli, sürekliliği olan, sadakati olan, strese karşı dayanıklı, çalışkan insanlar istiyorlar.
2: İran savaşı çevre kirliliğine de yol açtı. Basra Körfezi'nde petrol sızıntısı var. İran'ın Şidvar Adası'nın sahilleri siyah şeritle kaplandı.
6: Beyaz kumsallar ve turkuaz rengi deniz. Ada İran'ın Maldivleri olarak tanınıyor. Aynı zamanda nesli tükenme altında olan kaplumbağalar, yunuslar ve kuşların yaşam alanı. Ama bugünlerde ada sahillerinde manzara çok farklı. Savaş İran'ın doğal güzelliğiyle tanınan Şidvar Adası'nı da vurdu. Petrol sızıntısıyla ada sahillerinde siyah bir şerit oluştu. Kuşlar, kaplumbağalar ve yengeçler petrole bulandı. Sızıntının Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Adadaki rafineri 8 Nisan'da ateşkese varılmasından saatler sonra hedef alınmıştı. İran yönetiminin uyguladığı internet kısıtlamasını hafifletmesiyle Şidvar Adası'na ulaşan sızıntının sosyal medyaya ancak şimdi yansıdığı belirtiliyor. Sızıntının bölgenin ekolojik sistemi açısından kritik olan kuşların ve kaplumbağaların üreme döneminde yaşandığına dikkat çekiliyor. Basra Körfezi açık deniz olmadığı için sızıntının uzun süre dağılmayacağı ve etkilerinin uzun süreceği uyarısı da yapılıyor. Uydu fotoğrafları Hark Adası yakınlarında da petrol sızıntısı olduğunu gösteriyor. Bazı Amerikalı yetkililer İran'ın petrolü bilerek Basra Körfezi'ne boşalttığını iddia etti. Ancak Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Kaveh Madani, Amerikalı yetkililerin bu iddiasını kanıtlayacak bir delil olmadığını vurguladı. Uzmanlar, Basra Körfezi'ndeki petrol sızıntısının Körfez ülkelerinin deniz suyu arıtma tesislerine de zarar verebileceği uyarısı yapıyor.
2: Savaşın yarattığı enerji maliyeti hava yolunda yakıt krizi yarattı. Birçok hava yolu şirketi uçuşlarını iptal ederken bazı orta ölçekli şirketler iflasını açıkladı.
6: Küresel havacılıkta yakıt krizi yaşanıyor. Jet yakıtı fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasıyla maliyetler hızla artarken küresel havayolu şirketleri önlemler açıkladı. Lufthansa ve KLM başta olmak üzere birçok havayolu şirketi uçuşlarını azalttı. ABD'de bazı havayolu şirketleri hükümetten kurtarma paketi talep etti. Bazı havayolu şirketleri ise iflasla karşı karşıya. Son olarak Meksikalı havayolu şirketi Magni Charters da tüm uçuşları iptal ederek iflas koruma başvurusunda bulundu. Savaş sonrası patlak veren yakıt krizinin ardından son 3 ayda en az 5 havayolu şirketi iflas bayrağını çekti. Yılın en büyük havayolu şirketi kapanışı Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta kalan tüm uçuşlarını iptal etmesiyle gerçekleşti. Houston merkezli Starfleet Aviation, Slovenya merkezli Charter Havayolu Şirketi Alphavia faaliyetini durdurdu.
2: Ebola virüsü Afrika'da can almaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a, vaka sayısı ise 500'ün üzerine çıktı. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durumu ilan etti.
14: Hantavirüs ve Ebola salgınları zaten sorunlu olan dünyamızdaki son krizlerden sadece birkaçı. Çatışmalardan ekonomik krizlere, iklim değişikliklerinden yardım kesintilerine kadar zorlu, tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz.
15: Dünya Sağlık Örgütü lideri Tedros Ghebreyesus böyle uyardı. Salgının bir pandemi olmadığını ama küresel olduğunu açıkladı. Örgüt Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ituri eyaletinde yüzlerce vaka ve ölüm bildirildiğini, salgının tespit edilenden çok daha büyük olabileceğini belirtiyor. Salgın en az iki ülkeye yayıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda'da vakalar görülürken Ruanda sınırlarını kapattı. Nijerya enfeksiyon kontrollerine başladı. Amerika Birleşik Devletleri de Afrika'dan bazı yolcuların ülkeye girişini kısıtlayan önlemler aldı. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan doktorlar, Washington'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımları azaltmasının binlerce kişiye eksik test yapılmasına yol açtığını, bu nedenle virüsü tespit etmekte geç kalındığını söylüyor.
16: Bu ciddi ve potansiyel olarak yıkıcı bir salgın ve Afrika'daki salgın sona erene kadar her yerde durum netleşmeyecek. Sadece Ebola ile ilgili değil, sağlık sistemleri, seyahat, Dünya Kupası ile ilgili de birçok sonuç doğuracak.
15: Salgında uzmanları endişelendiren Ebola'nın henüz aşısı bulunmayan bir varyantının yer alması. Son derece ölümcül olan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde kanamalı ateşe yol açıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Enfekte olan kişilerin yarısından fazlası ise kurtarılamıyor.
2: Sağlık raporları yönetmeliği değişti. Yönetmelikle sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Başvurular önce e-nabızdan yapılacak.
6: Sağlık raporları yönetmeliği güncellendi. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres e-nabız olacak. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre başvurular e-nabızda kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Tek hekim raporları öncesinde bir karar destek sistemi de devreye alındı. Dijital sistemle tanı, ilaç ve malzeme kullanımı ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirme yapılacak. Başvuruda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-nabız üzerinden sağlık durumu belgesi düzenlenecek. Kişisel beyanlarla e-nabız verileri eşleşmezse hasta sağlık raporu için hekime yönlendirilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde süreçlerin takibi için rapor başvuru merkezleri de kurulacak. Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden düzenlendi. Tam teşekkülü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda belli istisnalar hariç raporların 3 hekim tarafından düzenlenmesine imkan tanındı. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacaklar için giriş raporu almak da kolaylaştı. Bu raporlar çalışan sağlığı merkezi, aile hekimleri ve diğer tüm hekimler tarafından düzenlenebilecek. Lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler için de rapor düzenlenmesine gerek kalmadan sağlık durumu belgesi alınabilecek. Raporlar İngilizce olarak da alınabilecek.
2: UEFA Avrupa Ligi final maçı için Aston Villa ve Freiburg taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı. Maç yarın saat 22'de Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak. Bu nedenle yarın Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.
8: İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Park çevresindeki yollar trafiğe kapanacak. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'ndaki çok sayıda caddede önlemler çarşamba saat 11 itibariyle başlayacak. Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemeyecek. Dolmabahçe, Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri trafiğe kapalı olacak. Galata Köprüsü, Sıra Serviler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden araçla geçişe izin verilmeyecek.
17: Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa finali oynayacak Alman Freiburg ekibiyle İngiliz Aston Villa ekibi İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İki ekibin taraftarının da beklentisi İstanbul'dan kupayla ayrılmak.
8: İngiliz ve Alman takımlarının seyircilerine yaklaşık 30 bin bilet satıldı. Taraftar birkaç gün önceden İstanbul'a geldi.
18: Freiburg'un kazanacağını düşünüyorum. Zor bir maç olacak ama bence bunu başarabiliriz.
19: Villa yenecek bence. Şu an Avrupa'daki hiçbir takımın bizi yenebileceğini düşünmüyorum.
20: Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Çok güzel bir şehir. Türk insanı çok tatlı ve cana yakın. Zor bir oyun olacak. İki takım da çok formda ama bence Villa kazanacak.
8: 42 bin seyirci kapasiteli Beşiktaş Stadyumu'nda tüm biletler satıldı. İstanbul bu organizasyonla birlikte Avrupa Kupalarında 5. kez bir futbol finaline ev sahipliği yapacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Kale Kilit.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
10: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
11: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
12: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
14: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Reklam.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Türk futbolunda sona eren ligler hakkında karar verildi. Federasyon 2025-2026 sezonunu tescil etti. Yapılan yazılı açıklamada Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin tesciline, Trendyol Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Galatasaray'ın şampiyon olarak tesciline, son 3 sırada yer alan Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine yönetim kurulu toplantısıyla karar verilmiştir ifadeleri yer aldı. İstanbul'un yarın ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finalinin heyecanı bugünden başladı. Dev maç için İngiltere ve Almanya'dan gelen taraftarlar Beşiktaş Meydanı'ndaki festival alanında buluştu.
18: Avrupa Ligi kupası yeni sahibini İstanbul'da bekliyor. Aston Villa ile Freiburg'un Beşiktaş Park'ta oynayacağı finalin coşkusu taraftar festivaliyle başladı. Beşiktaş Meydanı'nda buluşan futbol severler kupayı yakından görme fırsatı yakaladı. (Gülüyor) Gaiska Mendieta, Fernando Llorente, Hami Mandıralı ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz yıldızlar gösteri maçı yaptı. UEFA'nın final elçisi İlhan Mansız heyecanını NTV ile paylaştı.
5: Önemli bir final, Avrupa'nın prestijli kupalarından bir tanesine ev sahipliği yapmak tabii ki çok gurur verici, ülkemiz adına özellikle ve benim de Beşiktaş Park'ta olması sebebiyle elçi seçilmem ayrı bir gurur. Her iki takıma başarılar diliyorum.
18: Dev final için 30 bini aşkın İngiliz ve Alman taraftarı ağırlayan İstanbul 5. kez bir UEFA finaline ev sahipliği yapacak. 2005 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi, 2009'da Avrupa Ligi ve 2019'da Süper Kupa İstanbul'da sahibini bulmuştu.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
16: Doğa konuşmaları.
15: Ülkemizde orman yangınları en sık yaz aylarında görülüyor. Peki ormanlarımızı nasıl korumalıyız? Hangi çalışmalarla ormanlarımızı yaza hazırlamalıyız? Profesör Doktor Doğanay Tolunay anlatıyor.
19: Biliyorsunuz hani geçtiğimiz aylar, kış ve bahar ayları oldukça yağışlı geçti. Bu sevindirici bir durum ama böyle yağışlı bahar aylarında özellikle yol kenarlarında, orman kenarlarında otsu türler çok hızlı büyürler. Yani işte boyları yarım metre, bir metreye ulaşabilir nemin de etkisiyle birlikte. Ve bu büyüyen otlar eğer Mayıs, Haziran ayları gibi yağışlar azalır ve sıcaklıklar artarsa kuruduğu için ormandaki yanıcı maddenin artmasına neden olurlar. Kuru otlar odunsu olmadığı için, otsu yapıda olduğu için tutuşma sıcaklıkları çok daha düşüktür odunsu materyallere göre. Ufacık bir kıvılcımda bu kuru otlar hele bir de yağış nedeniyle boylandıysalar çok hızlı bir şekilde tutuşup yangının da hızlı bir şekilde yayılmasına neden olabilirler. Önümüzdeki dönemde işte sıcaklıkları takip edilmesi, eğer sıcak hava dalgaları ani olarak kuraklıklar meydana gelirse bu belli noktalarda işte yerleşimle orman arasındaki ara kesitlerde, elektrik nakil hatlarının altında, yol kenarlarında bu kuru otların biçilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Yine ormanla iç içe olan köylerde de kuru otların kaldırılması gerekiyor. Çünkü çok hızlı olarak yangın ilerleyeceği için müdahale edilmesi, söndürülmesi zorlaşacak ve geniş alanlara yayılabilecektir. Bunlara ek olarak da sadece kuru otların mücadelesi değil, yangınlar aslında bir afet olarak ele alınması gerekiyor. Önleyici tedbirler son derece önemli. İşte bu aylarda örneğin orman içindeki yolların bakımının yapılması, sık ormanlarda yanıcı madde yükünü azaltacak önlemler yapılması, yangın işçilerinin eğitimlerinin tamamlanması, araç gereç bakımlarının yapılması, farklı kurumların işbirliği yapması, çünkü yangınlarda itfaiyeden Orman Genel Müdürlüğü'ne, karayollarına, elektrik dağıtım şirketlerine kadar çok geniş perspektifte ilgilenmesi gereken kurumlar var. Bunların işbirliği yapması, her birinin kendi sorumluluk alanlarında yangınlarla mücadele için önlemleri alması gerekiyor.
16: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
20: Merhabalar. Konumuz bitki bazlı yağlar, tohum yağları. Aslında hayatımızda son derece yeri olan fakat bazılarını çok da tanımadığımız yağlar. Amerika'da rapeseed oil her yerde kullanılıyor demiştim. Evet, bu aslında üzüm çekirdeği yağına da benziyor. Grapeseed yani. Üzüm çekirdeği yağı diye. Hayır, G'si düşmüş değil. Bu rapeseed diye geçiyor ya da kanola yağı olarak biliniyor. Şimdi bu iki ismin de aslında bir geçmişi var. Rapeseed dediğimiz rape aslında rapum bitkisinden geliyor. Yani brassica familyasından, yani lahanagiller. Hardal tohumu da vardır mesela. Hardal tohumunun yağı da çıkarılır. Tarihi gerçekten çok eskilere uzanıyor. Örneğin Hindistan'da 4000 yıldır yağı çıkarılıyor ve son derece önemli. Şimdi tohumun yağı çıkarılıyor. Japonya'da da aynı şekilde çok eskilere dayanan bir geçmişi var. Fakat daha ziyade endüstriyel bir yağ olarak kullanılıyor. Çünkü böyle tohum yağları Anadolu'da olduğu gibi aslında her zaman ışık vermekte kullanılır. Lambalarda kullanılır. Özellikle işte bu rapum soyundan gelen, yani hardal tohumu gibi olan bitkinin, bizde de bitki olarak kolza olarak geçer. Kolza yağı, yani lamba yağı olarak kullanılmış. Kandillerde yandığı zaman hem duman vermiyor hem de parlak beyaz bir ışık veriyor. Dolayısıyla bir kere lamba yağı olarak var. Ama yemeklerde de kullanılıyor. Fakat tadı tabii ki o zamanlar preste çıkarılıyor. Biraz böyle hardalı veyahut da lahana gilleri hatırlatıyor. Dolayısıyla yemekte seversiniz sevmezsiniz, yemeğin cinsine bağlı. Japonya'da da aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi bu kadar büyük bir geçmişle, yani lamba yağı ve genellikle bir kayganlaştırıcı malzeme olarak, yani lubrikant olarak kullanılmış bir yağ olduğu için aslında endüstri devriminden sonra birdenbire bu özelliği keşfedilmiş ve kolza yağı özellikle makine sanayinde çok kullanılmaya başlanmış. Ama o hani hardalı hatırlatan tadı var ya, onun için yemekte çok yaygınlaşmamış. Ama mesela bugün İngiltere'de soğuk sıkım rapeseed oil diye gittiğiniz zaman gerçekten de böyle hardalımsı bir tadı olan, birazcık da böyle şalgam, turp, bu tür lezzetlerin aromasını taşıyan özel, böyle sanki sızma zeytinyağı gibi özel şişelerde satılan rapeseed oil görürsünüz. Kanola yağı adını ne zaman almış? O zaman 1970'lere gideceğiz. Çünkü Kanadalı araştırmacılar o hani hardalımsı lezzeti veren, aslında toksik olan asidi çıkartmayı başarmışlar kolza bitkisinden. Ve kolza yağı Kanada düşük asit yağı anlamında canola oil adını almış. Şimdi bugün baktığımızda gerçekten canola yağı gıda sanayinde son derece çok kullanılıyor. Özellikle kızartmalarda. Ama bilmediğimiz bir özelliği daha var. Margarinlerimize giriyor. Evet, bilmeden canola yağı yiyoruz aslında. Margarinlerin o sürülebilir özelliğini veren yağlardan biri de canola yağı. Tohum yağları dünyasına yelken açıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Reklam.
21: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
22: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
23: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
24: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
25: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
26: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
27: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Gençlik haftası Vatan'da 18-22 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Active, TWS kulak içi Bluetooth kulaklık tüm renkler 1149 liraya, Huawei Band 11 tüm renkler 2199 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri! Sakin olalım! Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi!
8: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türk edebiyatının ve gazeteciliğinin en üretken, en şöhretli isimlerinden Ahmet Rasim'in Birinci Dünya Savaşı'nda Tasvir-i Efkar gazetesi için gittiği Romanya cephesinden gönderdiği yazılar Romanya Mektupları adıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Eseri günümüz Türkçesine Yasin Beyaz uyarlamış. Ahmet Rasim 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında İstanbul'un sokaklarının, semtlerinin, seyyar satıcılarının, gezilip görülecek yerlerinin, yeme içme mekanlarının, adetlerinin, hasılı gündelik hayata dair ne varsa hemen her şeyin kaydını tutmuş bir yazar. Üstelik eşine az rastlanır bir üslupla. 1865 doğumlu Ahmet Rasim kendi döneminin hatta bütün bir edebiyat tarihimizin en renkli denemecilerinden. Posta ve telgraf nezaretinde memur olarak çalışırken bir yandan da Ahmet Mithat'ın gazetesi Tercüman-ı Hakikat'e yazmaya başladı. Hüseyin Rahmi ile Boş Boğaz adlı mizah dergisini çıkardılar. Savaş muhabirliği de yaptı Ahmet Rasim. Balkan Savaşı sırasında Sofya'ya, Birinci Dünya Savaşı'nda da Romanya cephesine gittim. 1927'de İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu müziği, Darüşşafaka'da öğrenciyken Zekai Dede'den aldığı musiki dersleriyle geliştirdi. Pek çoğunun güftesi kendisine ait 60'tan fazla şarkı besteledi. Yazarlık mesleğini hayatının sonuna kadar sürdüren Ahmet Rasim, hikaye, roman ve hatıra türlerinden gazete yazılarına, tarih ve okul kitaplarına kadar çok çeşitli alanlarda eserler ortaya koymuş eşsiz bir yazar. Efendim az önce de dediğim gibi Ahmet Rasim bir dönem savaş muhabirliği de yaptı ve bulunduğu cephelerden biri de Romanya cephesiydi. Osmanlı Devleti bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi sınırları haricindeki Romanya, Galicia ve Makedonya cepheleri için ittifak devletlerine destek verdi. 1916'nın sonbaharında Osmanlı 6. Kol Ordusu Romanya cephesindeki askeri harekata katıldı. 6 Aralık 1916'da Bükreş işgal edildi ve Romanya Askeri İdaresi kurularak başına Osman Nizami Paşa getirildi. Tasvir-i Efkar gazetesinin Aralık 1916'da Romanya cephesine gönderdiği Ahmet Rasim, Romanya mektuplarında yani bugün sözünü ettiğimiz kitabında, Sofya, Varna ve İbrail üzerinden Bükreş'e yaptığı yolculukta uğradığı istasyon ve yerleşim yerlerindeki gözlemlerini, cephe gerisindeki halkın durumunu ve cephe izlenimlerini aktarmakta. Doktor Abdullah Manap ve psikiyatrist Cihan Çelik'in birlikte yazdıkları Bebeklikten Ergenliğe Dijital Ebeveynlik isimli kitap Timaş yayınlarından çıktı. Manap ve Çelik'in kitapları günümüzde ebeveynlerin yüz yüze oldukları önemli bir sorunu ele alıyor. Bebeklikten ergenliğe dijital ebeveynlik, dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği risklerin ve fırsatların farkında olan, çocuklarını dijital dünyada kontrol edebilen ebeveynlik tarzını inceliyor. Yazarlar, dijital ebeveynliği sadece çocuğun ekran kullanımı açısından değil, gelişimsel ihtiyaçlarını da gözeten bir yaklaşımla ele alıyorlar. Farklı yaş dönemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bunların dijital araçlarla etkileşimi kitabın odaklandığı konuların başında geliyor. Hal Abbott'ın ilk romanı Dostlar Arasında Holden Kitap'tan yayımlandı. Romanı dilimize Meltem Yılmaz Deniz çevirmiş. Dostlar arasında ihanetin bir ilişkiyi değil bir düzeni nasıl çökerttiğini anlatan bir roman. Romanın merkezinde yer alan Amos ve Emerson, dostlukları uzun yıllara yayılan iki yakın arkadaş. İki adam arasındaki ilişki dışarıdan bakıldığında sağlam ve güvenilir görünse de zaman içinde biriken sessizlikler, küçük rekabetler ve dile getirilmeyen rahatsızlıklar bu dostluğun altını yavaş yavaş oyuyor. Nitekim kutlama olarak başlayan bir hafta sonu geri dönüşsüz bir kırılmaya dönüşüyor. Hal Abbott romanında insan ilişkilerinin en temel ama en zor sorularından birini ortaya atıyor. Birbirimizi gerçekten tanıyor muyuz? Yoksa yalnızca uzun zamandır yan yana olduğumuz için tanıdığımızı mı sanıyoruz? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
10: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
12: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
13: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
14: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
13: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
15: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
28: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. Kilometrelerinde ve Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
29: Yaz ayları yaklaşıyor, düğün sezonu kapıda. Düğün sezonunda en önemli harcama kalemlerinden biri altın. Ancak altın alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunların neler olduğunu altın piyasası uzmanı İslam Memiş'e sorduk.
30: Düğün yapacakları özellikle bir yıl öncesinden eğer vakitleri hazırsa, paraları varsa almalarını öneriyoruz. Çünkü her yıl gram altın en az %50, en fazla %110 civarında değer artışlarıyla karşımızda olmaya devam ediyor. Çünkü gram altın çift ayaklı bir enstrüman. Zaman zaman dolardan destek alıyor. Zaman zaman ons altından destek alıyor ama yıllık getirisi en az %50 civarında oluyor. Yıla çok hızlı bir yükselişle başlamıştı gram altın ve bir manipülasyon fiyatlaması vardı. 8.157 lira seviyesindeydi. Bu savaşla birlikte sert bir şekilde geriledi. Mart ayında 6.300 lira seviyesini gördük ve o kadar sert gerilemesine rağmen hızlı bir toparlanmayla yine son 2 ayda 500 lira civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimiz yıl içinde devam ediyor, yıl sonuna kadar. O yüzden bu yılda düğün yapacak olan vatandaşlara şöyle sesleniyoruz. Mesela Ocak ayında 10 gramlık bir bilezik alan vatandaşın şu anda 12 bin lira bir kârı var. Ocak ayıyla bugünü kıyasladığımız zaman çeyrek altında 2 bin lira, yarım altında 4 bin lira, tam altında 8 bin lira bir kârı var. Yine düğün sezonunda 14 ayar böylesi takımlar çok talep görüyor. Burada da 20 gramlık bir sette 17-18 bin lira bir fiyat farklılığı var. Fiyatlar geriledi. O yüzden biz bu fiyatların düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Evet, bir savaş ortamı var, belirsizlikler var. Ama hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Yarın bugün gelebilecek bir anlaşma haberiyle birlikte Temmuz-Ağustos aylarında yine 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın görebiliriz. Ve yıl sonuna kadar da ons altında 5.886.000 dolar seviyesinde gram altın tarafında yine hedefimiz 10 bin lira seviyesi olarak devam ediyor.
29: Evlenecek çiftler ve aileleri en çok hangi ürüne yöneliyor İslam Bey?
30: Düğün sezonunda genelde işçilikli ürünler çok alınıyordu bundan 2 yıl öncesine kadar, ama son 2 yıldır altın tarafında ciddi agresif yükselişler yaşandığı için takı ve süsleşmesi olmaktan çıktı. Artık bir yatırım aracına dönüştü altın. Önceden 4-5 tane bilezik alan bir düğün yapacak olan vatandaş şimdi bir tane alabiliyor. Önceden 30-40 gram set alan bir yatırımcı 10 gram 15 gram bir set alabiliyor. Genelde adetler ve gramlar düştü. Talep azaldı. Bu ekonomik şartlar dolayısıyla veya fiyatların yükselmesinden kaynaklı işçilikli ürünlere olan talep azaldı. Özel günlerde mesela sevgililer gününde, anneler gününde bile bir baktık annesine işte gram altın hediye alanlar çok önceden yüzük alıyorlardı, küp alıyorlardı. Şimdi gram altını hediye olarak değerlendiriyorlar. Doğum günlerine bakıyoruz. Yine doğum günlerinde gram altın hediye olarak. Yani Türkiye'de artık altın bir tasarruf aracına dönüştü. Ama düğün sezonunda yine alma zorunlu olan vatandaşlar işte ilk tane bilezik alabiliyor. İşte bir kolye alabiliyor. Ağır modeller, ağır setler, ağır gramajlı ürünler gitmiyor eskisi gibi.
29: Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz düşüncesi size göre yanlış mı?
30: Evet, yanlış. Çünkü şöyle, mümkünse düğünden önce düğün alışverişlerini, taksitlerini TL olarak uzun vade yapmak lazım. Uzun vadeli TL borçlanmak lazım. Çünkü altının %50-%100 civarında bir getirisi var yıllık bazda. Bu getiriyi çöpe atmamak lazım. Altını bir nakit para olarak düşünmek lazım. Yarın bugün ev aldığınız zaman bir peşinat olarak sayabilirsiniz. Düğünden önce çeşitli kampanyalar olabiliyor. Elden ödeme modeli

0: savaştan dolayı baskılandı, petrol fiyatları yükseldi. Ama sonuç itibariyle fluktüasyon, enflasyon, merkez bankalarının alımları, belirsizlik, merkez bankalarının makas değişimi gibi birçok etken yine altın tarafını orta ve uzun vadede destekler. O yüzden altın tarafında Temmuz Ağustos ayında 8 bin lira seviyesinde öne yerleşen, yıl sonunda 10 bin lira seviyesine de konumlanan bir gram altın görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Altın piyasası uzmanı İslam Memiş NTV Radyo'daydı.
2: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: NTV Radyo.
7: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
8: Her mevsimde, her havada,
9: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Bugünlerde görülen yağışlar 42'ndi yağmurları değil. 42'ndi yağmurları da bu zamanlarda başlar. Daha çok İç Ege, İç Anadolu, Bolu çevrelerinde dar bir alanda etkili olur ve çok şiddetli yağmaz. Ürünlerin sulanmasına da yardımcı olur. Bugünlerde görülen yağışlarsa daha yoğun nemle geldiğinden geniş alanı etkiliyor, hortuma, doluya ve çok daha

0: şiddetli yağdığından sele neden oluyor.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosundaki tüm teknelere müdahale etti, aktivistleri alıkoydu. Son durumu öğreneceğiz, Tel Aviv'de bulunan Melike Şahin aktarıyor.
2: Senin de söylediğin gibi küresel Sumud filosundaki tüm teknelerin alıkonulduğunu, İsrail askeri tarafından müdahale edildiği bilgisini edindik. Yalnız küresel Sumud filosu kriz masasının aktardığına göre bir tekneye henüz tam olarak müdahale edilmediğini belirtiyorlar ama İsrail askerlerinin teknelerin tamamının çevresinde olduğunu belirtelim. Dün müdahale başlamıştı aslında dün sabah saatlerinde İsrail askerlerinin bulunduğu iki savaş gemisi önce filonun etrafında belirmişti. Ardından hücum botlarıyla aktivistlerin bulunduğu teknelere yaklaşmışlar ve teker teker aslında teknelere çıkarak İsrail askeri aktivistleri alıkoymuştu. 54 tekneyle yola çıkılmıştı. 40 ülkeden 426 aktivist yer alıyordu. Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla, insani yardım götürmek amacıyla yola çıktılar. Ancak İsrail'in müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar ve bugün itibariyle o müdahalenin tamamen bütün teknelere ve bütün aktivistlere yönelik tamamlanmış olduğu bilgisini edindik. Bu durumda bir teknik arıza sonucu Türk arama kurtarma ekiplerinden, sahil güvenlik komutanlığından yardım isteyen teknedeki aktivistler hariç, ki 27 aktivist yer alıyordu o teknede, onlar Adrasan sahiline götürüldüler, çekildiler güvenle. O 27 aktivistin dışındaki tüm aktivistlerin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtelim. Peki bundan sonra ne olacak? Alıkonulan aktivistler bir gemiye alınıyorlar öncelikle. Bu bir gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemi. Ardından da oradan İsrail'in güneyinde bulunan Ashdod limanına getirilecekler ve buradaki gözaltı süreci başlayacak. Yeniden hatırlatalım, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan 54 teknenin yer aldığı Sumud filosunun tüm teknelerine İsrail tarafından müdahale edildi ve aktivistler alıkonuldu.
1: Melike Şahin'in notlarını dinledik. Dün İran'a saldırıyı ertelediğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Beyaz Saray bahçesinde soruları yanıtlayan Trump, İran'ı bir defa daha vurmamız gerekebilir ama henüz emin değilim dedi. Olası saldırı için hafta sonu ya da gelecek hafta başında olabilir ifadesini kullandı. Tahran'ın anlaşma için yalvardığını savundu. Amerikan Başkanı İran'a yönelik iptal ettiği saldırı planına da değindi. İran'ı vurma emri vermeme bir dakika kalmıştı ifadesini kullandı. Körfez ülkeleri benden birkaç gün daha beklememi istedi. Talepleri bana mantıklı geldi dedi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almanın da psikolojik açıdan önemli olduğunu söyledi. Amerika ve İsrail İran'ı yeniden vurursa Tahran ne yapacak? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya yanıt aradı.
3: İran'ın savaşın ilk başladığı dönemde uzun çatışmalara hazırlandığı, bu nedenle elindeki füze stoğunu haftalarca yetebilmesi için temkinli kullandığı belirtiliyor. Şimdi ise çatışmaların yeniden başlaması halinde İranlı liderler bunun kısa ve yoğun olacağı görüşünde. ABD'nin İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceği hesap ediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın buna göre hazırlık yaptığını yazdı. Gazeteye konuşan İran uzmanı Hamid Rıza Azizi, karşı tarafın hesaplarını değiştirebilmek amacıyla İran'ın çatışmaların yeniden başlaması halinde günde onlarca veya yüzlerce füze fırlatabileceğini söyledi. Bu durumda Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını hedef alan daha yoğun saldırılara maruz kalabileceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın Körfez'deki petrol yatakları, rafineriler ve limanları hedef alarak küresel ekonomiye daha ağır bir darbe indirmeyi hedefleyebileceği ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Hasarın büyük olması halinde Körfez ülkelerinin de savaşın içine sürüklenebileceği uyarısı yapılıyor. Son dönemde İranlı yetkililer ve hükümet bağlantılı analistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert sözlerle eleştirmesi de dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın savaşta İran'a gizlice saldırılar düzenledikleri ortaya çıkmıştı. Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Ali Alfone, İran'ın Suudi Arabistan'ın saldırmazlık paktı önerisini de reddettiğini hatırlattı. İran'ın ABD'nin saldırılarını sınırlandırmak için Körfez ülkelerini hedef almayı elinde bir koz olarak tuttuğunu vurguladı. Körfez ülkelerini hedef alma dışında İran'ın elinde başka kartlar var mı? New York Times gazetesi İran'ın dünya ticareti için kilit öneme sahip Babülmendeb boğazını kapatmaya çalışabileceğini yazdı. Babülmendeb boğazının bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. Dünya ticaretinin onda biri bu boğazdan geçiyor. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Husi milisler bölgesel bir savaş durumunda İran'ı vuracaklarına yemin etmişti. Ancak son çatışmalarda temkinli davrandılar. Husilerin tutumunun azalan askeri stoklarına bağlı olacağı belirtiliyor. New York Times'a konuşan uzmanlar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybedeceğine inanması halinde Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışarak ABD'nin dikkatini iki noktaya dağıtmaya çalışabileceği uyarısı yaptı.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bisiklet turları, kortejler ve gösteriler yapıldı.
4: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamaların en önemli merkezi milli mücadelenin başladığı yer olan Samsun'du.
5: Birileri marş!
4: Tütün iskelesine çıkarılan Türk bayrağı askerler tarafından teslim edildi.
6: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 107 yıl önce bir ışık yaktılar. Milli mücadelenin ilk adımını attılar. 3 gün süren deniz yolculuğu sonrasında tütün iskelesine geldiler Samsun'da. Şimdi o an canlandırılıyor.
4: Sahil güvenlik ekipleri de denizde geçiş töreni düzenledi. Etkinlikler kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları uçuş yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi ekiplerinin gösterisi büyük ilgiyle izlendi. İstanbul'da kutlamaların yapıldığı noktalardan biri de Galata Port oldu. Onlarca klasik otomobil bayraklarla süslendi, 19 Mayıs için buluştu.
7: Atatürk'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki bize bu ülkeyi bırakmış.
8: Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı en güzel nasıl kutlanır? Şüphesiz ki sporla. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde çocuklar, gençler, kendini genç hissedenler buluştu ve yaklaşık 10 kilometrelik bayram parkurunda pedal çeviriyorlar.
9: İnşallah bu gençlik bu günlerimizi unutmaz. Biz de bunu unutmamak için bir hatıra olsun diye getirdik torunumuzu buraya.
10: Her şeyimizi borçlu olduğumuz atamız ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.
4: İzmir'de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Yoğun katılım vardı. Diyarbakır'daki kutlamalar da coşkulu geçti. Etkinlik halk oyunları gösterileriyle renklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 8 metre derinde Türk bayraklarıyla kutladı. Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde de 100 dalgıcın katılımıyla 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı.
1: TÜİK gençlik istatistiklerini açıkladı. Genç nüfus oranı %14 ile 1945'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ev genci diye adlandırılan yani ne okuyan ne de çalışan genç oranı ise %23'e çıktı. Verileri geriatri uzmanı Profesör İsmail Tufan yorumladı.
3: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
11: İmkan el verdikçe istiyorum. Hani eğer gerçekten güzel bakabileceksem o anki durumuma göre yaparım diye düşünüyorum.
12: Ümitsizliğe ve insanların artık yarını düşünebilecek uzun vadeli planları yapamamasına bağlıyorum.
3: Genç nüfusun oranı 1950'de %20 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre eğer bu hızla azalmaya devam ederse 2080'de gençlik oranı %8'e gerileyecek.
13: 2050 yılında özellikle 14 yaş grubu ile 60 yaş grubunun nüfustaki oranı eşitlenecek.
12: İnsanlar bağımsız yaşamayı daha çok seviyorlar. Evlenmek, ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
3: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
14: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
15: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
13: İyi analiz etmemiz gerekiyor. Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
19: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
17: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
20: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
21: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
22: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma, çamura takılmıyoruz.
21: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
22: Abicim.
21: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
22: Abicim.
21: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
20: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
23: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
17: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
24: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
25: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
26: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
27: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türk futbolunda sona eren ligler hakkında karar verildi. Federasyon 2025-2026 sezonunu tescil etti. Yapılan yazılı açıklamada Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin tesciline, Trendyol Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Galatasaray'ın şampiyon olarak tesciline, son 3 sırada yer alan Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine yönetim kurulu toplantısıyla karar verilmiştir ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi.
2: Benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız.
3: Hakan Safi transfer konusunda iddialı. Fenerbahçe'nin başkan adayı, olağanüstü kongre öncesinde üyelere dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro sözü verdi.
2: Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım aradı. İki isim getirdi yine bana. Zaten biliyorum, takip ediyorum ben onu aylardan beri. Bu dedim beni kesmez. Ne diyorsun dedi. Dedim bu kesmez dedim beni. Benim dedim getirecek olduğum oyuncu dedim dünya yıldızı olacak.
3: Rakibi Aziz Yıldırım'ın bir sene görevde kalma sözünü de hedef alan Safi, 2050'nin Fenerbahçe'sini kurmak için görev istediklerini söyledi.
2: Bir sene şampiyon yapar, bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar.
3: Sarı lacivertlerde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
1: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Antonio Conte Napoli'den ayrılıyor. İtalyan basını 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu. Napoli'yi 2 sezondur çalıştıran Conte, Güney ekibini geçen sene şampiyonluğa taşımıştı. Maviler bu sezon son haftaya şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 2. sırada girdi. La Gazzetta dello Sport, Conte'nin yeni görevinin İtalya milli takımında olacağını öne sürdü. Gazeteye göre İtalyan çalıştırıcı imza için 22 Haziran'daki federasyon seçimini bekliyor. Arsenal Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya çok yakın. Burnley'i 1-0 yenen topçular zaferini ilan etmenin 3 puan uzağında. Arsenal bir maçı eksik Manchester City ile puan farkını 5'e yükseltti. City bu gece Bournemouth deplasmanında kazanamazsa Premier Lig'de şampiyon belli olacak. Düğün bugün çözülmezse şampiyon pazar günü oynanacak son hafta maçlarında belli olacak. Son haftada Crystal Palace'a konuk olacak Arsenal, o maçı kazanırsa zaferini ilan edecek, City ise Aston Villa'yı ağırlayacak. İngiliz futbolunda bir dönem sona eriyor. Pep Guardiola 10 yıllık Manchester City serüvenine nokta koymaya hazırlanıyor. İngiliz basını Katalan teknik direktörün sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti. 10 sezon çalıştırdığı Manchester City'de Premier Lig'in zirvesine ambargo koyan Guardiola 6 şampiyonluk yaşadı. Maviler tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferinde onunla kazandı. Manchester City'de teknik direktörlük için favori adaysa Guardiola'nın eski yardımcısı, son olarak Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca. 24 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamayı hedefleyen Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Ederson'u 26 kişilik listeye alan teknik direktör Carlo Ancelotti, Galatasaraylı Gabriel Saray'ı davet etmedi. Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Saray'ı kadroya çağıran Ancelotti, 26 yaşındaki orta sahayı turnuva kafilesine almadı. Brezilya kadrosunda en çok tartışılan tercih ise Neymar oldu. 34 yaşındaki futbolcunun yer aldığı listede Chelsea'den João Pedro'nun bulunmaması Brezilya basınında eleştirildi. Son dünya şampiyonluğunu 2002'de kazanan Sambacılar, kupayı 5 kez kaldıran tek ülke. İstanbul'un yarın ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finalinin heyecanı bugünden başladı. Dev maç için İngiltere ve Almanya'dan gelen taraftarlar Beşiktaş Meydanı'ndaki festival alanında buluştu.
3: Avrupa Ligi kupası yeni sahibini İstanbul'da bekliyor. Aston Villa ile Freiburg'un Beşiktaş Park'ta oynayacağı finalin coşkusu taraftar festivaliyle başladı. Beşiktaş Meydanı'nda buluşan futbol severler kupayı yakından görme fırsatı yakaladı. Gaiska Mendieta, Fernando Llorente, Hami Mandıralı ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz yıldızlar gösteri maçı yaptı. UEFA'nın final elçisi İlhan Mansız heyecanını NTV ile paylaştı.
4: Önemli bir final, Avrupa'nın prestijli kupalarından bir tanesine ev sahipliği yapmak tabii ki çok gurur verici, ülkemiz adına özellikle ve benim de Beşiktaş Parklı olması sebebiyle elçi seçilmem ayrı bir gurur. Her iki takıma başarılar diliyorum.
3: Dev final için 30 bini aşkın İngiliz ve Alman taraftarı ağırlayan İstanbul, 5. kez bir UEFA finaline ev sahipliği yapacak. 2005 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi, 2009'da Avrupa Ligi ve 2019'da Süper Kupa İstanbul'da sahibini bulmuştu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Reklam.
6: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
16: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Tefal FV8066 Pure Gliss 3000 Watt siyah buharlı ütü 3099 liraya, Remington S5525 E51 Pro Seramik Ekstra Saç Düzleştirici 2399 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
17: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: NTV Radyo.
18: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.
5: Reklam.
0: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşların kuyruklarından konuşmuştuk. Direksiyon gibi çalışan kuyruklar, çatallı yapısıyla manevra kazandıranlar ya da ağaç kakanlarda olduğu gibi üçüncü bir destek noktası haline gelen kuyruklar gibi farklı kuyruk tiplerine değindiğimiz yine çok verimli, keyifli bir program olmuştu. Kuşların hareketini belirleyen bu küçük ama kritik detayın izini sürdük diyebiliriz aslında, değil mi Kerem?
1: Bence de öyle. Yani kuş deyince çoğumuz belki bir şey tarif ederiz ama bir çocuğun çizdiği her türlü kuş resminde mutlaka güzel dik bir kuyruk genellikle oluyor. Yani kuyruklar da kuşun vazgeçilmez parçaları.
0: Evet, ben çok eğlenmiştim geçen bölümümüzde. Bu bölümde bayağı eğlenceli bir konu bizi bekliyor ama öncesinde klasik sorumu sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben bir dünya vatandaşı olarak Özbekistan'dayım ve Özbekistan'dan bu kaydı yapıyorum. Ne gördüm? Çiğdeci gördüm. Burada müthiş bir çiğdeci popülasyonu var. Otoyollar, tren istasyonları, havaalanları, ondan sonra şehirler, otellerin pencere önlerindeki çıkıntılar, şehir içindeki heykeller, tarımsal alanlar, bomboş arazilerdeki benzin istasyonları, çölün ortasında dinlenme tesislerindeki bakkallar, her birinde çiğdeci var. Yani yer gök, önüm arkam sağım solum çiğdeci. Çiğdeci hızlıca bir tanıtayım. Çiğdeci Orta Asya ve Hindistan kökenli bir kuş. Sığırcığa benziyor. Yani kargadan küçük, serçeden büyük. Çok sesli, çok gürültülü, değişik sesler çıkaran, çok sosyal, bir arada bulunan, akşamları hep beraber uyumaya gidiyorlar, sonra sabahları dağılmaya çıkıyorlar. Böyle bir sığırcık türü. Bizde de var, bizdeki çiğdeciler bir egzotik tür olarak geldiler ve yerleştiler. Şu anda İstanbul'da, İzmir'de çok sık, çok yoğun olarak çiğdecileri değişik yerlerde görmek mümkün. Özellikle Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı gibi şehir parklarında var. Bazı geniş yeşil arazilerde, hastane avlularında var. İzmir'de de fuarda var.
0: İlk Gülhane'de görmüştüm çiğdecimi. Sonra yurt dışında farklı yerlerde gördüm. Türkiye'ye döndüğümde hep böyle daha çok arttığını fark ediyordum. Seninle de konuşuyorduk. Senin de orada görmen güzel olmuş.
1: Evet, yani burada eğlenceli oldu ve Türkiye'de gördüğümüz bu egzotik türü ana vatanında, doğal habitatında görmek de çok ilginç. Onun için hoşuma gitti buradaki çiğdecileri görmek. Ben de sana soracağım, sen ne yaptın geçtiğimiz haftadan bu yana, nerelerdeydin? Aslında bir ipucu biliyorum ama senden duymak istiyorum bunu.
0: Evet, görmüşsündür eBird kaydımı Keremcim belki. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde biz Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'nde bir etkinlik duyurduk. Dedik neden hep beraber bugünü kutlamayalım, yırtıcı kuş göçüne tanıklık edelim dedik. Ve çok güzel bir hava vardı. Geçtiğimiz ayda sanırım gitmiştim, sana bahsetmiştim bir programımızda. Orada böyle hava daha kötüydü ve yırtıcıları uzaktan görmüştük. Bu sefer tam yanımızdan geçiyorlardı Kerem. Yani sen bilirsin ama dinleyicilerimize mutlaka öneriyorum oraya gitmelerini. Ben yeni keşfettim. Sen hep bahsediyordun git yaz git yırtıcı kuşları öğrenmen için müthiş bir nokta diye. Bizim de önümüzden yanımızdan işte küçük orman kartalları, büyük orman kartalları, yılan kartalı, arı şahini, şah kartal bile geçti ki yani nadir türlerden biriydi. Çünkü Şah Kartal geçince tüm kule böyle hani neredeyse sallandı yani. Şah Kartal geçiyor bakın edin diye biz alttaydık tam kulenin altında gelecek olan katılımcıları bekliyorduk. Hemen yukarı koştuk işte fotoğraflar çekildi falan. O yüzden çok keyifliydi. Orada olmak da çok güzel. Gerçekten hani 5-6 kişilik böyle çekirdek bir kadro var. Hep gördükleri kuşları not ediyorlar. Önümüzdeki aylarda da Çamlıca'da olacaklarmış. 19 Mayıs'ta son notlarını alacaklar diye duydum. Çok keyifliydi.
1: Oranın müdavimleri var, evet. Bu da bence çok güzel bir şey. İstanbul'da yaşarken böyle bir zenginliğin farkına varmak hoş bir şey. Bir de şöyle bir küçük ayrıntı yapayım. Kuş gözlemine giden insanlar İstanbul'da yaşayan ya da şehirlerde yaşayan insanlardan farklı olarak mevsimlerin geldiğini görüyorlar. Çoğumuz o İstanbul şehir telaşında mevsimin geldiğini fark etmiyoruz. Çok büyük bir kayıp. Oysa onun güzelliğini fark etmek de çok güzel bir zenginlik. Ama ben başka bir şey daha duymak istiyordum Yaz senden. Bir de Sabancı Vakfı'nın 17. sezon Fark Yaratanlardan biri oldun sen. Bundan bahseder misin?
0: Evet, çok sağ ol Kerem. Ya evet, birkaç gün önceydi. Hala etkisinden geçemedik. Çok güzel bir törende, bir 250 kişi vardı sanırım. Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında, YouTube'da yayınlanan bir törende ödüllerimizi aldık. 6 fark yaratandan biri oldum bu sene. Ve bayağı hani kuş konuştuk, kuş gözü anlattım. Güler Sabancı çok merak etti. Herkes böyle bir kuşlara minik bir merak saldı ve bir şekilde bizimle atölyelere, etkinliklere gelmek istediklerini söylediler. Bu program aslında 2009'dan bu yana yürütülen bir program. Türkiye'de toplumsal gelişime katkı sağlayan insanların ve kurumların yarattığı etkiyi görünür kılmayı ve başkalarına ilham olmayı amaçlıyor. Bu yılın ilham verici hikayelerinden de isimlerinden söz etmek istiyorum çünkü çok da vaktimiz yok programımızda. Ali Caner Alpaslan Engelsiz Notayla ödül aldı. Amar Kılıç da Serbest Salih, Fotohane Darkroom'la, Hakan Örs Bisikletli Okul'la, Özlem Şivecan Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'yle ve Seher Akyol Dekafok Kıyı Koruma Derneği ile aldı. Biz de tabii kuş kolektifiyle aslında sanatı bir araç olarak kullanarak doğayla kurduğumuz bağı güçlendirmeye, doğa korumaya yaratıcı yollarla katkı sunmaya çalıştığımız için kuş kolektifi kurucusu olarak ödülü ben aldım. Öyle keyifliydim.
1: Çok güzel. Burada ödülü kazanan herkesi tebrik ediyoruz. Hepsine selamlarımızı söylüyoruz. Ve şehir kuşları konusuna geri dönüyoruz.
0: Evet, bugün şehir kuşlarımıza ödül dağıtıyoruz. Demin de ödüllerden bahsetmiştik. Şehir kuşlarımızdan en hızlısı hangisi? En dayanıklısı hangisi? En iyi yön bulan kim? Bu hafta yanımızdan geçen ama çoğu zaman fark etmediğimiz şehirlerimizin görünmez şampiyonlarını konuşalım dedik. Ve ilk sorumla hemen başlıyorum. Sence şehir hayatına en iyi uyum sağlayan kuş hangisi Kerem?
1: Bence güvercin, kaya güvercini. Ama ben biraz daha ileri götüreceğim. Güvercingillerden birçok tür var Türkiye'de. Ve özellikle Türkiye'de bizim şehirlerimizde olan küçük kumrudan bahsetmek istiyorum. Kaya güvercini belki global ölçekte ödül alabilir. Ama Türkiye sınırları içinde küçük kumru en fazla adapte olmuştur diyebilirim. Ödülümüzü alan kuşun özelliğine. Birincisi, biz şehirleri kurduğumuz zaman kendi kafamıza göre, kendi sistemimizde, kendi arazi paylaşımımız, kendi yapı malzemelerimiz konusundaki tercihlerimiz, L şehirler, binalar, betonlar ve sokaklar oluşturduk. Bizim amacımız kendimizi en uygun şekilde, en ekonomik ve hızlı yöntemlerle içinde iyi kötü yaşayabileceğimiz alanlar, mekanlar oluşturmaktı. Bizim amacımız küçük kumrunun habitatının replikasını oluşturmak değildi. Ama çok ilginç bir şekilde tesadüfen biz aslında küçük kumruların habitatını oluşturmuşuz oturup. Yani onların soyu tükeniyor olsaydı, bir doğa koruma projesi yapılsaydı ve evet bu habitatlarını yok olmuş hayvanın yaşam alanlarını restore edelim, yeniden yaratalım deseydik şehirleri yaratmak zorunda kalacaktık. Dediğim gibi bu şehirleri yaratırken dar sokaklar, betonarme binalar, bol düzensiz ve çıkıntılı yüzeyler, balkonlar, işte pervazlar, ondan sonra pencere önleri, kapalı balkonlar, açık balkonlar, bina arası boşluklar, apartman girişlerinin içindeki elektrik sayaçlarının kutularına kadar hepsi küçük kumruya hizmet etti. Ve 1970'lere kadar sadece Güneydoğu Anadolu'daki bazı sıcak kayalık kanyonların olduğu, taşlı kanyonların bulunduğu yerlerde yaşayan küçük kumru oradaki zincirini kırıyor ve ilk önce Gaziantep, Diyarbakır, arkasından Adana ve Mersin ve oradan bütün Türkiye'nin illerine dağılıyor. Şu anda bir numaralı şampiyon küçük kumru.
0: O zaman ikinci ödülümüze geçmek istiyorum. En iyi yön bulan ödülümüz olsa kime verirdik?
1: Demin biraz daha bahsettim. Tabii ki kaya güvercini. Kaya güvercini aynı zamanda evcil güvercinin atası. Ve evcil güvercinle kaya güvercini sınırı olmayan bir birliktelikte devamlı kendi aralarında geçiş yapan aynı türün iki temsilcisi diyebilirim. Niye evcil güvercinden bahsettim? Tabii ki aklımıza ne geliyor? Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda çok kritik rol oynayan posta güvercinleri geliyor. Belçika, Almanya, Hollanda bu işin pirinci olan ülkeler. Niye posta güvercini diye bir hayvan var? Çünkü örnek veriyorum, yazın evine ben güvercinimi götürüyorum. Güvercin yazın elindeki güvercinin bileğine yaz bana mesela bir sonraki programda ele alacağımız konuları yazıyor ve bırakıyor. Ve o güvercin kesintisiz 2 saat uçup benim Silivri'deki yazlık evime gelip bana o notu iletiyor. Ve bu yolu nasıl buluyor? Bu hayvan nasıl bir evden öbürüne o yolu nasıl buluyor? Tabii ki ben ilk önce alıştırdığım ev kendi evim oluyor. Silivri'deki evim oluyor. Sonra yaz saldığı zaman o güvercini bana geliyor. Çünkü hayvanların bizde olmayan yetenekleri var. Dünyanın magnetik alanını görebiliyorlar. Bir. Beyinlerinde bir pusula sistemi var. 2. Havadaki polarize ışıkları filtreliyorlar. 3. Coğrafi şekilleri öğreniyorlar ve çalışıyorlar. Mesela metrobüs hattı. Metrobüs hattının ne metrobüs hattı olduğunu biliyor ve onu takip ediyor. Yani Beylerbeyi'nden çıkıyor, Büyükçekmece'ye kadar, Beylikdüzü'ne kadar metrobüs hattıyla geliyor. 4. Yani Google Maps'ten navigasyondan bir farkı yok kaya güvercininin. Kesintisiz, şüphesiz bu konudaki en üstün tür yön bulma konusunda. Ödülümüzü veriyoruz. İkinci ödülü de vermiş bulunuyoruz.
0: Gelelim o zaman en hızlı kuşumuza. İstanbul'da saatte yüzlerce kilometre hız yapan bir canlı var diye duyuyoruz. Kimdir bu Kerem ve nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Ödülümüzü, üçüncü ödülümüzü hangi kuşa verelim?
1: Üçüncü ödülümüzü İstanbul'da, Adana'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Erzurum'da, Ankara'da ve İzmir'de gördüğüm, bunların hepsi her tarafında gördüğüm için söylüyorum, Gökdoğan'a veriyoruz. Gökdoğan da kaya güvercini avlamak üzerine evrimleşmiş, muazzam hızlı bir hayvan. Aslında güvercinin iki katı büyüklüğünde ağırlıkça, boy olarak da 1,5 katı büyüklüğünde bir hayvan. Çok iri bir kuş değil. Bana geçen gün bir arkadaşım sordu. İşte bu çocuk kaldırır mı? Bebek çalar mı falan diye. Dedim bu Gökdoğan yani benim cüzdanımı zor kaldırır. Yani çok zengin olduğundan değil. Hani içindeki bozuk paraları kastediyorum. Yani küçük bir hayvan o kadar büyük değil. Güvercini yakalar götürür. O kadar yani onun ötesinde bir şey yapamaz. Niye çok hızlı? Çünkü böyle bir avlanma taktiği geliştirmiş. Çok iyi bir gözü var. Hava akımlarını kullanarak gökyüzünde yukarı bir irtifaya çıkıyor. Yerden 200-300 metrede aşağıya bakıyor. Ve aşağıda uçan güvercinler tabii güvercinlerin ruhu duymuyor. Tepelerinde bir drone gibi dolaşan bir canavar olduğunu anlamıyorlar. Ve sonra kanatlarını kısıp güvercine çok hızlı dalıyor. Orada bir vuruş hakkı var hayvanın. Yani orada vurdu. O zaman vurduğu zaman da saatte 300 kilometre gelen bir kuşun bacağı aralanmış, dışarıya doğru uzanmış tırnağa temas ettiği anda o güvercin bir balon gibi patlıyor. Gerçekten bir kere gördüm onu. Tüyler havaya saçıyor ve güvercinin vücudu patlıyor. Sonra da geri dönüp o güvercini toparlayıp güvenli bir yere gidip onu yiyor. Gökdoğan gerçekten bütün dünya üzerinde, bütün kuş literatüründe, hayvanlarla ilgili bütün kitaplarda vurgulanan bir tür. En hızlı kuş ve hani en ilginci şu, buradan şehir kuşlarına bağlayacağım. Bu hızlı kuşlar için Serengeti'lere, Yellowstone'lara, dünyanın en değerli milli parklarına veya doğal alanlarına gitmenize gerek yok. Bunlar zaten çok güçlü ve rekortan oldukları için şehirlerde en rahat bulunan, barınan ve konforlu bir şekilde, başarılı bir şekilde yaşayan türler. Gökdoğan'a da ödülümüzü veriyoruz.
0: Saatte 300 kilometre hız yapabiliyor gibi bir şey okudum ama doğru mu?
1: Kesinlikle doğru. Burada bir abartı yok. 360 diyenler var, 330 diyenler var. Fakat bu bir hurafe değil, gerçekten makaleleri olan, özel aletlerle ölçülmüş bir hız.
0: Gökdoğan mı daha hızlı şimdi, Formula 1 aracı mı diye düşünmeye başladım Keremcim.
1: Onu uzmanlarına soralım. O bilmediğim konularda konuşmayı sevmiyorum.

0: O zaman en çok uçan kuşumuza geçmek istiyorum. Dördüncü ödülümüz. Daha önceki programlarımızda da geniş yer vermiştik. En çok uçan diyelim, en çok havada kalan diyelim. Hayatının büyük kısmını havada geçiren bir kuş bu. Hangisidir?
1: Anlatmaktan sıkılmadığım bir tür akkaranlı ebabil ya da ebabiller de diyebiliriz ama İstanbul, İzmir, İzmir'de az var, çok yok. Ankara'da nadiren görülüyor ama Niğde, Elazığ, Zonguldak ve Samsun. Bunların hepsinde akkaranlı ebabil var. Biraz tarif edeyim. Sığırcık boyunda bir tür. Yaklaşık 75-100 gram. Yani kumrudan biraz daha küçükçe ama serçeden bayağı büyük. Ve havada yaşamaya müthiş uyum sağlamış. Havada besleniyor. Havada yere konmadan, havadan su içiyor. Havada sosyalleşiyor. Havadayken ötüyor. Havada çiftleşiyor. Ve en uç noktası da havada uyuyor olması. Yani uykusunu da havada alıyor. O zaman tabii binaların arasında uçmuyor. Çünkü bir yere çarpar ölür hayvancağız. Ne yapıyor? 1000 metre, 2000 metre yukarı tırmanıyor gökyüzünde. Büyük daireler çizerek uyku moduna geçiyor. Beynin sağ yarım küresini dinlendiriyor. Bir sol yarım küresini dinlendiriyor. Biraz uyuyan yunuslar gibi. Aynı metabolik sistemi kullanarak havada da uyuyor. Niye çok uçuyor? Niye en fazla var? Buradan çıktı akranın ebabil. Bizim mesela Samsun'da bir çatıda yumurtadan çıktı, büyüdü, beslendi annesi babası tarafından ve uçtu. Diyelim uçuş tarihi 1 Ağustos. 1 Ağustos'ta uçtuktan sonra belki de Bafra Ovası'na, Kızılırmak Deltası'na gidiyor. Oralardaki böceklerle besleniyor. Oldu 1 Eylül. Bu arada gündüz besleniyor, gece havada uyuyor. Gündüz besleniyor, gece havada uyuyor. Yuvadan çıktıktan sonra o bir ay boyunca hiç yere konmuyor. 1 Eylül'de Afrika'ya göç etme zamanı geliyor. 15 Eylül gibi gruplar toplanıyorlar ve 15 Ekim, 1 Kasım gibi Afrika'da, Sudan'ın güneyinde, Tanzanya olabilir, Güney Afrika olabilir, Zambiya olabilir. Oralarda bir yere gidiyor. Geldik Kasım'a. Göçte de göç ederken uçuyor. Geceleri de havada uyuyor. Orada da yere konmuyor. Yani hayvan mesela Lübnan'da, Mısır'da oradan geçerken de yere konmuyor. Yani piramitlerin üzerine de konmuyor. Ya da daha güneyde başka kayalara da konmuyor. Ağaçlara zaten hiç konmuyor. Yere hiç konmuyor. Ondan sonra orada da kışı geçiriyor. Sonra Şubat geliyor. Şubat diyeyim ben hareketleneyim diyor. Türkiye'ye doğru ilerlemeye başlıyor. Kuzeye kayıyor. Ondan sonra yaklaşık 15-20 Mart gibi Türkiye'ye teşrif ediyorlar. O zaman da konmuyor. Ve sonra benim de yuvalamam lazım. Eşini buluyor havada. Onunla tanışıyor. Onunla ötüşüyorlar. Sonra çiftleşiyorlar. Bir yuva yeri aramaya başlıyorlar. İşte bu yuva yeri aramada hasbelkader atıyorum 10 Mart gibi ya da 20 Mart gibi ya da 1 Nisan gibi bir binanın çatısının altına da yuva yapacağı yer var mı diye incelemek üzere o binanın yüzeyine, çatısına askıda kalarak konuyor. Ben
0: Ben
1: yoruldum
0: yoruldum
1: yaz. Ben
0: ben.
1: yoruldum yaz. 1 Ağustos'ta sencik, 1 Mart'a kadar hiç yere konma. Geceleri havada geçir. Afrika'ya kadar git. Afrika'da bulunduğun süre içinde bir kere bile yerle temas etme. Ve bu kuş bir numaralı şehir kuşu. En güzeli de bu yani. Bunu görmek için de Niagara şelalelerine ya da böyle Mısır'da Nil Nehri'nin vahşi alanlarına veya böyle Aladağların en zirvelerine çıkmanıza gerek yok. İstiklal Caddesi'ne yürümen, Samsun'da kıyı boyunca parklarda vakit geçirmen ya da Niğde'de veya Elazığ'da sokak arasında bir kebap yemen yeterli.
0: Ya da onların seslerini dinlememiz, çünkü her yerde duymaya başladık aslında bahar gelince ebabilleri, değil mi?
1: Evet geldiler, her taraftalar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok güzel ötüyorlar.
0: Evet, ebabil konuşmayı özlemişiz sanki Kerem.
1: Ben hep konuşuyorum sayede.
0: En dayanıklı kuşumuza geçmek istiyorum. O sence hangisi?
1: En de kuş benim yorumum. Tamamen burada da biraz yaz şahsi bir yorum olacak. Hatta biz bu programı hazırlarken de bu noktada galiba artık kişisel tercihlerimize biraz kalmıştı bu iş.
0: Tabii biz
1: Benim
0: veriyoruz bu
1: favorim.
0: ödülleri sonuçta.
1: Ama diğerlerinde gene makaleler, destekler veya böyle bilimsel daneler de var. Hani burada biraz daha en dayanıklı neye göre, kime göre, hangi koşula göre dayanıklı gibi çok tartışılabilir yani. Benim favori kuşum Gümüş Martı.
0: Neden öyle
1: Özel
0: diyorsun?
1: neden öyle diyorum? Gümüş Martı Antalya'da, İzmir, Muğla, bütün Ege'de, Çanakkale'de, ondan sonra Balıkesir ve Bursa'nın iç bölgelerinde, bütün Marmara bölgesi, başta İstanbul, adalar, şehri, Karadeniz kıyıları, oradan Samsun, Zonguldak, Trabzon'a kadar uzanan bir tür. Ve aynı zamanda Yeşilırmak, Kızılırmak, Çoruh Nehri gibi nehirlerden de hatta fırtına deresi gibi bazı su yollarını da takip ederek iç bölgelere de geliyorlar. Onun için Eskişehir'de de görebiliyorsun, bazıları Sakarya Nehri'ni takip edip ta denizi terk edip içlere kadar geliyor. Zaten burada birinci hikayeyi anlattım. Müthiş adaptif. Yani Karadeniz'in açında balık yakalamayı da biliyor. Eskişehir'de bir tavuk çiftliğinin artıklarından böcek yakalamayı da biliyor. Ayvalık'ta zeytin yemeyi biliyor. Muğla'da gidip balık çiftliklerinden orkinos ya da işte çupra levrek yavrularını seçmeyi de biliyor. Diğer taraftan çöplüklerle ilgili muazzam bir adaptasyonu var. Kışın varlar, yazın kış derecede uçuyor. Kışın en soğuğunda, en fırtınalı Karadeniz günlerinde o sert dalgaların arasında hareket ediyor. Susadı mı? Tatlı su bulmak zorunda değil. Deniz suyu içiyor. Onu burnundan fazla tuzu dışarı atarak damıtıyor ve tatlı su olarak vücudu çeviriyor. Yani içinde aslında desalinizasyon sistemi de var. Yani tuz arıtma sistemi de var kuşta. Suya girdiği zaman tüyleri ıslanmıyor. En dalgalı günlerde ve soğuk sularda bile yüzebiliyor. Ayakları üşümüyor, buz üzerinde yürüyebiliyor ama kara üzerinde de yürüyor. Gerekirse kayaların arasında tırmanıyor, gerekirse çamurda yürüyor. Pardeli ayakları var ama tırnakları da var. Çatılarda da yuva yapıyor. Çok uyumlu bir hayvan. Çok geniş bir besini var. Tüyleri çok güzel ve güçlü. Upuzun ve geniş kanatları var. Bazıları günlük 200-300 kilometre gidip geliyorlar. Bence gerçekten bir numaralı tür. Yani şehirlerde görüyoruz. Yani şunu, aslında biz bu programda bunu vurgulamak istedik. İstiyorsan biraz hızlıdan o konuya da geçeyim kapatmadan programı. Bizim şehirde gördüğümüz kuşları hiç küçümsemeyin. Onlar en zor testleri geçen kuşlar aslında. Yani daha hassas türler, daha hassas ve korunması gereken ekosistemlerde yaşayan türler. Ama şehirlerde elenerek kalanlar aslında bizim için doğanın en ileri, en dayanıklı, en rekortmen türleridir. Ve evimizin dibinde yaşadığımız mekanları onlarla paylaşıyoruz. Değerlerini bilelim ve saygı duymaktan vazgeçmeyelim. İşte güvercinler kirlidir, millidir ama neler yapabiliyorlar, biz bile yollarda kayboluyoruz. O tıkır tıkır yolunu buluyor.
0: Evet ya, şehir dediğimiz yer hep de hatırlatıyoruz aslında. Sadece bize ait değil. Aynı sokakları paylaştığımız canlıların da aslında kendi rekorları, yetenekleri ve hayatta kalma hikayeleri var diyebiliriz. Belki de şehirlerin gerçek şampiyonları onca beton arasında hala uçabilenlerdir. Bugün de ilk şehir kuşçuları ödül törenimizi ikimiz yaptık. Belki dinleyicilerimizin farklı yorumları olur. Sosyal medya hesaplarında ya da NTV radyo kanallarında yorumlarını görmek isteriz. Yeni ödül törenlerimiz de olur bence Kerem. Bugün 5 ödül verdik. Özetleyelim. Şehre en iyi adapte olmuş kuşumuz, en iyi uyum sağlayan kuşumuza küçük kumru dedik. İlk ödülümüz ona gitti. Kaya güvercini en iyi yön bulan olarak seçildi. Gökdoğan en hızlı kuşumuz dedik. Akkarınlı ebabile ya da direkt ebabillere en çok uçan kuşumuz dedik. Ve en dayanıklı kuşumuza da Kerem'in söylediğine ben de ikna oldum. Gümüş martıya ödüllerimizi verdik. Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Gümüş Martı'yı Volkan Dombaloğlu, Küçük Kumru'yu Kuzey Cem Kulaçoğlu, Kaya Güvercinini Mehmet Baran, Gökdoğan'ı Mehmet Kıran, Akkarınlı Ebabil'i Kerem Ali Boyla ve Çiğdeci'yi Riski Paolo kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde bu kayıtları paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyebiliriz. Bu hafta şehrimizdeki şampiyonları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz ve çevrenizde ödül alan kuşların da farkına varmanızı umuyoruz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları.

0: Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Çiçeklerle konuşursanız, onlara güzel sözler söylerseniz daha hızlı büyürler mi? Cevap evet. Çiçeklerle konuşursanız daha hızlı büyüdüklerine tanık olursunuz. Ancak onlara iyi gelen sözlerin güzelliği değil. İşin aslı çiçeklere ne söylediğinizin önemi yok. Yeter ki onlara yaklaşın ve bir şeyler söyleyin. Böylece titreşimi ve soluğunuzu duyacaklar, verdiğiniz karbondioksiti alacaklar. Bu da fotosentezi artıracak, bitkiyi büyütecektir. Bitkilere müzik dinletmenin de titreşimler nedeniyle benzer etkiyi sağladığı biliniyor.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: NTV Radyo.
12: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19

0: Asildaroğlu, benim peynirim.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul'da yağmur kısa sürelerle etkili oluyor. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur bekleniyor. Bursa 24 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Ankara 19, Eskişehir 20 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. İzmir 26, Muğla 21 derece. Akdeniz genelinde şiddetli yağmur, dolu ve hortum riski var. Antalya ve Adana 21 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur etkili olacak. Bolu 17 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

Atatürk Nutuk'ta ilk cümlede şöyle der. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Sonra vaziyet ve genel manzara diyerek anlatmaya başlar. Yani bugün rastgele seçilmiş bir başlangıç günü değildir. O sebeple her bahar layıkıyla kutlanır memleketimizde. Bayramımız kutlu, gençlerimizin yolu açık ve aydınlık olsun.

0: Ana haberde öne çıkan birkaç başlığa bakalım. Yine Sumut filosuna saldırı var bugün. Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak amacında filo. Teknedeki bütün teknelere filodaki İsrail müdahale etti. Bugün son duruma canlı bağlantıyla bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün yine İran'ı tehdit etti. Olası saldırı için tarih de verdi az önce. Ne dedi ona bakacağız. Tabii İran tarafı da bu tehditler karşısında boş durmuyor. Yeni Amerikan saldırısına karşılık Tahran'ın Körfez ülkelerine saldırıları artırabileceği söyleniyor ve bu kez başka bir boğazı da kapatmaya çalışabileceği ifade ediliyor. Aktaracağız. Pek çok ülke gibi Türkiye'de çocuklara sosyal medyayı yasaklamaya uğraşıyor. Ankara 15 yaş altı çocuklara sınır getiren yasayı meclisten geçirmişti. 6 ay sonra uygulanmaya başlayacak olan sistemle ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Ne dedi paylaşacağız. Ve UEFA Avrupa Ligi final maçı için taraftarlar ülkemize gelmeye başladı. İstanbul'a gelmeye başladılar. Maç yarın saat 22'de oynanacak. Adres Beşiktaş Park olacak ama sabahtan itibaren kapanacak bazı yerler var. Hangi yollar trafiğe kapalı olacak onu da paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bu konuyla ilgili son bilgileri bir alalım. NTV'den Mustafa Berber'de notlar var. İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretiyle ilgili neler biliyoruz Mustafa?
1: Selahattin MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şarra ile bir araya geliyor Şam'da. Görüşmede bölgedeki son durum ve gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirmesine yönelik yollar ele alındığı belirtiliyor. Tabii bu ziyaret İbrahim Kalın'ın Şam'a yaptığı ilk ziyaret değil. Bilindiği üzere 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından MİT Başkanı sıfatıyla Şam'a gitmişti İbrahim Kalın. Orada bulunan Emevi Camii'ni ziyaret etmiş. Ahmet Eşarra'yla görüşmeler gerçekleştirmişti. İkinci ziyaretini ise bu ziyaretinin hemen ardından yaklaşık bir ay sonra 26 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirmişti. Son olarak da 22 Aralık 2025 tarihinde beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte Şam'a çalışma ziyareti düzenlemişti. Şimdi bu ziyaret önemli. Bugün gerçekleşen ziyaret önemli ve kritik. Çünkü bilindiği üzere hem bölgedeki gelişmeler ele alınıyor hem de bunun yanı sıra terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bazı başlıkların masada olması bekleniyor. Bu neden önemli? Çünkü YPG-PYD terör örgütü Suriye'de entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılan anlaşmalar vardı. Buradaki son duruma ilişkin gelişmeler ve mevcut durumun masaya yatırılması bekleniyor. Ve yine iki ülke arasında yani Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğine ilişkin konuların da masada olması bekleniyor. Bu ziyarete ilişkin sadece görüşme yapıldığına dair bir bilgi edindik. Ancak ilerleyen günlerde görüşmenin detayına ilişkin açıklamalarda hiç şüphesiz ki ortaya çıkacaktır.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da yaptığı ziyaretin temasların ayrıntılarını Mustafa Berber anlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ulusal her bayramımızda olduğu gibi memleketin kalbinde Anıtkabir'de atanın huzurunda başladı. Önce resmi törenler yapıldı, sonra avlu bir anda yurdun dört bir yanından gelenlerle dolup taşmaya başladı.
2: Ülkem hakkında falan çok gurur duyuyorum. Bu özel günde kutlamak için geldik. Ayrıca Atatürk'ü ziyaret etmek için. Heyecan ve coşku bir arada.
3: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler Anıtkabir'deydi. Saygıyla, minnetle ve özlemle.
4: Biz geçen 23 Nisan'da gelmiştik buraya. Gençliğe sahip falan söylemiştik. Böyle özel bir günde de böyle burada olmak çok heyecan verici bir duygu yani.
5: Bursa'dan Elmas Bahçeler Mahallesi'nden geldik abi. Atamızı ziyarete geldik.
3: Anıtkabir'de önce bir resmi tören vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yoldan ilerleyerek atanın mozolesine ulaştı. Bakan Bak Anıtkabir özel defterini imzaladı.
6: Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
7: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda en çok ziyaret edilen noktalardan biri yine Anıtkabir oldu. Genci, çocuğu, yaşlısı, on binlerce ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti.
8: Tokat'tan geliyorum. Daha önce de bir kere gelmiştim, şimdi yine geldim. Acayip duygusal, her gelişimde daha çok etkiliyor. Bayıldım, ağlayacaktım az daha.
9: 19 Mayıs heyecanını yaşamak için geldik. Kocaeli'den geldik. Kızımıza bir miras bırakmak için buradayız. Yol boyu Atatürk Dede'ye gideceğiz şeklinde söylemlerle geldik.
0: Kırmızı beyaza bürünen tek yer Anıtkabir değildi. Samsun'da, İstanbul'da, İzmir'de coşkulu kutlamalar vardı. Bayrağımız bugün hem göklerde hem de suların derinliklerinde açıldı. Şimdi bayram turuna çıkalım ve Türkiye'yi dolaşalım.
10: ...19 Mayıs'ta sokaklar, caddeler kırmızı beyaz oldu. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamaların en önemli merkezi, milli mücadelenin başladığı yer olan Samsun'du. Tütün iskelesine çıkarılan Türk bayrağı askerler tarafından teslim edildi.
11: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 107 yıl önce bir ışık yaktılar. Milli mücadelenin ilk adımını attılar. 3 gün süren deniz yolculuğu sonrasında tütün iskelesine geldiler Samsun'da. Şimdi o an canlandırılıyor.
10: Sahil güvenlik ekipleri de denizde geçiş töreni düzenledi. Etkinlikler kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları uçuş yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi ekiplerinin gösterisi büyük ilgiyle izlendi. İstanbul'da kutlamaların yapıldığı noktalardan biri de Galata Port oldu. Onlarca klasik otomobil bayraklarla süslendi, 19 Mayıs için buluştu. Sarı saçlı mavi
12: gözlüm. Atatürk'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki bize bu ülkeyi bırakmış.
13: Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı en güzel nasıl kutlanır? Şüphesiz ki sporla. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde çocuklar, gençler, kendini genç hissedenler buluştu ve yaklaşık 10 kilometrelik bayram parkurunda pedal çeviriyorlar.
14: Ya inşallah bu gençlik bu günlerimizi unutmaz. Biz de bunu unutmamak için bir hatıra olsun diye getirdik torunumuzu buraya.
15: Her şeyimizi borçlu olduğumuz atamız ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.
10: İzmir'de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Yoğun katılım vardı. Diyarbakır'daki kutlamalar da coşkulu geçti. Etkinlik halk oyunları gösterileriyle renklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 8 metre derinde Türk bayraklarıyla kutladı. Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde de 100 dalgıcın katılımıyla 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı.
0: Siyasi liderlerin bugün verdiği mesajların hedefi de haliyle hedef kitlesi de gençlerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı da yayınladı. Cumhurbaşkanı mesajında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gençlere mesaj gönderdi. Mesajında terörsüz Türkiye vurgusu dikkat çekti.
16: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajını bu kez gençlere verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sorumluluğumuz büyük dedi, beraberlik çağrısı yaptı.
16: Sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gençliği büyük kurultayında kürsüdeydi. Küslük zamanı değildir diyerek birlik mesajı verdi.
16: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı zaman mıdır? Bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol haritası çıkışını değerlendirdi bugün.
17: Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç var çıkışına AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yol haritasının güncelleneceğini söyledi.
17: Önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. Tek bir niyet vardır, terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır.
10: Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları sürerken kameraların karşısına geçti. Gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'nin gençlik şölenine eleştirileri de vardı. Özel, şenliğe katılanların bazılarının AK Parti organizasyonu olduğunu bilmediğini söylemişti.
17: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir.
10: Çelik, İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya da tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Netanyahu şebekesinin insanlık adına yola çıkan Sumut filosuna yaptığı saldırıyı lanetliyoruz dedi.
0: İsrail, Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosuna bugün yine müdahale etti. Şimdi gelin son bilgileri alalım. NTV muhabiri Melike Şahin'de bugünkü müdahaleye ilişkin notlar var. Neler oldu bugün Melike?
18: Seda Öğretir, son bilgilere göre küresel Sumut filosundaki teknelerin tamamı İsrail askerleri tarafından İsrail askerlerinin müdahalesine maruz kaldı ve teknede yer alan aktivistler de alıkonuldu. Bir tekne var son edindiğimiz bilgiye göre ilerleyişini sürdüren. O teknede küresel Sumut filosuna dahil olan, beraber hareket eden Özgürlük filosu koalisyonuna ait bir tekne. Ama küresel Sumut filosundaki teknelerin tamamına el konulduğunu, aktivistlerin alıkonulduğunu belirtelim. İsrail'in müdahalesi dün sabah saatlerinde başlamıştı. İki savaş gemisi filonun içinde bulunmuştu. Filonun teknelerinin etrafında belirmiş ve ardından da askerlerin müdahalesi başlamıştı ve teknelere teker teker müdahale etmişlerdi ve aktivistleri alıkoymuşlardı. 40 ülkeden aktivistin yer aldığını belirtelim. Toplamda 426 aktivist Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkmıştı. O 426 aktivistin 96'sının Türk aktivistler olduğunu da ekleyelim. Bugün itibariyle onların tamamı İsrail tarafından alıkonulmuş durumda ki bugün yapılan müdahalede iki tekneye İsrail askerlerinin silahla ateş ederek müdahale ettiği de kayıtlara geçti. Hem teknedeki aktivistler tarafından hem de teknenin güvenlik kamerası görüntülerinden bu anlar silahla müdahalelerde kayda geçti. Bunu belirtelim. Peki ne olacak şimdi aktivistlere? Aktivistler bir gemiye alınıyorlar. Önce İsrail'in bir gözaltı merkezine çevirdiği bir tekne gemi bu. Ve onun ardından da İsrail'in güneyinde bulunan Aşdod Limanı'na getirilecekler ve burada bir gözaltı merkezinde tutulacaklar. Şimdi artık bundan sonra ülkelerin kendi vatandaşları için devreye girme ve onların sağlıklı zarar görmeden ülkelerine geri dönebilmeleri için girişimlerini bekleyeceğiz ve izleyeceğiz Seda.
0: Melike Şahin anlattı Sumut filosuna bugün yapılan müdahale ile ilgili ayrıntıları. Şimdi Amerika-İran savaşı ile ilgili son duruma, görüşmelerle ilgili varsa bir gelişme onlara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump birkaç saat önce yine bugün mesajlar verdi. İran'la olan bitene ilişkin. Yine tehdit de vardı açıklamalarında. Yapacaksa bir saldırıyı onunla ilgili tarih de verdi. Begüm Dönmezer sözle konuştu. Şimdi bugün Beyaz Saray'ın bahçesinde Trump'a ne sordular? Trump ne yanıt verdi? Begüm.
19: Seda, ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da inşası devam eden o yeni büyük güvenlikli balo solunu projesinin inşaatını basın mensuplarına gösterirken İran konusunda soruları da cevapladı. İran bizim saldırıya, yeni bir saldırıya hazırlanmaya başladığımızı biliyordu dedi. Bir karar vermekten sadece bir saat uzaktaydım dedi. Eğer bu saldırı gerçekleşmiş olsaydı şu anda muhtemelen bu balo solunu projesinden bahsetmiyor olurduk dedi. Savaşa gitmemeyi umuyorum dedi ama onlara bir büyük vuruş daha gerçekleştirebiliriz. Henüz bundan emin değilim. Yakında öğrenirsiniz ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma yapmak istediğini, anlaşma yapmak için yalvardığı iddiasını tekrarladı. İran'ın füzelerinin %82'si yok edildi. Bölge ülkelerine karşı tehdit oluşturma kapasiteleri az da olsa devam ediyor dedi Trump. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 47 yıldır askeri bir silah olarak kullandığı tezini tekrarladı. Hürmüz Boğazı'nı açacağız dedi. Bu esnada tabii İran'dan gelen karşılığa baktığımızda yeni bir saldırının olması halinde bunu İran'ı yeni metotlar ve yeni araçların kullanılacağı başka cephelerin açılmasına zorlayacağını belirtiyor İranlı yetkililer. Arabulucu Pakistan'ın da bir yandan müzakereler için çabası, temasları devam ediyor. İran tarafıyla son 1-2 gün içerisinde temaslar vardı. Körfez ülkeleri diken üstünde. Birleşik Arap Emirlikleri son 48 saat içerisinde 6 adet drone'un insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini söyledi. Şunu hatırlatalım, ABD Başkanı Donald Trump bu saldırıyı ertelemesinde Körfez ülkelerinin liderlerinden gelen mesajların etkili olduğunu söylemişti. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderleriyle dünkü açıklamasından 24 saat önce görüşmüştü Trump ve bu ülkelerden gelen mesajlarda da müzakerelere bir şans verin çünkü eğer İran'ı tekrar vurursanız bunun bedelini ödeyeceğiz mesajı öne çıkmıştı Trump yönetimine verilen bu üç ülkenin liderlerinin Trump'a verdiği mesajda. Fakat bir yandan da tabii bugün şu çok konuşuluyor. Wall Street Journal'a yansıyan bir haberde ise Trump'ın o dünkü açıklamasında bahsettiği ülke yetkililerinin yani Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin İran'a yönelik yaklaşan yeni bir saldırıdan haberdar olmadıkları da ifade ediliyor Seda.
0: Begüm Dönmezer söz anlattı. Trump'ın yaptığı son açıklamaları Beyaz Saray'ın bahçesinde. Şimdi eğer Trump dediği gibi hafta sonu veya önümüzdeki hafta saldırırsa İran ne yapacak? Amerikan New York Times gazetesi bu durumda İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını artırabileceğini ve dünyanın en kritik su yollarından biri olan Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışabileceğini yazdı.
3: İran, ABD ve İsrail'in saldırıları yeniden başlarsa nasıl bir tepki vermeye hazırlanıyor? İran'ın savaşın ilk başladığı dönemde uzun çatışmalara hazırlandığı, bu nedenle elindeki füze stoğunu haftalarca yetebilmesi için temkinli kullandığı belirtiliyor. Şimdi ise çatışmaların yeniden başlaması halinde İranlı liderler bunun kısa ve yoğun olacağı görüşünde. ABD'nin İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceği hesap ediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın buna göre hazırlık yaptığını yazdı. Gazeteye konuşan İran uzmanı Hamid Rıza Azizi, karşı tarafın hesaplarını değiştirebilmek amacıyla İran'ın çatışmaların yeniden başlaması halinde günde onlarca veya yüzlerce füze fırlatabileceğini söyledi. Bu durumda Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını hedef alan daha yoğun saldırılara maruz kalabileceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın Körfez'deki petrol yatakları, rafineriler ve limanları hedef alarak küresel ekonomiye daha ağır bir darbe indirmeyi hedefleyebileceği ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Hasarın büyük olması halinde Körfez ülkelerinin de savaşın içine sürüklenebileceği uyarısı yapılıyor. Son dönemde İranlı yetkililer ve hükümet bağlantılı analistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert sözlerle eleştirmesi de dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın savaşta İran'a gizlice saldırılar düzenledikleri ortaya çıkmıştı. Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Ali Alfone, İran'ın Suudi Arabistan'ın saldırmazlık paktı önerisini de reddettiğini hatırlattı. İran'ın ABD'nin saldırılarını sınırlandırmak için Körfez ülkelerini hedef almayı elinde bir koz olarak tuttuğunu vurguladı. Körfez ülkelerini hedef alma dışında İran'ın elinde başka kartlar var mı? New York Times gazetesi İran'ın dünya ticareti için kilit öneme sahip Babülmendeb boğazını kapatmaya çalışabileceğini yazdı. Babülmendeb boğazının bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. Dünya ticaretinin onda biri bu boğazdan geçiyor. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Husi milisler bölgesel bir savaş durumunda İran'ı vuracaklarına yemin etmişti. Ancak son çatışmalarda temkinli davrandılar. Husilerin tutumunun azalan askeri stoklarına bağlı olacağı belirtiliyor. New York Times'a konuşan uzmanlar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybedeceğine inanması halinde Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışarak ABD'nin dikkatini iki noktaya dağıtmaya çalışabileceği uyarısı yaptı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından 2 günlük Çin ziyaretine bugün başladı. Uçağa başkent Pekin'e inen Putin'i havalimanında Çin Dışişleri Bakanı karşıladı. Putin için yarın sabah Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Putin törenden sonra Xi Jinping'le baş başa görüşecek. Heyetler arası görüşmeler yapılacak. Liderler uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunacak. Ziyaret öncesi Çin halkına hitaben bir video mesaj paylaştı Putin. Yakın stratejik ilişkimiz küresel düzeyde büyük ve istikrar sağlayıcı bir rol oynamaktadır. Kimseye karşı ittifak kurmadan barış ve evrensel refah arayışındayız dedi. Trump 13-15 Mayıs'ta Çin'deydi. Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin olduğunu açıkladı.
3: İlçe ilçe gezip katliam yaptı. Madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastaneye girişinin olduğu ortaya çıktı. Eski eşiyle birlikte 6 kişiyi öldüren saldırgan operasyon sırasında hayatına son verdi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk eski eşi Arzu Özden'in yanına gitti. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk iş yeri sahibi Sabri Pan'a silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercancan olay yerinde öldü. Bazı çalışanlarla müşteriler de yaralandı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Önce zanlının kullandığı otomobil Kırsal Karakütük mahallesinde bulundu. Ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı özel harekat ekiplerince sarıldı. Bölge helikopter ve insansız hava araçlarıyla da kontrol altına alındı. Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk tabancasıyla yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
0: Konya'da geçen yıl kaybolan Muazzez Bayhan'ın cezaevinden izini çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 40'tan fazla suç kaydı olan zanlı hakkında cinayetten de fezleke hazırlandı. İzmir'de ise şantiyede yanmış bir kadın cesedi bulundu. O sırada olay yerinde olan bir kadın da gözaltına alındı.
10: Bir yıl önce kayboldu. Cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan Muazzez Bayhan 43 yaşındaydı. Geçen yıl 27 Haziran'da cezaevinden izinli çıkan eski eşi Münir Turhan tarafından evden alındı. Ancak bir daha dönmedi. Bu sırada firari duruma düşen eski eşi 3 gün sonra yakalandı. O dönemki sorgusunda Muazzez Bayhan'dan haberi olmadığını iddia etti. Jandarma suç araştırma timi olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İnsuyu Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında kemik parçaları bulundu. DNA incelemesinde kemiklerin Muazzez Bayhan'a ait olduğu belirlendi. Cinayet şüphelisi eski eş Münir Turhan'dı. Soruşturma bu yönde derinleştirildi. Münir Turhan'ın Muazzez Bayhan'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğü, altın kolyesini ise bozdurduğu tespit edildi. Hırsızlık, yaralama ve taciz gibi 40'ın üzerinde suç kaydı olan zanlının 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Şimdi kasten öldürmeden de fezleke hazırlandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de şantiye alanında yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. O sırada olay yerinde bulunan direkliğe gözaltına alındı. Şüpheli cinayet iddiasını reddetti. Emine Dönmez'in annesinin eski bir komşusu olduğunu söyleyen Dilek'te rahatsızlanıp öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi dedi. Sonrasında ise paniğe kapılıp cesedi yaktığını belirtti. Emine Dönmez'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
0: Çorlu'da polislerin elinde silah olan zanlıya direkt ateş etmemesi, onu ikna etmeye çalışmaları sonucu şehit olmaları tartışılıyor. Güvenlik uzmanları ve hukukçular bu tutumu nasıl değerlendiriyor bakalım.
16: Elinde bu ve benzeri şekilde ateşli ve kesici alet olan ve biraz sonra ne yapacağı belli olmayan bir şahısa karşı dur demek, havaya ateş etmek, ayaklarına sıkmak, böyle bir şey yok. Bunların hepsi size hayatınıza mal olacak şeylerdir.
3: Bir elinde silah, bir elinde bıçak çevresine tehditler savururken, üstelik dakikalar önce iki polis memuruna ateş ettiği de bilinmesine rağmen, diğer polislerin canları pahasına zanlıyı teslim olması için ikna etmeye çalışmaları tartışılmaya devam ediyor.
20: Bu olayda bir eksiklik olduğu net ama bunu hani genele teşmil etmemek gerekir. Polis burada bu silahını kullansaydı meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir miydi? Ben hukuken bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum ki değerlendirilirdi. Ama polis bunu acaba hangi sahiplerle değerlendirdi veya değerlendirmedi? Onu tabii eğitimlerde birazcık daha işlenmesi gerekiyor.
3: Çorlu'da yaşanan olayda silahlı kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden ekiplere de ateş açınca iki polis şehit olmuştu. Teslim olmayı reddeden zanlı, teslim ol çağrısının ardından yaralı halde yakalanmıştı. Güvenlik uzmanlarına göre polisler daha önce benzer olaylarda yaşanan hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmamak için ateş etmemeyi tercih etmiş olabilirler.
16: O şahsın o silahı anında bizim o iki arkadaşa doğrultup ateş edip ikisini de vurması bir saniyesini alır. Maalesef etkisiz hale getirdikten sonra başlayan adli ve idari tahkikatlarla ilgili birçok arkadaşımızın başına gelenlerden dolayı da bu silahı kullanmaktan kısmi olarak sarfanazar ediyorlar. Belki de bu yaşanmışlıklar olmasa, negatif yaşanmışlıklar olmasa belki bunlar da silahı kullanacaklar.
3: Hukukçularda güvenlik güçlerinin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguluyor.
20: Polislerimiz bu konuda geçmişteki kötü örnekler, kullanıldıktan sonra yapılan yargılamalardan tutun da her zaman böyle kafalarında acaba burada mı kullanılıyordu, burada kullanırsak problem olur mu? İçten içte bunları yaşıyorlardır. Demek ki birazcık daha herhalde bu konularda eğitimin daha ciddi ve daha seri hale gelmesi gerekir.
0: Bir kamyonet çok dik yamaçtan 400 metre boyunca yuvarlanmıştı taklalar atarak ve sürücüsü ve yanındaki kişi de kurtulmuşlardı daha ilk taklada çünkü dışarı fırladıkları için. O sürücü Rahmi Kuru o anları bakın nasıl anlattı.
3: Dik yamaçtan taklalar atarak yola yuvarlandı. Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan savrularak kurtuldu.
14: Virajı alamadım. Alamadıktan sonra
1: arabayı geri sağlayayım dedim, çıkayım dedim. O arada toparlayamadım arabayı birdenbire. Zaten ne yaptığımızı bilmiyorduk. Kimse de ses kalmadı zaten. Ne Recep abide ne bende.
3: 40 yaşındaki Rahmi Kuru, Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyüne yük boşalttıktan sonra dönüşe geçti. Ancak kontrolden çıkan kamyonet geri kaymaya başladı. Çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet köy yoluna kadar durmadı. Kazada sürücü Rahmi Kuru ile araçta bulunan Recep Yıldız dışarıya savrularak kurtuldu.
21: Tam şuraya vuruyor.
1: Birinci takla, ikinci takla, orada Recep abi ben üstüme geldi, ben onun üstüne geldim. Orada fındık ocağından atlarken ben kendimi yerde buldum, araba üstümden geçti. Onu benden daha sonra hatta aşağıda bir 100 metre daha inmişti o benden.
3: Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardım için bölgeye koştu. Birbirlerinden habersiz olan sürücü ve arkadaşı hafif yaralarla kazayı atlattı.
0: Bu kez bir ihmal, ucuz atlatıldı. Sabitlenmemiş muhtemelen bir su borusu, bir boru fırtınada bir kişinin başına düştü. İstanbul'da yaşandı bu olay. Pazar akşamı çıkan şiddetli fırtınada. Küçükçekmece burası. Bebeğiyle orada bulunan bir kişi kaldırımda başına boru isabet ediyor. Neyse ki bebeğe gelmiyor ve neyse ki bu kişinin de hayatını kaybetmesi ya da yaralanması söz konusu değil.
22: Bebeğiyle bekliyordu, bir anda üstüne boru düştü. Tam kafasına isabet etti. İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde pazar akşamı aniden çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın su borusunu kopardı. Rüzgarın etkisiyle savrulan boru düşerek adamın kafasına geldi. Kimliği bilinmeyen adam şans eseri yara almadı ancak büyük korku yaşadı.
23: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı. Boru ikiye, kafasına ikiye bölündü. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca uzaklaştı olay yerinde.
22: Olayı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi. Bölgedeki esnaf olaydan sonra apartmanlarda yaşayanlardan binalarını kontrol etmelerini istedi.
0: Pek çok ülke gibi Türkiye'de çocuklara sosyal medyayı yasaklamaya uğraşıyor. Ankara 15 yaş altı çocuklara sınır getiren yasayı meclisten geçirmişti. 6 ay sonra uygulanmaya başlayacak sistemle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bugün ne dedi? İzleyelim.
24: 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6 ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmelik üzerinde çalışıyor. Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının belirlenmesine yönelik bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını ifade etti.
25: Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak.
24: Göktaş, yaş doğrulama sisteminin e-devlet üzerinden hayata geçirileceğini de söyledi. Söz konusu sistemin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını belirtti. Amacımız çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemek dedi.
0: Bundan sonra sağlık raporu almak için atılacak ilk adım Enabız sistemine girmek olacak. Çünkü birçok rapor işlemi dijital ortama taşındı.
3: Sağlık raporları yönetmeliği güncellendi. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres Enabız olacak. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre başvurular Enabız'da kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Tek hekim raporları öncesinde bir karar destek sistemi de devreye alındı. Dijital sistemle tanı, ilaç ve malzeme kullanımı ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirme yapılacak. Başvuruda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa Enabız üzerinden sağlık durumu belgesi düzenlenecek. Kişisel beyanlarla Enabız verileri eşleşmezse hasta sağlık raporu için hekime yönlendirilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde süreçlerin takibi için rapor başvuru merkezleri de kurulacak. Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda belli istisnalar hariç raporların 3 hekim tarafından düzenlenmesine imkan tanındı. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacaklar için giriş raporu almakta kolaylaştı. Bu raporlar çalışan sağlığı merkezi, aile hekimleri ve diğer tüm hekimler tarafından düzenlenebilecek. Lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler için de rapor düzenlenmesine gerek kalmadan sağlık durumu belgesi alınabilecek. Raporlar İngilizce olarak da alınabilecek.
0: Ebola virüsü sebebiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde can kaybı sayısı 130'un üzerine çıktı. Vaka sayısı ise 500'ün üzerinde. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. Aşısı bulunmayan bir varyantın yayılması kaygıları artırıyor.
2: Hantavirüs ve Ebola salgınları zaten sorunlu olan dünyamızdaki son krizlerden sadece birkaçı. Çatışmalardan ekonomik krizlere, iklim değişikliklerinden yardım kesintilerine kadar zorlu, tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz.
4: Dünya Sağlık Örgütü lideri Tedros Ghebreyesus böyle uyardı. Salgının bir pandemi olmadığını ama küresel olduğunu açıkladı. Örgüt Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ituri eyaletinde yüzlerce vaka ve ölüm bildirildiğini, salgının tespit edilenden çok daha büyük olabileceğini belirtiyor. Salgın en az iki ülkeye yayıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda'da vakalar görülürken Ruanda sınırlarını kapattı. Nijerya enfeksiyon kontrollerine başladı. Amerika Birleşik Devletleri de Afrika'dan bazı yolcuların ülkeye girişini kısıtlayan önlemler aldı. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan doktorlar, Washington'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımları azaltmasının binlerce kişiye eksik test yapılmasına yol açtığını, bu nedenle virüsü tespit etmekte geç kalındığını söylüyor.
5: Bu ciddi ve potansiyel olarak yıkıcı bir salgın ve Afrika'daki salgın sona erene kadar her yerde durum netleşmeyecek. Sadece Ebola ile ilgili değil, sağlık sistemleri, seyahat, Dünya Kupası ile ilgili de birçok sonuç doğuracak.
4: Salgında uzmanları endişelendiren Ebola'nın henüz aşısı bulunmayan bir varyantının yer alması. Son derece ölümcül olan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde kanamalı ateşe yol açıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Enfekte olan kişilerin yarısından fazlası ise kurtarılamıyor.
0: İran-Amerika Savaşı'nın yarattığı Hürmüz Boğazı krizi pek çok havayolu şirketini de ayrıca ekonomik krize sürüklemiş vaziyette. Bazısı uçuş azalttı, bazısı hükümetlerinden destek talep etti. Bazıları uçuş iptalleriyle direnmeye çalışıyor. Son 3 ayda en az 5 havayolu şirketi iflas bayrağını çekti.
3: Küresel havacılıkta yakıt krizi yaşanıyor. Jet yakıtı fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasıyla maliyetler hızla artarken küresel havayolu şirketleri önlemler açıkladı. Lufthansa ve KLM başta olmak üzere birçok havayolu şirketi uçuşlarını azalttı. ABD'de bazı havayolu şirketleri hükümetten kurtarma paketi talep etti. Bazı havayolu şirketleri ise iflasla karşı karşıya. Son olarak Meksikalı havayolu şirketi Magni Charters da tüm uçuşları iptal ederek iflas koruma başvurusunda bulundu. Savaş sonrası patlak veren yakıt krizinin ardından son 3 ayda en az 5 havayolu şirketi iflas bayrağını çekti. Yılın en büyük havayolu şirketi kapanışı Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta kalan tüm uçuşlarını iptal etmesiyle gerçekleşti. Houston merkezli Starfleet Aviation, Slovenya merkezli Charter Havayolu Şirketi Alphavia faaliyetini durdurdu.
0: UEFA Avrupa Ligi final maçı için Aston Villa ve Freiburg taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı. Bu maç yarın saat 22'de akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak ama sabahtan itibaren kapanacak yerler var şehirde. Hangi yollar trafiğe kapalı olacak izleyelim.
10: İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Park çevresindeki yollar trafiğe kapanacak. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'ndaki çok sayıda caddede önlemler çarşamba saat 11 itibariyle başlayacak. Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemeyecek. Dolmabahçe, Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri trafiğe kapalı olacak. Galata Köprüsü, Sıra Serviler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden araçla geçişe izin verilmeyecek.
6: Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa finali oynayacak Alman Freiburg ekibiyle İngiliz Aston Villa ekibi İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İki ekibin taraftarının da beklentisi İstanbul'dan kupayla ayrılmak.
10: İngiliz ve Alman takımlarının seyircilerine yaklaşık 30 bin bilet satıldı. Taraftar birkaç gün önceden İstanbul'a geldi.
7: Freiburg'un kazanacağını düşünüyorum. Zor bir maç olacak ama bence bunu başarabiliriz.
8: Villa yenecek bence. Şu an Avrupa'daki hiçbir takımın bizi yenebileceğini düşünmüyorum.
9: Finalin İstanbul'da yapılması çok iyi oldu. Harika bir yer burası. İnsanlar çok cana yakın. Bence daha iyi bir yer seçilemezdi.
22: Stadyuma bakın. Çok güzel. İnanılmaz manzaralar var. Maçın İstanbul'da olması harika anlayacağınız.
11: Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Çok güzel bir şehir. Türk insanı çok tatlı ve cana yakın. Zor bir oyun olacak. İki takım da çok formda ama bence Villa kazanacak.
10: 42 bin seyirci kapasiteli Beşiktaş Stadyumunda tüm biletler satıldı. İstanbul bu organizasyonla birlikte Avrupa Kupalarında 5. kez bir futbol finaline ev sahipliği yapacak.
0: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz ve ana haberin başlarında da bayrama ilişkin pek çok haber paylaştık. Şimdi bir de görüntü verelim, bir de haberimiz olacak. NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'de 19 Mayıs günü bayramda başkent Ankara'ya geldi ve her genç gibi ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Yanında ailesi de vardı. Alperen Şengün ailesiyle beraber Anıtkabir'de avluda da bu fotoğrafları çektirdi. Sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi milli basketbolcumuz. Bir başka başarı hikayesi daha var şimdi sizinle paylaşacağımız. 17 yaşında bir gencin hikayesi bu. O bir satranç yıldızı. Ediz Gürel. Uluslararası turnuvalardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Tıpkı uluslararası gururlandığımız Alperen Şengün gibi. Genç yaşında satrançta büyük usta unvanı aldı. Dünya Kupası'na katılmaya da hak kazandı. Kendisi NTV'den Beyza Onur Özel'in sorularını yanıtladı.
22: Daha 15 yaşında büyük usta unvanını aldı. Dünyanın önde gelen isimlerini yendi. Satrancın bir numaralı gündemi oldu. Bugün 17 yaşında olan Ediz Gürel başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Bayegan Satranç Kulübü'nün başarılı sporcusunun hedefleri arasında dünya şampiyonluğu var.
12: Anaokulunda öğretmenimin fark etmesiyle başladı. Küçükken arkadaşlarımla oynuyordum ve satranca hep çok ilgiliydim, dersi de çok seviyordum. Disiplin çok önemli tabii ki. Ben atamın açtığı yolda sadece kendimi elimden geleni yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. O da umarım bundan mutluluk duyuyordur.
22: Ediz Gürel önde gelen birçok ünlü ismi de mat etmeyi başardı. Dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu çaresiz bırakıp yendiği anlar işte böyle kaydedildi.
12: Özbekistan'da oynanan Grand Swiss turnuvasında oldu. Maçta önce tabii ki çok heyecanlıydım. Gece eşlendirmeye baktığımda gördüğüm ilk şey dünya şampiyonuyla oynuyor olduğumdu. Tabii ki çok heyecanlandım ve ondan sonra da çok çalışmaya başladım. Maç çok heyecanlıydı. Bir ara ben kaybediyordum, sonra ondan sonra o kayıp konuma geçti. Yani en mutlu günümdü diyebilirim.
22: Bursa'da lise öğrencisi olan Ediz Gürel, akranlarına ve kendinden küçüklere de örnek oluyor.
12: Disiplin çok önemli satrançta. Hayallerinizin peşinden koşun ve elinizden geleni yaptığınızda tabii ki bunu başarabiliyorsunuz.
22: Ediz Gürel'in annesi Özlem Gürel'in de ailelere bir mesajı var.
26: Hep bunu soruyorlar, siz Ediz'e kızıyor musunuz kaybettiği maçtan sonra vesaire. Benim çocuğum bazen tahtanın başına geçtiğinde 6 saat 7 saat süren maçları oluyor. Ve yenilerek çıktığı çok maç oldu şimdiye kadar. Ona kızmak, bu sonsuz büyük bir hadsizlik olarak görüyorum. Benim naçizane tavsiyem çocuğunuz spor yaparken sadece arkasında durup kazandığında kibre kapılmamayı, kaybettiğinde de rakibinin elini sıkıp tahtadan ayrılmayı öğretmeleri.
22: Genç sporcu Polonya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 502 satranç ustası arasında 5. oldu ve Dünya Kupası'nda yarışmaya hak kazandı.
0: Bu son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda siyasi işleri izleyebilirsiniz. Ahmet Arpat karşınızda olacak. Hoşçakalın.
27: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: NTV Radyo.
16: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
15: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Sıklıkla özensiz bir biçimde yanlış söylenen bir sözcüğü gözden geçireceğiz bugün. Kısaca haram deyip geçiveriyoruz. Aslında ikinci A uzun olacak. Haram. Tanımını hep biliyoruz. Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan yasak olan. Yasak, doğru olmayan, hak olmayan şey de haram. Sensiz uykuyu haram bilen için... Ayrılık ölümün diğer ismidir diye yazmış Cahit Sıtkı Tarancı. Faruk Nafiz Çamlıbel de anladım, bana gülmek değil yaşamak haram demiş. Kazancın haram mı helal mi olduğuna bakmayıp ne bulursa yiyenler için söylenen çok güzel bir sözümüz vardır. Haram helal ver Allah'ım, kulun yer Allah'ım. Allah gözünü doyursundan başka denecek bir şey yok. Pek çok deyimde vardır haram. Haram olsun denir. Hayrını görmesin, içine sinmesin anlamında beddua. Haram olmak var. Bir şeyden gereği gibi yararlanamamak. Zavallı, uykusu haram olmuş. Haram lokma, dinin kurallarına veya toplumun geleneklerine aykırı olarak elde edilen şeydir. Haram para da denir.

0: sesi gibi iyi sesi de uzun söyleniyor. Harami, haydut, yol kesen kimse, eşkıya ya da şaki. Şaki derken yalnız sondaki iyi uzuyor. Şaki. Dikkat, şakirtle karıştıranlar olabilir. Şakirtin anlamı bambaşka. Arapça öğrenci demek ve yalnızca a uzun. Haramdan sonra doğal olarak helali de gözden geçirmek gerekiyor ama onu da başka bir programa bırakalım. Çünkü zamanımız el vermiyor. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Neden gözünü gözünden
6: kadınların kalbi erkeklerin kalbine göre daha farklı. Boyut olarak daha küçük, kalbin damarları daha ince, daha hassas ve büzüşmeye daha meyilli. Ayrıca kadınlarda çarpıntı daha fazla oluyor ve kalp daha hızlı atıyor. Peki kadınların nabzı neden daha yüksek? Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar anlatıyor.
7: Bu egzersiz ve stres seviyesiyle alakalı. Kadınların birazcık daha stresli olduğunu, daha az egzersiz yaptığını tüm dünya genelinde biliyoruz. Bir takım sorumluluklar gereği, modern dünyada kadınların hem iş hayatını hem aile hayatında edindiği sorumlulukları yürütmek zorunda hissettiklerinden ötürü ve aynı zamanda yürüttüklerinden ötürü kadınlar biraz daha egzersiz konusunda ihmalkarlar erkeklere göre. Egzersiz yapmayan kalp her zaman egzersiz yapan kalbe nazaran daha hızlı atar. Bu bir gerçektir. Mesela sporcu kalbi diye bir antite var. Dinleyicilerimizin çoğu duymuştur bunu. Genellikle sporcuların kalbi bradikardiktir. Yani daha az sayıda atar. Egzersiz sırasında kalp atımızı ne kadar artıyorsa, ne kadar yükseltiyorsak, istirahat anında da tam tersi. Daha az çalışmak zorunda hissettiği için kalbimiz daha yavaş atar. Kadınlar da egzersiz konusunda daha az yaptıkları için diyelim, yani suçlayıcı bir ifade olmasın sonuçta, birazcık daha kalp dakikada kalp atımızı yani nabız erkeklere göre daha yüksek.
6: Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
8: Çarşamba ülke genelinde sağanak yağış var. İstanbul ve Bursa'da yağmur kısa sürelerle etkili olacak. Karayel serin esiyor. Ankara, İzmir, Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi var. İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 24, Antalya 21 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Ara ara yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21-22 dereceye doğru iniyor. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde, Aksaray başta olmak üzere bölgede yine şiddetli sağanak var. Eskişehir 20, Kayseri 19 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. Manisa 26, Muğla 21, Bodrum 28 derece. Akdeniz'in genelinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu ve hortum riski de var. Adana 21, Hatay 23 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur ara ara etkili olacak. Bolu 17, Samsun 20 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
2: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
0: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 21.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Siyaset gündemi yoğun. İki ana aksa ilerliyor. Biri terörsüz Türkiye süreci, diğeri CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davalar, butlan meselesi, erken seçim iddiaları ve CHP'nin adayı kim olacak tartışması. Kısaca açmak gerekirse, MHP lideri Devlet Bahçeli iki hafta önce grup toplantısında Öcalan'ın statüsü konusuna değinmiş ve bir barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önermişti. Çok konuşuldu, tartışıldı. Hatta bazıları Sayın Bahçeli Öcalan koordinatör olsun demedi, bir koordinatörlük kurulsun önerisi ortaya attı. Öcalan da orada değerlendirilebilir şeklinde yorumlar yapmıştı. Devlet Bahçeli dün Türk Gün Gazetesi'ne çok kapsamlı bir açıklama yaptı. Ve bu koordinatörlük mekanizmasının tanımını, amacını, kapsam ve işleyişini tarihten de örneklerle açıkladı. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyeti saklı kalmak koşuluyla fiili bir sosyal statü verilmesini, barış ve siyasallaşma koordinatörü olmasını ve bu sıfatla sürecin örgüt ayağını doğrudan iletişimle koordine etmesini öneriyor. Bunun yanında yol haritasının güncellenmesi, yasama ve yürütme içerisinde komisyonlar kurulması ve sürecin iletişiminin de sağlıklı yapılması önerileri arasında. Bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Çelik koordinatörlük meselesine ya da ayrıntıya girmedi ama yol haritası güncellenebilir dedi. Bahçeli'nin açıklamalarını kapsamlı bir şekilde Siyasi işlerde masaya yatıracağız. Diğer başlık, son günlerde erken seçim ihtimali sıkça dillendirilmeye başlandı. Bunu CHP kurultayına yönelik butlan davasıyla ilişkilendirenler de var. Bir kısım NATO zirvesi sonrası bakın görün neler neler olacak diyor. Bilmiyoruz ne olacak ama görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ihtimali göz ardı etmiyor. Dün Genel Başkan Özgür Özel çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu hapiste, bırakmayabilirler, onun yerine adaylarımız olur dedi. İlk kez bu kadar net konuştu. Neden? Adaylarımız derken kimi kastediyor Özgür Özel? Mutlak butlana karşı bir B planı var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Soracağım ekibe. Ve Orta Doğu'daki savaş, karşılıklı teklifler gidip geliyor. Bir anlaşma olur mu belirsiz. Dikkat çeken açıklama dün ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Körfez ülkelerinin talebiyle, ricasıyla İran'a yarın yapacağımız saldırıyı erteledim dedi. Bugün de 2-3 gün içerisinde ya da hafta sonu saldırabiliriz şeklinde açıklamalar yaptı. Trump bir yandan tehdit ediyor, diğer yandan İran anlaşmak için can atıyor diyor. Emareler neyi işaret ediyor? Konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Bu akşam yine Ankara İstanbul birlikte yapıyoruz programı. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte, TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler. İyi yayınlar hepimize.
2: Ve Ankara stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz Sayın Müderrisoğlu.
4: Teşekkür ediyorum. İyi bir yayın diliyorum.
2: Teşekkürler. Şimdi gündem yoğun. Sayın Devlet Bahçeli gerçekten çok uzun bir açıklamayla, yani hem tarihten örnekler hem yapılacaklar çok kapsamlı bir şekilde tarifi yapmış. Bu statü meselesini çok konuşmuştuk. İçi nasıl olacak diye merak etmiştik. Artık o sorunun en azından Sayın Bahçeli açısından yanıtını ortaya koyuyoruz. Bir sivil sosyal statü, fiili bir sosyal statü öneriyor. Bir koordinatör olmasını istiyor. Koordinatör sıfatıyla doğrudan gazetecilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ya da işte örgüt yöneticileriyle bir şekilde bağlantı kurmasını ve sürecin örgüt ayağının Öcalan aracılığıyla yürütülmesini, devlet içerisinde hem meclis hem hükümet içerisinde de bir takım komisyonlarla birlikte çalışmasını öngörüyor. Şimdi bu kadar kapsamlı bir açıklama ya da tarif Ankara'da nasıl bir etki yarattı onu sorarak başlayayım Okan Müderrisoğlu.
4: Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tüm gençlerin umutları diri olsun. Umutlarını Türkiye'de arasınlar ama tabii ki dünyayı da keşfetmekten hiç geri durmasınlar. Onları hiçbir kalıba dökmüyoruz. Gençlik enerjilerine Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğunun altını çiziyoruz. Ve hakikaten birçoğu Türkiye'nin arzu ettiği farklılıkları bir arada yaşama ve yaşatma becerisinde bizden çok daha ilerideler. İnşallah yolları, bahtları açık olsun. Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'ü referans aldığımızda o tarihi çıkışıyla birlikte bugüne gelinen tüm aşamalarda terörsüz Türkiye sürecinde ya bir adım ileride gitme ya da süreci diri tutma iradesi ve çabası var. 19 Mayıs bugün Salı, olağan takvimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı beklenirdi. Günün mana ve ehemmiyeti gereği böyle bir toplantı olmadığı, olamayacağı için Sayın Bahçeli'nin özel olarak kaleme alınmış manifesto nitelikli, doğru, içinde çok sayıda mesaj, şarta bağlı konuların da bulunduğu bir yol haritası çizdiğini görüyoruz. Esasen bu istihbarat teşkilatı başta olmak üzere yine AK Parti'deki özel Cumhurbaşkanı yetkilendirdiği ve görevlendirdiği çalışma grubu dahil olmak üzere üzerinde zihin jimnastiği yapılan ve büyükçe bir kısmı henüz kamuoyuyla paylaşılmayan hususları da içeriyor. Ben Sayın Bahçeli'nin açıklamasına bahsedeceğim. Ben Sayın Bahçeli'nin açıklamasına senin giriş yaptığın çerçeve o kadar güzel, iyi bir özet ki bir başka bakış açısıyla yaklaşıp ama senin giriş yaptığın noktaya gelmek istiyorum. Bir defa Sayın Bahçeli'nin modelite önerisi elbette son derece önemli ama bunun anlamlı uygulanabilir olması için farklı paragraflara yerleştirdiği benim de kendi çapımda bakış açımla özel olarak bir araya getirdiğim bazı cümleleri var. Örneğin toplumsal mutabakat ve toplumsal dönüşümün bu anlamda barış ve uzlaşma için gerekli olduğunu vurguluyor. Sonra da bireylerin ve halkların geçmişle yüzleşmesinin affetmeye ve bağışlamaya hazır ve istekli olmalarının öneminden bahsediyor. Şimdi bunun altını bir çizelim. İkinci husus, yine Türk milletinin geçmişteki acıların bir daha yaşanmaması adına bir takım tedbirler alırken toplumsal ayrışmaları da unutarak tarih sahnesinde kurumsal varlığını sürdürerek büyük zaferlere imza attığını belirtiyor. Bu da bence son derece önemli. Bu arada kimlik siyasetin öznesi yapılmamalıdır diyor. Son derece kıymetli. Yani kimliği ve kimliğe dayalı siyaseti öne çıkarmak yerine müşterekleri ön plana çıkaran farklılıklara hürmetkar bir anlayış hakim olmalı diyor ki son derece kıymetli. Terör örgütünün artık feshedilmesinden hareketle savundukları fikirleri siyasi mücadeleye evirmek istediğinden yine bahsediyor. O da son derece dikkate değer ve kıymetli. Ve bir hususun ısrarla altını çiziyor. Terör örgütü lideri Öcalan'ın, bunlar benim ifadelerim elbette, şimdi Sayın Bahçeli'nin ifadesi aslında hepimizin bildiği bir hususu hatırlatıyor. Ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist talepler içinde olmadığını kamuoyuna deklare ettiğini belirtiyor. Şimdi bir statü tanımlaması içine girmeden önce bunun hangi şartlar altında mümkün olacağını ve nasıl gerekli ya da sürdürülebilir olacağını anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bakış açısı itibariyle biraz konuya farklı yaklaşayım istedim. Bu nedenle de örgütle bir pazarlık ya da taviz anlamına gelen herhangi bir hususun olmadığını, örgütün fesi silah bırakmasıyla ilgili iradesini hayata geçirecek bir altyapı oluşturma çabasını temsil ettiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bugün aslında 19 Mayıs'ta Türk Gençliği Büyük Kurultayı vardı. Yine Sayın Bahçeli'nin oradaki hitabı da son derece kıymetliydi. O nedenle burada Sayın Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinin yükü omuzlarımızda derken gençlere de bir mesaj veriyordu. Türkiye'nin ebedi birliğini tesis etme adına bunun bir kızıl elma olduğunu ifade ediyor. Fakat Sayın Bahçeli'nin gençlere ya da gençliğe hitabında o uzun konuşmanın son bölümünü ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm, ne mutlu ülkücü kalacağım diyene bitirdiğini de özellikle hatırlatmak isterim. O nedenle bu statü konusunu şimdi sorununla birleştireyim. Ankara'daki karşılığı her şeyden önce Sayın Bahçeli'nin bu iradeyi diri tutma çabasıyla ilişkilendiriliyor. Bir, statü konusunda kavramsallaştırmada bir uyumlaştırma ihtiyacı olduğu anlaşılmakla beraber statüden kastedilenin örgütün bütünüyle silah bırakması ve siyaset yoluyla kendini ifade edecek isim ya da aktörlerle ilgili yasal ya da hukuki çerçevenin oluşturulması kastediliyor ve işte örgütün elebaşının bu anlamda farklı kanal ya da pozisyondakilere doğrudan erişmesinden söz ediliyorsa buna ilişkin bir takım esneklikler sağlanması ve idari kararlarla bu imkanın ortaya konulması mümkün. Ama AK Parti'deki bakış açısı şöyle. 5 Ağustos 2025'te oluşturulan meclisteki komisyon aslında bir mekanizmaydı diye bakıyor. Meclisin oluşturduğu rapor yine bir mekanizmaydı diye bakıyor. Veya İmralı'ya milletvekillerin gidişini yine bir mekanizma olarak düşünüyor. Yani aslında bu anlamda bir mekanizma var ve süreç işliyor diye bakıyor hadiseye. Bu bence bir başka bakış açısı olarak
2: yani
4: dikkat eder.
2: Yani AK Parti ile Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı ayrışıyor mu burada?
4: Hayır, hayır. Sadece aslında AK Parti bir mekanizmanın farklı aşamalarından geçildiğini, Sayın Bahçeli de yol haritasının güncellenmesi gerektiğini ifade ediyor. O nedenle yine girişte belirttiğim gibi Sayın Ömer Çelik de Sayın Bahçeli'nin güçlü mesajlarını en güçlü şekilde aldıklarını, değerlendirdiklerini ve yol haritası güncellemesi üzerine de çalışacaklarını, aslında bu çalışmanın da yapıldığını biliyorum. Bunu özellikle belirteyim. Evet.
2: Yani şimdi baktığımızda Sayın Bahçeli bu statü meselesini çok dile getiriyor. İkidir çok net bir şekilde o statünün aslında ismini de koyuyor. Yani bir koordinatörlükten bahsediyor. Doğrudan koordinatör olsun diyor Öcalan için. Ama ne zaman AK Partili yetkililere, yetkili isimlere bu soru sorulduğunda hiçbir zaman koordinatörlük ya da bir mekanizma ya da Öcalan'a bir statü, bu konularda hiç yanıt alamıyoruz. Bir şekilde farklı...
4: Alamıyorsun çünkü...
2: Farklı bir cevap oluyor.
4: Çünkü...
2: Şunu merak ettim.
4: Özür diliyorum.
2: Buyurun.
4: Tabii devam et sen, pardon.
2: Bir de şunu merak ettim, biraz önce dikkatimi çekti, araya da girmiştim. Hani dediniz ya Sayın Bahçeli'nin bu önerilerine baktığımızda ben birazcık da devlet içerisindeki kurumlar içinde yapılan fikir jimnastiğine dair de bazı kavramlar ya da yaklaşımlar, öneriler gördüm.
4: Doğru.
2: Devlet
4: doğru.
2: Ya da bu süreci yürüten kurumlar böyle bir koordinatörlük ya da işte doğrudan örgütle diyaloğunu sağlayacak bir mekanizma olması gerektiğini mi düşünüyor Öcalan?
4: Burada bir zamanlama ve öncelik hassasiyeti var. Bunu uyumlaştırma, senkronize etme gereği var kanımca. Bu nedenle özellikle altını çizmek gerekirse an itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan güncel bir rapor bekleniyor.
2: Ne raporu?
4: Az önce ekranlardaydı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın Şam'daki temas trafiği.
2: Evet.
4: Eminim o Irak'taki temas trafiğine evrilmiştir veya Irak'taki temas trafiğinin devamıdır. Yani bunu bir öngörü olarak söylüyorum. Çünkü çok dinamik bir süreç yürütüyor Milli İstihbarat Teşkilatı ve hani bir eş zamanlılık veya şarta bağlılık durumu, yani yasal düzenleme mi önce peki çıkmalı, silahın bırakıldığı mı kesinleşmeli gibi bu husus. Dolayısıyla AK Parti açısından oluşturulan özel çalışma grubu var ve orada da sorulara cevap alamıyoruzun kastedileni şu: bu süreçle ilgili detayları bilen az sayıda isim var ve onlar da bu konuda olabildiğince bağlayıcı konuşmaktan şimdilik kendilerini alıkoyarak, ama gelişmeleri de belli aşamalarda arka plan bilgisi öncelikli olmak üzere bu konuyu kamuoyuna aktarılacak başlıklarıyla da ifade ederek gidiyor. Bir tarafta daha açık diplomasi, bir tarafta perde arkası diplomasisi gibi düşünülebilir. Sayın Bahçeli'nin dediğim gibi hep bir adım önde gitme stratejisi ve evet, aldığı inisiyatifin devlet projesi olarak devamlılığı içinde gösterdiği bir gayreti var. Bu yönüyle AK Parti açısından bir statü tanımlaması mutlaka gerekli midir denildiğinde, Sayın Bahçeli'nin statü kavramı altında beklenti olarak ve rol, hatta şarta bağlılık olarak ifade ettiği hususlarda AK Parti zaten bu görüşme kanallarının, peki, farklı ve alternatif isimlerle bir araya gelmenin önünün açılabileceğine ilişkinde bir hazırlık içinde. Bu anlamda da Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği koordinatörlük rolünden beklenen örgütün farklı kanal ve kanatlarına ulaşarak doğrudan etkisini göstererek, bunu neye bağlıyor Sayın Bahçeli? Farklı ülke örnekleri, İRA, ETA, yani İngiltere, İrlanda, İspanya örneklerinden gidiyor. Ve Öcalan'ın gerek demokratik toplum ve barış çağrısı, silahın bırakılması, artık silah döneminin sona erdiğine ilişkin açıklaması, Mayıs ayında örgütün fes kararı alması 2025, 11 Temmuz'daki sembolik silah bırakma, özür diliyorum, bitiriyorum, toparlıyorum. Bütün bunlar aslında zaten bugüne kadarki gelişmeler itibariyle örgüt üzerinde hani bir tür karizmatik lider olarak ağırlığının bulunduğunu hatırlatmaya dair cümleler. Yani eğer böyle bir koordinasyon rolü tanımlanırsa onun gereğini yerine getirmesi mümkün, ama bunun bir pazarlık ya da taviz olmayacağı ve doğrudan silah bıraktırma ve siyaset yoluyla kendisini ifade etme şartına bağlı olarak sınırlı sorumlu gelişmesine ilişkin de çok dikkatli cümleleri var. Konu hemen bir devlet projesinden Sayın Bahçeli'nin sözleri acaba AK Parti'de bu konuda farklı mı düşünülüyor gibi bir ayrıştırmaya veya süreç durdu mu gibi bir sorgulamaya konu oluyor. Bu çok şaşırtıcı değil. Çünkü bu sürecin sahiplenenleri kadar teklemesini isteyenler de var. Cümle bana ait değil. Kazakistan dönüşü, bu terörsüz Türkiye konusunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sorduğumda onun verdiği cevabın bir kesitiydi.
2: Peki. Ahmet Kasım'a şimdi Sayın Bahçeli aynı zamanda o geçmiş örneklerden hareketle diyor ki, yani işte tırnak içerisinde karizmatik liderler ya da işte Öcalan gibi örgütün işte kurucu liderleri eğer bu işin içinde olmazsa, işte geçmiş örnek İRA örneğinde gibi, işte real İRA, yani gerçek iki örgüt kendi içerisinden yeni örgütler çıkarabilir, farklı liderler ön plana çıkabilir, bunun önüne geçmek için de bir şekilde bu koordinatörlük gereklidir diyor Sayın Bahçeli. Şimdi biz çok konuştuk bunu bu programda. Hep tabii afaki konuştuk. Çünkü Sayın Bahçeli nasıl bir statüden bahsediyor bilmiyorduk. Bu sefer çok net bir şekilde çerçeveyi çizdi. Siz şöyle bir baktığınızda ne düşündürdü Sayın Bahçeli'nin önerisi ya da biçtiği rol, yapılan görevlendirme, statü, o sıfat?
5: Yani çok beklenmedik bir şey olduğunu düşünmüyorum bu açıklamanın. Genel çerçevesinde geçen hafta tutarlık bir siyasi erdemse altın standardı Devlet Bahçeli demiştim. Hakikaten ciddi şekilde sürece sahip çıkarak götürüyor Devlet Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin bu tavrını
2: çıkarak birkaç adım da önde, değil mi?
5: Hep önde. Bunun dinamiğin böyle işlemesinin bence bir en önemli nedeni Devlet Bahçeli'nin bu süreci var etmenin, vaaz etmenin ve sürdürmenin bedelini baştan göze almış olması çok açık. Ve şu anda da bu bedelin, yani matematik bir ifadeyle marjinal olarak verdiği zararın Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına ve toplumsal konumuna, toplumsal siyasal konumuna neredeyse artık sıfıra inmiş olması. Yani ne yapacaksa yaptı MHP bu süreç ve çok da fazla oynatmadı açıkçası, öyle gözüküyor anketlere falan da baktığınız zaman. Eşittir muhakkak ki inandığı için. Muhakkak ki bu tartışmalar içeride ve dışarıda, MHP'nin içinde ve dışında konuştuğu, danıştığı, birlikte düşündüğü insanlarla istişare ettiğinde böyle olması gerektiğini düşündüğü için başlattığı, yani inanarak başlattığı, ikna olarak başlattığı bu sürecin bugüne kadarki yolculuğunda yaşananlar Sayın Bahçeli'yi tatmin ediyor. Bunların arasında bence en önemlisi de bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı giriştiği saldırıda sürecin varlığının Türkiye açısından belli bir bağışıklık mekanizması olarak, yani mekanizma lafını ben de burada kullanacağım, bağışıklık mekanizması olarak fonksiyon görmüş olduğuna dair kuvvetli gözlem. Hmm. Aynı gözleme ben de sahibim bu arada.
6: Yani bu süreç olmasaydı Türkiye içinde başka, ya da Irak'ta, Suriye'de çok mekanizmalar daha
5: yani
6: farklı
5: çalışabilirdi. Yani eğer Suriye'de Şara hükümetinin iktidara gelmesi süreci yaşanmamış olsaydı, onun arkasından YPG, PKK'ya ilişkin yaşananlar yaşanmamış olsaydı, Türkiye'deki süreçle ilgili olarak ortaya çıkmış olan hava ve geçen Mayıs'ta son derece sembolik ve teatral olmakla birlikte o silah bırakma
4: Temmuz'da Mayıs'ta değil.
5: Pardon, Temmuz'da.
4: Temmuz ayında silah bırakma. Mayıs'ta fesih kararı açıkladı örgüt.
5: Tamam, ben Mayıs'tan bahsediyorum. Silah bırakmadan bahsediyorum.
4: Mayıs'ta silah bırakma seremonisi olmadı da.
6: Temmuz'da da silahları yaktı.
5: Tamam mı? Netice
4: şimdi
5: bu silah bırakma eylemi, onun o görüntülerinin bir işe yaradığına dair kuvvetli bir kanaat var.
6: Sayın Bahçeli'nin açıklaması zaten bunu bir örgüt açısından bir samimiyet göstergesi olarak da yorumluyor.
5: Ya samimiyet göstergesi ya da bir taraftan
4: sadece bir gösterge.
5: Yeterli momentumun, yani şimdi niyet göstergesi ama öbür taraftan birilerinin İran'da başka bir işler çevirmeye heveslendiğini biliyoruz. Amerikan yönetiminin buna teşne olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen yürümediğini biliyoruz. Dolayısıyla zaten bir ikilik var orada. Hı hı. Tabii, yani birileri zaten, yani bu örgütün İçiyorlar. İçinde birileri başka bir şeyler için kaşınıyorlar. Hı hı. Öte taraftan bir takım başkaları da bunun arkasına rüzgar koymuyorlar. Ve sürecin geldiği nokta ve genel olarak bölgesel gündemin Irak'ta dahil olmak üzere o mekaniklerin işleme biçimi, oradaki dinamiklerin işleme biçimi nedeniyle de burada bekledikleri, arzu ettikleri türde bir momentumda yakalayamadıkları, öyle bir ivme de yakalayamadıkları gözüküyor. Şimdi bunların hepsi o, sadece niyet değil, yani bir takım niyetler var da kapasite de artık oralarda değil. Zaten daha da öncesine gidelim. Daha da öncesinde Türkiye içerisinde eylem yapma, yani bütün bu süreç başlamadan evvel Türkiye içerisinde eylem yapma kabiliyetini çok büyük ölçüde sıfırlamış bir örgüt ile karşı karşıya olduğumuzu da hatırlamak lazım. Hepsini üst üste koyduğun zaman benim anladığım ve görebildiğim kadarıyla Sayın Bahçeli'nin baktığı yerden, yani bu süreç şu ana kadar verebileceği verimi
6: verdi.
5: Bundan sonrasına geçmek için de başka bir seviyeye atlamak gerektiğine dair bir değerlendirmesi var Sayın Bahçeli'nin. O, yani eğriyi ayrı bir seviyeye taşımak gerektiğine dair bir şeyi var. Gözlemi var. Bu gözlem, bu değerlendirme biraz evvel anlattığım bütün hikayenin üstüne oturuyor. Dolayısıyla şu ana kadar oldu, bundan sonra da şuraya gitmemiz lazım türünden bir değerlendirme var. Siyasi maliyeti sıfır. Şimdi öbür tarafa doğru geçelim. Koridorun, hani daha doğrusu koridorun iktidar kanadında AK Parti'ye doğru geçelim. AK Parti'de ben bu değerlendirmenin bu kadar ciddi şekilde bir kendinden eminlikle yapılabildiğini zannetmiyorum. Siyasi maliyeti bakımından. Orada
4: değerlendirme yapılıyor da kamuoyuyla paylaşılmıyor hocam. Orada, yani bunların hepsi her yönüyle değerlendiriliyor.
5: Orada bir farkındalık var. Farkındalık şu. Gene benim değerlendirmem. Bu noktaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ne siyasi maliyet oluşturmamış olan sürecin aslında davulu AK Parti'nin sırtında. Çünkü netice itibariyle iktidar koalisyonunun, hadi ittifakı deyin, zevahir kurtulsun, tamam mı? İktidar koalisyonunun yapısı Sayın Bahçeli tarafından da kurgulanmış ve defaten ilan edilmiş haliyle siyasi sorumluluğun Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde olduğu bir konfigürasyon.
4: Şimdi eşittir, yani siz bir devlet projesinden değil partilere buradan, göre dağılmış siyasi projeden mi söz ediyorsunuz?
5: Buradan ya, devlet projesi olsun olmasın bunun bir siyasi maliyeti var değil mi? Şimdi
4: elbette ama Sayın Bahçeli'nin siyasi maliyet analizine mi yola çıktığını varsayıyorsunuz? Öyle dediniz.
5: Hayır, demin onu anlattım öyle olmadığını.
6: Buyurun tamamlayalım.
4: Tamam. Hayır, anlatamadınız. Sadece bir maliyeti çıkmadığını söylediniz ama analizinizde siyasi olarak maliyeti çıkmamakla birlikte böyle yola çıktığını ima eden ifadeleriniz vardı.
5: Hiç öyle bir şey ima etmedim.
4: Belki farkında değilsiniz.
6: Peki buyurun.
4: Yok, ima etmediniz, açık açık ihsas ettiniz. Onu söylüyorum. Belki bu niyette değil ama bence peki. Yani önce ülke
5: yani öyle anlamış olabilirsiniz. Öyle anladıysanız da öyle.
4: Öyle anlaşılmış olabilir. Benim kendi tercihim değil.
6: Peki yani, hadi tamamlayalım Ahmet Kasman. Buyurun.
5: Neyse, tercihiniz neyse veya ne değilse, netice itibariyle AK Parti'ye bu işin bir siyasi maliyeti var.
4: Küçümsemeyin tercihimi.
5: AK Parti'ye bu işin siyasi bir maliyeti olduğu için, çünkü siyasi maliyeti AK Parti taşıdığı için o kadar hızlı gidemiyor AK Parti. O kadar hızlı gidemiyor ve daha tedbirli
4: götürüyor. Siyasi getirisi de mi olacak?
5: Efendim?
4: Siyasi getirisi de mi olacak o mantığa
6: göre? Hadi Ahmet Kasman tamamlasın da Barış Dostoyer'e gideyim.
5: Tabii yani
6: bu
5: siyasi maliyete katlanmak eğer niyeti ortaya çıkarsa elbette bunun bir siyasi getirisinin de olacağı ümit edilir. Çünkü bunun adı siyaset. Hiç böyle şeyle...
4: Ama siz hep kayıphanesini büyüttünüz. Burada susuyorum, Barış Hoca'ya haksızlık olmasın da.
5: Hayır, lütfen. Kayıphanesini büyütmedim, tam tersine. Eğer başarılı olursa...
4: Vaktimiz olur, konuşuruz.
5: Tamam mı? Yani özetlemem gerekirse Sayın Bahçeli'nin bir değerlendirmeden, samimiyetle inandığı bir değerlendirmeden yola çıkarak bir adım attığını düşünüyorum. Bu değerlendirmenin sonunda ortaya çıkan manzaranın da umut ettiği sonucu verdiğine dair bütün bu İran Savaşı ve vesaire tahtında bir değerlendirmesi var. Ayrıca bunun bir siyasi maliyeti de artık MHP'ye yokmuş gibi gözüküyor. O maliyet her neydiyse katlanıldı ve sıfırlandı. Dolayısıyla Sayın Bahçeli kendi inandığı doğrultuda mevzuyu götürüyor. Bu böyleyken Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında iktidar koalisyonunun yapısı anladım. Gereği siyasi bu ittifakın, bu koalisyonun içinde siyasi maliyeti AK Parti taşıdığı için AK Parti de bu maliyetin ne olacağına, bu maliyete katlanmanın getirisinin ne olacağına dair ayrıca hesaplarda olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Bahçeli kadar hızlı koşamıyor, o kadar hızlı ön alamıyor. Ha şansı ne? Hem sürecin hem AK Parti'nin şansı ne? Devlet Bey o inisiyatifleri üstlenmenin yükünü kimseye bırakmıyor. Bıraksa muhtemelen bu maliyet hesapları nedeniyle öyle bugün işlediği hızlı falan da işlemeyecektir bu süreç.
6: Peki. Barış Oster, sizin değerlendirmeniz. Yani bu şimdi Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçeve, tanım, görev çalışır mı süreçte?
3: Şimdi öncelikle ben de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını hepimiz adına bir kez daha kutluyorum. 19 Mayıs'ın Yunan parlamentosu tarafından 1994'te alınan bir kararla Pontus soykırımı olarak kabul edildiğini fonda tutarsak eğer bütün ulusal bayramlarımız hem övünç hem kıvanç vesilesi olmanın yanında biz hem millet olarak hem de devlet olarak tetikte tutmak, uyanık tutmak, teyakkuz haline, müteyakkız tutmak için de çok önemli gerekçelerdir diye düşünüyorum. Bir kez daha yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk Milleti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Paşa diyelim. Ha şimdi gelelim sorunuza. Gerek ekip arkadaşları olarak sizler, gerekse de programımızın kıymetli izleyicileri anımsayacaklardır. Ben ta başından beri, ilk günden beri bunun iç dinamiklerin gereksiniminden daha fazla asıl dış dinamiklerin ortaya koyduğu yeni gerçeklikle gündeme geldiğini savundum hep. Yani Suriye'de yaşananlar öncelikle. Devamında da işte İran'da olanlar bunu hep gündemimizde tuttu.
6: Zaten iç cepheyi sıklaştırmak olarak çıkılmadı.
3: İç cephenin tahkimatı anlamında. Fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki bir tümce ki Okan Bey az evvel çok güzel özetledi. Benim çok dikkatimi çekti. Diyor ki terör örgütü mensuplarının diyor silahı bırakmaları da sağlanmalı, bırakmayanlar da etkisiz hale getirilmelidir. Ha demek ki mealen devletin ilgili birimlerinin başta da Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere sunmuş oldukları raporlarda silahların beklenen, umulan, arzulanan hızda bırakılmadığına ilişkin terör örgütü mensuplarının hani o simgesel ve teatral görüntünün dışında umulan ölçekte silah bırakmadıklarına ilişkin çok ciddi veriler var ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de silah bırakmayanların etkisiz hale getirilmesinin altını çizmiş. Ha, şimdi eğer silah bırakmayan teröristleri etkisiz hale getirme yönünde adımlar kararlı, tutarlı bir şekilde atılacaksa şimdiye kadar olduğu üzere bu süreci daha da zora sokar.
6: Öcalan ikna edici olabilir mi burada?
3: Ben başından beri terör örgütleri Öcalan'ın ikna kabiliyetinin sanılan, beklenen kadar olmadığını savundum. Neden?
6: Neden?
3: Öcalan'ın yargılandığı, hüküm giydiği, mahkum olduğu süre zarfında ki yani artık 27-28 yıldan bahsediyoruz değil mi? Hı hı. Terör örgütü yüzünü, yönünü çok başka merkezlere çevirdi. Başta Avrupa olmak üzere, Avrupa istihbaratı, Almanya'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı, Danimarka'sı, İngiltere'si, Fransa'sı olmak üzere terör örgütü üzerinde oldu malası çok yüksek nüfuzu olan emperyalist odaklar. Onun da önünde, üzerinde, onun da tepesinde elbette ABD ve İsrail olmak üzere terör örgütünü ama mevcut adıyla ama başka adlarla bir narko terör örgütü olarak da diğer vasıfların yanında kullanan ve güden odaklar olmak üzere bütün bunların terör örgütü mensupları üzerindeki nüfuzu, yönlendirme kabiliyet ve kapasitesi, etkisi, Kandil dahil çok daha yüksektir.
6: Ama mesela şunu sormazlar mı mesela? Ya işte bir çağrı yaptı, örgüt kendini feshetti, işte silah bırakıldı, işte etki gücü ortada dense mesela ne dersiniz? İşte
3: etki gücünün çok sınırlı olduğu ortada derim ben de. Şimdi terör örgütü mensupları acaba İmralı'daki...
4: Bahçeli öyle demiyor biliyorsunuz açıklamasında hocam.
3: Evet. Farklı düşünüyoruz. Terör örgütü mensupları acaba İmralı'daki terörist başını mı daha fazla dinliyorlar? Yoksa bu konuda ta başından beri ayak direyen, Anadolu'daki güzel deyimimizle ipe un seren, hatta geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamada süreç donmuştur şeklinde konuşan Kandil'deki teröristleri mi daha fazla dinliyorlar? Hangisini daha fazla dinliyorlar?
6: Peki Öcalan çok daha müdahil olsa, doğrudan bir telefonla işte Kandil'e ulaşsa, doğrudan bir telefonla DEM Parti yetkililerine ulaşsa, işte feribotun kalkıp gidip gelmesini beklemese, daha bu işin içinde olsa daha hızlı yürür mü süreç?
3: Bence yürümez. Neden? Çünkü DEM Parti de türdeş bir yapı değil. DEM Parti'de de daha bir Öcalan'ı dinleyenler var, terörist başını. Daha bir yüzünü Avrupa'ya çevirenler var. Daha bir Kandil'in talimatlarına uyanlar var. Daha bir ABD, İsrail ne diyor diye o taraflara bakanlar var. Yani DEM Parti dediğimiz siyasal yapıda ki %7-8-9 oyu var. Konjonktürel olarak inmekte çıkmakla beraber yönetim kadroları itibariyle o kadar türdeş değil. Bir. İkincisi DEM Parti'nin seçmen tabanına baktığımızda, tavanına değil dikkat, altını renkli kalemlerle defaten çiziyorum, tabanına, seçmenine baktığımızda tabanında DEM Parti'ye oy veren yurttaşların, seçmenlerin de aynen DEM Parti'nin öncülü olan siyasal partilere oy verdikleri gibi ki orada yüksek bir parti sadakati söz konusu.
6: Doğru.
3: Parti seçmeni sadakatle bağlıdır partisine, DEM Parti ve o gelenekte. Kandil'e, Öcalan'a değil de asıl Selahattin Demirtaş'a uyduklarını gözlemliyorum ben. Örnek olay, hiç öyle anketçilere falan da gitmiyorum, aram hep açıktır onlarla. 2019 belediye seçimleri. 2019 belediye seçimlerinde terörist başı Öcalan başka bir şey demişti. Selahattin Demirtaş bağrınıza taş basın, CHP adaylarına oy verin demişti. DEM Parti seçmenleri, tavanı değil tabanı, kimin dediğine uydu? Öcalan'ı mı dinledi? Yoksa Selahattin Demirtaş'ı mı dinledi? Seçim sonuçları, 2019'daki belediye seçim sonuçları DEM Parti seçmenlerinin Öcalan'ı değil de Demirtaş'ı daha fazla dinlediklerini ortaya koydu. Yani dolayısıyla evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İspanya örneğini vermişti. ETA terör örgütü, ki onun bir siyasal ayağı vardır, Harry Batasuna. İrlanda örneğini varmış. İRA terör örgütü, ki onun bir siyasal ayağı vardır, Sinn Féin. Kendi dillerinde biz doğru, kendimiz anlamına gelir. Hani Türkiye'dekiyle ne kadar ölçüşür, ne kadar bağdaşır, ne kadar ayrışır, ne kadar mukayese edilebilir, o ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda gerçekten Türkiye'de parlak akademik, parlak bürokratik, parlak güvenlik kariyeri olan kadrolarımız da var. Ondan bağımsız ben bu sürecin, hani Öcalan'dan duyulan beklenti artı Öcalan'ın terör örgütü üzerindeki nüfuzu yönlendirme kabiliyeti bağlamında o kadar da umulan hızda ilerlemediğini düşünenlerdenim.
2: Peki. Teşekkür ederim. Bir kısa reklam aram var. Arayı verelim, sonrasında devam edeceğiz.

0: siyasi işler devam edecek. Reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisini ki artık ete kemiğe de bürüdü Sayın Bahçeli. Bahsi geçen koordinatörlüğün, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün tanımını, görevini, amacını çok geniş bir şekilde anlatıyor. Okan Bilirsoğlu, bir önceki turda Barış Tosser, ben Öcalan'ın örgüt üzerinde ya da işte Kürt siyaseti üzerinde zannedildiği kadar etkisi olmadığını düşünüyorum demişti. Devletin değerlendirmesi ya da Ankara'nın değerlendirmesi nedir bu noktada? Yani Öcalan örgüte ne kadar hakim Ankara'ya göre?
1: Artık bu safa çok geride kaldı bence, Ankara bakış açısıyla söylüyorum. Evet. Terörsüz Türkiye süreci başlatılıp İmralı bu konuda inisiyatif almaya teşvik edildiğinde, onun da bu programın girişinde söylediğim gibi ayrı devlet, federasyon, özellik, kültüralist talepler gibi bir takım başlıklardan da bütünüyle vazgeçip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne entegre olmaktan söz ettiği açık taahhütü ve örgütün fesih kararı ve silah bırakma süreci. Ama unutmayalım, çok dinamik bir süreç. Hocanın hani maziden anlatımlarını bugüne uyarlama çabası elbette hepimizin hafızalarımızı tazelemesi bakımından kıymetli olmakla birlikte bir adım daha öne çıkan husus kuşkusuz dış gelişmeler. Yani bugün Amerikan Başkanı herkesin bildiği sırrı ifşa etti. Neydi o? İşte direnişçiler, her kimse İran'da veya Kürt gruplar silahlandırılarak İran'da rejimin devrilmesi yönünde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in organize ettiği süreç.
0: Harekete sonra da geçmediler silahları diye de bayağı bozuldu.
1: Diyor ya, hayal kırıklığına uğradım diye. Hatta şimdi burada iki cümlenin de altını... Efendim?
2: Hatta bağışlayın, lafınızı kestim. Geçtiğimiz haftalarda dedi ya Amerikan Başkanı Trump, silahları verdik, çaldılar, sattılar, kullanmadılar, bize geri de vermiyorlar diye.
1: Tabii tabii. Hayal kırıklığına da uğradım dedi. Evet. Bu arada hocam, istediğiniz zaman, özellikle ben konuşurken, yok, önemsediğiniz bir an olduğunda memnuniyetle araya girebilirsiniz. Benim insicamım bozulmaz. Ahmet Kasım Han Hoca düşünsün. Şimdi iki cümleyi okumak istiyorum. Bunlardan birincisi, Sayın Bahçeli'nin hani mekanizmalar tanımlıyor, iç içe geçen mekanizmaların mekanizması bile var bana sorarsanız. Biraz karmaşık ama gerekli. Çünkü konuyu sanki DEM Parti ve istihbarat teşkilatı zemininden daha fazla siyasi bir zemine çekmeyi ama devletin içinde de bir koordinasyon mekanizması kurmayı içeriyor. Ama onun önüne Büyük Millet Meclisi'ndeki bir takip komisyonunu koyuyor. Doğru. Onun yanında stratejik olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında ilgili kurumları tek tek saymayayım. Orada bir mekanizma daha kuruyor. Ve nihayet bu mekanizmanın içinde de gerekli görevlendirmelerin yapılabileceği bir başka mekanizma daha iç içe geçen. Fakat bence önemli olan husus bu, hani teorik çerçevenin pratik hayatta nasıl karşılık bulacağı elbette görüşülecektir, tartışılacaktır, kıymetlidir. Fakat Sayın Bahçeli'nin bütün bunları söylerken aslında ısrarla yine benim altını çizdiğim cümleleri var. Öcalan'ın koordinatörlük statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Mesela altı çizilesi bir cümle. Başka, bence en önemlisi, bütün bu metnin bence kamuoyu nezdindeki en önemlisi, Öcalan'ın ya da herhangi bir örgüt mensubunun siyasal figürleşmesi değil, siyasal karşılıklarının Türkiye'lileşmesidir. Mesela bu cümle de son derece önemli. Zaten en başta söylediğim affetme, bağışlama, geçmişle yüzleşirken bunları geride bırakıp geleceğe yürüme iradesi konusunda bin yıllık tarihten verdiği örnekler, toplumsal mutabakat dönüşümün barış ve istikrar için mutlak gerekli olduğuna ilişkin ifadeler aslında bu Türkiye'lileşme kavramının içine doğru geliyor. Evet. Ve Öcalan'a öyle sanıldığı gibi başka bir statü tanımlamadığı gibi, yani hali hazırdaki mahkum statüsü üzerinden de hatırlatmaları ve vurguları da var. Burada o yüzden Sayın Bahçeli'nin
0: şunu sormak isterim.
1: Yani bu çünkü sen de çok istediğin zaman benim sözümü kesebilirsin.
0: Teşekkür ederim. Şimdi yani mahkumiyet saklı kalmak koşuluyla. Şimdi orada şöyle bir
1: mesela değil mi?
0: Yani önemli bir ayrıntı. Mahkumken nasıl bir böyle görevlendirme yapılabilir? Bunun hukuki bir altyapısı
1: işte
0: var mı?
1: İşte AK Parti de diyor ki
0: bir diğer soru da şu.
1: Hükümlüdür kendisi.
0: Sayın Bahçeli yola çıkarken ya da süreci başlatarken bir Umut Hakkı'ndan bahsetmişti. Burada mahkumiyeti saklı olmak koşuluyla diye cümleye girince acaba Umut Hakkı meselesinden, kavramından vaz mı geçildi, geri mi duruldu şeklinde de düşündürüyor.
1: Şimdi altın standardı Sayın Bahçeli üzerinden tanımladığı için hoca, onun cevap vermesi belki daha kolay olacaktır.
0: Peki.
1: Yani sonra Sayın Bahçeli'nin tutarlılığı, süreç yönetimi kabiliyeti ve liderliği bakımından elbette benim de söyleyeceğim sözler var.
0: O zaman işin hukuki boyutunu size
1: ki,
0: soralım.
1: Tabii AK Parti diyor ki yani zaten bir hükümlüden söz ediyoruz. Geçmişte ailesi dahil olmak üzere görüşme trafiği yok idi. Hatta işte tecrit kaldırılsın tırnak içinde şeklinde HDP eski, DEM yeni işte bir takım kampanyalar yürütüyordu. Gelinen noktada aslında bir görüşme trafiği sürüyor. Burada belki ilgili kurumlar yeri ve zamanı gelince açık eder veya ifade eder ama belli ki bir mekanizmanın işlemesi için de belli teknik imkanlar da sağlanıyor. Zaten AK Parti'nin genel yaklaşımında ille de bir sıfat tamlaması ya da tanımlaması yerine fiilen bu rolü oynayabileceği imkanların idari kararlar veya özel izinle sağlanabileceği. Çünkü bugünkü statüsü ve hani meri mevzuat denir ya, şu andaki uygulamadaki hukuki çerçeve bazı konularda Sayın Bahçeli'nin arzu ettiği süreç yönetimine çok doğrudan katkı sağlayacak hususları aslında eskilerin tabiriyle cevaz, fırsat ve imkan vermiyor. Ama devlet projesinden söz ettiğiniz zaman devlet organları,
0: evet,
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın eş güdümünü gözettiği bu yapının içinde bu inisiyatifi alabilirler. Zaten AK Parti de buna sıcak bakıyor.
0: Anladım.
1: Hatta görünür gelecekte sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve medya mensupları üzerinden de bir görüşme kanalı açılabilir. Ve yine Kandil, Suriye'nin kuzeyi, Irak'taki farklı Kürt gruplar başta olmak üzere yine doğrusal iletişim, doğrusal görüşme kanalları da tesis edilebilir. Zaten Sayın Bahçeli'nin dediği gibi barış çift kanatlı bir kuştur. Örgüt bir tavır sergilediğine göre ya da örgütün tırnak içinde kurucu önderliği, o zaman devletin de üzerine düşenleri yapması gerekir şeklinde okumak lazım.
0: Peki.
1: Sayın Bahçeli ve benim az önce söylediğim altın standartla ilgili de bir cümle söyleyeyim. İkinci peki üçe bağlatmayacağım söz. Hani arada giriş çıkışlar olduğu için oradaki tutarı bürüt kabul edip mahsuplaşalım. Bir 30 saniyede söyleyeyim. Nedir
0: bitti
1: o kastettiğim?
0: Saniye.
1: Sayın Bahçeli'nin umut hakkıyla, yok 10 saniyesi, 5'ini de sen aldın, 15 daha devam eder. Sayın Bahçeli'nin umut hakkıyla ilgili çıkışı bence cari ve baki. Ama az önce hocanın etkinlik üzerine yaptığı analizde şimdi bu etkinliğin olup olmadığını bu alan açıldıkça daha net göreceğiz. Ve bu etkinliğe uyanlarla uymayanlar arasındaki çizginin çekilmesiyle yeni bir yol, yeni bir dil, yeni bir süreç bence başlayacak. O yönüyle son derece önemli.
0: Peki.
1: Bahse konu umut hakkı konusu zaten ahim kararları doğrultusunda gündeme,
0: peki,
1: getirilebilecek bir başlık olma anlamını ve değerini muhafaza ediyor.
0: Peki 5 dakikam kaldı. Kısa kısa yaparsak sonra devam edeceğiz. Çünkü bu bölümde Barış Dostoy'a da sormak istedim ama bu hukuki durum

0: baktığında muhalefetin de buna fazlaca bir itirazının olacağını düşünmüyorum.
1: Sayın dostlar, kısa oldu bu da. Güzel. Peki.
2: Şimdi
0: yaranamıyorum, mümkün değil.
3: Ya sana da bir şey beğendiremiyoruz kardeşim.
1: Yok gayet.
2: Yasal anlamda, hukuksal anlamda şu anda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediklerinin bir karşılığı olmadığı için muhakkak yasal hukuksal düzenlemeler yapılması gerekir. Yani unutmayın, hüküm giymiş, mahkum olmuş, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne karşı ayrılıkçı bir terör örgütüyle baş kaldırmış, binlerce insanımızı katletmiş, şehit etmiş bir teröristten bahsediyoruz. Yani şu ana kadar yapılan işte DEM Parti...
0: Barış dostlar tutarlılığı. Ama yani ben hala ısrarlıyım. Barış'ın üzerinden giderek bunu söyleyeceğim. Bu bir bakış açısı ya. Bence çok da geçerli bir bakış açısı. Fakat artık orada değiliz. Onun için bunlar ilkesel itirazlar haline düşüyorlar. Benim söylediğimse pratikte ne olur hikayesi.
2: Yani eğer ana muhalefet dahil olmak üzere, ki TBMM'de buna usulden ve esastan karşı çıkan bir parti var, o da İyi Parti. Hani bir yasal düzenleme, bir hukuksal düzenleme gündeme gelirse evet, ana muhalefet dahil ona katkı verirler. Ama bugünkü mevcut yasal, hukuksal zemin bir mahkuma bu fırsatları, bu imkanları tanımıyor.
4: Baktığımızda aslında ama şöyle de bir ifade var. Fiili bir sosyal statü. Yani bir görevlendirme, yani
2: hukuki
4: böyle...
2: Hukuki değil, fiili. Fiil. De jure değil, de facto.
0: E tamam, benim dediğim işte. Metrodur yani. Başka bir şey olmaz.
4: Okan Bilerisoğlu, var mı böyle bir plan?
3: Sosyal statü vurgusu çok dikkate değer.
4: Siz nasıl açıyorsunuz fiili sosyal statü tanımlamasını? Okan Bilerisoğlu.
3: Egosantrik bir aktör. Bu tercümeyi Ahmet Kasıman Hoca yapar. Çünkü o böyle seviyor kavramları. Yani çok ben merkezci, egosu dediğimiz, kendisini çok yukarıda gören, megalomani denilen ayrı bir karakter var karşınızda. Dolayısıyla böyle bir karakteri süreç yönetiminde aktif kılabilmek için onun öteden beri ben bebek katili olarak anılmak istemiyorum artık. Yepyeni şeyler yapmak istiyorum. Yeni dil inşa edilmeli ve bu anlamda Türkiye'ye katkı sağlamak istiyorum şeklindeki geçmişini temize çekme, ama bizde henüz zihni ve vicdani olarak o karşılık gerçek manada oluşmadı. Belki de hiçbir zaman oluşmayacak. Ama yine de ortaya konulan çabayı ve iradeyi bu memleketin geleceği için önemsediğimizden onun sıfatına ilişkin konuyu aklımızın bir kenarında tutarak ilerliyoruz. Dolayısıyla böyle bir egoyu yönetirken ona bir sıfat ya da yeni bir tanımlama yapmak aslında bu megalomaniyi de bir anlamda devletin çıkarları için yönetmekle de ilişkili. Ben konuyu daha çok bu perspektifte görüyorum. Ama az önce Barış Hoca'nın söylediği gibi bu siyasi ya da hukuki statü karşılığı bulmuyor. Sayın Bahçeli de zaten siyasi anlamıyla olayı izah etmiş. Hukuki olarak mümkün olmadığını zaten Sayın Doster tekrarladı. O nedenle ben Sayın Bahçeli'nin bilinçli bir tercih olarak buna bir sosyal statü, yani bahse konu şahsa, aktöre bir yeni sıfat üreterek onun süreçteki gerçek kabiliyetini ve sonuç alma kabiliyetini ölçme, ama şimdiye kadarki performansını da red etmeden sonuç almaya da yatkın olduğunu da teşvik etme biçiminde okuyorum.
4: Peki. Teşekkürler. Bir
3: daha aynı cümleleri kuramam Ahmet, onu da söyleyeyim.
4: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Ben fark ettim de müdahale etmeyeyim dedim.
4: Ara verelim aranın ardından.
3: Edebilirsiniz de, yani okumadım, yani öyle zihni aktı geçti.
4: Yok, hep öyle canım, yani zaten bu programın keyifli yanı o, yani öyle okuma yok. Aklından kim ne geçiyorsa onu söylüyor. Teşekkür ediyorum. Bir reklam arası sonrasında devam edeceğiz.
5: Siyasi işler devam edecek. Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Devam edeceğiz ama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Bu programı getirelim ekrana, sonrasında siyasi işlere devam edeceğiz.
1: Sevgili gençler, kıymetli milli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gerek spor, gerek eğitim, gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru, şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira milli mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taşlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sevgili genç kardeşlerim, sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23 buçuk yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
2: Değerli gençlerimiz, efendim bugün burada Zat-ı Devletlerinin kabulleriyle ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizle Ay Yıldızlı Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden milli sporcularımızla buluşmuş olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bir kez daha tüm gençlerimize, tüm konuklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sevgili gençlerimizden sorular almak isteriz. Soru soracak arkadaşlarımızın da kendilerini tanıtmalarını önemli rica ediyoruz. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Uşak İlliği temsilcisi Meryem Nisa Apaydın. Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'ndeyim. Sizleri görmekten onur duydum öncelikle. Geçen hafta sonu yaşanan Kocaeli Gençlik Etkinliği'nde sizler de oradaydınız, teşrif ettiniz. Bugün ise bizi burada ağırlıyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve buradaki tüm katılımcı arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Gençler de sürekli bir araya geldiğinizi biliyoruz. Böyle güzel etkinliklerde bizlerle sık sık buluşuyorsunuz. Size sorum şu yönde olacak. Bizlerle sık sık buluştuğunuzu biliyoruz. Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor ve sizin için ne tür artıları var? Bunları bilmek istiyorum.
1: Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi, özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bir gençlik merkezimiz var. Aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Ve ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz, hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, ismim Ada Tüysüzoğlu, Cenevre'den katılıyorum.
1: Nereden katılıyorsun?
4: Cenevre'den, İsviçre. Yurt dışında Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın vesilesiyle bu Gençlik Spor Bakanlığı'nın Genç Temsilciler Programı'na katılma imkanı buldum. Şimdi benim gibi ailesiyle ya da tek başına yurt dışında öğrenim gören pek çok arkadaşımız var. Onlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Gençlik ve Spor Bakanımız, konuş bakalım.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle yurt dışındaki gençlerimizle ilgili yurt dışı Türkler Başkanlığı ile beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında gençlerimizi Türkiye'ye getirip Türkiye'deki önemli yerleri gezdirmek ve özellikle de gençlik kamplarında onları misafir ederek kendi ülkelerini tanımalarını veya bizim öğrencilerimizin oraya gidişlerinde onlarla diyaloglarını artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'da yaklaşık 5 milyonun üzerinde bir vatandaşımız var. Bunların içerisinde gençler var. Bu gençlerimiz özellikle kendi ülkelerinde başarılı işler yapıyorlar. Sizin de her zaman tavsiyeniz bulunduğunuz ortama da en iyi şekilde hem siyasete katılın, hem sivil toplum kuruluşlarına katılın, hem iyi eğitimler alın, hem iş adamı olun, hem o diasporada güçlü olun diye tavsiyeniz var her gittiğiniz ortamda. Biz de gençlerimize hem yetiştiklerinde ülkemize gelip bilim ve teknolojide hizmet etmelerini, aynı zamanda sporda başarılı olanların da bizim bayrağımızın altında gerekli işlemleri yapmalarını arzu ediyoruz. O yüzden gencimiz, İsviçre'den katılan gencimizin bu arzusu çok önemli. Siz de her zaman gençlerin önünü açıyorsunuz. Verdiğiniz vizyonla, çizdiğiniz gençlerle ilgili vizyonla. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizim geleceğimiz, siz de ifade ettiğiniz Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı, Türkiye yüzyılı, sporun yüzyılı. Dolayısıyla bu gençlerimize güveniyoruz. Emin adımlarla teknolojide, sporda, kültürde, her alanda emin adımlarla yürüyoruz. Güçlü Türkiye için yürüyoruz. O yüzden sizin liderliğiniz gençlerimize ilham oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ben de sizin burslarınızı okuyan bir genç olarak özellikle de ülkemize hizmet ediyoruz. Bu da çok önemli. Sizin gençlere verdiğiniz önemlerden bir tanesi bu. Arz edebilirim.
6: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Bilecik İli temsilcisi Yusuf Borlu. Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Benim sorum milli takımımızla alakalı olacak. Milli takım 24 yıl aradan sonra bu sene Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur sizce? Nereye kadar ilerleyebiliriz? Ve son olarak sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Teşekkür ederim.
1: Sen söyle Osman. Hadi.
5: Evet, zat-ı devletlerinizin Türk sporuna yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Dünya standartlarında stadyumlarımız var. Milli takımımız, bizim çocuklar bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Siz de çok desteklediniz. Her maçı takip ettiniz. İnanıyoruz ki milli takımımız Amerika'da düzenlenen Amerika, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'nda grubunda ilk maçını biliyorsunuz Avustralya ile oynayacak. Sonra Paraguay ile San Francisco'da oynayacak. Ondan sonra da Los Angeles'ta Amerika ile oynayacak. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bütün arzumuz da bu. Çünkü genç ve dinamik bir takım var. Çok hareketli. İyi bir jenerasyon yakaladı takım. Arda Güler gibi, Kenan Yıldız gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli sporcular var. Kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiler. Tabii aynı zamanda Türkiye'deki sporcularımız da, kalecimiz Uğurcan'dan tutun diğer Orkun Kökçüsü, Beşiktaş'taki hepsi çok çok iyi durumdalar. İnancımız o ki milli takımımız gruptan çıkacak. Birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Birinci çıkarsak üst çatala, yani eşleşmede çok büyük avantaj var. Benim düşüncem takımımız 16 hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir. Her şey olabilir. Daha önce 2002'de dünya üçüncüsü olduğu gibi bu çocuklar çok şeyi başarabilirler. Biz de millet olarak onların arkasında olacağız. Maç saatleri tabii sabah 5, 6, 7 ama olsun, biz onları destekleyeceğiz, yürekten destekleyeceğiz. Siz de her zaman milli takımın yanındasınız, takip ediyorsunuz. Teknik direktörünü, takımını, motivasyonunu, her şeyi takip ediyorsunuz. Biz Amerika'da Türkler olarak iyi işler yapacağımızı ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kim şampiyon olur derseniz, tabii favoriler arasında en son İspanya iyi durumda. Arjantin var, son dünya şampiyonu. Yine Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.
1: Sürpriz yapabiliriz değil mi?
5: Yani başarırız diyorum ben.
1: Biz kazanacağız diyeceğim.
5: Kazanacağız efendim, tamam.
1: Kazanmak.
7: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Simge Çevik, Manisa temsilcisiyim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, %100 İngilizce, Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Şimdi size sorumu yöneltmek istiyorum. Son zamanlarda maalesef gençlere hedef alan ya da gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Sizler bizleri korumak ve bizlerin geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için çalışıyorsunuz. Burada ailelere ve devlete düşen görevlerden bahsediyorsunuz. Peki bizlere düşen görevler nelerdir? Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız? Sorum böyle. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Ben teşekkür ediyorum. Siz zaten şu anda soruyu da sordunuz, cevabını da verdiniz. Çünkü bu şiddet, bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Yani gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı ve bu gençliğimiz inşallah Rıza'nın çırpmaları attığı gibi kötü alışkanlıkları da şöyle yer ile yeksan etmeli. Ve artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
7: Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sağ ol.
8: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Sude Şengüray. Bugün Adana ilimizi temsilen buradayım. Öncelikle sizleri görmek benim için çok büyük bir onur. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi %100 İngilizce Beslenme ve Diyetetik bölümünden yeni mezun oldum. İzninizle bugün size sormak istediğim soru, devlet yönetiminde ve siyasette gençlerimize çok büyük bir önem verdiğinizi ve yer verdiğinizi biliyoruz. Onların aslında devlet yönetimine kattıkları ortak noktalar, kazanımlar nelerdir? Ve gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu? Aynı zamanda beraber çalıştığınız gençlerin ortak özellikleri nelerdir Sayın Cumhurbaşkanım? Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Şu anda burada öyle zannediyorum ki 200 kadar gencimiz var. 205 gencimiz var ve bu gençlerimizin hepsi üniversiteli ve bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli. Her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde. Dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvando'da şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız. Bunun için de Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun? Sesini duyalım ya.
9: Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028.
1: Ne zaman 28?
9: 2028 olimpiyatları, aynı zamanda da o zaman da güreşi bırakma tarihimiz.
1: Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak.
9: İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek.
1: Değil mi?
9: Evet. Şimdi Avrupa rekorunu yeni kırdık. Alexander Karelin'in bildiğiniz gibi 13. kez kazanarak. Tabi bu benim için
1: ama büyük sen şimdi
9: moral oldu.
1: Yani Alexander Karelin'i geçtin. Değil mi?
9: Evet, Avrupa rekorunu geçtim.
1: Geçtin. Şimdi olimpiyatta da bu rekoru kırmak lazım.
9: İnşallah. Olimpiyatta taşlandıracağız hepsini inşallah.
1: İnşallah.
9: Bizler emek harcayalım, çok çalışalım. Yeteneğimizi de ülkemiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz inşallah.
1: Aman. Bizi mahcup etme.
9: İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sağ ol. Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. Ve bayağı formunda bugün, malum toplantılarımız yoğun. Ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz. Ben tabii 16 yaşında futbola başladım. Ve 16 yaşından itibaren futbol. Peki baskete ne zaman derseniz, baskete burada başladım. Ve sağ olsun çok çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Bundan dolayı da tabii aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor. Ama o da bize ayrı bir hırs veriyor. Haftada en az 2 gün, 3 gün bu basketi oynuyoruz. Ama futbolda tabii biraz çekiniyorum. Futbol artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz. İyi gidiyor. Ama aramızdaki sporcu arkadaşlarımızın hassasiyetleri önemli. Rıza bu son güreşlerde attığın çırpmalar muhteşemdi. Bu çırpmalarla da Macar'ı yerden yere vurdun. Bundan sonra da inşallah iyi hazırlanıp olimpiyatlarda neticeyi alacağız. Hangi sporu yapıyorsun?
10: Voleybol.
1: Ha, voleybol. Hangi takımda oynuyorsun?
10: Şu anda Eczacıbaşı'nda oynuyorum ama amil takımda. Şu anda kamptan geldim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Şu anda durum nasıl?
10: Şu anda durumum iyi. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Neyse, büyük geçmiş olsun.
10: Teşekkür ederim.
11: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Merve, bilgisayar mühendisliği okuyorum. Öncelikle burada bulunmaktan çok mutluyum. Size sorumsa birçok torununuz olduğunu ve onları çok sevdiğinizi biliyoruz. Hatta bazıları artık çocukluktan çıkıp gençliğe adım attılar. Onlarla gündelik hayatınızda neler konuşuyorsunuz? Size verdikleri tavsiyeler ya da yaptıkları eleştiriler oluyor mu?
1: İşte şimdi konuştuklarımızı konuşuyoruz. Gençlerle neler konuştuğumuzu buradaki sohbette olduğu gibi konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz.
12: Sayın Cumhurbaşkanım, ben 2014'te trafik kazası geçirdim. 2014 yılından önce de profesyonel tekvandocuydum. Uzun yıllar 12-13 yaşlarında başladım spora. 17 yaşında trafik kazası geçirdim. Arabamız uçurumdan uçtu. Orada omuriliğim kırıldı. Annemin de boynu kırıldı. Annem ve ben şu an engelliyiz. Annem boynundan aşağısını kullanamıyor. Ben de benimden aşağısını, ama hayat hepimiz için. Bu hayatta yaşamak ve var olmak için varız. Ben de hep bunun mottosuyla ilerledim. Sağlıklı bir bireyken daha sonrasında engelli oluyor olmak hayatı bitirmiyor. Sadece hedefleriniz ve amaçlarınız olmalı diye düşünüyorum. O yüzden de biliyorsunuz Okçular Vakfı'nda 2018'de okçuluğa başladım. Artık baktık tekvando yapamayacağım. En azından yapabileceğim bir spor olsun.
1: Okçulukta da
12: hem yani dünya işi, hem Avrupa.
1: İşi götürüyor ha.
12: Bunun en büyük sebeplerinden biri de Okçular Vakfı'na çok şey borçluyum gerçekten. Yani burada çok büyük bir vefa duyuyorum hem size hem Okçular Vakfı'na. Çünkü ilk okçuluğa başladığımda okçuluk yapacak sandalyem dahi yoktu. İlk Okçular Vakfı aldı sandalyemi ve o gün bir söz verdim. İnsan kendi için bir şeyler yapabilmeli. Bazen bencil olabiliyoruz ama hayatın diğer noktasında sizler için bir şeyler yapılıyorsa o vefayı her zaman sürdürebilmek lazım. En büyük borçlarımdan biriydi. O yüzden hem Paralimpik oyunlarında şampiyonluk kazanıp hem dünya şampiyonu olup hem Avrupa şampiyonu olup sizleri ve Türk milletini gururlandırdığım için çok mutluyum. Benim için çok değerli. Bu arada annemi de spora başlattım.
1: Öyle mi?
12: Annem bocce sporu yapıyor ve 2028 Los Angeles'ta dünyada bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Anne kız. Paralimpik oyunlarına ekmek için bir hedef koyduk. Türkiye ikincisi oldu, Türkiye üçüncüsü oldu. Onun da sponsorluğunu ben yönetiyorum şimdi. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani
1: maşallah.
12: Bu millete çok şeye borçluyuz, Türk milletine. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırabilmek için de boynumuzun borcu diyoruz. Çok teşekkürler.
1: Maşallah.
13: Ben Deniz Melike Karadağ, Tekirdağ ilini temsilen buradayım. Öncelikle sesim kısık, kusura bakmayın. Fakat yine de sorumu size sorabilmek için şu an tam karşınızda bulunmaktayım. Koç Üniversitesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ve bölümümle alakalı bir soru size yöneltmek istiyorum. Şu an bildiğiniz üzere sosyal medya akımları inanılmaz popüler düzeyde. Ve dünya genelinde gençlerimizi hedef alan belirli akımlar var. Ve bu akımlar kimi zaman her zamanki gibi ne yazık ki masum olamayabiliyor. Bazen sapkınlığı veya ahlaki yoksunluğu ele alabiliyorlar. Bu doğrultuda devletlerimizin buna göre politikalar izlediğini biliyoruz. Sizin bu konuda sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu hassasiyetinize çok çok dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Ama sizin buradaki duruşunuzu takdirle karşılıyorum. Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya, bu duruşunun sebebiyle de sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın.
13: Teşekkür ederim.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya gelmişti. Programı ekrana taşıdık. Bir kısa ara vereceğiz. Aranın ardından siyasi işlere devam edeceğiz.
14: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Siyasi işlere devam ediyoruz kaldığımız yerden. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü konusunda yaptığı açıklama, ki Okan Müderrisoğlu bir manifesto olarak da yorumlanabilir demişti. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesini öneriyor Sayın Devlet Bahçeli. Bununla birlikte bu görevin, yani bu koordinatörlüğün tüm tanımını yapıyor, görev alanını çiziyor, amacını ortaya koyuyor. Bununla birlikte devlet içerisinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde iki ayrı komisyondan bahsediyor Sayın Bahçeli. Komisyon içerisinde yine sürecin iletişimini yapacak bir terörle mücadele devlet koordinasyon merkezi kurulmasını öneriyor. Bunlar Sayın Bahçeli'nin önerileri. Bununla birlikte Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayabiliriz belki bu bölüme. Beklenen yasal düzenlemeler var. Peki yasal düzenlemeleri nereye koyuyoruz tüm bu Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçevenin içerisinde?
1: Öncelikle bir sıcak bilgi paylaşayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlerle sohbeti hakikaten keyifliydi. Özellikle A milli futbol takımımızın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da organize edilen Dünya Futbol Şampiyonası'ndaki performansına ilişkin olarak sürpriz yapabiliriz sözlerine başarırız şeklinde ifadeyle karşılık vermesi aslında hani liderlik bakış açısı ve Erdoğan'ın hep çıtayı yukarı koyma anlayışıyla çok doğrudan ilgili. İşte o yayın arasında birkaç telefon trafiği yürütmeye ve arkadaşlarımla istişare etmeye de çalıştım. Bugün AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın terörsüz Türkiye bağlamında bu konuda MHP ile birlikte yürüyoruz. Dolayısıyla aramıza nifak sokulmasına izin vermeyiz. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz ve bu işi çözeceğiz şeklinde tekrar kararlılık mesajı verdiğinin altını çizeyim. Bence birçok sorunun da cevabı burada.
0: Sayın Bahçeli'nin önerileri de masaya yatırılmış mı?
1: Tabii bu kadarına an itibariyle hakim değilim. Olsaydı da söylemezdim. O kısmını kendime bırakırdım. Ama sen de çok kıymetli bir meslektaşım olarak tabii ki merak ediyorsun. Ben de en az o kadar merak ediyorum ama bu çok geniş bir platform olduğu için hem bu tür platformlardan belli hususların kamuoyuna paylaşılması çok arzu edilmez. Evet. Hem de o kadar uzun ve derin değerlendirmeler daha dar kapsamlı toplantıların içinde ele alınır ki terörsüz Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel bir mesaj verdiğini anlıyorum. Neden? Çünkü partinin yani meclisi diyebileceğimiz o yapıda güncel gelişmeler karşısında kafalarda bir netlik oluşması veya bir soru işareti oluşuyor. Sonra erkeden önlemeye dönük spot flash mesajları tercih ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama içini doldurma ve detaylandırma işi AK Parti'nin strateji değerlendirme kurulunun ve özel görevli kurmay aklın aslında işi oluyor. An itibariyle bu yasal çerçeveye ilişkin atıfta bulunduğun en önemli konu bu. Bir süredir takvimlendirme Mart denildi, Nisan denildi, Mayıs denildi. Günün sonunda Temmuz ayında meclis tatile girmeden önce bir çerçeve yasa beklentisi hala çok yüksek. Hı hı. Peki bu çerçeve yasanın temel mantığı ne? Tek tek kişi bazlı değerlendirme bir. İki, bu kişi bazlı değerlendirmede çıkacak çerçeve yasanın belli bir süreye bağlı olması ve bunun da bir tür adli kontrol gibi o süre içinde de yeniden örgüte meyletme ya da yenilenebilecek bir örgüt yapısı, az önce burada İrlanda örneği ve yeni İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu ya da gerçek İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu şeklinde alternatif yapılanmaların da çıktığından bahsedildi ki Sayın Bahçeli'nin de o yönde uyarıları var. İşte böyle bir duruma da geçit verilmemesi için aynı zamanda bir tür, benim tabirimle, bir ıslah döneminde ya da izleme döneminde olunması gibi. Bunlar genel çerçeve. Tabii ki bugün bu silah bırakma konusunda gerek Suriye'deki gelişmeler ama özellikle az önce konuştuğumuz İran'daki Amerika Birleşik Devletleri İsrail Organizasyonu ile yürütülen silahlandırma ve örgüt üzerindeki etkinlik tartışması bu sürecin arzu edilen hızda ilerlemesine engel teşkil etti. Bütün mesele şu, ana doğrultuyu ıskalamamak. Sayın Ömer Çelik de bugün özel olarak soruya verdiği cevapta, yani Terörsüz Türkiye ve Sayın Bahçeli'nin modalitesi üzerine verdiği cevapta, ana doğrultunun örgütün mutlak anlamda silah bırakması ve silahtan arındırılması noktasında da Sayın Bahçeli'nin yaklaşımının son derece önemli ve güçlü mesajlar içerdiğine ilişkin. Şimdi bunu şunun için söylüyorum, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahada güncel bir tespit çalışması olduğuna ilişkin ön bilgimiz var. Bunun ötesinde bir hususu söyleyecek durumda değilim bu aşamada.
2: Nedir o tespit?
1: Hani öyle gizemli bir hava. İşte örgüt ne ölçüde silah bıraktı, yani nerede ne zaman ne kadar bırakabilir gibi. İşte ben bu bilgiye an itibariyle sahip olmadığımı söyledim. Öyle bir gizem yaratmayayım. Ama zaten
2: olsa
1: bu yasal düzenlemeyle konuyu ilişki... seni kırmaz ama en azından bir ipucu verirdim. İzleyenleri de tabii merakla bırakmamak adına. Fakat tabii ki bu konu işin latifesi bir kenara. İster istemez gizlilik dereceli. Çünkü bu zaten bugünkü mücadelenin, iradenin, bu kadar risk, sorumluluk almanın ana motivasyonu. O yönüyle bakıldığında örgütün silahtan arınma, arındırılma biçimiyle nerede ne kadar, hangi mağarada ne silahı var, bunları tekrar bir göstermesi ve hiç olmazsa %100 olmasa dahi artık silahın aradan çıktığı yönünde bir kanaat oluşturacak bir raporlamaya ihtiyaç var. Öyle zannediyorum ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışması sahadaki güncel durumu ortaya koymakla birlikte nerede ne zaman nasıl silah bırakılacağına ilişkin ilave bir motivasyonu ve yol haritasını da içerebilir. İşte bunun ikna edici seviyeye veya tatmin edici noktaya geldiği aşamayla yasal çerçevenin eş değerlilik veya eş zamanlılık gibi bir boyuta evrildiğini görüyoruz. Ama AK Parti bakımından bu silahtan arınma ya da silah bırakma konusunu, yani hem zihni dönüşüm ya da silaha yatkın ya da yaslananların artık marjinalleşmesi ve onun terörle mücadele kapsamında bugün olduğu gibi ele alınmasına ilişkin vurgusu. O yasal çerçeve bakımından bu raporun son derece kıymetli olduğunu, bu raporun da önümüzdeki aylarda atılacak ya da atılması beklenen adımlara ilişkin belli detayları içereceğini düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim, daha önce de vurgulamıştık. Belki bir yasal düzenleme bugünden yarına çıkmayabilir ama şu ortaya çıkabilir. Terör örgütünün silahtan arındırıldığına ilişkin mutlak rapor ortaya çıkıncaya kadar bu silahtan arınma sürecinin ön şartı haline gelen veya silahtan arınma tamamlanırsa yürürlüğe gireceği söylenen yasal çerçevenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif olarak sunulup mecliste komisyon aşamasında bekletilmesi. Yani bu hem Büyük Millet Meclisi'ne bir sorumluluk ve zaten süreçteki asli kimliğine uygun bir rol yükler. Hem de kamuoyuna işte atılacak adımlara paralel olarak böyle bir çerçevede ilerlenecek. İlk boyutu bunun bu olacak şeklinde güçlü bir mesaj vermiş olur. Bunun da iletişimi yapılır. O nedenle o şarta bağlılıkta bu ve benzeri bir formülle aşılabilir diye öngörüyorum ama bu benim öngörüm aynı zamanda.
2: Bu herhalde Kandil'e de bir şekilde, yani o beklentiyi karşılarsanız karşılığında göreceğiniz yasal düzenlemede bu şeklinde de yorumlanabilir. Belki bir itici güç, motivasyon kaynağı olabilir süreç açısından.
1: Yani bu bir modalite. Başka örnekler, formülasyonlar da olabilir. Benim an itibariyle özetleyebileceğim formül bu.
2: Peki. Ahmet Kasım, baktığımızda şimdi Sayın Bahçeli bu öneriyi dile getirirken işte örgütü ikna edebilme gücünü öne çıkarıyor Abdullah Öcalan'ın. Bununla birlikte bu yasal düzenlemeler de herhalde Öcalan kadar, belki Öcalan'dan daha fazla ikna edici olacaktır terör örgütü için. Çünkü yapılan açıklamalar bu. Yani ne olacağını bilmiyoruz diyorlar. Hı. Ortada bir yasal düzenleme yok diyorlar. Neye göre silah bırakacağız ya da neye göre tasfiye ediyoruz örgütü diyorlar. Bir yandan da bakıyoruz.
3: Etmemişler miydi örgütü tasfiye?
2: Yani işte ettiler ama işte Barış Doster de hatırlatmıştı. Sonrasında bir Apocu hareket, yani öyle bir isimle bir açıklama daha yapılmıştı. Yani
4: süreç donduruldu denmişti.
2: Örgüt içerisinde farklı fraksiyonlar ya da uzantılar çıkabiliyor. Bir yandan da biz hep işte yasal düzenleme diyoruz, işte süreç diyoruz. Birazcık acele mi ediyoruz, aceleye mi getiriyoruz diye de soruyorum. Çünkü Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamada ya da Okan Müderrisoğlu'nun tanımlamasıyla o manifestoda işte geçmiş örnekler, yabancı örnekler, işte 7 yılda 8 yılda çözülmüş süreçlerden bahsediliyor. Yasal düzenlemeleri siz ne kadar ne diyelim acil görüyorsunuz ve sürece etkisi ne olacaktır?
4: Eğer bu süreci...
2: Ve biraz hızlı mı gidiyoruz acaba? Beklenti çok mu yüksek sürecin bir an önce tamamlanması açısından?
4: Hangi tarihi referans alıyoruz? 22 Ekim 2024, 1 Ekim 2024, 27-28 Ağustos, Ahlat 2024. Böyle mi bakıyoruz yoksa daha geriye giderek birinci çözüm süreci dediğimiz aslında bugün birçok konunun çoktan konuşulduğu yasal çerçevesinin bile hazırlandığı hatta o tarihte
2: hapsi
4: üzerine zihni egzersizlerin yapıldı. Ben açıkçası yani bunun uzun erimli farklı tecrübelerden geçerek ve herkesin kendi payına yeni dersler çıkarttığı, yine Barış Hoca'nın ısrarla vurguladığı bölgesel ve küresel gelişmeleri ve riskleri de gözeterek imbikten geçerek bir başka faz olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani fazla mı hızlı hareket ediyoruz? Ben referans noktasını epeyce bir geriye taşıyorum. Bana göre en az 15 yıllık bir dönemden söz ediyoruz.
2: Peki, buyurun Mehmet Kasma, katılır mısınız?
3: Ya böyle bakmak da mümkün elbette. buna kuşku yok. Yani nereden geçireceksin başlangıç noktasını dediğin zaman oraya kadar gidebilirsin yani. Hı. Ve o zaman bir birikimin olduğunu da söylemek mümkün. O birikimin var olduğu da açık çünkü netice itibariyle bir takım noktalarda Okan Müderrisoğlu'nun dediği gibi ortaya çıkmış olan bir çerçeve var ve bugün oraların hızlı geçileceği de söylenilebilir. Fakat zaten ben başından beri bu sürecin en fazla bu noktayla ilgili olarak bir endişe taşıyorum. Bu işin vadesi ne? Hızlı, yavaş, şöyle böyle. Şimdi her ne kadar işte öyledir böyledir dense de bu işin bir siyasi boyutunun olduğu ve bu siyasi boyutunun asli boyutu teşkil ettiği karar alıcıların en azından kararlarını verirken neredeyse çoğunluğunun karar verirken bu siyasi boyutu düşünerek karar verdiğini de göz ardı edemeyiz. Öyle baktığımız zaman da bunun bir siyasi takvimle ilişkilendirilmesi lazım ve o siyasi takvim başka herhangi bir iskandil yokluğunda, bizi aydınlatacak başka bir kılavuz yokluğunda seçimdir. Yani seçime kadar ne yetişecek, ne yetişmeyecek ya da sürecin geldiği nokta seçime kadar kimin tarafından nasıl değerlendirilecek meselesidir. Buradaki mesele.
2: Seçime eğer zamanda yapılacaksa 2 sene var.
3: 2 sene. Demek ki maksimum 2 sene muhtemelen bugünden saymaya başlarsan 1,5 sene gibi bir dönem içerisinde bir takım adımların atılmış olması gerekir. Çünkü ortada bir siyasi olarak anlamlı sonuç elde ettiğinizde o anlamlı sonucun anlamı sadece sonuç üretme kapasitesiyle ilişkili olacaktır. Sonuç üretme kapasitesi 8 sene sonraysa aktörlerin en azından bir kısmının buna olan ilgisini kaybetmesi çok, yani süreci olan ilgisini kaybetmesi çok muhtemeldir. Bu birincisi. İkincisi PKK ve onun bağıtlıları açısından konuya yaklaştığımızda, bunun içerisine siyasi hareketi de dahil olmak üzere bakıyorum. Onlar açısından baktığınızda da bunun seçim takvimiyle ilişkilendirilmesi, hı hı, anlamlıdır. Neden? Çünkü seçime onlar da 8 tane tırnak içinde söylüyorum, başları dik girmek isteyecekler. Yani biz bunları yaptık, bak sonunda da bu sonucu aldık. Ve o başlarının dik girmesi ile ilgili neler var kafalarında 3 aşağı 5 yukarı görebiliyoruz bunu. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi, mesela onunla barış yapmaları zor olacak tahmin ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu ilk seçimde kendileriyle ilişkili kişilerin rahatlıkla aday olduğu bir ortamın sağlanması. Çünkü muhtemeldir ki kandil bağlantılı, doğrudan kandil bağlantılı olan birileri şunu söylüyorlar DEM Parti yetkililerine. Oğlum kızım bizim yerimizde oturuyorsunuz. Bir yana çekilin de. Yani biz şimdi süreci tamamlayamazsan diyecek ki yani benim yerime oturuyorsun ve yani bana verdiğin sözün onda birini tutabilmiş değilsin ya da bana verilmiş
2: bir vaadi. Dönem DEM Parti'ye yapılan en büyük eleştiriydi. Yani o milletvekili listeleri ya da işte belediye başkan adayları, Kandil'den o listeler belirleniyor, isimler belirleniyor diye çok sıklıkla bu
3: eleştiriydi. Tamam ama yani onlar hep proxy, vekil yani. Netice itibariyle onların arasında...
2: Listeleri belirleyenler mi diyorsunuz?
3: Tabii onların arasında kendi hükmü şahsiyetiyle siyasi bir kimlik kesbedenleri var, ağırlığı olan. Bir kısmı da işte ben aday olamadığım için Barış aday olsun diyorum. Teşbit hata olmaz diyeyim yani. Tamam mı? Barış aday olsun diyorum. Şimdi ben ondan sonra bir dahaki seçime ben giremezsem... Bu yüzden ben hatırlarsam
4: kazanan Barış olsun dersiniz
3: bu
4: hocam.
3: Bu sürecin en başında
4: kazanan Barış olsun dersiniz.
3: İnşallah. Bu sürecin en başında benim en önemli çekincelerimden bir tanesi burada beklentilerin iyi yönetildiği kanaatinde olmadığımdı. Yani bu biçimde bir de beklentilerin şeyi ne? Referans noktası ne ya da kim? Şimdi mesela bugün Abdullah Öcalan isimli teröristin işte kendisine şöyle denmesin böyle densin falan filan gibi bir takım şeyleri var, hassasiyetleri var. Ama onun ötesinde daha da büyük bir hassasiyeti var. Diyor ki beni daha ilgili, daha sürece mutalli bir aktör haline getirin. Tamam mı? Bunun içinde bana bir statü tanınma.

0: Eğer böyle bir sürece çıktıysak yola dengimizi şey yapıp düzüp herhalde bu devlet Abdullah Öcalan'a olduğu yerden de hızlı iletişim imkanları sağlayabilir yani. Değil mi? Bu müdahalelerini yapabilir, istediğiyle konuşabilir. Netice itibariyle herhalde şeyi düşünmüyor Abdullah Öcalan isimli terörist başı. Telefonu açıp aşk mektupları falan yazabileceğini zannetmiyor birilerine kişisel neyini masumiyetini ileri sürerek gizlilik talebiyle falan yani yaptığı her şey izlenecektir. Onu biliyor. Orada da izlenecek. Burada da izlenecek.
1: İzlenecek
0: yani.
1: Ve raporlanacak.
0: Ha, izlenecek ve raporlanacak.
1: Başildi.
0: Demek ki mevzu hız, etkileşim, iletişim falan filan olamaz. Mevzu gavurcasıyla optik. Tamam mı?
1: Türkçesi
0: mevzu nasıl görüntü ne görüntü, tamam mı? Önemli olan görüntü olmalı o halde. Yani süratte bir sıkıntı yaşanamayacağına göre mevzu görüntü olmalı. Şimdi mevzu görüntü olunca
1: kim
0: o zaman
1: açısından görüntü?
0: Ha işte bak orada ne güzel. İlk soracağın soru şu. O halde soru bu görüntünün ne olduğu ve kimi tatmin ettiğidir. Tamam mı? Şimdi bu bir adım mı? Adım. İşte anlaşıldı ki
1: ama Okan Müderris o zaten önceki turda işte, egosantrik
0: işte anlaşıldı ki
1: kişisel
0: anlaşıldı ki biz bu megaloman ruh hastasının kendisine ilişkin şahsi değerlendirmelerini tatmin ettiğimiz bir şey arıyoruz. Bir denge arıyoruz.
1: Anladım.
0: Şimdi bu megaloman ruh hastasının kendisine ilişkin bu megaloman ruh hastası katilin kendisine ilişkin
2: hocam
0: görüntüyü
2: bu kadar sıfat tamlamasına gerek yok zaten en başta söylüyorsunuz meramınız belli de burada bir hastalık tanımlaması veya bir denge arayışından bahsetmedik böyle bir megalomanik yapıda süreç yönetiyorsanız böyle bir yaklaşım da
0: ben doğru anladım
2: olarak düşünülebilir dedik
0: doğru anladım
2: yok,
0: biliyorum
2: siz eksik anlamışsınız yok, ya da ben doğru, bunu doğru anladım mesela ben. Şahsen
0: şimdi bu megaloman ruh hastasının
2: siz işinize gelen
1: kaldı
2: işinize
1: dakikam kaldı tamam nasıl reklama gidelim sonra devam edelim.
0: Bu megaloman
2: yani böyle
0: ruh
2: büyük sıfat tamlamalarını tekrar söyleyerek zaten
0: ama kestikçe aynı yerden şimdi öznesiz cümle olmaz ki. Bu megaloman ruh hastasının dolayısıyla
2: tamam onu en başta söylüyorsunuz onu parantez içinde anlıyoruz. Sizin bir sempati duymadığınız ve bir sıfat tamlamasıyla andığınızı biliyoruz zaten.
0: Sizin de bir sempati duymadığınızı biliyoruz.
1: Hadi buyurun.
0: Yani evet, burada ona sempati duyan birisi yok herhalde. Şimdi
2: yok burada ama zaten hani konuyu sürekli buradan başlayarak bir yere gidemeyiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bir reel durum var. Bu durumu nasıl yöneticimizden bahsediyoruz?
0: Şimdi bunun yönetilebilmesi için demek ki bir şeyler almak ve bir şeyler vermek lazım. Canım bunu alma verme diye tanımlamak ister istemez o beni ilgilendirmez. Ortada bir görüntü problemi var. Bu görüntü problemi birini tatmin edecek şekilde çözülmek durumunda. Tamam mı? Bu çözümün ne olduğu da 3 aşağı 5 yukarı tarifli. O sebeple Devlet Bey mevzuya yaklaşırken bir takım çok net kısıtlar çiziyor. Mesela diyor ki örgütün silah bırakmasıyla sınırlı bir statü olmak kaydıyla diyor. Hı hı. Tamam mı?
2: Hocam bunları söyledim niye tekrar ediyorsunuz?
1: Hadi reklama gitmem gerekiyor.
0: Birbirimizin söyledikleri üzerine konuşamıyor muyduk programda? Öyle
1: Ahmet Kasma araya gireceğim. Bir reklam
2: öyle
1: arası vermem gerekiyor. Okan Müderris
2: olur
1: müsaade ederseniz
2: tabii.
1: Bir evet, kısa reklam arası reklamı. Reklamın arasından devam edelim.
2: Ya biz devam edelim sen reklama gir hocamla devam
1: olur,
2: ederiz
1: peki.
2: Daha sonra.
3: Siyasi işler devam edecek.

0: Devam ediyoruz siyasi işlere. Programın büyük bir bölümünde terörsüz Türkiye sürecini Sayın Devlet Bahçeli'nin koordinatörlük ya da Öcalan'a statü önerisini konuştuk. Yavaş yavaş bu başlığı toparlayacağız ama Barış Toster, son sözü size vermek isterim. Zira burada konuşulanlara ilişkinde notlar aldınız, mutlaka eklemek istediğiniz vardır. Yasal düzenlemeleri sormuştum en son.
1: Şimdi 1984 PKK terör örgütünün ilk eylemi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta sivil, asker, güvenlik bürokrasisi olmak üzere terör örgütüne ilişkin, terör örgütünün başı Öcalan'a ilişkin, onun doğrudan mesajını, dolaylı mesajını, alt metinde neyi kastetti, söylem analizine, içerik analizine, bunu çok iyi anlayan, analiz eden çok yetişmiş kadroları var. Burada temel mesele şu: terör örgütleri Öcalan'ı dinlemeyen, ona uymayan kadrolar, ki bunların hayli kalabalık olduğu da, silah bırakmaktan imtina eden kadroların var olduğu da yazıldı, çizildi. Şimdiye kadar bütün mücadelelerini silahla verdiler. Bütün politik hedeflerine elde silahla ulaşmaya çalıştılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yenildiler. Peki bu aşamadan sonra silahlı mücadeleyi bunların kaçta kaçı bırakacak? Türkiye içerisinde kaybettiler. Terör, terör örgütü adeta böyle İçişleri Bakanlığı'nın mevcut ve öncekiler sayı verdiği, yerini bildirdiği şekilde marjinalize edildi. Yeni terörist devşirebilme kabiliyeti, kapasitesi çok büyük ölçekte imha edildi, tasfiye edildi. Peki Türkiye dışına çıkanlar, ana vatanımız dışına çıkanlar, ama Suriye'ye gidenler, ama İran'a gidenler, ama Irak'a gidenler. Terörist Öcalan'ın da geçtiğimiz yıllarda defaten dediği üzere, ne diyordu? Kendi ifadeleridir. Hani diyordu, bu kadrolar bitmez diyordu. Kendi ifadesidir. Gerilla bitmez diyordu. Daha bunun diyor Suriye'si var, Irak'ı var, İran'ı var. Bu bölgesel konjonktürde acaba ne yapacaklar? Bence bizim önümüzdeki süreçte Suriye'deki gelişmeler artı son birkaç aydır İran'daki gelişmelere koşut olarak üzerinde en fazla duracağımız konu o. Türkiye dışına çıkan teröristler Suriye'de, Irak'ta, İran'da, ABD artı İsrail artı Avrupa emperyalizminin güdümünde hareket edeceklerine göre bunların ne kadarı silah bırakacak? Benim başından beri ısrarla, inatla sorduğum soru bu.
0: Peki. Var mı eklemek isteyen bir şey, yoksa diğer başlığa yani geçmek istiyorum?
2: Büyükçe bir bölümü bırakabilir bu konuları, evet.
3: Büyükçe bir bölümü bırakabilir. Ben şahsi kanaatimi söyleyeyim. Yani bu sayının çok az olması şart değil. Büyükçe bir bölümü bırakabilir. Yalnız bu coğrafyada iki şey vardır. Bir, yani silah bırakmak dediğin zaman, yani silah galiba buralarda en kolay temin edilebilen şey. İkincisi, her bir Sayın Bahçeli'nin verdiği örnekte olduğu gibi burada da muhakkak az veya çok buradan ayrılan gruplar diye bir fenomen çıkacaktır. Ama sürecin tamamının başarıya ulaştığı yerde bu süreçle bağlantısı kurularak yargılanacak bir durum olmaz yani.
0: Peki. Bir başka konu bugün konuşmak istediğim, açılışta saat 9'da, üzerinden 2 saat geçmiş, bilmiyorum izleyiciler yakaladı mı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmak istiyorduk. Zira orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Barış Dostlar sizle başlarız, gündemi çok yoğun. Bir tarafta işte devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılmış bir dava var. Onunla birlikte hali hazırda devam eden soruşturmalar var. Yeni gözaltılar oluyor. Bununla birlikte farklı illerden gözaltı haberleri geliyor. Sonra bir mutlak butlan davası var. İşte karar çıkacak mı, çıkmayacak mı, ne zaman çıkacak, ne olacak, ne bitecek, bu konuşuluyor. Sonra bir erken seçimden bahsediliyor. Özgür Özel dün, bilmiyorum yanılıyorsam lütfen düzeltin, ilk defa dedi ki İmamoğlu tutuklu, bırakmayabilirler, adaylarımız var, o olmazsa dedi. Ve artık yani açık açık farklı adaylar üzerine de düşündüklerini, tartıştıklarını da beyan etmiş oldu. Bu saydığım başlıklar içerisinde sizce bir numaralı gündemine Cumhuriyet Halk Partisi'nin?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasal tarihinde olsun, kendi tarihinde, kendi geçmişte olsun çok zor koşullardan geçiyor. Hı-hı. Yani normal koşullarda muhalefet eyleyen, normal koşullarda siyaset yapan bir siyasal parti ve özellikle de bir Cumhuriyet Halk Partisi yok önümüzde bizim. Hı-hı. Yani az evvel sizin de yüksek isabetle sıraladığınız soruşturmalar var. Değil mi? Parti yönelik bir mutlak butlan süreci var. Çıkar çıkmaz bilemiyoruz. Onu Yüce Türk Yargısı karar verecektir. Parti transferleri, doğru, milletvekili transferleri artı belediye başkanı, belediye meclis üyesi transferleri var. Buna karşı önlem olarak da sayısı en son 107-108 idi sanırım. Mevlüt Genel Başkan Özgür Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri var. Geçtiğimiz haftalarda almış olduğu
2: 109'du Balıkesir'de hafta sonu.
1: Teşekkürler Okan Bey, evet, katkınız için teşekkür ederim. Benim aklım 108 diye kalmış. Hani artık örgüte, hani CHP jargonunda örgüt denir çünkü, hı-hı, sokağa çıkılsın, yarın seçim varmış gibi çalışılsın talimatı var. Şimdi sondan başlarsak eğer, sizin sorunuzdaki en son tümcü önemli, adaylarımız var dedi. Ekrem İmamoğlu'nun çıkamaması ihtimaline karşı demek ki bir B planı yapmış ve adaylarımız var dedi. Şimdi normalde adayımız var demesi gerekirdi. Neden? Çünkü
2: hocam çok özür diliyorum. Adaylarımız var demedi de adaylarımız olur dedi. Belki, hı-hı, bunu küçük bir ayrıntı ama hani yok, çok orijinal cümle olarak, tabii, farklı sonuçlara da değebilir. Adaylarımız olur dedi. Bilginiz olsun.
1: Çok teşekkürler katkınız için.
2: Siz de biliyorsunuzdur da.
1: Şimdi adaylarımız, rica ederim. Sağ olun katkınız için Okan Bey. Şimdi adaylarımız olur ifadesi tabii biraz dikkat çekici bir ifade. Neden? Şundan. Çünkü Ekrem İmamoğlu bu yargısal süreçten evvel görevinin başındayken CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkararak ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da hani kalbini kırmamak adına Mansur Yavaş'ın hep ne diyordu? Bizim diyordu iki forvetimiz var diyordu. Forvet kendi tabiridir.
0: Doğru.
1: Ben diyordu teknik direktörüm. Kazanan takımın diyordu ben teknik direktörü olacağım. Ama diyordu bizim iki tane güçlü forvetimiz var. Fakat öncelikle elbette forvetlerden kastı bir numaralı forvet kimdi? O dönem Ekrem İmamoğlu'ydu. Şimdi Ekrem İmamoğlu yargısal süreçlerden dolayı yargılanmaktayken ve artık Özgür Özel de bunu kamuoyuyla paylaşacak kadar kabullenmişken bu gerçekliği iki forvetten biri gittiğine göre Özgür Özel'in adayımız olur demesi gerekirdi. Az evvel Okan Bey düzeltti. Çok yerini teşkil etti. Adayımız, adaylarımızdan adayımıza dönüşmesi gerekirdi bu tümcenin. Çünkü iki aday vardı. Acaba insan ister istemez soruyor. Özgür Özel Mansur Yavaş'ın yanına ya da önüne ya da önüne kimi düşünüyor? Başka bir CHP insan kaynağından, insan havuzundan, profilinden bir ya da birkaç isim mi geldi? Yoksa acaba siyasette dün dündür, bugün bugündür diye yarın öbür gün arkadaşlar ben o gün böyle diyordum ama koşullar değişti. Forvetlerden biri şu anda yargılanmakta. Ben artık kendim de teknik direktör oyuncu olarak, teknik direktör kaptan olarak sahaya girmek durumundayım diyebilir mi? Siyasette bütün bunlar
4: şu da
1: olabilir.
4: Yani bakınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin insan kaynağının zenginliğine bir vurgu yapmak için belki kendi adına, hı-hı, işte adaylarımız olur, hı-hı, cümlesini şimdi kurmuş. Yoksa siz orada spesifik birden fazla adayımız var
1: ben,
4: olarak mı?
1: Ben öyle anladım yani. Ben hala kendi anladığımın arkasındayım. Peki. Bir diğeri şimdi erken seçim meselesi. Hani doğaldır her siyasal parti, en başta da ana muhalefet partisi, yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz der. Hı hı. Bu siyasetin doğasında vardır. Bu iktidar içinde geçerlidir. Muhalefet içinde geçerlidir. Zaten bir seçim kampanyası ne zaman başlar? Siyaset bilimine giriş ders bir. Seçimin bittiği gece başlar.
4: Doğru.
1: Ama acaba bu yıl bir seçim bekleniyor mu? Her ne kadar kimi yorumcu uzman arkadaşlarımız hani CHP içerisindeki tartışmalara, mutlak butlan sürecine koşut olarak bu yıl bir seçim bekliyorlar ise de biz üçümüz de Okan Bey olsun, Ahmet olsun, ben olayım, 2026'da bir seçim beklemediğimizi geçtiğimiz programımızda da önceki programlarımızda da ısrarla dillendirdik. Zaten o konuda Okan Bey haftalar evvel, hatta aylar evvel ne demişti? Kıdemli Ankara gazetecisi dostumuz demişti ki olursa 2027'nin Kasım ayında olur şeklinde. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Bir diğeri elbette gene sorunuzda vardı. Mutlak butlan. Şimdi mutlak butlan.
4: Bu arada mutlak butlana girmeden önce dediniz ya, hani Cumhuriyet Halk Partisi örgütü sokağa indi. Seçim için çalışıyor. Şimdi orada da zor bir durum var herhalde örgüt içinde. Yani ya da ben öyle düşünüyorum. Yani sokağa inince ne anlatacaksınız? Yani muhalefet mi yapacaksınız? Yoksa kendinizi mi anlatmaya tabii çalışacaksınız?
1: O çok zor tabii.
4: Yani oradaki ayrımı nasıl
1: yani kuruyor? Sözlerime başlarken zaten onu anlatmaya çalıştım. Yani normal koşullar değil, zor koşullardan geçiyor. CHP Genel Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü de. Yani öncelikle savunmada mı kalacak? Yargısal süreçleri mi anlatacak? Yoksa daha aktif bir siyaset güdüp hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, enflasyon vesaireyi mi gündemine alacak?
4: Birlikte olmaz mı ikisi?
1: İkisi çok zor olur. İkisi çok zor olur. Çünkü dediğim gibi çok zorlu bir süreçten geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da, yönetimi de, örgütü de. O bağlamda şimdi mutlak butlanın çıkacağını ümit eden, ağırlıklı olarak da önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan kadrolar var. Eski belediye başkanları var, milletvekilleri var, eski milletvekilleri var, parti meclis üyeleri var. Hatta diyorlar ki işte mutlak butlan çıkarsa kurultay önceki kadrolar gelip oturacaklar ve ondan sonra ne olacağına ilişkin de belli ki kendi aralarında bir oydaşma, bir uzlaşma yok. Bir kısmı Kemal Bey gelir oturur koltuğa, olabilen en kısa süre içerisinde bir genel başkan seçimli kurultay yapar ve kenara çekilir diyor. Bir kısmı hayır efendim önümüzde seçim var, takvim yetişmez, parti içinde yarış, parti içi rekabet göze alınamaz. Dolayısıyla 2027'nin Kasım ayı için dillendirilen seçime de gene parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilerliğinde gitmelidir diyenler var. Yani anlayabildiğim kadarıyla mutlak butlan çıkar, Kemal Kılıçdaroğlu gelir oturur, hatta gelsin otursun diyen ve Kemal Bey'e daha yakın olanlar arasında da bu konuda bir uzlaşma yok. Ha bir yandan mutlak butlan çıkması durumunda Özgür Özel parti içinde kalır, rekabet mi eder? Yoksa geçenlerde bizzat kendisini de vurguladığı gibi bir B planı var, bir yedek parti var. Hayda arkadaşlar oraya gidiyoruz, orada siyaset yapalım mı der. Şimdi dolayısıyla o da çok belirleyici olarak. Ve son madde, Okan Bey'in de Ahmet'in de ben daha fazla vaktini almayayım. O da bu milletvekili ve bu belediye başkanı transferleri meselesi. Yani bizim hepimiz oy birliğiyle, ittifakla, uzlaşmayla bunu usulden ve esasdan sadece siyasi gerekçelerle değil, siyasi artı ahlaki, vicdani gerekçelerle de siyasetin, siyasal tutarlığın, doğrultunun, ilkenin kalibresi ve kalitesi adına da biz buna karşıyız. Yani düne kadar zehir zemberek laflar ettiğiniz kişiyi alıyorsunuz ya da düne kadar zehir zemberek laflar ettiğiniz partiye gidiyorsunuz. Şimdi bu seçmeni de siyasetten soğutur. Siyasetçinin de seçmen nezdindeki itibarını, saygınlığını alaşağı eder. Ha bizler Türk milletinin evlatları olarak, Türk olarak, Türk yurttaşı olarak siyasetin kalitesini, kalibresini, itibarını, saygınlığını memleketimiz adına, ülkemizin demokratik yönetimi adına savunuruz, sahipleniriz. Ama mesleği gereği, uğraşı gereği bizden daha fazla siyasetin, siyaset müessesesinin, siyasal partilerin itibarını, saygınlığını bizlerden daha fazla, yurttaş olarak bizden daha fazla gözetmesi, koruması, sakınması, savunması gerekenler kimlerdir? Bizzat siyasetçilerin ta kendileridir. Şimdi eğer siyasetçi ister milletvekili olsun, ister belediye başkanı olsun, ister belediye meclis üyesi olsun, oy aldığı seçmen kitlesine, yurttaş kitlesine sırtını dönüyorsa, dün dediğinin bugün tam aksini dillendiriyorsa, bu A, B, C partisinin iktidarı muhalefetin değil, bu bütün Türk milletinin, bütün Türk siyasal kurumlarının önüne koyması ve kararlı ve tutarlı ve yürekli şekilde eleştirmesi gereken bir gerçekliktir.
4: Peki, teşekkür ederim. Okan Müderrisoğlu, şimdi ben programın açılışında bir alıntı yapmıştım. Biraz da abartarak tabii. Şu yorumlar yapılıyordu. Sizin de kulağınıza gelmiştir. Ankara'da konuşuluyordur. Bir takım yorumcular, ben çevremde de çok duyuyorum, şöyle bir cümle kuruyorlar. Diyorlar ki ya işte Temmuz ayında NATO zirvesi var. Ankara'da o zirve sona ersin, sonrasında bak neler neler olacak. Ne olacak diye sorduğunuzda da ya işte mutlak kararı çıkacak, sonra işte bir baskın seçim olacak, şöyle olacak, böyle olacak, bir sürü senaryo ortaya dökülüyor. Ne olacak? NATO zirvesi sonrası ne olacak?
2: Siyaset ve hayat doğal akışında devam edecek. Eğer sondan başlarsak bu mutlak butlan dediğimiz, hı, yani 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayında seçmen, daha doğrusu delege iradesinin sakatlandığı, bir takım maddi menfaat ya da kadro karşılığı bu iradenin tabiri caizse satın alındığı ve seçimin sonucuna tesir edildiği hususu, eğer bölge adliye mahkemesinde, istinaf mahkemesinde karara bağlanırsa. Peki bir İstanbul örneği gibi diyelim ki bir çağrı heyeti oluşturulup bir an önce CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi yönünde bir karar çıkarsa? Dolayısıyla bu varsayımı söyleyenler hangi kaynağı neye dayanarak söylüyor bilmiyorum. Açıkçası bu söylediğin hususları ben de duyuyorum ama yani duyduğum muhataplarına buna ilişkin güçlü bir dayanak, bir referans noktası gösteriyor musunuz dediğimde sadece bir takım varsayımları yan yana getirerek bir senaryo çiziyorlar. O da spekülasyona giriyor. Spekülasyonla geçinen, spekülasyondan medet uman insanlar her zaman mümkün. Dolayısıyla prensip olarak bir siyasi partinin, hele bir birinci muhalefet partisi başta olmak üzere, parlamentoda temsil edilsin edilmesin partilerin yönetimiyle ilgili kararın mahkemelerce verilmiş olması çok açıkçası taraftar bulan bir husus değil. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında şimdi operasyonlar vesaire denildi ama belki de bu aşamada artık en kritik husus açık itiraflar ve bunu belgelendirmeye dönük açık anlatımlar ve bunun yine maddi karşılığıyla ilgili, transferiyle ilgili süreçler artık başka bir faza geçti. Ve en son yine Uşak Belediye Başkanı ya da görevden el çektirilen Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bizzat delege bazında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin ifadeleriyle, örneğin Genel Başkan'ın İzmir tarafını bana bırakın orada ben gereğini yapacağım şeklindeki sözüne ya da iddiasına ilişkin anlatımı ve ifadeleri. Şimdi bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde yeni bilgi, yeni deliller, yeni durum oluşturabilir şeklinde yorumlanabilir en fazla. Yoksa mahkeme heyetinin mutlaktan verip vermeyeceğini nereden bilirsiniz? O da somut bir takım hususlara bakıyor. Yani daha önceki kurultaylara bakıyor. Oradaki delege yapısına bakıyor. İstanbul'a bakıyor. Bugün ceza mahkemesinde devam eden davaya, davadaki taraflara, oradaki delillere, bununla bağlantılı unsurlara bakıyor. Somut unsurlara bakıyor. Yani öyle varsayımsal bir süreç yürütmüyor elbette. Ha, burada tabii mahkemenin bir kanaati, bir takdir yetkisi var. Onun tecelli etme biçimi üzerine siyasetle ilişkilendirerek varsayımlar yürütülüyor. Bu da işte 7-8 Temmuz'daki ne diyelim NATO zirvesine bağlanıyor. Şimdi Başkan Trump'ın gelip gelmeyeceği konusu hala spekülatif. Bildiğimiz bir tek husus var. Bu zirve Ankara'da olduğu için ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırına geleceğine dair, evet, Beyaz Saray ve yine hani Trump yönetiminin etkili isimlerinin anlatımları, doğrudan dolaylı paylaşımları söz konusu. Bakın az önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düşünce kuruluşunda görev yapan kıdemli bir araştırmacı, bir Türk hanımefendinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Haziran ayında Washington'da bulunması ve Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesine ilişkin bir hazırlık olduğuna dair bir duyumum var. Dolayısıyla Trump 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine gelmeyebilir diye. Dolayısıyla bu tür spekülasyonlar, anladım, iddialar, duyumlar bolca, peki, konuşulacaktır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, evet, için mutlak butlan kararı ne anlama gelir? Yani parti yönetimi için ne anlama gelir? Mesela biraz önce Barış Doster de aktardı. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu partinin başına gelirse, geçerse seçime Sayın Kılıçdaroğlu'yla mı gidilir? Eğer öyle olursa adayı ne olur, kim olur? Sayın Özgür Özel'in işte adaylarımız olur açıklaması ne anlama geliyor?
2: Şimdi önce Sayın Özel'in orijinal cümlesini okuyalım. Haksızlık, lütfen, yapmış olmayalım. Biz bu konuda çok adil ve dikkatliyiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur ki Barış Hoca burayı çok güzel işledi. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Yani onu da sahipsiz bırakmayız. Herhangi bir CHP'li CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Buraya da sen zengin insan kaynağına ilişkin bir motivasyon cümlesi olabilir mi diye açıklık getirmeye çalışmıştın. Sandık gelene kadar her biriniz sabah yatarken Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mısınız diye soru soruyor. Fakat yine Barış Hoca'nın işaret ettiği, benim de tekrar vurgulamak istediğim, Özgür Özel CHP'nin genel başkanı, Sayın Genel Başkan şimdiye kadar A, B diye başlayıp alfabenin son harfini de ima edecek şekilde A, B ve Z planımız Ekrem İmamoğlu'dur diyerek hep tek adaya odaklı gitmişti. Şimdi bir dil ve strateji değişikliği var. Peki bir mutlak butlan durumu, yani CHP'nin 4-5 Kasım 2023 kongresinin, kurultay diyoruz tabii, kurultayının hükümsüz olduğu ve eski şartlara dönmek gerektiği. Dediğim gibi bu eski şartlara eski yönetim mi gelir, bir çağrı heyeti oluşturulup bu çağrı heyetiyle olağanüstü kurultaya mı gidilir, daha bu konuda hüküm vermek için erken, yani farklı seçenek ve formüller de olur. Türk yargısı o konuda da açıkçası mahirdir. Ama ben sürece nasıl müdahale olacağı konusunda açıkçası somut delillerin dışında bir karar vermesini beklemiyorum. O anlamda bir tereddüt duymuyorum. Burada Özgür Özel yeni parti CHP'yi nasıl etkiler? Bir defa şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine kadar uzanan ve benim bildiğim, yanlış biliyorsam her an herkes düzeltebilir, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu belirten partinin tarihinde genel merkezin 6. katı. Genel başkanın en güvendiği genel başkan yardımcısı. Hatta doğrudan dolaylı, ben hala spekülasyon marjında görmek istiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını bile ilzam eden ifade, iddia, etkin pişmanlıkla anlatımlar ve bunu destekleyen argümanlar, hatta belgeler var. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki durumu yeniden itibar inşa etmek ve önce kendi tabanını, sonra da genel kamuoyunu ve seçmeni ikna etmekle ilgili bir süreç. Eğer olası bir mutlak butlan kararı çıkarsa, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisine dayalı planlama bütünüyle çökeceği gibi, aynı şekilde Sayın Özel'in siyaset etme biçimi çok ağır yara alır. Ha, buradan bir mağduriyet üretip Ankara'da, Balgat'ta tutulduğu veya belirlendiği, ifade edilen genel merkezde yine Sayın Özel'in bir B planı olarak çok üstü kapalı ama bir cümle geçiştirdiği yeni parti ihtiyatı ve seçeneği üzerinden bir süreç yönetimi söz konusu olabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu an tartışılan isimler ve burada oluşmuş bagajı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bırakıp bir yeni parti üzerinden kendine bir üçüncü yol çizer mi? Ama şimdiye kadar dava arkadaşlığı yaptınız. Gidenleri ihanetle suçladınız. Boşa kocanı gel biz sana sahip çıkarız dediniz. Topuklu Efe'ye topuklayan Efe dediniz vesaire vesaire. AK Parti açısından biz transfer yapmıyoruz. Bizim ilkelerimize uyum sağlamaya ve huzurlu çalışmaya ve millete hizmet etmeye hazır olduğunu beyan eden isimlerle bundan sonrasında yol yürümeye dönük bir perspektif çiziyoruz şeklinde. Yani bunu siyasi etik tartışmasının dışında anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Son cümlem de şu: bugün itibariyle bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin senin söylediğin kısmına ve Barış Hoca'nın da zor olduğuna ilişkin kısmına olduğu gibi katılıyorum. Meydanlarda henüz bir CHP hareketi göremiyoruz. Kendisini mi anlatacak veya savunacak, buradan bir mağduriyet mi üretecek, yoksa muhalefet siyaseti üretip işte belli başlı toplumsal duyarlılık noktalarını işleyerek kendine alan mı açacak? Bence ikisini aynı anda yürütmesi imkansıza yakın bir şey.
4: Peki. Ahmet Kasman, ne dersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ya da genel başkanlık makamı yeni bir aday mı düşünüyor Cumhurbaşkanlığı için?
3: Yani düşünmediklerse, şu ana kadar düşünmeye başlasalar herhalde yerinde olur. Ben anlıyorum onun bir siyasi söylem olarak düşünüldüğünü, bırakmayabilirler. Yani Sayın İmamoğlu'na atfedilen suçlamaları reddeden bir cümle o aslında. Yani içeride tutuluyor mesnetsiz, bırakmayabilirler. Yani mesnetsiz yerde içeride tutmaya devam edebilirler demek istiyor Özgür Özel. Ama hani
4: şöyle de bir gelişme oldu. Belki oradan hareketli de Sayın Özgür Özel bu açıklamayı yapmış olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili bir üst mahkemeye talep vardı. Red talebi. O
0: O karar reddedildi. O talep reddedildi. Hatta Sayın İmamoğlu'nun işte bu ne acele şeklinde bir açıklaması var. Tabii Danıştay yolu daha açık ama belki bu durumda bu cümleyi kurdurmuş olabilir.
3: Yani hem Sayın o Özer'e. Şimdi bak nereden bakarsan bak ben meseleye bir siyasal strateji bakımından yaklaşıyorum. Bir de mevzunun işte ilke, etik, hukuk tarafı var. Ama strateji tarafı bana hep daha manalı geliyor. Çünkü öbürleri bir biçimde eğilip bükülebiliyorlar. İmamoğlu'yla ilgili alınmış kararlar var. Bu kararların geriye doğru yok hükmünde bir noktaya gelme ihtimali nedir? 2028'de normal zamanı olan seçimlerin tamamlanmasına kadar yok. Yani böyle bir ihtimal ben görmüyorum. Dolayısıyla bu koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefet bir aday çıkaracaksa ya da birden fazla aday çıkaracaksa bunu düşünmeye başlaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başta düşünmesi lazım. Çünkü ana muhalefet, birinci muhalefet ne derseniz deyin Türkiye'nin son seçimleri kazanmış olan ve parlamentoda da grubu itibariyle ikinci büyüklüğe sahip olan parti. Eşittir bunun bir Cumhurbaşkanı.
2: Hocam Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmakla ilgili senaryosu artık bence bitti. Cumhuriyet Halk Partisi bence orada kazanamayacağını farkında. Acaba parlamentoda bir ittifakla nasıl çoğunluk sağlayabiliriz diye bence başka bir senaryoya doğru gidiyor. Artık bakış açımızda bunu da bir analiz unsuru olarak değerlendirmemiz lazım.
3: Bu da bir bakış açısı olabilir ama ben orada olduğunu düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani zaten kaybetmiş olduğu söylenilerek bu seçime girmeyecektir Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Elbette canım. Bunu biz burada ama, fikri bir tartışma olarak değerlendiriyoruz. Ama yarışa yani, giren kazanmak için girer.
3: Ben
2: orada real politik ve gerçeklik de var yani.
3: Ben orada olduğunu zannetmiyorum. Durumun o olduğunu da düşünmüyorum. Durum oraya doğru evriliyor tabii. Neden evriliyor? Çünkü gittikçe bu seçimlere biz doğru ilerlerken meselenin normal koşullar altında adayların birbirleriyle yarıştığı bir seçim olmasına yönelik itimat eksilmeye başlamış vaziyette. Çünkü muhalefet tarafında herhangi bir biçimde bir koşucu olarak diyelim, forvet dendi, o dendi, bu dendi. Kıymet gören kim varsa bunların tamamı belediye başkanı şu anki durumda ve hepsiyle ilişkili, kimisiyle ilgili yargıya taşınmış, kimisiyle ilgili tutuklama kararıyla, kimisiyle ilgili olarak başka şekillerde gündemde tutulan en azından bir takım süreçler söz konusu. Ve bu süreçlerin
2: öyle kimisi diye büyük bir liste yok hocam. Öyle kimisi diye büyük bir liste yok. İşte
3: zaten o 100 tane de Cumhurbaşkanı adayı.
2: Ahmet Arpat da söyledi. İki forvet diye ifade edilenin dışında işte zaten, öyle belediye başkanı
3: zaten 100 ilgili tane de Cumhurbaşkanı adayı yok. Cumhurbaşkanı seçiyorsun Türkiye bütün.
2: Ya olabilir canım.
3: Bütün
2: olabilir.
3: Cumhuriyet Halk Partililer aday olarak hazır olabilirler ama bir de gerçekten müktesebatıyla, geçmişiyle, durduğu yerle, siyasal tecrübesi ve karizmasıyla seçilme yetkinliğine sahip birilerinin olması lazım burada. Bir de karşısında olacak olan aday.
2: Yok, siz belediye başkanları 25... diye bir vurgu yaptınız. Belki anlatımınızda çok farkında olmadınız. Peki. Halihazırdaki süreçler, yargı süreçleri içinde İmamoğlu dışında bugünkü yapıda o belediye başkanları arasından Cumhurbaşkanı
3: yok, aynı türde iddialar yok. Aynı türde iddialar değişik yok yani. Kişiler tarafından Mansur Yavaş'la ilgili de dile getirildi. Ben onu kastediyorum.
2: Tamam işte onu o iki forvet kapsamında yorumladık.
3: Dolayısıyla takımın iki tane forveti var ama bunların ikisinin de bacağını kırdığın zaman takımın forveti yok. Ama bir tanesi zaten oyun dışı, öbürüyle ilgili de sürekli bir spekülasyon var.
2: Kırdığında şimdi, derken bu, hocam bu, kim kimi neyi bu, kırıyor ben anlamadım bu, şimdi. Bu, takımın
3: anlayan anlıyor.
4: Tamam anlasın Ahmet Kasman.
3: Tamam mı? Şimdi bu vaziyette
2: anlamayanlara yardımcı olur açıklık getirir misiniz?
3: Bu vaziyette Ben sadece şunu söyleyeyim. Fıkra orada bitiyor zaten yani. Savcı, Adalet Bakanı, nokta. Şimdi burada bir tane gerçeklik var. Gerçeklik
2: İddianamede orada
3: böyle,
2: nokta.
3: Böyle bir durumda.
4: Okan Bilirsoğlu var. Şöyle yapalım.
3: Böyle bir durumda.
4: Tamamlasın Ahmet Kasım'a, sonra siz ekleme
3: böyle bir durumda. Böyle bir durumda biz Butlan davasıyla da karşı karşıyayız.
2: Savcı, Adalet Bakanı diye cümle kurunca sıcağı sıcağına bir şey kayda geçirelim. İddianamede orada nokta. Bu bir fıkra değil, bu bir hayat gerçeği.
3: Evet, iddianamede orada. Orada da bir sürü gizli tanık. Bu şu ChatGPT'ye yazdığı iddia edilen şeyler
2: devam
3: falan.
2: Devam ediyor süreç.
3: Bir şey görmeyeceğiz. Ne gösterilecekse onu göreceğiz. Şimdi şunu, yani gösterimde olan filmden başkasını seyretmek diye bir şansımız yok. Optik onun
2: diye,
3: farkında olduğun zaman...
2: Terörsüz Türkiye anlattınız.
3: Onun hani farkında olduğun zaman
1: yani tamamlayalım da
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bunun farkında olduğun zaman bir takım adaylar düşünmek zorundasın. Bir tanesi açık Mansur Bey. Ama onun da ötesinde başka hesaplar var mıdır Barış Doster'in söylediği gibi? Ya da siyasette şöyle bir şey vardır değil mi? Zırt pırt kullanılan bir, yani tabii ben göreve mecbur kaldık yani.
1: Burada, taban baskısı.
3: Taban baskısı var. Siyasetin gerekleri falan filan. Bu böyle bir şeyler.
0: Kim kurabilir o cümleyi?
3: Bunları da Özgür Bey kurabilir. Ama Özgür Bey bunları kurduğu anda herhalde Özgür Bey'in siyasi itibarı çok ciddi yara alır. Fakat koşullarda öyle bir ceryan edebilir ki bu da böyle olmaz diyemiyorum. Hakikaten o noktada elini vicdanına koyan herkes gerçekten bu adamın kendine aday göstermek dışında bir çaresi kalmadı diyebilir. Adaylar dendiği zaman ben
0: hangi koşulda çaresiz kalır da kendini aday gösterir Sayın Özgür Özel?
3: Ya başka aday gösterebilir.
0: Kimse kalmazsa mı?
2: Çaresizsiniz. Çaresizsiniz veya çaresizsiniz değil mi?
3: Evet.
2: O vurgu da öyle, herhalde.
3: Evet, çaresizsiniz veya çaresizsiniz anladım. Noktasında sıkışırsa kendini aday gösterir. Ve
1: çaresizseniz çaresizsiniz.
3: Evet. Dolayısıyla...
1: Çaresizseniz, orada bir ev var, çaresizsiniz.
3: Evet. Şimdi bu cümle...
0: Okan Bilirsoğlu'na mı çaresizsiniz diyorsunuz?
1: Bu eski slogandır.
3: Yok, bu cümle kuruldu...
0: Biliyorum canım, ama Ahmet, sanki çare Okan Bilirsoğlu gibi oldu.
3: Kışkırtma. Tabii ülkenin bize ihtiyacı olduğunu hisseder... Bak,
2: kışkırtma, biz güç bela bir mutabakat tesis ettik geç de olsa, oradan ilerleyelim programın sonuna doğru.
3: Yani en sonunda mesela ülkenin bize ihtiyacı var. Bize görev düşen yerde kaçmayız. Bunların tamam mümkünat dahilinde şeyler, cümleler. Şimdi böyle bir şey de olabilir. Bir üçüncü ihtimal ki onun dışında Okan Bilirsoğlu'nun da Barış Doster'in de söylediklerine elbette katılıyorum. O gayet şumullü bir manzara sunuyor zaten bize. Ama bir de bir şey daha var. Belki de şunu kastediyor. Yani ben kime aday göstersem başına bir şey geliyor. Ben birden çok adayım var diyeyim de bari hani hangisinin altında durumu yaratayım. Çünkü böyle durumlarda bazen ne olur biliyor musun? Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şey... bir aday kopar diğerlerinin arasından. Resmen böyle dikiz aynasında bakmadığın bir yerden gol yiyebilirsin. Bu da olabilir. Bak bu ne zaman oldu? Olmaz değil mi? Olur, oldu. 30 Mart seçimlerinde, yerel seçimlerinde bence olan budur.
0: Ekrem
3: Çünkü o kadar hızlı değişti ki şey, kimsenin beklemediği bir biçimde. Doğru. Muhalefetteki muhalefetin iktidar konfigürasyonu, tamam mı? Müdahale edilecek açıklık kalmadı. Herkes seyretti, oradan sıyırdı gitti şey. Şimdi gelelim Butlan meselesine.
0: Butlan'a gelmeden adaylık konusunda Barış Doster'e de bir şey sormak istiyorum. Şimdi Sayın Mansur Yavaş, işte iki forvetten biri. Şöyle biraz geri sararsak bandı. Elbette bir Cumhurbaşkanı adayı olarak ortadaydı ama Cumhuriyet Halk Partisi bir işte taban yoklamasına gitti. İşte gidildi, oy kullanıldı. Orada Sayın Ekrem İmamoğlu zaten işte öne çıkacaktı. Birazcık da genel merkezde Sayın Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.
1: Zaten tek isimdi yani. Başka bir ismi yoktu.
0: Doğru. teşekkür ederim.
1: Orada bir yarış bile olmadı.
2: Böyle
1: orada
2: bir süreci doğru bulmadığını, zamansız bulduğunu ifade ederek doğru, böyle bir yarışın içinde olmayacağının altını çizmişti. Onu hatırlatalım.
0: Sonra da şöyle bir şey olmuştu.
2: Yargılama süreçleri.
0: Onu hatırlatayım izin verirseniz ben. Yargılama süreçleri.
2: Ekrem İmamoğlu'na bir sıfat verme. Bugün Ankara Çevre Sokak'taki eski CHP Genel Merkezi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurularak başka bir siyasal zırh üretme çabasının da aslında çok planlı olduğunu teyit ediyor.
0: Şöyle de bir durum olmuştu orada.
1: Şunu da dedi hemen yeri gelirken diyelim. Ekrem İmamoğlu ile alakalı dedi. Yargısal süreç neticelerine kadar dedi. Evet, ben dedi adaylık şu konuşmayacağım.
0: Şu gün yapmıştı o açıklamayı. Ekrem İmamoğlu'nun işte diplomasının iptal edildiği gün dedi ki artık bu saatten sonra bana Cumhurbaşkanlığı adayla ilgili bir soru sormayın. Ben artık bu konuyu konuşmayacağım bu süreç tamamlanana kadar. Ve konuşmadı da. Şimdi ama mutlaka kendi içerisinden de bir şekilde o beklenti vardır. Yani o da süreci görüyor. Yani Sayın Özgür Özel'in dediği gibi yani şu anda hapiste bırakmayacakları muhtemelen Sayın Mansur Yavaş da düşünüyordur. Ve kendi belki zihninin arka tarafında aday ben olurum diye düşünüyordur. Şimdi bu adaylar olur açıklaması Mansur Yavaş cephesinde nasıl karşılanmıştır?
1: Elbette şimdi yani Mansur Yavaş bu Özgür Özel'in adaylarımız olur açıklamasından sonra tedirgin olmuş olabilir mi? Tedirgin olabilir. Olması doğal mıdır? Olması doğal ve kaçınılmazdır. Ha, genel başkanla ilişkileri nasıl? Ama bunu herhalde genel başkana sorması gereken Sayın Genel Başkan Özgür Bey. Siz böyle böyle diyordunuz. Şimdi bu söylem değişikliğinin sebebi ne diye parti içerisinde
3: Kıdemli Ankara Gazetesi'ne soralım mevzuyu.
1: Sorması gereken bir durumdur. Ha, gelelim sorunuzun ilk kısmına. Her ne kadar Mansur Yavaş.
2: Canım onu Özgür Bey'e sorun. İşte Kıdemli.
3: Hayır, biliyor muyuz mesela bir karşılıklı gerçekten soruyorum bunu. Kolay mı görüşüyorlar, görüşmüyorlar mı?
2: Ya görüşüyorlar bugün Ankara'da 19 Mayıs vesilesiyle Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüyüş vardı. Yani işte o uzun yürüyüş boyunca neler konuşulmaz ki? Yani birlikte fotoğraf da verdiler.
3: Demek ki konuşuyorlar.
2: Ama siyaset farklı işliyor. Peki
1: buyurun. Konuşmamaları
2: kaçınılmaz olur. Zamanında da beyaz gömlekle kollarını da sıvamışlardı Kemal Bey'in yanında.
1: Yani konuşmamaları hayatın doğal akışına, siyasetin olağan akışına aykırı olur. Muhakkak konuşuyorlardır, konuşmalılardır da. Ha, gelelim şimdi Mansur Yavaş'ın gönlünden geçer.
2: Ama bu detayda ve bu spesifik başlıkta konuştuklarını zannetmiyorum şu aşamada.
1: Ha, gelelim şimdi Mansur Yavaş'ın gönlünden geçene. Siyasi anlamda deneyimli bir isim. 2019'da da çok yüksek bir oyla. 2024'te de %60'a varan bir oyla. Ankara'nın, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın belediye başkanlığını kazandı. Şimdi bu oy oranı halkta, seçmende, yurttaşta görmüş olduğu bu karşılık her siyasal aktörün, her siyasetçinin daha yukarı mevkileri, makamları düşünmesinin önünü açar mı? Açar. Doğaldır bu. Yani %60 oy almış bir siyasetçi. Hem de Cumhuriyetimizin başkentinde yok. Arkadaş ben artık bu işi noktalayacağım. Eşim hanımefendiyle beraber dünyayı gezeceğim. Anılarımı yazacağım. Torun torba seveceğim demez. Siyasetin ve hayatın olağan akışına aykırı olur bu lafları etmesi. O yüzden Mansur Yavaş'ın da bunu düşünmesi, bunu kafasında kurulaması, planlaması doğal mıdır? Doğaldır.
0: Peki. Buyurun mutlak butlan demiştiniz. Ahmet Kasman sizden onun değerlendirmesini de alayım. Sonra.
3: Şimdi bu butlan meselesine
0: kısa
3: gelince.
0: Kısa olsun ama lütfen.
3: Bir kere en başta gene strateji konuşuyoruz. Çünkü eğer işin kanun tarafına bakarsan benim anladığım biçimiyle mevcut siyasi partiler kanunu, ilgili mevzuat başladı. Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin mevzuat, tamam mı? Bu davanın bence yok hükmünde bir dava olduğunu söylüyor. Tamam mı? Ama
2: neye göre söylüyorsunuz?
3: Neye göre söylüyorsunuz? Yani tekrar teknikle mevzuyu
2: Önemli bir ayrıntı. Bakın.
3: Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bir mazbata var. Yüksek Seçim Kurulu kararları hiçbir surette yargıya taşınabilir kararlar değil. Cumhuriyet Halk Partisi aynı delege yapısıyla birden fazla kurultay yaptı. Hepsinde bu şey çıktı. Bu aynı yönetim çıktı. Şimdi bundan sonra Butlan zorlamanın bir manasının olmadığını düşünüyorum. Katılmayabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum.
2: Yok yok hocam. Yok yok. O genel ezberinize yaklaşmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıyla Yüksek Seçim Kurulu arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz onu anlamadım.
3: Tamam mı? Şimdi kurdum.
2: Öyle bir bağlantı yok benim bildiğim. Öyle bir bağlantı olsa zaten partiyi dernek statüsünde kabul eden kimden, bugünkü mevzuat
3: kimden alıyor? Kimden alıyorlar mazbatalarını bu insanlar?
2: Ha, Yüksek Seçim Kurulu'nun onayına tabi değil işte. Onu anlatmaya çalışıyorum.
3: Ya evet, kimden
2: seçim için bir hükümet.
3: Şimdi öyle yorumlayabilirsiniz. O zaman bütün partiler dernektir diyelim, tamam olsun bu iş. Tamam. Böyle bir şey yok
2: yemeyiz
3: tabii.
2: Yani. Ama
3: Ben bu fikirde değilim.
2: Ya sizin benim fikrim yok yani.
3: Hayır, sizin benim fikrimiz var. Bugüne kadar yani olmamış bir şey bugün oluyorsa orada açıklamaya izaha muhtaç bir durum vardır. Tamam? Şimdi
2: tabii bugüne kadar böyle itiraflar, böyle açık deliller bugün, bu kadar
3: ya ne Allah aşkına ne itirafı ne açığı.
1: Neyse yani. Tamam buyurun.
3: Tamam mı? Şimdi ya? Şimdi
2: siz okumuyor musunuz olup biteni? Hoşunuza gitmiyor olabilir.
3: Hayır
2: mi?
3: Ben okuyorum. Geçen hafta verdiğim aynı örneği vereceğim. Kasapta hırsızlık yapılmış, manavda ne oldu? İle ilgili yapılan açıklamayla eğer kaliteli itirafçı muamelesi görüyorsa birileri, orada izaha muhtaç gene bir şey vardır. Şimdi buradan Butlan kararı mesela. Evet.
2: Yani siz bu Butlan belediye kararı başkanı için ile genel başkan olarak özel bir yakınlık tesis edeceksiniz. O belediye başkanını ziyaret etmeyeceksiniz.
3: Ya iddia bunlar, iddia hala iddia bunlar.
2: Tabii ben de iddiaları söylüyorum.
3: Tamam. Ben bu iddiaların yani inanılır bir tarafını görmüyorum. Ya ben bu iddiaların inanılır bir tarafını görmüyorum.
1: Tamam, yargı süreci
3: itiraf sahiplerinin herhangi bir kredibilitesi olduğuna inanmıyorum. Söyledikleriyle ilgili olarak da kanaatim doğru olmadı. Ama bilemem tabii yani, çünkü bu kadar, henüz bu henüz
2: ben
3: bir,
2: de bir
3: yargı
2: şey
3: süreci.
2: Bir hüküm vermiyoruz. Bir saniye sakin. Bunların hepsi tamam. İddia, bir hüküm vermiyoruz. Onun altını çizelim.
3: Dedim ama ben de bunlar yargı süreci. Ben bu kanaatteyim diyorum sana.
2: VIP aracınızı sıfırdan iç donanımını yapacak kadar, yaptıracak kadar da hukukunuz vardı. Yani neyine itibar etmiyorsunuz? Düne kadar itibar ediyordunuz.
1: Okan Müdürsoğlu, bu da bir iddia değil mi? Yani kabul ediyor mu?
2: Hayır,
1: Cumhuriyet
2: iddia
1: Halk Partisi
2: değil.
1: Yönetimi?
2: De, ya efendim doğru. Hayır. İddia konusu değil artık bu. Çünkü hedef olan isim bunu doğruladı. Evet, böyle bir süreç oldu. Bir jest yaptığını düşündük. Ama biz neyse bedeli öderiz mealinde bir şeyler söyledi. Bu artık iddia aşamasını geçti. Doğrulandı, onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Hayır, doğrulandı da yani sonuçta
2: burada herhangi bir
1: yani
2: vermeden
1: karşı taraf ne diyor bu konuda mesela? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Özgür Özel kabul ediyor
2: evet
1: mu bu
2: yani
1: durumu?
2: Böyle bir araç yerilendi. Aynen. Evet, şu taraftan yerilendi. Şöyle bir ödeme yapıldı. Bu bir jest olarak düşünüldü. Ama şimdi belli ki olay başka bir yere çekiliyor. CHP için kapatma davası açmak üzere bir altyapı hazırlanıyor.
3: Buradan kapatma
2: bunu
3: davası
2: bu anlamda kabul
3: çıkar mı ya?
2: Bunlar yok hayır. Bunlar söylendi. Şunu söylüyorum. Bu ifadelerin ve bu iddiaların, bu itirafların elbette delillendirilip bir yargılama sürecinde karara bağlanması lazım. Biz burada yargı makamı kamuoyunu etkileme ya da oluşturma konusunda bir pozisyonda hiçbir zaman olmadık. Ama yani bir de şu olup bitenler veya bu anlatımları onlar henüz iddia diye böyle geçiştirip ondan sonra diğer her konuyu siyasi maliyet diye analize tabi tuttuğunuzda çok tek ayaklı oluyor. Burada seksek oynamıyoruz.
3: Yok,
2: ki.
3: Hiç tek ayaklı olmuyor.
1: Peki
3: hiç
1: hadi yani ne olur sonucu?
2: O zaman 40 ayaklı oluyor yani. Öyle yok.
3: Bu Butlan davası meselesi.
2: Kıdemli bir profesör olarak siz böyle mi bakıyorsunuz?
3: Ben böyle bakıyorum. Ben böyle bakıyorum çünkü çok basit bir kıdemli profesör olduğum için, kıdemli bir profesör olarak çok basit bir akıl yürütme yöntemim var. Onu da İskoç aydınlanmasının felsefecisi William of Ockham, Ockhamlı William diye bir adam var. O şey yap.
1: Birazdan Ockham Müderrisoğlu'ndan
3: ortaya.
1: Tamam. Şey bilgisi gelir burada.
3: Ay, tamam mı? Şimdi o ortaya. Nedir? Tamam
2: yok, hayır, hiçbir zaman
3: ne diyor,
2: hocadan
3: ne
2: mesela
3: diyor
2: bir
3: William,
2: İbni Haldun, bir Gazali atfı görmedik
3: ne diyor William
2: İslam
3: of Ockham?
2: İslam geleneğinden mesela.
3: Diyor ki.
1: Hadi
3: diyor ki,
1: lütfen.
3: Ya Allah aşkına dal yani şey değil bu. Tamam mı?
1: Hadi.
3: Çok basit bir şey söylüyor William of Ockham. Diyor ki aynı fenomeni izah eden Yani ortaya çıkmış olan aynı olayı izah eden iki tane açıklama varsa ben bunların basitini tercih ederim diyor. Ben de bunu yapıyorum. Şimdi daha basit olanın açıklayıcı olduğunu kabul ederim diyor. Tamam. Şimdi mutlak meselesine gelelim. Demin söyledim yani. Hukuki tarafıyla ilgili düşüncem başka, bir tamam. de ortada gerçeklik var. Önümüzde bu butlanla ilgili bir şey, sıcak bölge var. Yani burada alınabilir bu butlan kararı. Neden? Çok seçimden önce alınamaz. Hı hı. Çünkü seçimden çok önce alınırsa bu kararın yaratacağı etki hı. muhalefet tarafından bir biçimde yönetilir hale getirilebilir. Hı. Çok seçime yakın da alınamaz. Çünkü o zaman da toplumsal tepki arzu edilenin çok dışında bir sonuç üretebilir. Tamam. O nedenle burada bu kararın alınabileceği bir fırsat penceresi.
1: Takvim.
3: Diyeceğim. Bir takvim var.
4: Nedir tamam. o takvim?
3: Takvim şu. Şimdi Temmuz başında ya bu şey.
4: NATO zirvesi mi?
3: Evet.
4: Oraya hayır. mı geldiniz yine?
3: Hayır hayır. Temmuz başında ya. Butlan davası.
5: Oraya mı geldiniz? Tamam. Güzel.
3: Tamam. Temmuz başında Butlan davası. Şimdi orada alınamaz çünkü o da alınması hakikaten şeyde hayır hakikaten bu sonbahar seçim gerektirir. Hı. Demin vaz ettiğim ilke Anladım. Çerçevesinde ben haklıysam, haklı olmayabilirim ama ben haklıysam o hemen bu sonbaharda seçim gerektirir. Çünkü uzun bırakamıyorsun ya. Hı. Şimdi fakat burada bu karar alınıp o seçim orada yapılabilir mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezerv rakamına, ekonominin durumuna, sürecin akışına ve NATO zirvesine baktığım zaman bu kararın orada alınamayacağını düşünüyorum.
4: Hmm, peki.
3: Tamam. Orada alınamazsa nerede alınabilir? En son alınacağı o davanın ertelenmesi, yani bir sonraki duruşmasının tarihi belirlenecektir, ertelenir. Ve bu da yaklaşık işte Kasım, Aralık falan gibi bir tarihlere denk gelir. Ha, orada alınabilir bu karar. Hmm. Ve alınırsa da gene takvime uygun olarak, bugünkü cari takvime uygun olarak seçimde 2027'nin Kasım'ında bayağı çatır çutur yapılır. Tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarihe kadar kimin tarafından yönetileceği bir meseledir. O yönetenin bu partiyi derhal kongreye götürüp götürmeyeceği, artı bugünkü parti yönetimiyle diyaloğunun ne olup ne olmayacağı belirleyicidir. Bugünkü parti yönetiminin biraz evvel söylendi işte Balgat falan bir başka parti kurup oraya kendini transfer etmesi önemlidir. Hı hı. Ya da etmemesi,
4: Anladım.
3: Parti içerisinde kalıp mücadele etmesi önemlidir. Bunların hepsini süreç içerisinde göreceğiz. Anladım. Çünkü bunların her birinin birbirinden farklı alternatif gelecekler ortaya çıkarması beklenir. Eşittir bu butlan meselesinin olay ufku.
4: Tamam.
3: Benim söylediğim kadar. Peki
4: Barış Dostlar, son iki dakikam. Şunu sorayım, son soru olsun. Sayın Özgür Özel'in bir de Türkiye İttifakı çağrısı var. Yerel seçimleri bu ittifakla kazandık. Yeniden birlikte mücadele edelim diyor. Ne dersiniz? Yerel seçimde çalışan ittifak bu kez yeniden bir araya gelir mi?
1: Şimdi yerel seçim dinamiği ile genel seçim dinamiği farklıdır. Hı-hı. Bu bir. Bir kere bunu bir kenara koyalım. İki, Özgür Özel'in Türkiye İttifakı'ndan kastettiği o gün neydi? Her ne kadar biz tavanda değil, genel merkezlerde değil, Hı-hı. biz tabanda seçmen nezdinde ittifak kuruyoruz dese de her ne kadar asıl kastettiği şey ağırlıklı olarak DEM Parti insan havuzundan, DEM Parti kadrolarından aday göstermek idi. Yani, Zafer Partili yoktu, Türkiye Komünist Partili yoktu, İyi Partili yoktu. Ağırlıklı DEM Parti insan havuzundan isimler vardı. Ama belediye başkan adayı yapılmış. Esenyurt İstanbul'da hmm. Ahmet Özel örneğinde olduğu gibi. Ama belediye meclis üyeliklerine serpiştirilmiş DEM Partililer vardı.
4: Kent Konseyi.
1: Evet. Peki,
3: kent uzlaşısı
4: pardon.
1: Peki şimdi o günkü kent uzlaşısı ya da Türkiye İttifakı o günkü 2027'de işler mi? Soru bir. az evvel anlatmaya çalıştım. Genel seçimden yerel seçim dinamiği aynı mıdır? Bence değildir. Soru 2 ve en önemlisi. Belediye seçimlerine girildiğinde 2024 Mart ayında terörsüz Türkiye süreci yoktu. DEM Parti ile Cumhur İttifakı bu kadar dirsek temasında, bu kadar yakınlaşmış değildi. Yarın 2027'nin Kasım ayında bir eğer erken seçim olur ise, Okan Bey bunu haftalar evvel dillendirdi. Acaba DEM Parti ile, DEM Partili kadrolarla, isimlerle, siyasetçilerle CHP ne kadar yakın durabilir? Yoksa DEM Partililer, hayır arkadaş biz kendi yolumuzdan mı gidiyoruz derler. Yoksa biz Cumhur İttifakı'na daha yakın bir siyaset mi izleyeceğiz derler. Dolayısıyla yani ben o günkü ister Türkiye İttifakı deyin, ister kent uzlaşısı deyin, iki gerekçeyle, bir siyasi gerekçelerle, iki konjonktürel gerekçelerle 2027'de bir Kasım'da seçim olursa hayata geçeceğine ihtimal vermiyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Bir kısa reklam aramız var. Aranın ardından artık programın da sonuna geliyoruz, veda edeceğiz.

Programın bu akşamlık sonuna geldik. Ankara Stüdyo'ya Okan Müderrisoğlu'na çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Barış Doster çok teşekkürler. Evet. Ahmet Kasıman çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Bu saate kadar bizi izlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Çarşamba ülke genelinde sağanak yağış var. İstanbul ve Bursa'da yağmur kısa sürelerle etkili olacak. Karayel serin esiyor. Ankara, İzmir, Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi var. İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 24, Antalya 21 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Ara ara yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21-22 dereceye doğru iniyor. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde, Aksaray başta olmak üzere bölgede yine şiddetli sağanak var. Eskişehir 20, Kayseri 19 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. Manisa 26, Muğla 21, Bodrum 28 derece. Akdeniz'in genelinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu ve hortum riski de var. Adana 21, Hatay 23 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur ara ara etkili olacak. Bolu 17, Samsun 20 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: İyi geceler. NTV'de bugün yarınla karşınızdayız. Yaklaşık 1,5 saat boyunca Türkiye'de, dünyada olan biten ne varsa hepsini ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşacağız. Önce özetleri aktaralım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha vurmamız gerekiyor ama emin değilim ifadesini kullandı. Trump neler söyledi canlı bağlantıyla öğreneceğiz. İsrail ordusu Gazze için yola çıkan Sumut filosundaki teknelere bir kere daha saldırdı. Tüm tekneler ve içindeki aktivistler alıkoyuldu. Son bilgileri canlı bağlantıyla ekrana getireceğiz. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren yasa meclisten geçti. Uygulama 6 ay sonra başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yönetmelik üzerinde çalışmalara başladı, aktaracağız. İstanbul bugün büyük bir finale ev sahipliği yapacak. Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın akşam oynanacak Aston Villa Freiburg mücadelesinde belli olacak. Mücadele öncesi son bilgileri paylaşacağız. Bu haberler ve daha fazlası için bugün yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle sosyal medyaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir." dedi.
2: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki söyleşide gençlerden gelen soruları da yanıtladı. Sosyal medyanın gençler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere değindi.
2: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız.
3: Gençlerle buluşma programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Programa katılan sporcular içerisinde olimpiyat şampiyonu olan milli halterci Rıza Kayaalp de yer aldı.
1: İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosuna yine müdahale etti. Son bilgileri alacağız. NTV ekibinden Melike Şahin ve Bahattin Demir Tel Aviv'de bizleri bekliyor. Melike.
4: Burak, İsrail'in küresel Sumut filosuna müdahalesi pazartesi günü başlamıştı. Bugün de devam etti ve teknelerin tamamına müdahale edildi ve o teknelerdeki bütün aktivistler de alıkonuldu. 50 tekne Gazze'deki ablukayı kırmak üzere uluslararası sularda ilerliyordu ve bu 50 tekneye de İsrail askerleri müdahale etti. Toplamda 85'i Türk, 428 aktivistin alıkonulduğu açıklandı. Küresel Sumut filosu kriz masası tarafından salı günü özellikle geride bıraktığımız günde iki tekneye İsrail askerlerini müdahale ederken silahla ateş ettikleri görüldü. Bunlar bir aktivistin canlı yayını sırasında kameralara yansıdı. Hatta sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı ve kayıtlara geçti. Bunu da belirtmiş olalım. Bir gemi ise, bir tekne ise pazartesi akşamı bir arıza nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep etmişti ve ardından da Adrasan'a çekilmişti. Adrasan limanına çekilmişti. Orada 27 aktivist bulunuyordu. Aslında Gazze'ye ablukaya kırmak için yola çıkan aktivistlerden yalnızca 27'si bu teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye geri döndüler ve şu anda da geri kalan 428 kişinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtelim. Son müdahale edilen tekne Filistinli öldürülen, üzerinde üniforma olmasına rağmen İsrail tarafından öldürülen Filistinli bir öğrencinin adını taşıyordu. Lina al-Nabusi teknesine son olarak müdahale edildi. Gazze kıyılarına 114 mil kadar yaklaşmıştı bu tekne. Ancak onlara da müdahale edildi ve aktivistler alıkonuldu. Peki şimdi ne olacak? Bütün aktivistler bir gemiye, İsrail'e ait bir gemiye bindirildi ve İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına doğru ilerliyorlar. Buradaki gözaltı süreci başlayacak ve ardından da tahliyeleri ve ülkelerine geri dönmeleri için girişimler başlayacak, Burak.
1: Melike Şahin aktardı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldıracak mı? Dünya kamuoyu bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump'la yardımcısı J.D. Vance'den İran'a dair yeni açıklamalar var. Satır başlarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm.
5: Burak, hem ABD Başkanı Donald Trump hem de ondan sonra konuşan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, her iki isim de İran'la anlaşmayı tercih ettiklerini, ancak anlaşma olmazsa askeri operasyonların yeniden başlamasına da hazır oldukları mesajını veriyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance bugün Beyaz Saray'da briefing salonunda, Beyaz Saray sözcüsü yerine kürsüdeydi. İran konusunda gazetecilerin sorularını cevaplarken müzakereler, görüşmeler konusunda iyi ilerleme kaydediyoruz dedi, ama bir anlaşma olmazsa da askeri operasyonları yeniden başlamaya, operasyonlara başlamaya, ateşe hazırız dedi. İran savaşına şüpheyle baktığı bilinen ve Nisan ayında da İran'la Amerika arasındaki görüşmelere liderlik eden J.D. Vance, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi. İyi bir noktadayız şu anda, ancak bir B seçeneği de var dedi ve bu B seçenekte askeri operasyonlara yeniden başlamak. O yoldan gitmek istemiyoruz dedi J.D. Vance, ama zorunda kalırsak da başkan bunu yapmaya hazır ve muktedir ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da gün içerisinde Beyaz Saray'da inşası devam eden balo salonu inşaatını basın mensuplarına gösterirken İran konusuna değindi. İran'a yeni saldırıları başlatma konusunda karar vermekten dün bir saat uzakta olduğunu ifade etti. Yapsaydık eğer şu anda zaten balo salonundan bahsediyor olmazdık dedi. Yeniden savaşa gitmemeyi umuyorum ifadesini kullandı, ama bir kez daha onlara büyük bir vuruş gerçekleştirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim, yakında bilirsiniz, öğrenirsiniz dedi. Anladığımız kadarıyla ABD Başkanı Donald Trump bugünkü açıklamasından en azından 2-3 gün veriyor İran'a, ama bu son gelişme ve açıklamasıyla yine müzakereye şans ve askeri operasyon tehdidi örüntüsünü görmek mümkün yaptığı son açıklamada, Burak.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından 2 günlük Çin ziyaretine başladı. Putin ve Xi'nin bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Bu ziyaretten beklentileri Moskova'dan siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır'la konuşacağız. Ümit, neleri ele alacak iki lider, gündemde ne var?
6: Evet, en önemli beklentilerden bir tanesi 40 tane belgenin imzalanması bekleniyor ve Putin 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Geniş katılımlı bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim, çünkü 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan ve bölgesel liderler eşlik ediyor. Bundan dolayı da birçok konuda anlaşmanın imzalanması beklenmekte. Tabii bugünkü ve yarınki görüşmeyi önemli kılan noktalardan bir tanesi ise, geçen hafta da ABD Başkanı Donald Trump Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmişti ve Putin'in Çin ziyareti Trump'ın ziyaretinin hemen akabinde gerçekleşmekte. Bundan dolayı da görüşmedeki konulardan bir tanesi de Amerika meselesi olacak. Çünkü Bugün RIA Novosti'de yayınlanan bir haberde de görüşmelerin ana konusunun Amerika olacağı söylenmekteydi. Tabii görüşme öncesi Putin'in de bir açıklaması oldu. Çin vatandaşlarına bir video mesaj yayınladı ve bu mesajında özellikle Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir noktada olduğunu söyledi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyar doları aştığını ve iki ülkenin de birbirlerinin egemenliklerine saygı ve destek gösterdiklerini söyledi. Tabii başka konular da var. İran konusu var keza. Burada tabii İran meselesi bağlamındaki önemli noktalardan bir tanesi şu. Özellikle İran savaşının başlamasından itibaren doğalgaz ve petrol konusunda küresel arzda ve dengelerde bir takım sıkıntılar yaşanmaya başladı. Ve bundan dolayı da Çin açısından Rusya daha önemli bir tedarikçi, enerji tedarikçisi haline geldi. Bu da Rusya'nın önemini Çin nezdinde arttırdı. Tabii birçok iki ülkenin ortak olduğu noktalar da var, bölgesel ve küresel konular. Çünkü her iki ülkede Şangay İşbirliği Örgütü'nün ve BRICS'in kurucu üyesi ve aynı zamanda da her iki ülkede çok kutupluluk şiarıyla hareket etmekte. Bundan dolayı da birçok noktada aynı yerde buluşabildiklerini söyleyebilirim. Tabii özellikle Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra Çin Rusya'sından daha fazla önem arz etmeye başladı. Çünkü Batı Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamakta ve artık Rusya Avrupa ülkelerine özellikle enerji ihracatı gerçekleştiremiyor. Bundan dolayı da Çin ve Hindistan gibi ülkelerle Avrupa'ya gerçekleştiremediği enerji ihracatını ikame etmeye çalıştı ve özellikle Çin'e doğalgaz petrol konusunda satışında çok büyük bir artış yaşandı. Tabii hatta burada bu noktada iki ülke arasında asimetrik ilişki olduğunu söyleyenler de var. Fakat şunu söyleyebilirim ki iki günlük bir görüşme olacak ve bugünkü ziyaretten ve yarınki görüşmeden sonra Çin ve Rusya ilişkilerinin daha da fazla ivme kazanmasını ve kurumsallaşmasını bekliyoruz.
1: Doktor Ümit Nazmi hazır aktardı. Şimdi görüşmenin gündemini biraz daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Burak Hocam. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi Donald Trump'ın ziyaretini takip ettik yakından bütün dünyayla beraber. Herhalde o ziyaretin hemen üstüne Putin'in bu sefer Çin'e gitmesi tesadüf değildir değil mi hocam?
7: Tabii ki aslında bir nevi aslında büyük güçler kulübü kendini gösteriyor diyebiliriz. Tabii burada ilginç işaretler var veya mesajlar var diyebiliriz aslında klişe ifadesiyle. Bunlardan birincisi aslında Rusya bildiğiniz üzere Ukrayna Savaşı'ndan sonra diplomatik olarak izolasyona uğramıştı. İşte G8 kulübünden atılıp G7'ye düştü biliyoruz. Daha sonra birçok uluslararası kurumdan da dışlandı. Ve tabii ki ekonomik izolasyon ve yaptırımlar politikası da Rusya'ya karşı uygulandı. Ve Rusya'nın da temel tezi işte çok kutuplu dünya içerisinde Çin'le yeni bir ilişki stratejisi geliştirmek ve Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın ortaya koymuş olduğu bu izolasyoncu tavrı alternatif bir rota çizmekti. Fakat o aslında çok da başarılı olmadı Burak Özcan. Bunu Trump'ın en son gezisinde görmüş olduk. Çin lideri Xi Jinping'in vermiş olduğu mesajlara da baktığımız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri ile bir ilişki kurmak ve aslında bir nevi yeni dünya düzeninde bir norm yaratmak arayışında olduğu Çin'in de gözlemleniyor. Aslında bunun temel nedenlerinden birisi de artık yaşadığımız çağda temel olarak yapay zekanın çok ön plana çıkması ve teknolojik gelişmelerin, özellikle çip meselesinin. Tabii ki bu teknolojik üstünlüğü kurma Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çok stratejik bir mesele. Aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi biliyorsun. Özellikle çip teknolojisine erişim ve bazı ham maddelerin, nadir elementlerin Çin eline geçmemesi gibi noktalar. Ve bu noktada anlaşıldığı kadarıyla ve görüldüğü kadarıyla Çin ve Amerika Birleşik Devletleri belli noktalarda anlaşmaya varmış gibi geliyor bana. Özellikle yapay zekanın kullanım ve geleceği noktasında iki ülkenin bir karara varması çok önemliydi. Çünkü bu yapay zeka teknolojisinin belli bazı kişilerin eline geçmesi ciddi bir risk de uyandırabilirdi. O yüzden kontrollü bir yapay zeka gelişimi ve artık yeni dünya düzeninde de aslında iki büyük gücün birbiriyle işbirliği ve koordinasyonu da önem kazandığı bir döneme giriyoruz. Bu da tabii ki sürpriz olmayacak bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin olacak. Tabii Soğuk Savaş döneminde Rusya ve Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir adı konulmamış bir rekabet, bir savaş hali vardı. Ama ideolojik daha çok o. Şimdi ise bence Yapay zeka çağında ise daha çok koordinasyon ve kontrollü bir rekabet dönemine giriyormuşuz gibi geliyor. Bence bu da Çin ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik istikrarı çok önemsedikleri de gözlemleniyor. Tabii ekonomik istikrarı önemsemek demek riskli jeopolitik alanların yönetilebilmesi anlamına gelir. Bunların başında da tabii ki senin de haberde verdiğin gibi İran konusu, özellikle daha da spesifikleştirecek olursak Hürmüz Boğazı'ndaki süreç geliyor. Tabii Amerika basını Çin'in aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin tezini İran noktasında anlayışla karşıladığını vurguladılar. Ama daha sonra Trump'ın gezisinden sonra Çin Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama biraz daha farklıydı. Benim kanaatim Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in İran noktasına anlaştığı yönünde. Bu anlaştıklarının da ilk işaretini aslında eğer İran bir anlaşmaya varmazsa olası bir askeri müdahalenin derinliğinde ve genişliğinde yakından gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Hocam İran'ı birazdan da soracağım ama şunu merak ediyorum. ABD-Çin arasındaki işbirliği arayışından, belirli alanlarda da bu işbirliğine varılmasından bahsettiniz. Rusya nasıl karşılayacak sizce? Bu Rusya'nın daha yalnızlaşması anlamına mı geliyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Ya tabii Rusya önemli bir aktör. Bu önemsiz denilemez. Özellikle enerji kaynakları noktasında çok önemli bir aktör. Zaten Nazmi de bu noktada çok altını çizdi. Aslında Moskova'nın bu ziyareti bana soracak olursam biraz da ekonomikmiş gibi geliyor. Yani Çin'in enerji ihtiyacını aslında Rusya'nın rahatlıkla karşılayabileceğine dair bir mesaj. Zaten bu Sibirya'nın gücü 2 nolu boru hattının aktifleştirilmesi ve daha güvenli ve daha iyi enerji akışının Çin'e yapılması Moskova'nın temel tezlerinden birisi. Diğer alanlarda ise askeri veya teknolojik alanlarda işbirliğinin ben çok böyle büyük bir olasılık halinde olduğunu gözlemlemiyorum açıkçası. Çin de zaten dikkat edecek olursa çok temkinli davranıyor Rusya ile ilişkilerine. Eskisi kadar çok böyle cesur ve geniş çaplı değil. Trump'ın karşılanmasıyla Putin'in karşılanması arasında da ben öyle ciddi bir fark olduğunu zannetmiyorum. Bu bazen haberlerde vurgulanıyor işte aslında Trump sönüktü, Putin'e daha karşılandı. Öyle bir şey yok aslında. Trump'a da çok büyük bir coşku vardı Çin'e baktığımız zaman. Yani hem yetkililerin açıklamaları hem de heyetine oradaki iş adamlarının göstermiş olduğu yakınlık ve meseleler. Bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ilişkinin zannedildiği kadar öyle bir kriz haline girmeyeceğini, bilakis bir işbirliğine döneceğini gösterdi. Bu Rusya ile ilişkiler ne anlamına gelir? Rusya ile ilişkilere baktığımız zaman Rusya açısından. Bence Rusya açısından Ukrayna noktasındaki taviz vermeme durumunun biraz daha Rusya açısından yumuşayacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın da artık eli çok böyle kuvvetli olduğu söylenemez. Çünkü Rusyalıların da temel diplomatik oyunlarından birisi aslında, stratejik oyunlarından birisi Çin ve Rusya arasında bir blok oluşturmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bu şekilde bir nevi diplomatik sahada dengeleme üzerine kuruluydu. Ama bence bunun en önemli testini biz Latin Amerika'da gördük diye düşünüyorum. Öncelikle Venezuela noktasında, daha sonra Küba noktasında şu an görüyoruz. Dikkat edecek olursa iki ülkeye de ne Çin'den ne de Rusya'dan ciddi bir stratejik atak yapılmadığı da gözlemleniyor. Bu önemli. Tabii ilk bunu öncülüğünü aslında Suriye'deki gelişmeleri de aldık. Sanki yeni dünya düzeni bence kuruluyormuş gibi ve herkes kendi nüfuz alanına çekiliyormuş gibi geliyor. Tabii Tayvan noktasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları önemliydi ama eskisi kadar sert ve rigid açıklamalar yapmadıklarında altını çizmek lazım diye düşünüyorum.
1: Bir anlamda yeni bir paylaşım mı var yani hocam?
7: Çok güzel bir tespit. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani aslında yeni bir nüfuz alanı paylaşımı ülkeler arasında yavaş yavaş oturuyormuş gibi geliyor. Tabii bunun diğer bir noktası ise nadir elementler noktasında olacakmış gibi. Çünkü özellikle bu yapay zekanın gelişimi noktasında da veri merkezlerinin kurulması, çip teknolojisinin geliştirilmesi noktasında da ham maddeler oldukça önem kazanıyor gün geçtikçe. Çünkü kapasite ve dil modeli arttıkça daha sofistike teknolojilere ihtiyacınız olacak ve daha fazla enerjiye ve belki de daha fazla su kaynaklarına ihtiyacınız olacak. O noktada da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tabii ki şu an bu işin en önde olan iki tane aktörü. Yani nasıl işte 50'lerde 60'larda bir uzay yarışı varsa Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, şimdi ise bence yapay zeka yarışında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri kalacakmış gibi gözüküyor. Büyük dil modelleri de bu iki ülke arasında. Bence bu yeni teknolojik üstünlük dünyada yeni düzeninde oluşmasına önemli bir katkı sağlayacak. İki ekol bence yükseliyor. Yani bir Çin ekolü, yapay zeka ve teknoloji, bir de Amerika Birleşik Devletleri ekolü. Dikkat edilecek olursa Avrupa'da herhangi bir dil modeli geliştirilemedi. Evet. Fransa'da, İngiltere'de. Yani var birkaç bir şey ama onlarda ciddi bir etki yaratmadığını hepimiz zaten kendi gündelik hayatımızdan gözlemliyoruz. Kullandığımız yapay zeka modellerine baktığımız zaman. Bu sebeple bence yeni dünya düzenine geçişin de ilk emareleri bence görülmeye başlandı. Ben yine altını çiziyorum. Latin Amerika noktasında ne Çin'in ne de Rusya'nın bir tavır almaması da aslında bu yeni düzenin ilk işaretlerinden birisi.
1: Hocam konuşmaya devam edeceğiz. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından yine karşınızdayız.

0: NTV Radyo.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
0: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
0: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
0: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
0: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
0: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Devam ediyoruz reklamların ardından. Reklamdan önce de Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara ile konuşuyorduk. Vladimir Putin'in Çin ziyaretini, bugün başlayan ziyareti. Hocam şimdi görüntüleri de ekrana getiriyoruz. Vladimir Putin uçağından indi. Çin Dışişleri Bakanı karşıladı. Kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaştı. Son 1-2 haftadır takip etmişsinizdir mutlaka. İşte Avrupa kaynaklı bazı haberler vardı. Vladimir Putin'e Rusya'da bir darbe olabileceği, işte Vladimir Putin'in sığınaklarda olduğu, halk içine çıkamadığı, sürekli gizlendiği şeklinde. Biraz bunlara da yanıt gibi mi bu görüntüler acaba?
2: Tabii yani Putin'in yurt dışı seyahatleri genellikle Orta Asya ve daha çok Asya ülkeleriyle sınırlı artık. Avrupa ülkelerine çok fazla bir ziyaret yapmıyor. İşte Ukrayna Savaşı'ndan sonraki yeni süreçle alakalı tabii ki. Bir Alaska'da tabii bir görüşme oldu Trump'la. Onun altını çizebiliriz. Bir batılı büyük güçle yaptığı görüşme olarak. Yani Trump Putin'e sürekli suikastlar, işte darbeler söylendi. Bu haberler daha önce de yayınlandı Burak. Bu biraz daha sanki psikolojik savaşmış gibi geliyor bence. Yani İngilizler tabii bu işi çok seviyorlar. Özellikle Putin ve Rusya noktasında oldukça takıntılı onlar. Tarihsel olarak da Rusya ile sürekli bir biliyorsun yarışıyor, politik yarış içindeler. O sebeple Putin'in şeytanileştirmesi, Rusya'nın şeytanileştirmesi meseleleri var. Ama mesele burada Putin'in şeytanileştirmesine nokta. Putin'in jeopolitik olarak nihai hedefinin ne olacağı ve ülkelerin bundan nasıl etkileneceği meselesi. NATO'nun nasıl etkileneceği ve Karadeniz'in nasıl etkileneceği meselesi aslında bize dokunan yanı biraz da. Tabii burada Temmuz ayındaki NATO zirvesinin ben oldukça önemli olduğunu yine altına çizmek isterim. 7-8 Temmuz zihnim beni yanıltmıyorsa bu zirve oldukça önem kazanacak. Tabii Trump bu zirveye katılacak mı? Bence önemli sorulardan birisi de bu. Bunun yanıtını biz bu sıralarda arıyoruz. Herhangi bir ön işaret gelmedi Trump'ın katılmayacağına dair. Ama gelebilir. Ben o ihtimali de az görmüyorum bu süreçte. Ve İran ne olacak meselesi var. NATO zirvesi öncesi tabii ki. İran'a yönelik bir askeri müdahale olacak mı, olmayacak mı? Olacaksa büyüklüğü ne olacak meselesi de oldukça kritik. Tamam. Tabii Putin'in ve Rusya'nın bu noktada bence temel meselesi artık Ukrayna meselesini yönetilebilir bir hale getirmek. Orada stratejik kazanımlar elde etmek. Rus iç kamuoyuna bunu anlatmak. Ve ekonomik restorasyonu ve rehabilitasyonu tekrar sağlamak ve Rus ekonomisini tekrar dışa açmak meselesi. Tabii bu çok kolay olacak mı? Hayır. Bunun çok kolay olacağına dair bir işaret yok. Çünkü Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya'ya karşı Avrupa'da nasıl bir tavır alındığını hepimiz gözlemledik. Yani Rus nefreti aslında bir nevi Avrupa'da oluştu. Hatırlayacak olursan haberleri hatırlatmak açısından söylüyorum. Kütüphanelerden Dostoyevski ve Tolstoy kitaplarını indirecek kadar bir saplantıya girdi Avrupalılarda. Bence çok yanlışız. Çünkü Avrupa demek bir nevi Rusya'da, özellikle Çağlık Rusya'sı da demekti özellikle 19. yüzyılda. Müziğiyle olsun, edebiyatıyla olsun. Ama tabii Rusya'nın tekrar rehabilitasyonu Avrupa diplomasi içerisinde ben çok kolay olacağını düşünmüyorum. Ama bu da tabii belli bazı gelişmeler ve faktörler bu işi kolaylaştırabilir. O da Avrupa'da yükselen yeni sağ aktörler. Evet. Biliyorsun İngiltere'de Reform Partisi yerel seçimlerden zaferle ayrıldı. Macaristan'da bir zayıflama var. Ama o da real gerçekler var işte. Ekonomik gerçekler. Yeni başkan Magyar başbakan almak istiyor hala yani Ruslu algısını. Çünkü ekonomik olarak kendisi açısından en karlı opsiyon bu. Ama tabii Rusya'nın eskisi kadar Macaristan'a etki etmesi mümkün olmayacak. Bu da bir gerçek. Diğer ülkelerde eğer yeni sağ partiler yükselirse tabii ki Rusya açısından Avrupa diplomasına giriş daha kolay olabilir. Trump tabii onlar için çok önemli bir fırsat penceresi. Yani Trump varken anlaşma yaptı Putin. Yoksa yeni gelecek liderle çok büyük bir anlaşma yapma imkanı da olmayabilir. Tabii Ukrayna noktasında herhangi bir adımın atılmadığını da gözlemliyoruz. Çünkü ateşkes oluyor biliyorsun. Sonunda ateşkes bozuluyor. İşte en son Ukrayna'nın Moskova'ya yoğun bir drone saldırısı oldu. Onun karşısında Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırıları oluyor. Yani orada bir istikrar şu an için kazanılmış değil. Avrupalılar açısından tabii Ukrayna dosyası önemli. Ama eskisi kadar ben önem sıralamasında biraz daha geri plana düştüğünü gözlemliyorum. Çünkü ekonomik olarak etkisi ve maliyeti çok fazla olmaya başladı. Zaten bunu daha önce de seninle konuşmuştuk. Yeni sağ partilerin yükselmesinde Ukrayna Savaşı'nın yaratmış olduğu ekonomik maliyet de çok önemli bir faktör.
1: Etken.
2: Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'deki kamuoyu kendilerine ait olmayan bir savaş olarak görüyorlar İdlib Savaşı'nı, Avrupa'daki genel kamuoyu da, hepsi değil tabii ki, genel olarak söylüyorum, Ukrayna meselesine destek kendilerinin doğrudan bir meselesi olmadığını düşünmeye başladı. Zaten Yeni Sağ Parti'nin temel tezleri de bu.
1: Hocam şimdi az önce ABD ile Çin bence İran konusunda anlaştılar dediniz. Donald Trump'ın işte 2 gündür yaptığı açıklamaları görüyoruz. İşte Salı günü vuracaktım, Katar aradı, Baye aradı, vazgeçtim, onları iyi insanlar diyor. Ama yine vurabilirim. Yani yine böyle Trump'vari açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hangi alanlarda anlaştılar sizce? Eğer İran bu anlaşmaya tabii uyacak mı, uymayacak mı? Ne dersiniz?
2: Yani Hürmüz noktasında İran'ın bir otorite kurmasını bence kabul etmeyecek iki ülke diye ben düşünüyorum. Çin de bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin tezlerine yanaşıyor. Tabii biliyorsun geçen hafta herhalde İranlar X hesabı açtılar. İşte Fars Hürmüz otoritesi gibi bir şey olarak, yani Hürmüz'deki aslında yapmış oldukları durumu bir nevi normalleştirme ve statü haline getirme durumları var. Tabii bu kabul edilebilir bir şey değil aslında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer küresel aktörler ve özellikle Körfez Arap ülkeleri açısından da. Tabii o mesajda en ilginç olan nokta bence Burak, Körfez'i Arap ülkelerinden 3 ülkeyi sayması, Pakistan'ı saymaması oldu. Çünkü Pakistan biliyorsun resmi arabulucu ülke. Benim anladığım kadarıyla Trump Pakistan'ı herhalde arabulucu rolünden şimdilik çıkarmış oldu. Çünkü Pakistan'ın savaşmasını istemiyordu. Onun ismini anmadı Şahbaz Şerif'in. Bence bu ilginç, not edilmesi gereken bir nokta. Pakistan içindeki gelişmeleri okumadık mı? Pakistan'ın bence bu soğuk duş etkisi yaratmış diye ben düşünüyorum. Tabii ki Suudi Arabistan'ın ve Katar'ın anılması önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nin anılması ise daha stratejik bir karar bence. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri günün sonunda Arap genel siyasetin çok dışında kalmak da istemiyor. İsrail'e çok yakın görünmek gibi. Pardon, çünkü geçen hafta da aslında Birleşik Arap Emirlikleri birkaç diplomatik atak yaptı Arap siyasetinin içinde olduğuna dair. O da Suriye merkezi biliyorsun, yatırımları arttırma ve Şam'daki önemli tarihi cami olan Emevi Camii'nin restorasyonu gibi. Bunlar ne kadar ekonomik olarak veya tarihsel kültürel olarak gözükse de aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap dosyasıyla ne kadar ilgili olduğunu, Suriye dosyasıyla ne kadar ilgili olduğunu aslında gösteriyor. Alakasız değiliz mesajını veriyor. Yani bu da oldukça önemli tabii. Yani bölge ülkeleri de bir yandan birbirleri içerisindeki rekabeti yönetmeye çalışıyorlar.
1: Evet. Hocam çok teşekkürler katkınız için.
2: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Çınkara ile konuştuk. ...19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Resmi törenler Anıtkabir'de atanın huzurunda başladı. Ardından binlerce kişi ellerinde çiçek ve bayraklarla Anıtkabir avlusunu doldurdu.
0: Ülkem hakkında falan çok gurur duyuyorum. Bu özel günde kutlamak için geldik. Ayrıca Atatürk'ü ziyaret etmek için. Heyecan ve coşku bir arada.
3: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler Anıtkabir'deydi. Saygıyla, minnetle ve özlemle.
4: Biz geçen 23 Nisan'da gelmiştik buraya. Gençliğe sahip falan söylemiştik. Böyle özel bir günde de böyle burada olmak çok heyecan verici bir duygu yani.
5: Bursa'dan Elmas Bahçeler Mahallesi'nden geldik abi. Atamızı ziyarete geldik.
3: Anıtkabir'de önce bir resmi tören vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan ilerleyerek atanın mozolesine ulaştı. Bakan Bak Anıtkabir özel defterini imzaladı.
6: Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
7: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda en çok ziyaret edilen noktalardan biri yine Anıtkabir oldu. Genci, çocuğu, yaşlısı, on binlerce ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti.
8: Tokat'tan geliyorum. Daha önce de bir kere gelmiştim, şimdi yine geldim. Acayip duygusal, her gelişimde daha çok etkiliyor. Bayıldım, ağlayacaktım az daha.
9: 19 Mayıs heyecanını yaşamak için geldik. Kocaeli'den geldik. Kızımıza bir miras bırakmak için buradayız. Yol boyu Atatürk Dede'ye gideceğiz şeklinde söylemlerle geldik.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda her yer kırmızı beyaza büründü. Bisiklet turları, kortejler ve gösterilerin yapıldığı kentlerde etkinliklere katılım da yoğundu.
10: ...19 Mayıs'ta sokaklar, caddeler kırmızı beyaz oldu. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamaların en önemli merkezi, milli mücadelenin başladığı yer olan Samsun'du. Tütün iskelesine çıkarılan Türk bayrağı askerler tarafından teslim edildi.
11: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 107 yıl önce bir ışık yaktılar. Milli mücadelenin ilk adımını attılar. 3 gün süren deniz yolculuğu sonrasında tütün iskelesine geldiler Samsun'da. Şimdi o an canlandırılıyor.
10: Sahil güvenlik ekipleri de denizde geçiş töreni düzenledi. Etkinlikler kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları uçuş yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi ekiplerinin gösterisi büyük ilgiyle izlendi. İstanbul'da kutlamaların yapıldığı noktalardan biri de Galata Port oldu. Onlarca klasik otomobil bayraklarla süslendi, 19 Mayıs için buluştu.
12: Atatürk'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki bize bu ülkeyi bırakmış.
13: Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı en güzel nasıl kutlanır? Şüphesiz ki sporla. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde çocuklar, gençler, kendini genç hissedenler buluştu ve yaklaşık 10 kilometrelik bayram parkurunda pedal çeviriyorlar.
14: İnşallah bu gençlik bu günlerimizi unutmaz. Biz de bunu unutmamak için bir hatıra olsun diye getirdik torunumuzu buraya.
15: Her şeyimizi borçlu olduğumuz atamız ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.
10: İzmir'de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Yoğun katılım vardı. Diyarbakır'daki kutlamalar da coşkulu geçti. Etkinlik halk oyunları gösterileriyle renklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 8 metre derinde Türk bayraklarıyla kutladı. Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde de 100 dalgıcın katılımıyla 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gençlere terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj verdi. Aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda diye konuştu. Sürecin siyasi bir hedef değil, Türk milletinin birliğini geleceğe taşımak olduğunu belirtti.
16: Bugün terörsüz Türkiye hedef için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajını bu kez gençlere verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sorumluluğumuz büyük dedi, beraberlik çağrısı yaptı.
16: Sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda kürsüdeydi. Küslük zamanı değildir diyerek birlik mesajı verdi.
16: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği kağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı zaman mıdır? Bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci için yeni yol haritası çıkışını değerlendirdi. Yol haritası güncellenecek dedi.
17: Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç var çıkışına AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yol haritasının güncelleneceğini söyledi.
17: Önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. Tek bir niyet vardır, terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır.
10: Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları sürerken kameraların karşısına geçti. Gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'nin gençlik şölenine eleştirileri de vardı. Özel, şenliğe katılanların bazılarının AK Parti organizasyonu olduğunu bilmediğini söylemişti.
17: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir.
10: Çelik, İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya da tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Netanyahu şebekesinin insanlık adına yola çıkan Sumut filosuna yaptığı saldırıyı lanetliyoruz dedi.
1: Tokat'ın Turhal ilçesinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ta taşkın riski oluştu. Turhal ilçesinde önlemler arttırıldı. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi.
18: Nehir kıyısına setler oluşturuldu. Bazı yollar tedbiren trafiğe kapatıldı. Risk altındaki yerleşim yerleri boşaltıldı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler artırıldı.
19: Tabii bizim çalışmalarımızın asıl amacı tahkimatla eğer yüksek seviyede bir su gelirse bu suyun geçmesini önlemek. Onun için 6 kilometre karşılıklı 12 kilometre toplam tahkimat yapıldı. Burada tüm kurumlar beraber hareket ediyor. Tüm bir organizasyonu beraber yönetiyoruz.
18: Tokat'ta son bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren yağış, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı %98'e ulaştı. Taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köyün tahliyesine karar verildi. Jandarma ekipleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
20: Mahalle gelmeyle tahliyenizi söylemeye geldik, bildirmeye geldik. Kalacak yeriniz yoksa muhtarla iletişime geçip kayka yurtlarında falan yer ayarlayacaklar. Eğer gitmeyi düşünmezseniz de elektrik kesintisi yaşayabilirsiniz.
18: Olası taşkın durumunda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için Yeşilırmak kıyısına taşlarla bent oluşturuldu. Yeşilırmak kıyısındaki bazı ev ve iş yerlerinin önünde kum torbaları yerleştirildiği görüldü.
1: Çorlu'da önceki gün yaşanan olayda silahlı kavgaya müdahale etmeye çalışan iki polis memuru zanlının silahından çıkan kurşunlarla şehit olmuştu. Zanlı saldırının ardından yakalandı ancak yakalanma yöntemi tartışılmaya devam ediyor. Çünkü polisler elinde silah olmasına ve dakikalar önce ateş ettiği bilinmesine rağmen bir süre zanlıyı ikna için mücadele etmişti. Bu durum güvenlik uzmanları gibi hukukçulara göre de yanlış.
21: Elinde bu ve benzeri şekilde ateşli ve kesici alet olan ve biraz sonra ne yapacağı belli olmayan bir şahısa karşı dur demek, havaya ateş etmek, ayaklarına sıkmak böyle bir şey yok. Bunların hepsi size hayatınıza mal olacak şeylerdir.
3: Bir elinde silah, bir elinde bıçak çevresine tehditler savururken, üstelik dakikalar önce iki polis memuruna ateş ettiği de bilinmesine rağmen diğer polislerin canları pahasına zanlıyı teslim olması için ikna etmeye çalışmaları tartışılmaya devam ediyor.
0: Bu olayda bir eksiklik olduğu net ama bunu hani genele teşmil etmemek gerekir. Polis burada bu silahını kullansaydı meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir miydi? Ben hukuken bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum ki değerlendirilirdi. Ama polis bunu acaba hangi sahiplerle değerlendirdi veya değerlendirmedi? Onu tabii eğitimlerde birazcık daha işlenmesi gerekiyor.
3: Çorlu'da yaşanan olayda silahlı kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden ekiplere de ateş açınca iki polis şehit olmuştu. Teslim olmayı reddeden zanlı, teslim ol çağrısının ardından yaralı halde yakalanmıştı. Güvenlik uzmanlarına göre polisler daha önce benzer olaylarda yaşanan hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmamak için ateş etmemeyi tercih etmiş olabilirler.
21: O şahsın o silahı anında bizim o iki arkadaşa doğrultup ateş edip ikisini de vurması bir saniyesini alır. Maalesef etkisiz hale getirdikten sonra başlayan adli ve idari tahkikatlarla ilgili birçok arkadaşımızın başına gelenlerden dolayı da bu silahı kullanmaktan kısmi olarak sarf nazar ediyorlar. Belki de bu yaşanmışlıklar olmasa, negatif yaşanmışlıklar olmasa belki bunlar da silahı kullanacaklar.
3: Hukukçularda güvenlik güçlerinin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguluyor.
0: Polislerimiz bu konuda geçmişteki kötü örnekler, kullanıldıktan sonra yapılan yargılamalardan tutun da her zaman böyle kafalarında acaba burada mı kullanılıyordu, burada kullanırsak problem olur mu? İçten içte bunları yaşıyorlardır. Demek ki birazcık daha herhalde bu konularda eğitimin daha ciddi ve daha seri hale gelmesi gerekir.
1: 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren yasa meclisten geçti. Uygulama 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelik üzerinde mesaiye başladıklarını, bir çalışma grubu oluşturduklarını açıkladı.
2: 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6 ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmelik üzerinde çalışıyor. Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının belirlenmesine yönelik bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını ifade etti.
22: Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak.
2: Göktaş, yaş doğrulama sisteminin e-devlet üzerinden hayata geçirileceğini de söyledi. Söz konusu sistemin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını belirtti. Amacımız çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemek dedi.
1: Sağlık raporları yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikle sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Başvurular önce e-nabızdan yapılacak. 3 hekimli sağlık kurulları da artık durum bildirir sağlık raporu düzenleyebilecek.
3: Sağlık raporları yönetmeliği güncellendi. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres e-nabız olacak. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre başvurular e-nabızda kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Tek hekim raporları öncesinde bir karar destek sistemi de devreye alındı. Dijital sistemle tanı, ilaç ve malzeme kullanımı ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirme yapılacak. Başvuruda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-nabız üzerinden sağlık durumu belgesi düzenlenecek. Kişisel beyanlarla e-nabız verileri eşleşmezse hasta sağlık raporu için hekime yönlendirilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde süreçlerin takibi için rapor başvuru merkezleri de kurulacak. Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda belli istisnalar hariç raporların 3 hekim tarafından düzenlenmesine imkan tanındı. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacaklar için giriş raporu almakta kolaylaştı. Bu raporlar çalışan sağlığı merkezi, aile hekimleri ve diğer tüm hekimler tarafından düzenlenebilecek. Lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler içinde rapor düzenlenmesine gerek kalmadan sağlık durumu belgesi alınabilecek. Raporlar İngilizce olarak da alınabilecek.
1: Türk futbolunda sona eren ligler hakkında karar verildi. Federasyon 2025-26 sezonunu tescil etti. Yapılan yazılı açıklamada Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin tesciline, Trendyol Süper Lig ligi birinci olarak tamamlayan Galatasaray'ın şampiyon olarak tesciline son 3 sırada yer alan Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine yönetim kurulu toplantısıyla karar verilmiştir ifadeleri yer aldı. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finalinin heyecanı başladı. Aston Villa ve Freiburg taraftarları dev maç için İstanbul'da. Saat 22'de başlayacak maç nedeniyle İstanbul genelinde çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.
10: İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Park çevresindeki yollar trafiğe kapanacak. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'ndaki çok sayıda caddede önlemler saat 11 itibariyle başlayacak. Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemeyecek. Dolmabahçe, Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri trafiğe kapalı olacak. Galata Köprüsü, Sıra Serviler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden araçla geçişe izin verilmeyecek.
4: Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa finali oynayacak Alman Freiburg ekibiyle İngiliz Aston Villa ekibi İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İki ekibin taraftarının da beklentisi İstanbul'dan kupayla ayrılmak.
10: İngiliz ve Alman takımlarının seyircilerine yaklaşık 30 bin bilet satıldı. Taraftar birkaç gün önceden İstanbul'a geldi.
5: Freiburg'un kazanacağını düşünüyorum. Zor bir maç olacak ama bence bunu başarabiliriz.
6: Villa yenecek bence. Şu an Avrupa'daki hiçbir takımın bizi yenebileceğini düşünmüyorum.
23: Finalin İstanbul'da yapılması çok iyi oldu. Harika bir yer burası. İnsanlar çok cana yakın. Bence daha iyi bir yer seçilemezdi.
24: Stadyuma bakın. Çok güzel. İnanılmaz manzaralar var. Maçın İstanbul'da olması harika anlayacağınız.
25: Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Çok güzel bir şehir. Türk insanı çok tatlı ve cana yakın. Zor bir oyun olacak. İki takım da çok formda ama bence Villa kazanacak.
10: 42 bin seyirci kapasiteli Beşiktaş Stadyumunda tüm biletler satıldı. İstanbul bu organizasyonla birlikte Avrupa Kupalarında 5. kez bir futbol finaline ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Emine Erdoğan paylaşımında 19 Mayıs en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır dedi. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum ifadesini kullandı. NTV'nin Kültür Sanat Sesi Ömer Vatan.

0: NTV ekranlarına hoş geldiniz. Hemen yanı başımızda Boğaz, Orhan Veli'nin binbir mavisi. Burada Gazi Osman Paşa yalısı, 19. yüzyıldan günümüze emanet. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi kampüsü ve gençlik enerjisi. Zira bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençlerle olmayacağız da kiminle olacağız ve onların ortamında olmayacağız da nerede olacağız dedik ve soluğu onların kendi yaşam alanlarında aldık. Üniversite gençliğiyle beraberiz. Sevgili Yunus Emre Berber, konservatuvar öğrencisi, Sıla Sarı, İletişim Fakültesi, sinema televizyon öğrencisi ve Yiğit Çeltikci. G kısmı önemli, sebebini söyleyeceğim. Sevgili Yiğit de bir beslenme diyetetik öğrencisi olarak. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
0: Benim güzel öğrencilerim. Bayramınız kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Bizim de bayramımız sayılır ama değil mi? Yaşımız kaç olursa olsun. Her zaman. Atatürk genci olarak. Şimdi gelin dilerseniz, yani bu şehri İstanbul'un bu muhteşem atmosferinde önce bu bayram sizin için ne ifade ediyor? Biraz onu konuşalım.
2: Benim için Mustafa Kemal'in de dediği gibi bütün ümidim gençliktir diyor ve bunun gururuyla, bunun sorumluluğuyla yaşıyor olmak ve bunun üzerine çalışmak, emek sarf etmek bu ülke üzerine benim için gerçekten gurur verici. 19 Mayıs bana bunu hissettiriyor.
3: Böyle güzel bir ülkede, böyle güzel bir vatanın evlatları olmaktan inanılmaz büyük bir gurur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı ben bugün bu programa çıkamazdım. Sizinle bu güzel sohbeti edemezdim. Onları saygı ve sevgiyle anmak istiyorum ve çok büyük teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
0: Aslında biz 19 Mayıs'ta Atatürk'ün gençleri olarak biraz Türkçemizi konuşalım istedim. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz Türkçe nereye gidiyor? Teknoloji değişiyor, kültür değişiyor, sosyal medya gerçekliği hayatımıza giriyor, hayatın hızı değişiyor. Bir de bu küreselleşmeyle birlikte farklı kültürlerden alışverişler oluyor dilimizde. Biraz Türkçe ile ilgili sohbet etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar öyle kavramlar var ki biz bazen yakalamakta zorlanıyoruz. Body shaming var, love bombing var, ghosting, stalking. Nedir bunlar? Mesela bu cringe ne demek Yunus Emre?
1: Kıymetli hocam, mesela diyelim benim utanacağım bir an yaşıyorum. Bunu gördüğümde bu an beni çok utandırdı demek yerine tırnak içerisinde cringe oldum diyorum.
0: Cringe oldu. Ha, bu böyle bir tamlama.
1: Evet,
0: cringe
1: evet.
0: Olmak.
1: Tabii tabii.
0: Yardımcı fiille kullanılıyor.
1: İyilik ekleri bile var.
0: İyilikleri de var kendi içinde. Peki ghosting'e ne dersiniz arkadaşlar? Yiğit? Nedir bu ghosting
3: hocam,
0: meselesi?
3: Genellikle daha çok günümüz gençlerinin ilişkileri arasında yaşanan hadiseye de denk geliyor. Karşı partner bir anda ilgisini ve alakasını çekince bu bir anda hani ghostlamak, hayalet moduna girmiş gibi bir hava yabürülmüş oluyor o kişi.
0: Buna ne dersiniz? Bir var bir yok desek.
1: Evet, mesela.
0: Ya da bir var iki yok desek.
1: Mesela.
0: Ne
3: İstikrarsız
0: dersiniz?
3: İstikrarsız ilgisizlik diyebiliriz.
0: Sevgili Yunus Emre, Sıla ve Yiğit, teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: İyi ki varsınız.
1: Sağ olun.
2: Sizler de.
0: Geleceksizsiniz. Atatürk'ün bütün ümidim onlardadır dediği gençlik işte buradaydı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun ve iyi ki Türkçemiz var. Daha nazik, daha güzel, birbirimizi severek, saygıyla iletişim kurabileceğimizi gençler gösterdi. Katlanarak çoğalsın. Bayramınız kutlu olsun.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Doğa Takvimi. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Arılar Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in belirlediği bugünün amacı arıların ve diğer tozlayıcıların insanların ve gezegenin sağlığını korumada oynadıkları temel rol ve günümüzde karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratmak. Bu yılın teması insanlar ve gezegen için arılarla birlikte olmak. İnsanlar ve tozlayıcılar arasında

0: arasında binlerce yıldır süren güçlü bir bağ var. Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar yiyecek ve geçim kaynağı için arılara bağımlı. Arılar çoğu zaman kültürel kimliklerinin de bir parçası. Bu yıl bugün kutlanırken arıcılığın farklı kültürler ve coğrafyalardaki evrimine dikkat çekilecek, arı üretimini ve sağlığını destekleyen yenilikçi yaklaşımlar teşvik edilecek. Arıları ve diğer tozlayıcıları korumak için sizin de sorumluluklarınız olduğunu hatırlayın. Arı dostu bitkiler dikebilir, çevrenizde uygun noktalara arı evleri kurabilirsiniz. Tabii bitkilerinizi korumak için kimyasal böcek ilaçlarından kaçınmak en önemlisi.
1: Doğa takvimi.
2: Hava durumu. Bugün ülke genelinde sağanak yağış var. İstanbul ve Bursa'da yağmur kısa sürelerle etkili olacak. Karayel serin esiyor. Ankara, İzmir, Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi var. İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 24, Antalya 21 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Ara ara yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21-22 dereceye doğru iniyor. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde, Aksaray başta olmak üzere bölgede yine şiddetli sağanak var. Eskişehir 20, Kayseri 19 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. Manisa 26, Muğla 21, Bodrum 28 derece. Akdeniz'in genelinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu ve hortum riski de var. Adana 21, Hatay 23 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur ara ara etkili olacak. Bolu 17, Samsun 20 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece. Hava durumu.
3: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
4: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
3: Çocuk şarkı.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben baletçi hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerini devam ettirdiğinin altını çizen Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin de yer almasının fayda sağlayacağını vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini de belirten Erdoğan, her alanda işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Çin ziyaretine başladı. Putin'i havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı. Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in görüşmesi öncesi Kremlin'den ziyarete ilişkin açıklama geldi. Buna göre Putin için bu sabah Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Xi Jinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin ardından Rusya'ya dönecek. Putin ve Xi görüşmede iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele alacak. Liderler uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde de bulunacaklar. Ziyaret öncesi Çin halkına hitaben video mesaj paylaşan Putin, yakın stratejik ilişkimiz küresel düzeyde büyük ve istikrar sağlayıcı bir rol oynamaktadır. Kimseye karşı ittifak kurmadan barış ve evrensel refah arayışındayız dedi. ABD Başkanı Trump 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim dedi. ABD Başkanı İran'a iptal ettiği saldırı planına değindi. İran'ı vurma emri vermeme bir saat kalmıştı ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleri benden birkaç gün daha beklememi istedi. Talepleri bana mantıklı geldi dedi. İranlıların bir anlaşma için yalvardığını savunan Trump, İran'a saldırı hafta sonu ya da gelecek hafta başında olabilir, bilmiyorum diye konuştu. Amerikan Başkanı İran'ın füzelerinin %82'sinin imha edildiğini iddia ederek, bölge ülkelerine karşı tehdit oluşturma kapasitesi az da olsa sürüyor diye konuştu. Hürmüz Boğazı'nı açma sözü veren Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almanın psikolojik olarak önemli olduğunu da söyledi. İran savaşında taraflar bir türlü anlaşmaya varamıyor. Krizden çıkış yolu da şimdilik gözükmüyor. Reuters haber ajansının konuştuğu uzmanlar, tarafların hiçbir taviz vermediğine ve bu durumun yeni çatışma riskini arttırdığına dikkat çekti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın eski bir yetkilisi, Trump sadece kazanmak istemiyor, İran'ı aşağılamak ve İran'ı ezmiş gibi görünmek istiyor dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını isteyenlerin sesleri giderek daha yüksek çıkmaya başladı. Ancak uzmanlar yeni saldırılarında krizden çıkış yolu sağlamayacağını söylüyor. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Strinovitz, bu teorinin büyük bir sorunu var. Bunu daha önce defalarca test ettik ve İran teslim olmadı dedi. İki tarafın da taviz vermeye istekli olmadığına dikkat çekiliyor. Uluslararası Reuters haber ajansına konuşan bir bölge yetkilisi, yeni bir Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırısı ihtimalinin her geçen gün arttığı bir yıpratma savaşı içindeyiz ifadesini kullandı. Geçmişte Tahran'la yürütülen görüşmelere katılan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın eski İran yetkilisi Alan Ayer, bir anlaşmaya varılmasının imkansız olduğunu söyledi. Trump sadece kazanmak istemiyor, İran'ı aşağılamak ve İran'ı ezmiş gibi görünmek istiyor dedi. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkini de savaşırız, ölürüz ama aşağılanmayı kabul etmeyiz. teslimiyet İran'ın kimliğiyle temelden bağdaşmıyor dedi. Daha fazla saldırı düzenlenmesinin İran'ın tutumunda değişikliğe yol açmayacağını vurguladı. Ancak bir yandan da Tahran'ın artan enflasyon ve işsizlik nedeniyle ne savaş ne barış durumundan kaçınmaya çalıştığı da belirtiliyor. İran savaşı bitirmek için yapılacak ön anlaşmayla Hürmüz Boğazı'nın kendi denetimlerinde yeniden açılmasını önerdi. Tahran yaptırımların hafifletilmesi ve nükleer programının kısıtlanması ile ilgili konuların daha sonra görüşülebileceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ise anlaşmaya varabilmek için İran'ın uranyum zenginleştirme programının 20 yıl durdurulmasını ve elindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunu vermesini istiyor. İran ise nükleer programını daha kısa sürede dondurmayı istiyor. 30 milyar dolar değerindeki dondurulmuş mal varlıklarının da serbest bırakılmasını talep ediyor. İran ayrıca 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun bir bölümünü ülke dışına, tercihen Rusya'ya göndermeyi önerdi. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmayı ihlal etmesi halinde uranyum stokunu geri alabilme garantisini elinde tutmayı istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu öneriye karşı çıktı. Washington yönetimi İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının sadece dörtte birinin bir takvime bağlı olarak serbest bırakılmasına sıcak bakıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın eski çalışanı Aaron David Miller, Hürmüz Boğazı'nın Washington'ın başarısının kilidi haline dönüştüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boğazı ancak uzun süreli kara operasyonuyla güç kullanarak açabileceğini belirtti. Trump'ın bu konuda risk almak istemediği, bu nedenle Hürmüz'ün ancak İran'la müzakereler yoluyla açılabileceği vurgulandı.
0: İran krizi sıcaklığını sürdürürken Türkiye'nin hava savunmasına yönelik önlemler artırılıyor. Bu kapsamda NATO işbirliği çerçevesinde Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Türkiye'ye kurulacak. Açıklama Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibyl Katarina Sork'tan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sork, Almanya Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek dedi. Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'yi destekleyerek NATO'nun Güneydoğu kanadının hava savunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. NATO'nun gücünün üyelerin birbirlerini koruması ve savunmayı ittifak olarak birlikte şekillendirmesinden geldiğini de belirten Sork, Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiğini son haftalarda gördük dedi. Hali hazırda NATO işbirliği çerçevesinde İspanya'ya ait bir adet Patriot sistemi Türkiye'de görev yapıyor. İsrail ordusu Gazze'ye ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmaya amaçlayan Sumut filosundaki tüm tekneleri uluslararası sularda alıkoydu. Alıkolunan 50 teknede 85'i Türk vatandaşı, 428 aktivist bulunuyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı aktivistlerin gemiyle İsrail'e götürüldüğünü açıkladı. Ayrıca İsrail ordusu filodaki iki tekneye silahlı saldırı düzenledi. Girolama teknesindeki Türk aktivist Ömer Aslan saldırı anlarını sosyal medya hesabından canlı yayınladı. İsrail ordusu uyarı ateşi diye adlandırdığı saldırıda gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti. Filo'nun açıklamasına göre en son Lina El Nabulsi teknesi de Gazze'ye 114 deniz mili kala müdahale edildi. Açıklamada Lina El Nabulsi isminin üstünde okul üniforması bulunmasına rağmen İsrail güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrencinin adı olduğuna dikkat çekildi. Sumut filosu İsrail ablukasını kırarak Gazze'ye yardım götürmek için 44 ülkeden 428 aktivistle yola çıkmıştı. 2026 Bahar Misyonu adıyla hareket eden filoya ilk olarak 29 Nisan gecesi Girit açıklarında uluslararası sularda müdahale edildi. Aynı şekilde dün yine uluslararası sularda İsrail ordusu filodaki teknelere müdahale etti. İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısında çok sayıda aktivist alıkonuldu, az önce aktardık. Alıkonulan isimler arasında Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan'la Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin de vardı. İsrail'in insani yardım filosuna yönelik saldırısı Hak İş Konfederasyonu tarafından protesto edildi.
2: İsrail'in uluslararası sularda seyreden sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği bu saldırı açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyetidir.
3: İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısında çok sayıda aktivist alıkonuldu. Alıkonulan isimler arasında HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'la Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin de bulunuyordu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı HAKİŞ Konfederasyonu tarafından protesto edildi.
2: Çok sayıda vicdan gönüllüsünün hukuksuz şekilde alıkonulması kabul edilemez. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere sivil aktivistler derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır.
3: Basın açıklaması yapan HAKİŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, İsrail'i sert sözlerle eleştirdi.
2: Kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla insanlık vicdanında çoktan mahkum olmuştur. Bugün ise insani yardım misyonlarını engelleyerek barbarlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
3: Küresel Sumut filosu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 39 ülkeden 426 aktivist de yola çıkmıştı. İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırılarla aralarında çok sayıda Türk'ün de yer aldığı çok sayıda aktivist alıkonuldu.
0: İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında gizli tutuklama kararı talebinde bulunduğunu söyledi. Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının talebini basın toplantısında duyurdu. İsrailli bakan, buna karşılık işgal altındaki bir köyde yaşayan Filistinliler için sürgün emri çıkaracağını açıkladı. Ben boyun eğen bir Yahudi değilim dedi. Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının bir savaş ilanı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı mesajında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da gençlik korteji düzenledi. Yürüyüşe CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı diye konuştu.
4: Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerde Anıtkabir'e yürüdü. Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz dedi.
4: Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız.
1: CHP Gençlik Kolları Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Korteji düzenledi. Güven Park'tan yola çıkan kortej ellerinde bayraklar ve marşlar eşliğinde Anıtkabir'e yürüdü. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve parti yönetiminden isimler de yürüyüşe katıldı. Parti otobüsüne çıkmadı, konuşmaları gençlerde dinledi. Özel, Atatürk'ün mozolesine konulacak çelengi de partinin gençlerine emanet etti.
4: Onların yolu açık olsun, Cumhuriyet onlara emanettir, gençleri seviyoruz.
0: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltı ve arama kararı çıkartıldı. Cevdet Çalı ile birlikte belediyenin personel hizmetleri yöneticisi, CHP'li mevcut ve eski bir meclis üyesiyle bir işçi gözaltına alındı. Personel hizmetleri yöneticisi Bülent Karakaş'ın imar usulsüzlüklerinde çantayla para taşıdığı ve tutuklu belediye başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığı iddia edildi. Suçtan elde edildiği öne sürülen yaklaşık 4 milyon 260 bin lira değerindeki dövize el koyuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Duran, Türkiye terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil, dijital mecralarda da sürdürmektedir dedi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital izleme ve analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Dijital terörizme geçit yok mesajı verdi.
5: 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731'e yükselmiştir.
1: Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörizmi öven, teşvik eden ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli uygulandığını bildirdi.
5: Türkiye terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil, dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve milli güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir.
1: Duran açıklamasında, yapılan analizler, söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır ifadesine de yer verdi.
0: DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi, 110 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele ve istihbarat şube ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin illegal derneklerde ders düzenledikleri, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DAEŞ'e para topladıkları belirlendi. Örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap ve dergi satışı yapıldığı da anlaşıldı. Baskınlarda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Konya'da geçen yıl kaybolan Muazzez Bayhan'ın cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 40'tan fazla suç kaydı olan zanlı hakkında cinayetten de fezleke hazırlandı. İzmir'de ise şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. O sırada olay yerinde bulunan bir kadın gözaltına alındı.
1: Bir yıl önce kayboldu. Cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan Muazzez Bayhan 43 yaşındaydı. Geçen yıl 27 Haziran'da cezaevinden izinli çıkan eski eşi Münir Turhan tarafından evden alındı. Ancak bir daha dönmedi. Bu sırada firari duruma düşen eski eşi 3 gün sonra yakalandı. O dönemki sorgusunda Muazzez Bayhan'dan haberi olmadığını iddia etti. Jandarma suç araştırma timi olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İnsuyu Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında kemik parçaları bulundu. DNA incelemesinde kemiklerin Muazzez Bayhan'a ait olduğu belirlendi. Cinayet şüphelisi eski eş Münir Turhan'dı. Soruşturma bu yönde derinleştirildi. Münir Turhan'ın Muazzez Bayhan'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğü, altın kolyesini ise bozdurduğu tespit edildi. Hırsızlık, yaralama ve taciz gibi 40'ın üzerinde suç kaydı olan zanlının 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Şimdi kasten öldürmeden de fezleke hazırlandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de şantiye alanında yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. O sırada olay yerinde bulunan direkliğe gözaltına alındı. Şüpheli cinayet iddiasını reddetti. Emine Dönmez'in annesinin eski bir komşusu olduğunu söyleyen Dilek'te rahatsızlanıp öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi dedi. Sonrasında ise paniğe kapılıp cesedi yaktığını belirtti. Emine Dönmez'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
0: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren maden ocağında göçük oldu. O sırada ocakta çalışan işçilerden 45 yaşındaki Erol Türksever toprağın altında kaldı. Onunla aynı ocakta çalışan oğlu Türkseven'i göçükten çıkarmayı başardı ancak durumu ağır olan işçi hastanede hayatını kaybetti. Kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından patlayıcıyla imha edildiği ancak ocak sahibi EK tarafından yeniden açıldığı belirtildi. EK'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Giresun'da bir kamyonet dik yamaçtan yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atarak yuvarlandı. Kamyonetten savrulan sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı. Sürücü Rahmi Kuru o anları anlattı.
6: Dik yamaçtan taklalar atarak yola yuvarlandı. Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan savrularak kurtuldu.
7: Virajı alamadım. Alamadıktan sonra arabayı geri sallayayım dedim, çıkayım dedim. O arada toparlayamadım arabayı birdenbire. Zaten ne yaptığımızı bilmiyor. Kimse de ses kalmadı zaten. Ne Recep abi de ne ben de.
6: 40 yaşındaki Rahmi Kuru, Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyüne yük boşalttıktan sonra dönüşe geçti. Ancak kontrolden çıkan kamyonet geri kaymaya başladı. Çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet köy yoluna kadar durmadı. Kazada sürücü Rahmi Kuru ile araçta bulunan Recep Yıldız dışarıya savrularak kurtuldu.
8: Tam şuraya buraya.
7: Birinci takla, ikinci takla, orada Recep abi ben üstüme geldi, ben onun üstüne geldim. Orada fındık ocağından atlarken ben kendimi yerde buldum, araba üstümden geçti. Onu benden daha sonra attı aşağıda, bir 100 metre daha inmişti o benden.
6: Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardım için bölgeye koştu. Birbirlerinden habersiz olan sürücü ve arkadaşı hafif yaralarla kazayı atlattı.
0: İstanbul'da geçen pazar akşamı çıkan şiddetli rüzgar Küçükçekmece'de bir binanın çatısındaki boruyu uçurdu. Boru o sırada aşağıda bebeğiyle bekleyen bir kişinin kafasına isabet etti.
9: Bebeğiyle bekliyordu, bir anda üstüne boru düştü. Tam kafasına isabet etti. İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde pazar akşamı aniden çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın su borusunu kopardı. Rüzgarın etkisiyle savrulan boru düşerek adamın kafasına geldi. Kimliği bilinmeyen adam şans eseri yara almadı ancak büyük korku yaşadı.
10: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı. Boru ikiye, kafasına ikiye bölündü. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca uzaklaştı olay yerinde.
9: Olayı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi. Bölgedeki esnaf olaydan sonra apartmanlarda yaşayanlardan binalarını kontrol etmelerini istedi.
0: İstanbul Boğazı'nda midye toplamak için dalış yapan bir kişi boğularak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Cemil Salman yeğeniyle Kuruçeşme sahilinden oksijen tüpüyle dalış yaptı. Yeğeni bir süre sonra dayısını göremeyince sahilde bekleyen yakınlarına haber verdi. Polis ve sahil güvenliğe ihbarda bulunuldu. Salman'ın cenazesi arkadaşları ve yakınları tarafından kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. KOBİ kredileriyle ticari kredi kartlarını aylık kredi büyüme sınırları dışına çıkartmalıyız dedi.
11: Kredi hacmindeki daralma ve yüksek faiz oranları özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. KOBİ'lere yönelik bir pozitif ayrımcılık yapmalıyız. KOBİ kredileriyle ticari kredi kartlarını aylık kredi büyüme sınırlarının dışına çıkarmalıyız.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu söyledi. Tüm sektörlere ilave destek verilmesi gerektiğini belirtti.
11: Artan girdi maliyetleri nedeniyle yurt dışı pazarlarımızı kaybediyoruz. Başta tekstil, hazır giyim, deri, mobilya olmak üzere tüm sektörlere ilave destek vermemiz lazım. Yapısal reformlarla sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacağımıza ve ülkemizin güvenli bir liman konumunun güçleneceğine de inanıyoruz.
1: Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreninde konuştu. İş dünyasının beklentileri de dile getirdi.
11: Ara mamul ve ham madde ithalatındaysa yerli üretimi özendirecek tedbirleri muhakkak hayata geçirmeliyiz. Aynı zamanda gümrük birliği modernizasyonunu ve yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları gibi ticari diplomasi adımlarını hızlandırmalıyız. Reskont kredi hacmini 3 aylık ihracat miktarına yani 70 milyar dolara çıkarmamız lazım.
0: Bayram tatilinde şehirler arası otobüs firmalarına yönelik denetimler artırılacak. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak dedi. Uraloğlu, ücret tarifelerine uymayan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımlarının uygulanacağını söyledi. Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz dedi. Savaş endişeleri azalsa da enerji fiyatları hala yüksek. Bu durum küresel enflasyonda artış riskini beraberinde getiriyor. Piyasalarda bu riske odaklandı.
6: Piyasalarda asıl endişe yüksek enflasyon. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni saldırıları ertelediğini söyledi. Ancak bu durum piyasalardaki kara bulutları dağıtmadı. Tahvil getirileri yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Hisse senetleri 3. günde de düşüşünü sürdürdü.
12: Şu ana kadar piyasaları ayakta tutan, umutlu tutan, o bir ay önceki Amerika ile İran arasında gerçekleştirilmiş olan karara bağlanan ateşkesin henüz bozulmamış olması.
6: Brent petrol %2 düşerek varil başına yaklaşık 110 dolara geriledi. Ancak kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı fiilen hala kapalı. Arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatı hala yılın başına göre %80 yukarıda. Bu durum küresel enflasyon endişelerini yükseltti.
12: Petrol fiyatlarındaki yukarı doğru hareketlenme gerçekten enflasyon beklentilerini bozmaya başladı. Yani kuvvetli tonda bozmaya başladı. Amerika ve İran anlaşır, petrol fiyatları gevşer. Dolayısıyla enflasyona ilişkin beklentileri çok da bozmaya gerek yok. O beklentiler de bir noktada rayına oturur noktasında konuya yaklaşan hisse senedi endeksleri artık bu görüşte değil.
6: Altın fiyatları geriledi. Ancak bir önceki seansta görülen son 1,5 ayın en düşük seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.
0: Savaşın yarattığı yüksek enerji maliyeti hava yolunda yakıt krizi yarattı. Birçok dev havayolu şirketi uçuşlarını iptal ederken bazı orta ölçekli şirketlerse iflasını açıkladı.
6: Küresel havacılıkta yakıt krizi yaşanıyor. Jet yakıtı fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasıyla maliyetler hızla artarken küresel havayolu şirketleri önlemler açıkladı. Lufthansa ve KLM başta olmak üzere birçok havayolu şirketi uçuşlarını azalttı. ABD'de bazı havayolu şirketleri hükümetten kurtarma paketi talep etti. Bazı havayolu şirketleri ise iflasla karşı karşıya. Son olarak Meksikalı havayolu şirketi Magni Charters da tüm uçuşları iptal ederek iflas koruma başvurusunda bulundu. Savaş sonrası patlak veren yakıt krizinin ardından son 3 ayda en az 5 havayolu şirketi iflas bayrağını çekti. Yılın en büyük havayolu şirketi kapanışı Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta kalan tüm uçuşlarını iptal etmesiyle gerçekleşti. Houston merkezli Starfleet Aviation, Slovenya merkezli Charter Havayolu Şirketi Alfa Via faaliyetini durdurdu.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
14: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size kan revan vaat etmiştim. bazı arkadaşlarımızın çok hoşlandığı anlaşılıyor bundan. Yani bu hakikaten de bu haftaki kitabımız boşuna bir vaatte bulunmadığımızı gösteriyor. Bir Gillian Flynn romanı, Keskin Şeyleri de beraber okumuştuk hatırlarsanız. İlk romanıydı o, Gillian Flynn'in. Bu ikincisi Karanlık Yerler, Dark Places. Ve şöyle bir başında okul tekerlemesi var, 1985 civarından kalmış. Day ailesi uzun yıllar yaşayabilecek bir klandı. Ama Ben Day kafası başka çalışanlardandı. Şeytanın gücüne tapan bu oğlan kötü bir saatinde ailesini öbür dünyaya yolladı. Mik mişeli gece vakti boğazladı. Sonra sıra Debbie'ye geldi. Her yer kana boyandı. Annesi Patty'yi en sona bırakmıştı. Tüfeğin tetiğine basıp onun da beynini patlattı. Bebek Libby bir şekilde hayatta kaldı ama yaşadığı hayat pek hayat sayılmazdı. Burada kahramanımız bebek Libby'nin büyümüş hali ama hep küçük yetim Libby olarak kalmış. İşte uzak akrabalarının yanında büyümüş, hiç iyi bir çocukluk geçirmemiş, ölen kardeşlerinin eskileriyle okula gitmiş. Yani o da suratsızmış. Diyor ki gözlerimin altındaki torbalarla her zaman yaşlı ve ayyaş ev kadınlarına benzerdim. Sevilecek bir çocuk olmamış hiçbir zaman. Yetişkinliğimde bu sevimsizliğim daha da derinleşti diyor. Yani kendi hakkında çok iyi şeyler düşünmeyen birisiyle karşı karşıyayız. Fakat bir süre sonra sempati duymaktan kendinizi alamıyorsunuz. Onun acıklı hikayesini okuyup da içleri sızlayan yardımseverlerin katkılarıyla ki düpedüz alay ediyor onlarla. 321.374 dolarlık bir servete konmuş 18 yaşında. Ama şimdi 30 yaşını geçmişken işlerine bakan şahıs onu çağırıyor ve 1000 doların altında bir parası kaldığını öğreniyor. Ne yapıp yapıp bir şekilde para bulması, kazanması lazım. Sürekli bir işe de girmekten pek haz etmiyor gibi göründüğüne göre bakalım neler olacak. Tuhaf düşünceleri de var. Mesela ondan sonra böyle bütün ailesi öldürülen bir kız varmış. O kızın aslında buna kendisine gelebilecek paraları çaldığını düşünüyor bir anlamda. Yani evet kötü bir şey bu, biliyorum bunu, ben bile anlıyorum diyor bunun kötü bir şey olduğunu ama gene de böyle düşünmekten kendini alamıyor. Çünkü birden paralar o kıza akmaya başlamış. Herkes küçük Libby'yi unutmuş. Küçük Libby de unutulunca başının çaresine bakmak zorunda kalmış. Gerçekten de küçük. Boyun 1.50 dese de 1.47. Kızıl saçlarını aileye mahsus bir şey. Çok açık sarıya boyatıyor ama altından kızıl çıktığı zaman sanki kafa derisi kanıyor gibi oluyormuş. Ve birden hayatı değişiyor. Çünkü bir takım insanlarla tanışıyor. Bu insanlar Cinayet Kulübü adı altında bir araya gelmişler. Adı kötüye çıkmış suçları, özellikle tabii suç güzel bir şey değil de hani yani mesela benimki gibi olanları bir takıntı haline getirmişler. Libby'nin peşine düşüyorlar. Tek istedikleri beni özgürlüğüne kavuşturmak ve ben de hapse küçük kardeşi Libby'nin ifadesiyle girdiği için ona geri adım attırmaya çalışıyorlar.

Evet, Karanlık Yerler kitabımız. Yazarı, valla Gillian'da, Gillian'da diyorum ama Gillian'dır herhalde diye, böyle çok İngiliz telaffuzlarına hiçbir zaman muhabbetim olmamıştır zaten. Dark Places, Uğur Mehter tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Hiç rahatsız etmeyen, başarılı bir şekilde. Daha önce Keskin Şeylerinde çıktığı yayın evinden, Artemis'ten çıktı bu da. Hayli kalın bir kitap ama biliyorsunuz artık öyle yani. Polisiye kitaplar 400-500 sayfa civarında oluyor. Bırakın Altın Çağ'ı bir yana, normal alıştığımız polisiyeden hayli farklı. Genellikle seri katillere itibar eden kitaplar bunlar. Ve gene de diyoruz ki çok şükür, yani aksi takdirde dünya siyasi dengesi efendim çok farklı gerilimler üzerine kurulu olanları da var ki onlar da aynı derecede çok satıyor tabii. Buna da şükrediyoruz. Fakat hele böyle iyi ve mizah dolu yazılmış olursa, çünkü Flynn gerçekten iyi bir yazar. Zaten pek çok kişinin de takdirini kazanmış. Kate Atkinson, onu da biliyorsunuz, kitabını yapmıştık. Harlan Coben ve özellikle Stephen King onu çok beğeniyorlar bir polisiye yazarı olarak. Kendisi iki üniversite hocasının kızı. Annesi okuma, babası sinema öğretiyor. Kansas Üniversitesi'ni bitirmiş. İngilizce ve gazetecilik okumuş. Ve iki yıl ticari bir dergi için insan kaynakları hakkında yazılar yazdıktan sonra Chicago'ya taşındı. Orada gazetecilikte master'ını yaptı. Ve polis muhabiri olarak bu işi kıvıramayacağını anladı. Öte yandan sinemaya çok meraklı bir gazetecilik mezunuydu. New York'a taşındı ve Entertainment Weekly dergisinde çalışmaya başladı. 10 yıl burada yazdı. Dünyadaki bütün film setlerini dolaştı. Yani çok muhteşem bir meslek olarak görüyorum. Yüzüklerin Efendisi için Yeni Zelanda'ya, efendim The Brothers Grimm için Praga. Yani böyle gayet hoş, hem sevdiği bir işle ilgilenmek hem de dünyayı gezmek şeklinde güzel bir meslek hayatı olmuş. Son 4 yılında bunun Entertainment Weekly'de TV eleştirmenliği de yaptı. En sevdiği şov da The Wire. Bunu da ayrıca belirtelim. 2006 yılında ilk kitabını yazdı. Keskin Şeyler, Sharp Objects. Edgar ödüllerinde finale kaldı. İngiltere'den 2 tane Dagger ödülü kazandı. Aynı yılda 2 tane Dagger, yani hançer ödülü kazanan tek kitap Keskin Şeyler şimdiye kadar. 20'den fazla ülkede yayınlandı. Türkiye'de var aralarında. Biz de hatta bir program yaptık onun üzerine. Film hakları satıldı. Senaryo adaptasyonunu da filmin kendisi yazdı.

Evet, Keskin Şeyler zaten dediğim gibi birlikte okuduğumuz bir kitap. Bu da işte Karanlık Yerler. Bu aslında tabii yürekteki karanlık yerler ve Libby kendi yüreğinde pek çok karanlık yer olduğunu düşünüyor. Ama tek başına küçük bir kadın olarak hiçbir geliri olmayan, onu çoktan unutmuş insanların muhtemel yardımları dışında kendine koruma içgüdüsü haliyle ön plana da çıkıyor. Fakat kendine yeni bir gelir kaynağı buluyor bu kulüp sayesinde, cinayet kulübü, ki ilk gittiğinde yanlarına sen yalan söylüyorsun, ben katil olamaz bilmem ne gibi bayağı tepkiler de alıyor, ama sonunda bir aracısı var. Bir çocuk onu kulübe tanıştıran ve aralarını bulan. Onlarla bir anlaşmaya varıyor. Bir takım hizmetlerde bulunuyor. İşte kendinde kalan bir takım hatıralar var. Hiç kutusunu bile açıp bakmadığı işte mektuplar. Bir defter var, günce gibi. Onları satıyor. Ondan sonra kahramanlarına yüzünü hayatta bir daha görmek istemediği babası dahil olmak üzere ulaşmaya çalışıyor. Para karşılığı onlarla konuşup işte Ben'in durumunu öğrenmek için. Ama başından sonuna kadar Ben'in suçlu olduğunu biliyor, buna inanıyor. Dolayısıyla sadece onların gönlünü etmek ve para kazanmak için bu işi yapıyor. Doğrusu onların da çok sempatik insanlar olduğu söylenemez yani. Bu da ayrı bir hikaye. Ama tuhaf bir dünya yaratıyorlar ve dolaşmaya başlıyor. Bir küçük arabası var. Plastik oyuncağa benzetiyor arabayı. Kendisine vermiş olduklarına hala hayret ediyor. Çünkü çok ufak tefek olduğu için insanlar onunla bir çocukla konuşuyormuş gibi melodik bir tonla konuşurlarmış daima. Dolayısıyla hani senin yaşın tutmaz evladım diye arabayı vermeme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu düşündüğü için vermiş olmalarına hala bir mucize gözüyle bakıyor. Ve Libby en sonunda işte bu kararı alıyor. Trajik geçmişinden faydalanacak. Trajik geçmişini satacak. 25 yıl olmuş abisi hapse gireli. 25 yıldır hapiste. Ve arzusu üzerine cinayet kulübü üyelerinin ve kendi planı dahilinde dolaşmaya başlıyor. Missouri'de striptease kulüplerine gidiyor. Oklahoma'da terk edilmiş turistik şehirlere gidiyor. Ve bir takım olaylar öne çıkarken, gizli kalmış olaylar, kendini yeniden başladığı yerde buluyor. Bu başladığı yerde katilden, bir katilden, ölümden kaçtığı bir yer. Ve korkusuz bir insan olmakla birlikte gene de kendini hiç rahat hissetmiyor. Kitabın tarihi de ne? İşte abisi 3 Ocak 1985'te sabaha karşı saat 2 civarında başlamış ailesini ortadan kaldırmaya ve onun 25. yılı yaklaşıyor. Yani günümüzde.

aslında karanlık yerlerden daha fazla söz etmek, özetlemek çok fazla istemiyorum. Çünkü gerçekten çok rahat okunan, iyi yazılmış, iyi çevrilmiş bir kitap. Ve sizi de alıp götürüyor yani. 526 sayfa cidden korkutmasın. Başladığınız gibi bitiriyorsunuz. Aynı günde değil tabii. Böyle bir durum var. İşte USA Today'de bir ufak söyleşi nakledeceğim size. Şimdi Gillian Flynn'le yapılmış. İşte ne hakkında diyor. 24 yıl önce 15 yaşındaki ağabeyinin, 15 yaşında o sırada ben, annesiyle iki kız kardeşini öldürdüğüne tanıklık eden kadın, 7 yaşındayken aslında neye tanık olduğunu sorgulamaya başlar. Neden bu kadar beğeniliyor? Bunu keskin şeylere bağlıyorlar. 2006'daki ilk romanı. Bir gazeteci iki kızın cinayetlerini soruşturmaya başlıyor. Kendi annesinin katli olabileceğini düşünüyor. Bu da Pathé Films tarafından hakları satın alınmıştı.

beni daima ilgilendirmiştir. Kendini korkutmayı da seven bir çocuktum. Buna karşılık bu karanlık romanların otobiyografik olmadığını da belirtmekten geri kalmıyor. Ben her zaman insan tabiatının karanlık yanlarıyla ilgilenmişimdir diyor. Ve her iki romanında da kötü kadınlardan tek tırnak içinde söz etmesine, yani tatlılığı dinlendirmekle açıklıyor. Karanlık yerlerin ilk müsveddelerinde anlatıcı Libidey, iyimser, ruh sağlığı yerinde, böyle hoş birisiymiş, nefret etmiş ondan Flynn ve Libidey çok geçmeden nasıl olması gerekiyorsa öyle birisi olmuş. Sonuna kadar anti kahraman yani. Neler okuduğundan da söz etmiş Richard Lange'nin bu geçen yaz ilk romanı The Wicked World, onu okumuş. Yazarın diyor bir tanıtımını okudum. Köpek dövüşleri, uyuşturucu ticareti ve çılgın striptizciler hakkında olduğunu söylemişti. Bu çok ilgimi çekti diyor. Onun üzerine almış okumuş kitabı. Ve hiçbir zaman iyi bir küçük kız olmadım diyor. Geçen sefer de bir iki bölümünden söz etmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Yazın en büyük eğlencesi karıncaları sersemletip örümceklere yemek olarak sunmakmış. Hain Rosie teyze diye bir oyunum vardı diyor evde oynadığım. Bir cadı kadın olurmuş ve kuzenleri de ondan kaçmaya çalışırmış. 1980'lerde küçük kızların kullandığı küçük plastik pembe oyuncak telefonlardan vardı. Çok önemli bir aksesuarımızdı bu diyor. Çünkü malum küçük güzel kızlar telefonda konuşmayı çok sever. Ama kuzenleri daha o telefona ulaşıp da yardım çağıramadan kapıp alırmış ellerinde. Ve eğer bebekleri de ukalalık ederlerse kafalarını kesermiş. Yani tabii ani çözüm diyor, çabuk çözüm. Sonuç olarak tuhaf bir çocuk olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama aslında bence hayli boş olan bir yeri bulmuş. Çünkü zalim adamların hikayeleriyle doldur diyor kütüphaneler. Kuşaklar boyunca daima saldırgan, zalim erkekler anlatılmıştır. Ben de kadınların şiddetinden söz etmek istedim. Biraz da onları öne çıkarmak istedim. Çok çok karanlık bir kitap yazdım diyor keskin şeyler için. Ve ondan sonra o kadar beğenilmiş ki aynı derecede karanlık bir ikinci kitap yazmış. Dediği gibi hiçbir şekilde de otobiyografik değil bunlar. Fevkalade normal, mutlu bir hayatı olan biri yazar Gillian Flynn. Evet efendim, bugün de size Flynn'in ikinci romanı Keskin Şeylerden Sonra Karanlık Yerleri sunduk. İkisi de Artemis'ten çıkmıştı. Çeviri Uğur Mehter. Yanlış hatırlamıyorsam Keskin Şeyleri de o çevirmişti. Bu sefer sadece hoşça kalın demekle yetiniyoruz. Bu kahraman meselesi korkutucu olabilir diye düşündük. Hoşça kalın efendim.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Milli Radyo. Hava durumu.
1: İstanbul'da yağmur kısa sürelerle etkili oluyor. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava bulutlu, ara ara yağmur bekleniyor. Bursa 24 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Ankara 19, Eskişehir 20 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. İzmir 26, Muğla 21 derece. Akdeniz genelinde şiddetli yağmur, dolu ve hortum riski var. Antalya ve Adana 21 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur etkili olacak. Bolu 17 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle sosyal medyaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir." dedi.
1: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki söyleşide gençlerden gelen soruları da yanıtladı. Sosyal medyanın gençler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere değindi.
1: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız.
2: Gençlerle buluşma programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Programa katılan sporcular içerisinde şampiyon güreşçi Rıza Kayalp de yer aldı.
0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi törenler Anıtkabir'de atanın huzurunda başladı. Ardından binlerce kişi ellerinde çiçek ve bayraklarla Anıtkabir avlusunu doldurdu.
3: Ülkem hakkında falan çok gurur duyuyorum. Bu özel günde kutlamak için geldik. Ayrıca Atatürk'ü ziyaret etmek için. Heyecan ve coşku bir arada.
4: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler Anıtkabir'deydi. Saygıyla, minnetle ve özlemle.
5: Biz geçen 23 Nisan'da gelmiştik buraya. Gençliğe sahip falan söylemiştik. Böyle özel bir günde de böyle burada olmak çok heyecan verici bir duygu yani.
6: Bursa'dan Elmas Bahçeler Mahallesi'nden geldik abi. Atamızı ziyarete geldik.
4: Anıtkabir'de önce bir resmi tören vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan ilerleyerek atanın mozolesine ulaştı. Bakan Bak Anıtkabir özel defterini imzaladı.
7: Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
8: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda en çok ziyaret edilen noktalardan biri yine Anıtkabir oldu. Genci, çocuğu, yaşlısı, on binlerce ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti.
9: Tokat'tan geliyorum. Daha önce de bir kere gelmiştim, şimdi yine geldim. Acayip duygusal, her gelişimde daha çok etkiliyor. Bayıldım, ağlayacaktım az daha.
10: 19 Mayıs heyecanını yaşamak için geldik. Kocaeli'den geldik. Kızımıza bir miras bırakmak için buradayız. Yol boyu Atatürk dedeye gideceğiz şeklinde söylemlerle geldik.
0: ...19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda her yer kırmızı beyaza büründü. Bisiklet turları, kortejler ve gösterilerin yapıldığı kentlerde etkinliklere katılım da yoğundu.
11: ...19 Mayıs'ta sokaklar, caddeler kırmızı beyaz oldu. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamaların en önemli merkezi milli mücadelenin başladığı yer olan Samsun'du. Tütün iskelesine çıkarılan Türk bayrağı askerler tarafından teslim edildi.
12: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 107 yıl önce bir ışık yaktılar. Milli mücadelenin ilk adımını attılar. 3 gün süren deniz yolculuğu sonrasında tütün iskelesine geldiler Samsun'da. Şimdi o an canlandırılıyor.
11: Sahil güvenlik ekipleri de denizde geçiş töreni düzenledi. Etkinlikler kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları uçuş yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi ekiplerinin gösterisi büyük ilgiyle izlendi. İstanbul'da kutlamaların yapıldığı noktalardan biri de Galata Port oldu. Onlarca klasik otomobil bayraklarla süslendi, 19 Mayıs için buluştu.
13: Atatürk'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki bize bu ülkeyi bırakmış.
14: Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı en güzel nasıl kutlanır? Şüphesiz ki sporla. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde çocuklar, gençler, kendini genç hissedenler buluştu ve yaklaşık 10 kilometrelik bayram parkurunda pedal çeviriyorlar.
15: İnşallah bu gençlik bu günlerimizi unutmaz. Biz de bunu unutmamak için bir hatıra olsun diye getirdik torunumuzu buraya.
16: Her şeyimizi borçlu olduğumuz atamız ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.
11: İzmir'de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Yoğun katılım vardı. Diyarbakır'daki kutlamalar da coşkulu geçti. Etkinlik halk oyunları gösterileriyle renklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını 8 metre derinde Türk bayraklarıyla kutladı. Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde de 100 dalgıcın katılımıyla 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gençlere terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj verdi. Aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda diye konuştu. Sürecin siyasi bir hedef değil, Türk milletinin birliğini geleceğe taşımak olduğunu belirtti.
17: Bugün terörsüz Türkiye hedef için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
4: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajını bu kez gençlere verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sorumluluğumuz büyük dedi, beraberlik çağrısı yaptı.
17: Sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda kürsüdeydi. Küslük zamanı değildir diyerek birlik mesajı verdi.
17: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı zaman mıdır? Bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni yol haritası çıkışını değerlendirdi. Yol haritası güncellenecek dedi.
18: Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
11: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç var çıkışına AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yol haritasının güncelleneceğini söyledi.
18: Önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. Tek bir niyet vardır, terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır.
11: Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları sürerken kameraların karşısına geçti. Gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'nin gençlik şölenine eleştirileri de vardı. Özel, şenliğe katılanların bazılarının AK Parti organizasyonu olduğunu bilmediğini söylemişti.
18: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Gelirken de bunu, buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir.
11: Çelik, İsrail'in Sumut bürosuna düzenlediği saldırıya da tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Netanyahu şebekesinin insanlık adına yola çıkan Sumut bürosuna yaptığı saldırıyı lanetliyoruz dedi.
0: İsrail ordusu Gazze'ye ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumut filosundaki tüm tekneleri uluslararası sularda alıkoydu. Alıkonan 50 teknede 85'i Türk vatandaşı, 428 aktivist bulunuyordu. Ayrıntıları NTV muhabiri Melike Şahin İsrail'den aktardı.
19: İsrail'in küresel Sumut filosuna müdahalesi pazartesi günü başlamıştı ve teknelerin tamamına müdahale edildi ve o teknelerdeki bütün aktivistler de alıkonuldu. 50 tekne Gazze'deki ablukayı kırmak üzere uluslararası sularda ilerliyordu ve bu 50 tekneye de İsrail askerleri müdahale etti. Toplamda 85'i Türk, 428 aktivistin alıkonulduğu açıklandı. Küresel Sumut filosu kriz masası tarafından salı günü özellikle geride bıraktığımız günde iki tekneye İsrail askerlerini müdahale ederken silahla ateş ettikleri görüldü. Bunlar bir aktivistin canlı yayını sırasında kameralara yansıdı. Hatta sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı ve kayıtlara geçti. Bunu da belirtmiş olalım. Bir gemi ise, bir tekne ise pazartesi akşamı bir arıza nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep etmişti ve ardından da Adrasan'a çekilmişti. Adrasan limanına çekilmişti. Orada 27 aktivist bulunuyordu. Aslında Gazze'ye ablukayı kırmak için yola çıkan aktivistlerden yalnızca 27'si bu teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye geri döndüler ve şu anda da geri kalan 428 kişinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtelim. Son müdahale edilen tekne Filistinli öldürülen, üzerinde üniforma olmasına rağmen İsrail tarafından öldürülen Filistinli bir öğrencinin adını taşıyordu. Lina al-Nabusi teknesine son olarak müdahale edildi. Gazze kıyılarına 114 mil kadar yaklaşmıştı bu tekne. Ancak onlara da müdahale edildi ve aktivistler alıkonuldu. Peki şimdi ne olacak? Bütün aktivistler bir gemiye, İsrail'e ait bir gemiye bindirildi ve İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına doğru ilerliyorlar. Buradaki gözaltı süreci başlayacak ve ardından da tahliyeleri ve ülkelerine geri dönmeleri için girişimler başlayacak.
0: İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısında çok sayıda aktivist alıkonuldu ve alıkonulan isimler arasında Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'la Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin de vardı. İsrail'in insani yardım filosuna yönelik saldırısı Hakiş Konfederasyonu tarafından protesto edildi.
20: İsrail'in uluslararası sularda seyreden sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği bu saldırı açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyetidir.
2: İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısında çok sayıda aktivist alıkonuldu. Alıkonulan isimler arasında Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'la Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin de bulunuyordu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı Hakiş Konfederasyonu tarafından protesto edildi.
20: Çok sayıda vicdan gönüllüsünün hukuksuz şekilde alıkonulması kabul edilemez. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere sivil aktivistler derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır.
2: Basın açıklaması yapan Hakiş Genel Başkan Vekili Devlet Sert, İsrail'i sert sözlerle eleştirdi.
20: Kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla insanlık vicdanında çoktan mahkum olmuştur. Bugün ise insanı yardım misyonlarını engelleyerek barbarlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
2: Küresel Sumut Filosu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 39 ülkeden 426 aktiviste yola çıkmıştı. İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırılarla aralarında çok sayıda Türk'ün de yer aldığı çok sayıda aktivist alıkonuldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldıracak mı? Dünya kamuoyu bu sorunun yanıtını arıyor. Beyaz Saray'dan yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşmak istiyor ancak yeniden vurmamız gerekebilir dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance ise İran'la diplomatik çözümü öncelediğinin sinyalini verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersuz aktardı.
1: Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de ondan sonra konuşan Başkan Yardımcısı J.D. Vance her iki isim de İran'la anlaşmayı tercih ettiklerini ancak anlaşma olmazsa askeri operasyonların yeniden başlamasına da hazır oldukları mesajını veriyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance bugün Beyaz Saray'da briefing salonunda Beyaz Saray sözcüsü yerine kürsüdeydi. İran konusunda gazetecilerin sorularını cevaplarken müzakereler, görüşmeler konusunda iyi ilerleme kaydediyoruz dedi ama bir anlaşma olmazsa da askeri operasyonları yeniden başlamaya, operasyonlara başlamaya ateşe hazırız dedi. İran savaşına şüpheyle baktığı bilinen ve Nisan ayında da İran'la Amerika arasındaki görüşmelere liderlik eden J.D. Vance, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi. İyi bir noktadayız şu anda ancak bir B seçeneği de var dedi ve bu B seçenekte askeri operasyonlara yeniden başlamak. O yoldan gitmek istemiyoruz dedi J.D. Vance ama zorunda kalırsak da başkan bunu yapmaya hazır ve muktedir ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da gün içerisinde Beyaz Saray'da inşası devam eden balo salonu inşaatını basın mensuplarına gösterirken İran konusuna değindi. İran'a yeni saldırıları başlatma konusunda karar vermekten dün bir saat uzakta olduğunu ifade etti. Yapsaydık eğer şu anda zaten balo salonundan bahsediyor olmazdık dedi. Yeniden savaşa gitmemeyi umuyorum ifadesini kullandı ama bir kez daha onlara büyük bir vuruş gerçekleştirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim, yakında bilirsiniz, öğrenirsiniz dedi. Anladığımız kadarıyla ABD Başkanı Donald Trump en azından 2-3 gün veriyor İran'a ama bu son gelişme ve açıklamasıyla yine müzakereye şans ve askeri operasyon tehdidi örüntüsünü görmek mümkün yaptığı son açıklamada.
0: Peki ABD İran'a yeniden saldırırsa Tahran'ın tavrı ne olacak? Amerikan New York Times gazetesi bu durumda İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını artırabileceğini ve dünyanın en kritik su yollarından biri olan Babülmendeb boğazını kapatmaya çalışabileceğini yazdı.
4: İran, ABD ve İsrail'in saldırıları yeniden başlarsa nasıl bir tepki vermeye hazırlanıyor? İran'ın savaşın ilk başladığı dönemde uzun çatışmalara hazırlandığı, bu nedenle elindeki füze stoğunu haftalarca yetebilmesi için temkinli kullandığı belirtiliyor. Şimdi ise çatışmaların yeniden başlaması halinde İranlı liderler bunun kısa ve yoğun olacağı görüşünde. ABD'nin İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceği hesap ediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın buna göre hazırlık yaptığını yazdı. Gazeteye konuşan İran uzmanı Hamid Rıza Azizi, karşı tarafın hesaplarını değiştirebilmek amacıyla İran'ın çatışmaların yeniden başlaması halinde günde onlarca veya yüzlerce füze fırlatabileceğini söyledi. Bu durumda Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını hedef alan daha yoğun saldırılara maruz kalabileceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın Körfez'deki petrol yatakları, rafineriler ve limanları hedef alarak küresel ekonomiye daha ağır bir darbe indirmeyi hedefleyebileceği ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Hasarın büyük olması halinde Körfez ülkelerinin de savaşın içine sürüklenebileceği uyarısı yapılıyor. Son dönemde İranlı yetkililer ve hükümet bağlantılı analistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert sözlerle eleştirmesi de dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın savaşta İran'a gizlice saldırılar düzenledikleri ortaya çıkmıştı. Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Ali Alfone, İran'ın Suudi Arabistan'ın saldırmazlık paktı önerisini de reddettiğini hatırlattı. İran'ın ABD'nin saldırılarını sınırlandırmak için Körfez ülkelerini hedef almayı elinde bir koz olarak tuttuğunu vurguladı. Körfez ülkelerini hedef alma dışında İran'ın elinde başka kartlar var mı? New York Times gazetesi İran'ın dünya ticareti için kilit öneme sahip Babülmendeb boğazını kapatmaya çalışabileceğini yazdı. Babülmendeb boğazının bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. Dünya ticaretinin onda biri bu boğazdan geçiyor. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Husi milisler bölgesel bir savaş durumunda İran'ı vuracaklarına yemin etmişti. Ancak son çatışmalarda temkinli davrandılar. Husilerin tutumunun azalan askeri stoklarına bağlı olacağı belirtiliyor. New York Times'a konuşan uzmanlar İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybedeceğine inanması halinde Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya çalışarak ABD'nin dikkatini iki noktaya dağıtmaya çalışabileceği uyarısı yaptı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Çin ziyaretine başladı. Putin'i havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı. Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in görüşmesi öncesi Kremlin'den ziyarete ilişkin açıklama geldi. Buna göre Putin için bu sabah Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Xi Jinping'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Putin ardından Rusya'ya dönecek. Putin ve Xi görüşmede iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele alacak. Liderler uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde de bulunacak. Ziyaret öncesi Çin halkına hitaben bir video mesaj paylaşan Putin, yakın stratejik ilişkimiz küresel düzeyde büyük istikrar sağlayıcı bir rol oynamaktadır. Kimseye karşı ittifak kurmadan barış ve evrensel refah arayışındayız dedi. ABD Başkanı Trump 13-15 Mayıs tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu. Yurt gündemine de bakalım. Tokat'ın Turhal ilçesinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Yeşil Irmak'ta taşkın riski oluştu. Turhal ilçesinde önlemler arttırıldı. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi.
2: Nehir kıyısına setler oluşturuldu. Bazı yollar tedbiren trafiğe kapatıldı. Risk altındaki yerleşim yerleri boşaltıldı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler artırıldı.
3: Tabii bizim çalışmalarımızın asıl amacı tahkimatla eğer yüksek seviyede bu su gelirse bu suyun geçmesini önlemek. Onun için 6 kilometre karşılıklı 12 kilometre toplam tahkimat yapıldı. Burada tüm kurumlar beraber hareket ediyor. Tüm bir organizasyonu beraber yönetiyoruz.
2: Tokat'ta son bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren yağış, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı %98'e ulaştı. Taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köyün tahliyesine karar verildi. Jandarma ekipleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
21: Mahalle geldiğiyle tahliyenin bir söylemeye geldik, bildirmeye geldik. Tamam. Kalacak yeriniz yoksa muhtarla iletişime geçip kayka yurtlarında falan yer ayarlayacaklar.
22: Evde birisi var.
21: Eğer gitmeyi düşünmezseniz de elektrik kesintisi yaşayabilirsiniz.
2: Olası taşkın durumunda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için Yeşilırmak kıyısına taşlarla bent oluşturuldu. Yeşilırmak kıyısındaki bazı ev ve iş yerlerinin önünde kum torbaları yerleştirildiği görüldü.
0: Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişinin olduğunu açıkladı.
4: İlçe ilçe gezip katliam yaptı. Madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastaneye girişinin olduğu ortaya çıktı. Eski eşiyle birlikte 6 kişiyi öldüren saldırgan operasyon sırasında hayatına son verdi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk eski eşi Arzu Özden'in yanına gitti. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk iş yeri sahibi Sabri Pan'a silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde öldü. Bazı çalışanlarla müşteriler de yaralandı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Önce zanlının kullandığı otomobil Kırsal Karakütük mahallesinde bulundu. Ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı özel harekat ekiplerince sarıldı. Bölge helikopter ve insansız hava araçlarıyla da kontrol altına alındı. Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk tabancasıyla yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunu açıkladı. Yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
0: Konya'da geçen yıl kaybolan Muazzez Bayhan'ın cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 40'tan fazla suç kaydı olan zanlı hakkında cinayetten de fezleke hazırlandı. İzmir'de ise şantiyede yanmış bir kadın cesedi bulundu. O sırada olay yerinde bulunan bir kadın gözaltına alındı.
11: Bir yıl önce kayboldu. Cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan Muazzez Bayhan 43 yaşındaydı. Geçen yıl 27 Haziran'da cezaevinden izinli çıkan eski eşi Münir Turhan tarafından evden alındı. Ancak bir daha dönmedi. Bu sırada firari duruma düşen eski eşi 3 gün sonra yakalandı. O dönemki sorgusunda Muazzez Bayhan'dan haberi olmadığını iddia etti. Jandarma suç araştırma timi olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İnsuyu Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında kemik parçaları bulundu. DNA incelemesinde kemiklerin Muazzez Bayhan'a ait olduğu belirlendi. Cinayet şüphelisi eski eş Münir Turhan'dı. Soruşturma bu yönde derinleştirildi. Münir Turhan'ın Muazzez Bayhan'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğü, altın kolyesini ise bozdurduğu tespit edildi. Hırsızlık, yaralama ve taciz gibi 40'ın üzerinde suç kaydı olan zanlının 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Şimdi kasten öldürmeden de fezleke hazırlandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de şantiye alanında yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. O sırada olay yerinde bulunan direkliğe gözaltına alındı. Şüpheli cinayet iddiasını reddetti. Emine Dönmez'in annesinin eski bir komşusu olduğunu söyleyen direkliğe rahatsızlanıp öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi dedi. Sonrasında ise paniğe kapılıp cesedi yaktığını belirtti. Emine Dönmez'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni gelişme var. Üçü tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı makam aracı 5 otomobil detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araca detaylı kriminal inceleme yapılacak. 5 araç çekicilere yüklenerek Ankara'daki laboratuvara gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası izleme, temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler gibi deliller araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak. Soruşturmada JASAT detaylı bir inceleme yürütüyor. Arazide yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapan 30 kişilik özel ekip, daraltılmış bazı verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde genç kıza ait bir iz arıyorlar. Çorlu'da önceki gün yaşanan olayda silahlı kavgaya müdahale etmeye çalışan iki polis memuru zanlının silahından çıkan kurşunlarla şehit olmuştu. Zanlı saldırının ardından yakalandı ancak yakalanma yöntemi tartışılmaya devam ediyor. Çünkü polisler elinde silah olmasına ve dakikalar önce ateş ettiği bilinmesine rağmen bir süre zanlıyı ikna için mücadele etmişti. Bu durum güvenlik uzmanları gibi hukukçulara göre de yanlış.
17: Elinde bu ve benzeri şekilde ateşli ve kesici alet olan ve biraz sonra ne yapacağı belli olmayan bir şahısa karşı dur demek, havaya ateş etmek, ayaklarına sıkmak, böyle bir şey yok. Bunların hepsi size hayatınıza mal olacak şeylerdir.
4: Bir elinde silah, bir elinde bıçak çevresine tehditler savururken, üstelik dakikalar önce iki polis memuruna ateş ettiği de bilinmesine rağmen diğer polislerin canları pahasına zanlıyı teslim olması için ikna etmeye çalışmaları tartışılmaya devam ediyor.
5: Bu olayda bir eksiklik olduğu net ama bunu hani genele teşmil etmemek gerekir. Polis burada bu silahını kullansaydı meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir miydi? Ben hukuken bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum ki değerlendirilirdi. Ama polis bunu acaba hangi sahiplerle değerlendirdi veya değerlendirmedi? Onu tabii eğitimlerde birazcık daha işlenmesi gerekiyor.
4: Çorlu'da yaşanan olayda silahlı kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden ekiplere de ateş açınca iki polis şehit olmuştu. Teslim olmayı reddeden zanlı, teslim ol çağrısının ardından yaralı halde yakalanmıştı. Güvenlik uzmanlarına göre polisler daha önce benzer olaylarda yaşanan hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmamak için ateş etmemeyi tercih etmiş olabilirler.
17: O şahsın o silahı anında bizim o iki arkadaşa doğrultup ateş edip ikisini de vurması bir saniyesini alır. Maalesef etkisiz hale getirdikten sonra başlayan adli ve idari tahkikatlarla ilgili birçok arkadaşımızın başına gelenlerden dolayı da bu silahı kullanmaktan kısmi olarak sarfa nazar ediyorlar. Belki de bu yaşanmışlıklar olmasa, negatif yaşanmışlıklar olmasa belki bunlar da silahı kullanacaklar.
4: Hukukçularda güvenlik güçlerinin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguluyor.
5: Polislerimiz bu konuda geçmişteki kötü örnekler, kullanıldıktan sonra yapılan yargılamalardan tutun da her zaman böyle kafalarında acaba burada mı kullanılıyordu, burada kullanırsak problem olur mu? İçten içte bunları yaşıyorlardır. Demek ki birazcık daha herhalde bu konularda eğitimin daha ciddi ve daha seri hale gelmesi gerekir.
0: İstanbul Beşiktaş'ta bir trafik polisinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 15 Mayıs Cuma günü Dolmabahçe'de trafik akışını yönlendiren polise bir minibüs çarpmıştı. Kamera kayıtlarında virajı dönen şoförün hızını kesemediği görülüyor. Yaralı memura önce meslektaşları yardımcı olmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesini sürdüğü bildirildi. Adliyeye sevk edilen sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Giresun'da bir kamyonet dik yamaçtan yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atarak yuvarlandı. Kamyonetten savrulan sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı. Sürücü Rahmi Kuru o anları anlattı.
4: Dik yamaçtan taklalar atarak yola yuvarlandı. Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan savrularak kurtuldu.
15: Virajı alamadım. Alamadıktan sonra arabayı geri sallayayım dedim, çıkayım dedim. O arada toparlayamadım arabayı birdenbire. Zaten ne yaptığımızı bilmiyorum. Kimse de ses kalmadı zaten. Ne Recep abi ne ben de.
4: 40 yaşındaki Rahmi Kuru, Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyüne yük boşalttıktan sonra dönüşe geçti. Ancak kontrolden çıkan kamyonet geri kaymaya başladı. Çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet köy yoluna kadar durmadı. Kazada sürücü Rahmi Kuru ile araçta bulunan Recep Yıldız dışarıya savrularak kurtuldu.
6: Tam şuraya vuruyor.
15: Birinci takla, ikinci takla orada Recep abi benim üstüme geldi. Ben onun üstüne geldim. Orada fındık ocağından atlarken ben kendimi yerde buldum, araba üstümden geçti. Onu benden daha sonra hatta aşağıda bir 100 metre daha inmişti o benden.
4: Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardım için bölgeye koştu. Birbirlerinden habersiz olan sürücü ve arkadaşı hafif yaralarla kazayı atlattı.
0: Sağlık raporları yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikle sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Başvurular önce e-nabızdan yapılacak. 3 hekimli sağlık kurulları da artık durum bildirir sağlık raporu düzenleyebilecek.
4: Sağlık raporları yönetmeliği güncellendi. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres e-nabız olacak. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre başvurular e-nabızda kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Tek hekim raporları öncesinde bir karar destek sistemi de devreye alındı. Dijital sistemle tanı, ilaç ve malzeme kullanımı ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirme yapılacak. Başvuruda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-nabız üzerinden sağlık durumu belgesi düzenlenecek. Kişisel beyanlarla e-nabız verileri eşleşmezse hasta sağlık raporu için hekime yönlendirilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde süreçlerin takibi için rapor başvuru merkezleri de kurulacak. Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda belli istisnalar hariç raporların 3 hekim tarafından düzenlenmesine imkan tanındı. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacaklar için giriş raporu almak da kolaylaştı. Bu raporlar çalışan sağlığı merkezi, aile hekimleri ve diğer tüm hekimler tarafından düzenlenebilecek. Lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler için de rapor düzenlenmesine gerek kalmadan sağlık durumu belgesi alınabilecek. Raporlar İngilizce olarak da alınabilecek.
0: İran savaşı çevre kirliliğine de yol açtı. Basra Körfezi'nde petrol sızıntısı var. İran'ın Şidvar Adası'nın sahilleri siyah bir şeritle kaplandı. Kuşlar, kaplumbağalar ve yengeçler petrole bulandı.
4: Beyaz kumsallar ve turkuaz rengi deniz. Bu ada İran'ın Maldivleri olarak tanınıyor. Aynı zamanda nesli tükenme altında olan kaplumbağalar, yunuslar ve kuşların yaşam alanı. Ama bugünlerde ada sahillerinde manzara çok farklı. Savaş İran'ın doğal güzelliğiyle tanınan Şidvar Adası'nı da vurdu. Petrol sızıntısıyla ada sahillerinde siyah bir şerit oluştu. Kuşlar, kaplumbağalar ve yengeçler petrole bulandı. Sızıntının Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Adadaki rafineri 8 Nisan'da ateşkese varılmasından saatler sonra hedef alınmıştı. İran yönetiminin uyguladığı internet kısıtlamasını hafifletmesiyle Şidvar Adası'na ulaşan sızıntının sosyal medyaya ancak şimdi yansıdığı belirtiliyor. Sızıntının bölgenin ekolojik sistemi açısından kritik olan kuşların ve kaplumbağaların üreme döneminde yaşandığına dikkat çekiliyor. Basra Körfezi açık deniz olmadığı için sızıntının uzun süre dağılmayacağı ve etkilerinin uzun süreceği uyarısı da yapılıyor. Uydu fotoğrafları Hark Adası yakınlarında da petrol sızıntısı olduğunu gösteriyor.
7: Derin çıkar. Cazire zivayı mortu.
4: Bazı Amerikalı yetkililer İran'ın petrolü bilerek Basra Körfezi'ne boşalttığını iddia etti. Ancak Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Kaveh Madani, Amerikalı yetkililerin bu iddiasını kanıtlayacak bir delil olmadığını vurguladı. Uzmanlar, Basra Körfezi'ndeki petrol sızıntısının körfez ülkelerinin deniz suyu arıtma tesislerine de zarar verebileceği uyarısı yapıyor.
0: İsrail 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Gazze'nin yarısından fazlasını ele geçiren İsrail, Suriye'de ise sınırdan birkaç kilometre içeri girdi.
4: İsrail 1000 kilometre karelik alan işgal etti. Topraklarını %5 oranında genişletti. Bu veriler İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete ülkenin en büyük askeri başarısızlıklarından biri olarak gösterilen 7 Ekim'deki saldırılar sonrası Netanyahu hükümetinin sınırları genişletmek için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı. İsrail'in 7 Ekim'den sonra ele geçirdiği 1000 kilometre karelik alanın yarısından fazlası Güney Lübnan'da bulunuyor. Netanyahu hükümeti Hizbullah'tan temizlemek bahanesiyle Lübnan'ın güneyinde 12 kilometre derine kadar ilerledi. Burada bir tampon bölge oluşturuldu. Ele geçirilen alanların diğer kısmı ise Gazze ve Suriye arasında bulunuyor. İsrail güçleri Gazze'nin yarısından fazlasını işgal etti. Suriye'de ise Esad rejimi devrildikten sonra ülke içinde birkaç kilometre derinlikte alan ele geçirildi. Gazze'de İsrail güçlerinin 7 Ekim'den sonraki işgalleri nedeniyle 2 milyona yakın Gazze'li savaş öncesi topraklarının %40'ına sıkışmış durumda. İsrail yetkililer Gazze'de kalıcı bir tampon bölgeyi korumayı planladıklarını açıkça söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamayla İsrail güçlerinin ayrılmayacağını duyurdu. Lübnan'da ise İsrail güçlerinin Hizbullah silahsızlanana kadar kalacağı belirtiliyor. Ancak Lübnanlı yetkililer ve analistler bunun yakın zamanda gerçekleşebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı isimler işgal edilen alanlarda yeniden Yahudi yerleşimleri kurulmasını istiyor. Lübnanlı bir yetkili İsrail'in Güney Lübnan'ı kendi arka bahçesi gibi gördüğünü ve süresiz olarak orada kalmak istediğini söyledi. Buna dur diyebilecek tek kişinin ise ABD Başkanı Donald Trump olduğu iddia ediliyor. Trump'ın Netanyahu'ya işgal edildiği alanlardan çekilmesini söylemesi halinde İsrail Başbakanı'nın buna uymak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Bölge ülkeleri de işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun hedefimiz İsrail'in çekilmesini sağlamak ifadesini kullanmıştı.
0: Tesla CEO'su Elon Musk, OpenAI'ın insanlık yararına çalışması gerektiğini iddia ediyordu. Kendisine böyle bir taahhütte bulunulduğunu söylüyordu. Musk açtığı davayı kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Musk'ı OpenAI şirketinin üst düzey yöneticilerine karşı açtığı davada haksız buldu. Musk mahkemenin kararına itiraz edeceğini duyurdu. Musk şirketin ilk yatırımcılarından biriydi. Ancak şirket CEO'su Sam Altman'la yaşadığı bir sorun sonrası yönetim kurulundan ayrılmıştı. Dünyanın en zengin iş insanı OpenAI'ın kar amacı gütmeyen bir kuruluş olması gerektiğini savunuyordu. Yatırım yaparken kendisine bunun taahhüt edildiğini dile getiriyordu. Hatay'ın tarihi meclis binası 6 Şubat depremlerinde yıkıldıktan sonra Doğuş grubunun desteğiyle aslına uygun olarak yeniden imar edilmişti. Şehrin sembol binası devlet tiyatrolarına tahsis edildi ve Uğur Saatçi'nin yazdığı Bu da Geçer Yahu isimli oyunla perdelerini açtı.
2: Hatay'ın Anavatan'a katılması kararının alındığı tarihi meclis binası artık kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak. Doğuş grubunun girişimi ve Hatay Valiliği ile yapılan ortak çalışmayla aslına uygun olarak yeniden yapılan tarihi bina devlet tiyatrolarına tahsis edildi ve ilk gösteriyle kapılarını açtı.
8: 6 Şubat asırların felaketinde nasıl ki canlarımızı, nasıl ki mallarımızı kaybettik, bu binamız da kullanamaz hale geldi. Ve o gün başlatmış olduğumuz çalışmalar şükür bugün sonuç verdi.
2: Devlet tiyatroları Hatay sahnesinin açılış programı sahnenin temizlik ve güvenliğine yönelik imzalanan protokol töreniyle başladı. Daha sonra Uğur Saatçi'nin yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun rejisörlüğünü üstlendiği Bu da Geçer Yahu isimli oyun sahnelendi. Oyun Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser oldu.
9: Böylesine köklü bir şehirde devlet tiyatrolarının perdesini açmak bizim için büyük bir sorumluluk olduğu kadar derin bir anlam da taşımaktadır. Bizler bugün Hatay'ın kültürel hayatına yeni bir nefes kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Tarihi meclis binası Türkiye ve Hatay'ın yakın siyasi tarihinde çok önemli bir yere sahip. Hatay'ın 29 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılması bu binada 40 milletvekilinin oy birliği kararıyla gerçekleşti. Tarihi meclis binası ve hemen yanındaki şehrin sembolik yapısı Adalı Konağı 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılmıştı. Yeniden yapımı Doğuş Grubu tarafından üstlenilen meclis binası ve Adalı Konağı'nın inşaatı yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılmıştı.
0: 19 Mayıs'ın kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği liderlik ve sonrasında kurduğu yeni devlet için aldığı yol hiç kolay olmadı. O zekası ve çalışkanlığıyla da öğretmenlerinin hep dikkatini çekti ve çok çalıştı. NTV'den Deniz Tüysüz Atatürk'ün fikirlerinin oluşmasına temel olan okula, Manastır Askeri İdadesi'ne gitti.
10: Mustafa Kemal Atatürk Selanik Askeri Rüştiyesi'nden bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde olan Manastır Askeri İdadesi'ne gittiğinde ilk kez doğduğu toprakların dışına çıkmış, annesinden, kardeşinden ve arkadaşlarından ayrı kalmıştı. Ama burası çocukluktan gençliğe geçişte kendisine başka dünyaların kapısını açtı. Hürriyet ve bağımsızlık fikirleriyle burada tanıştı. Derin tarih bilgisi ve bilincinin kökleri burada filizlendi. Vatan ve bayrak sevgisi artık çok daha farklı bir boyuttaydı. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında kalan bu okul, bir ülkenin kaderini değiştiren başkomutanın yetişmesindeki rolüyle hiç unutulmadı. Mustafa Kemal Atatürk Selanik Askeri Rüştiyesi'nden sonra 1896 yılında buraya geldi. 1899 yılında mezun olarak İstanbul'a Harp Okulu'na gitti. Manastır Askeri İdadesi onun eğitim ve karakter gelişiminde önemli bir yere sahip oldu.
12: Selanik, Manastır gibi yerler merkeze uzak olduğu için daha yenilikçi fikirlerin, çağdaş fikirlerin, o Fransız İhtilali'nden sonra yayılan Avrupa'daki fikirlerin aydınları, gençleri etkilediği bir ortam Manastır'da ve Selanik'te var.
10: Mustafa Kemal Atatürk okul hayatı boyunca hep başarılı bir öğrenci oldu. Birçok konuya ilgisi vardı. Okumayı çok seviyordu. Şiire olan ilgisi bilinen bir gerçekti. Tarih dersine ise farklı bir açıdan bakıyor, derinlemesine araştırıyordu. Manastır Askeri İdadesi'nin sadece eğitim yönüyle değil, farklı özellikleriyle de Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişmesinde çok önemli katkıları oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarının bir kısmının geçtiği yer Manastır Askeri İdadesi'nde onun için ayrılan bir bölüm var. Biz de şu anda o bölümdeyiz. Özel eşyalarının sergilendiği kısımdayız. Örneğin bu forma Atatürk'ün o dönemde öğrencilik yıllarında giydiği bir forma.
12: Manastır şehrinin konumu, kozmopolit yapısı, batıya açık fikirlerin çok fazla gelişmiş olması, 3. Ordu'nun merkezi olduğu için gelişmiş bir şehir olması Mustafa Kemal'in kişiliğini etkileyecektir. Burada okuduğu dersler ve hocaları çok üzerinde etkili olacaktır.
10: Mustafa Kemal Atatürk bu okulda önemli arkadaşlıklar kurdu. Bu arkadaşlıklar daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele edeceği yoldaşlarıyla olan bağlarını güçlendirdi. Atatürk burada geçirdiği zaman boyunca farklı sosyal ve siyasal düşüncelerle tanıştı. Bu çeşitlilik onun ileride reformlarında ve çağdaş Türkiye'nin inşasında etkili oldu.
0: Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı 30 yaşına birçok başarı sığdırdı. Okyanus yedilisini tamamlayan ilk Türk sporcu ve bunun yanında kırdığı dünya rekorları. Başarılı yüzücü bir yandan yüzerken bir yandan da iklim değişikliği ve çevre kirliliğine de dikkat çekti. Bengisu Avcı artık kendisi gibi sporcular yetiştirmek için çalışmalar yapıyor.
4: Okyanus yedilisini tamamlayan ilk Türk sporcu. Bazı sularda dünya rekoruna sahip, yarışlarında çevre olaylarına dikkat eden bir aktivist ve genç sporculara ilham olan bir başarı hikayesi Bengisu Avcı.
22: Rekor girdi.
23: Ultramaraton yüzücüsü ve Ocean 7'ı tamamlayan ilk Türk sporcuyum. Aynı zamanda dünyada da bunu yapan 40 kişiden bir tanesiyim. Açık su milli takım sporcusuyum. Bayrağımızı göklere çıkardım pek çok defa. Şimdi de sporcular yetiştiriyorum. Bir yandan antrenörlük yapıyorum.
4: Başarılı sporcu 6 yaşında yüzmeye başladı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okurken antrenörlerin de desteğiyle açık deniz su sporlarıyla tanıştı. Avrupa yüzme şampiyonalarına, Avrupa kupalarına katıldı. Manş deniziyle başlayan yolculuk dünyanın en zorlu 7 açık deniz parkurunu tamamlamasıyla devam etti. Bengisu Avcı bu başarısıyla Okyanus Yedilisi'ni bitiren ilk Türk sporcu unvanını elde etti.
23: Benim için 7 okyanusu tamamlamak çok büyük bir hedefti. Bu parkurlardan Manş Denizi'nde ilk geçen 3 kadın sporcudan bir tanesiydim 2018 yılında ve çok iyi bir dereceyle tamamlamıştım. Daha sonra Catalina parkuruna gittim Amerika'da. Orada Santa Catalina Adası'ndan Anakara'ya yüzdüm. Bu parkurda yüzen ilk Türk kadınıyım. 2022 yılındaydı. 2023 yılında Manhattan Island parkuruna gittim. New York'un etrafını 48 kilometreyi yüzerek döndüm. 2024'te Cook Boğazı'nı, Yeni Zelanda'yı geçen ilk Türk sporcu oldum.
4: Avcı yüzerken iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara da dikkat çekiyor.
23: Küresel ısınmayı ve iklim krizine ben birebir şahit oluyorum. Bunu görerek de bir şey yapmak istedim. Çünkü sürekli okyanustayım ve haberlerden dinliyoruz, internette görüyoruz ama hiçbir zaman kendi gözünüzle görmek kadar etkili olmuyor ne yazık ki. Ben buna birebir şahit olarak bütün yüzüşlerimi bunlara adadım.
4: 30 yaşındaki Bengisu Avcı artık yeni nesilleri açık deniz su sporlarıyla tanıştırmak için çalışmalar başlattı. Özellikle yüzmeyi seven genç kadınlara bir de çağrısı var.
23: Önünüzde bir rol model olacak ki hayal kurabilesiniz. Benim zamanımda ultra maraton yüzen, okyanus yüzen 3-4 sporcumuz vardı. Çok büyüktü yaşları benden. Şu anda karşılarında bir örnek var. Ben 7 yıldır bu branşta uğraşıyorum ve arkamdan gelen sporcular o kadar çok ki. Bence Türk kadını için de çok önemliydi bunu yapmak. Çünkü ben bunları bir kadın olarak başardım. Sporcularımın da çoğunluğu kadın. Çok ilginçtir ki demek ki birbirimizden ilham almışız.
0: Ve son olarak da yine gençlere söz vereceğiz. Onların umutları, hayalleri ve elbette sorunları var. Mikrofonumuzu onlara uzattık. Okuyan, çalışan ya da iş arayan

0: Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde etrafıma baktığımda, arkadaşlarıma baktığımda, sıra arkadaşlarıma, sağıma baktığımda, soluma baktığımda hepsinde gelecek endişesi görüyorum. Hepsinin gelecek kaygıları var.
1: Birçoğuyla konuştuğunuzda aslında en temel dertlerinin özgürlük ve mutluluk olduğunu anlıyorsunuz.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 12 milyona aşkın genç var. Yani bu da nüfusun %15 anlamına geliyor. Onların hayalleri, hedefleri Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek güçte. Ancak birçoğuna sorduğunuzda kendinden yaşça büyüklerin onları pek anlamadığını söylüyor. Peki şimdi bir soralım onlara. Yarınlardan beklentileri neler, ne istiyorlar?
3: Hayatta bence sadece hayatı idame ettirmek, hayatta kalmaktan ibaret değil. Gençler olarak kendimize fırsatlar sunmak, belirli standartların üzerinde yaşamak.
0: Öğrenciler belirsizlik istemiyor. Öğrenciler biraz daha stabil bir hayat istiyor.
4: Biraz daha gençlerin dinlenmesini ve hani tamam sorunlar var ama sadece bu sorun olarak kalıyor. Hiçbir çözüme gidilmiyor. Biraz aslında gençlerin sorunlarına da çözüm bulmasını istiyorum.
5: Türkiye'deki gençlerin çok önemli bir bölümü üniversiteye gidecek. Üniversiteden sonra beyaz yakalı olarak çalışacak. Bakın bu rüyayla büyütüldüler.
1: Avukat olarak bakacak olursam Türkiye'de çok yüksek sayıda açılan hukuk fakültelerinin karşımıza çıkardığı bir tablo var. Yani Türkiye'de 2010 yılında toplamda 70 bin civarında avukat varken 2024 yılında bu sayı 200 bini aştı.
6: 2025 Türkiye'de gençlerin iyi olma hali araştırmasına göre gençlerin %52'si çalışmıyor. Çalışmayanların başlıca nedenleri arasında öğrenci olmak ve iş bulamamak öne çıkıyor. %72'si iş arasa bile kolay bulamayacağını düşünüyor.
7: En büyük problemlerinden birisi önümü göremiyor olmam. Yani şimdi önümde şu an bir 2 senelik bir süreç var. Tabii zorunlu stajla beraber 3 yıllık bir eğitim sürecim olacak daha bundan sonra. Ve ondan sonraki süreçte ben ne yapacağım, nasıl yapacağım? Yani istediğim yerde iş bulabilecek miyim?
3: Yeni mezun olacak insanların yani en az işte 2-3 senelik deneyim beklerken şirketler onlara staj imkanları bile sunamıyorlar artık günümüz koşullarından ötürü. Şirketler bu noktadaki kontenjanlarını düşürdüler. Bu da tabii ki birçok insanı farklı alanlarda çalışmaya itiyor.
6: Yurt dışına gitme hayalleri de var. Ama birçoğu Türkiye'de kalıp ülkeye katkıda bulunmak istiyor.
8: Kendi ülkemin yapısına bir katkıda bulunmak istiyorum. Ve ne olursa olsun bir şey değiştirecek olanın söylediğim gibi biz olduğunu düşünüyorum. Bir adım ileriye taşıyacaksak biz taşıyacağız. O yüzden ben de buradayım şu an.
0: Arkadaşlarımız arasında umutsuzlar var, umutlular var. Ben hala umutlardan birisiyim. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak Türkiye'yi hala iyi bir yere getirebileceğimize inanıyoruz. Terk etmek istemiyoruz, burada kalmak istiyoruz. Çünkü daha yapacak çok şeyimiz olduğunu inanıyoruz.
8: Eğer istediğim mesleği orada daha iyi şartlarda yapabileceksem tabii ki de giderim. Ama önceliğim kendi ülkeme kendi faydalı bir birey olabilmek.
7: Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardı diyerek arkadaşlarımla beraber hani ben dimdiki o yolda yürümeye devam etmek istiyorum.
6: Gençler Türkiye'nin teminatı, yarınları. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
10: Balet, kendine vücut deneyim.
9: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
11: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
9: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart, resim, heykel, opera, çağdaş dans, güncel sanat.
11: Siz yoksanız sanat da yok.
9: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
12: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
9: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
13: Kim buldu, nasıl buldu?
14: Dönme dolabı, Fransa'nın Eiffel Kulesi'ne karşı Amerikalılar yapmış. Doğru mu?
13: İngilizce'de Ferris çarkı olarak adlandırılan dönme dolabı, Amerikalı George Washington Gale Ferris Jr. 1893 yılında buldu. Aslında ondan 26 yıl önce yan yana dönen iki çarktan oluşan dönme dolap patenti alınmıştı. Ama bu ve bunun gibi birçok dönme dolap denemesi, Ferris'in 1893'te

0: Chicago'daki dünya fuarında sergilediği dönme dolabın yanında çok sönük kaldı. Chicago fuarı organizatörleri, 4 yıl önce Paris'teki fuara damgasını vuran Eyfel Kulesi'ne rakip olacak cazip bir şey arıyordu. Pek çok öneriyi değerlendirip Ferris'in dönme dolabında karar kıldılar. O dönme dolap 400 bin dolara mal oldu. Ama fuarda 726 bin dolar gelir sağladı. Ancak tifüsten öldüğünde henüz 37 yaşında olan Ferris gibi yaptığı dönme dolapta uzun ömürlü olamadı. Eyfel Kulesi kadar kalıcı olmayı başaramayan Ferris çarkı 1904'te hurda olarak 1800 dolara satıldı. Ferris'ten yaklaşık 100 yıl sonra ise zamanının en büyük dönme dolabı olan London Eye adıyla yeni bin yılı kutlamak için Londra'da kuruldu. London Eye, yani Londra'nın gözü, 135 metrelik çapıyla Ferris'in yaptığı dönme dolabın iki katı büyüklüğündeydi. Bu arada İstanbul'un gözü projesi de geliştirildi. Harem Otogarı'nın yerine önerilen dönme dolabın 165 metre çapında Avrupa'nın en büyük dönme dolabı olacağı iddia ediliyor.
1: Kim buldu, nasıl buldu? Hava durumu.
2: Bugün ülke genelinde sağanak yağış var. İstanbul ve Bursa'da yağmur kısa sürelerle etkili olacak. Karayel serin esiyor. Ankara, İzmir, Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi var. İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 24, Antalya 21 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Ara ara yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21-22 dereceye doğru iniyor. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde, Aksaray başta olmak üzere bölgede yine şiddetli sağanak var. Eskişehir 20, Kayseri 19 derece. Ege'de de gök gürültülü bahar sağanakları etkili. Manisa 26, Muğla 21, Bodrum 28 derece. Akdeniz'in genelinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu ve hortum riski de var. Adana 21, Hatay 23 derece. Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağmur ara ara etkili olacak. Bolu 17, Samsun 20 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanak sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
1: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 3.
1: İyi geceler, saat 3 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldıracak mı? Dünya kamuoyu bu sorunun yanıtını arıyor. Beyaz Saray'dan da yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump haftaya İran'ı vurmamız gerekebilir ifadelerini kullandı. Hemen ardından yeniden açıklama yaptı. Trump, Kentucky temasları çerçevesinde bu kez savaş kısa sürede bitecek dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance ise İran'la diplomatik çözümü öncelediğinin sinyalini verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
2: Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de ondan sonra konuşan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, her iki isim de İran'la anlaşmayı tercih ettiklerini, ancak anlaşma olmazsa askeri operasyonların yeniden başlamasına da hazır oldukları mesajını veriyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance bugün Beyaz Saray'da briefing salonunda, Beyaz Saray sözcüsü yerine kürsüdeydi. İran konusunda gazetecilerin sorularını cevaplarken müzakereler, görüşmeler konusunda iyi ilerleme kaydediyoruz dedi, ama bir anlaşma olmazsa da askeri operasyonları yeniden başlamaya, operasyonlara başlamaya, ateşe hazırız dedi. İran savaşına şüpheyle baktığı bilinen ve Nisan ayında da İran'la Amerika arasındaki görüşmelere liderlik eden J.D. Vance, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi. İyi bir noktadayız şu anda, ancak bir B seçeneği de var dedi ve bu B seçenekte askeri operasyonlara yeniden başlamak. O yoldan gitmek istemiyoruz dedi J.D. Vance, ama zorunda kalırsak da başkan bunu yapmaya hazır ve muktedir ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da gün içerisinde Beyaz Saray'da inşası devam eden balo salonu inşaatını basın mensuplarına gösterdi.